0: Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu kaydedildi. Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayımladı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 kişilik mürettebatından hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin personeline ulaşabilmek için hem denizden hem havadan ekiplerin seferberliği sürüyor. Antalya, Muğla ve Adana'da orman yangınları çıktı. Orman ekipleri hem rüzgarla hem de alevlerle mücadele etti. Muğla, Adana ve Antalya'nın Serik ilçesindeki yangınlar kontrol altına alınırken Antalya'nın Aksu ilçesindeki alevlere müdahale sürüyor. Aksu'daki yangın rüzgarın etkisiyle Kepez ilçesine de sıçradı. Siirt'te otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu. Kayıp çocuğun bulunması için bölgede çalışma başlatıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 7 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7702 öğrenci katıldı. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar, uluslararası bilimsel ve insani işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Azerbaycan tarafından şöhret nişanıyla ödüllendirildi. Soykırımcı İsrail ordusundan emekli bir askeri reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a küresel çapta tepki artıyor. Firmaya karşı boykot çağrıları var. Adidas'ın geçmişteki İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğu ve İsrail İnovasyon Merkezi'ne 700 bin avroluk hibe taahhüdü gibi adımları da tepki çeken diğer unsurlar arasında. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti, sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgını devam ediyor. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3000'i aştı. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İstanbul Sesi 5. Bölüm. Yazan İrel Evin, çeviren Yüksel Kap, uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Zihni Göktay, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nezih Deli Ormanlı, Bud Collins Erhan Yazıcıoğlu, Alan Kingship Tejen Par, Leo Kingship Kamran Yüce, Gordon Gent Erdoğan Ersever, Dwight Powell Orhan Alkan, Marion Nilgün Barlas. Polisler Mahmut Gök.

0: Göz, Necdet Yakın.
1: Ünlü iş adamı Leo Kingship'in küçük kızı Dory aynı fakültede okuduğu Badatlı bir öğrenci tarafından hamile bırakılır ve daha sonra da belediye binasının çatısından aşağıya atılarak öldürülür. Kardeşinin ölümünden şüphe eden Alan Kingship üniversiteye giderek araştırma yapar ve Dory'nin Dwight Powell adlı bir gençle flört ettiğini saptar. Ancak Alan yaptığı soruşturma neticesinde Dwight Powell'ın olay günü New York'ta olduğunu tespit eder. Dwight Powell ise Dory'nin adını bilmediği bir gençle flört ettiğini söyler ve birlikte bu gencin adresini aramaya başlarlar.
2: İşte benim fakirhane burası Alan. Hadi gel.
3: Şu adı bilinmeyen delikanlı yakışıklı mı bari Powell?
2: Genç kızların hoşlanabileceği bir tip. Sarışın, mavi gözlü, uzun boylu.
3: Desene o da sarışın ha.
2: Alan, sen burada kal, rahatına bak. Ben de öbür odadan adresin yazılı olduğu defteri alayım.
3: Niye gelmemi istemiyorsun?
2: İçerisi o kadar karışık ki. Malum ya, bekarlık işte.
3: Peki, sen adresi ararken ben de kahve pişireyim, olmaz mı?
2: İyi olur. Bütün bu olanlardan sonra sade bir kahve sinirleri dinlendirir.
3: Kahve nerede Pavel, bulamıyorum.
2: Dolabın üst tarafında olacak. İstersen geleyim.
3: Yo, buldum. Sen aramana devam et.
2: Merak etme, arıyorum.
3: Bana o çocuğun adresini bul yeter.
2: Arıyorum. Burada bir yerde olacaktı. Hay aksi, nereye gitti bu defter? Burada bir yerde olacaktı. Hah, işte buldum.
4: Bir şey mi arıyordun Powell?
2: Evet, bir defter. Hayır, olamaz. Sen olsun. O çocuksun. Ne arıyorsun evinde?
4: Alan'la konuşurken duydum hepsini. Kafeteryanın bahçesindeydim. Benim adresimi arıyordun değil mi? O elindeki defteri bana ver Powell.
2: Hayır, vermeyeceğim.
4: Elimdeki tabancayı oyuncak mı sanıyorsun? Tetiğe bir kez basmam yeter.
2: Yapamazsın.
4: Yaparım. O defter benim hayatımla ilgili Powell. Ver onu diyorum.
2: Demek ki Dory'yi sen öldürdün ha? Bunu şimdi daha iyi anlıyorum.
4: Evet, ben öldürdüm çünkü mecburdum buna.
2: Niye? Niye mecburdun onu öldürmeye? Madem onunla evlenmek istemiyordun, bırakabilirdin. Bu öldürmekten daha iyi olur.
4: Seni ilgilendirmez mi Powell? O öldü artık. Üstelik defteri vermezsen sen de öleceksin birazdan.
2: Seni alçak katil, gösteririm ben sana. Katil.
4: Helen gelmeden defteri yok etmeliyim. Şu silahı da Powell'ın eline verdim.
3: Powell! Dedim sana. Silah sesi duydum sanki. Powell, duymuyor musun beni? Tanrım sen.
4: Korkma Alan, benim.
3: Bat. Bat sevgilim. Ama burada ne arıyorsun? Seni görünce çok şaşırdım.
4: Buraya seni korumaya geldim Alan.
3: Kimden? Powell nerede?
4: Powell öldü sevgilim.
3: Öldü mü? Yoksa biraz önce işittiğim
4: evet, silah... Evet, Powell öldü. Daha doğrusu onu öldürmek zorunda kaldım.
3: Sen mi öldürdün? Ama neden?
4: Çünkü ben onu öldürmeseydim o seni öldürecekti.
3: Ama ben ona inanmıştım Bat. Hem niye beni öldürmek istesin?
4: Zaten senin en büyük kabahatin herkese inanman sevgilim. Powell katildi. Dory'yi çatıdan aşağı iterek öldüren oydu.
3: Oysa ben ona inanmıştım. Dürüst birine benziyordu.
4: Senin her şeyi ortaya çıkardığını anlayınca kurtuluşu seni de öldürmekte bulmuştu. Ama görüyorsun ki ben tam zamanında yetiştim.
3: Peki ama sen burada ne arıyorsun?
4: Siz Powell'la kafeteryanın bahçesinde konuşurken ben tam arkanızdaydım. Sen telefonla konuşurken ben evin adresini aldım ve ondan önce gelip buraya gizlendim. Gördüğün gibi Powell seni öldürmeden de engel oldum.
3: Bat sevgilim, tam zamanında kurtardın beni.
4: Sakın açma Alan.
3: Korkma, kim olduğunu biliyorum.
4: Olsun, gene de cevap verme. Tabanca sesi muhakkak duyulmuştur. Birkaç dakikaya kadar burası polislerle dolar.
3: Polisler.
4: Tabii gazeteciler de gelir.
3: Polisler, gazeteciler. Of.
4: Gazetelerin diline düşmek istemiyorsan hemen buradan gitmelisin.

0: Seni oteline ben götüreyim. Tekrar buraya döner ve durumu polislere anlatırım.
1: Ama buradan ayrılman bana pek doğru bir hareket gibi gelmiyor.
0: Neden? Pavel'i öldüren benim, sen diyesin ki. Lütfen bana güven ve buradan hemen gidelim sevgilim.
1: Peki ama sen de benimle gelmek zorunda.

0: Ne hareketli bir geceydi değil mi?
1: İyi ki beni takip edip gelmişsin buralara kadar Bart. Hayatımı kurtardın. Babam bunları öğrenince çok sevinecek.
0: Evet ama unutma ki adam öldürmek suçundan yargılanacağım.
1: Ama sen onu öldürmek istemedin ki.
0: Yine de tutuklarlar beni. Bir sürü formalite. Gazetelerin diline de düşeceğiz bu arada. Otele gider gitmez hemen eşyalarını topla.
1: Neden?
0: Bu kenti hemen terk etmeliyiz. Şimdi yola çıkarsak birkaç saat sonra Cadwell'da oluruz.
1: Ama bak, öyle bir şey yapamayız.
0: Niye yapamazmışız? O nasıl olsa senin kız kardeşini öldürmüştü. Böyle bir sonu hak etmişti. Niçin adımız bu işe karışsın?
1: Bunu yapamayız. Bu çok yanlış olur. Hem onu öldürdüğün meydana çıkarsa o zaman daha da fena olur. Kaçarsan sana kimse inanmaz.
0: Zaten senin kaçma önerimi kabul etmeyeceğini biliyordum.
1: Ama sen de öyle yapmazdın değil mi bak? Yani kaçmazdın. Bana şaka söyledin herhalde değil mi?
0: Bu öneriyi son çare olarak denemiştim Helen.
1: Niye yolu değiştirdin? Otele giden yol bu değil ki. Ama...
0: Ne oldu Helen?
1: Powell bana New York Üniversitesi'ne nakil olduğuna dair belgeyi gösterdi. Dory öldüğü zaman New York'taymış.
0: O belge uydurmaydı sevgilim.
1: Ama ya uydurma değilse? Ya gerçek bir belge?
0: Tabancayla vuracaktı seni Helen. Gözlerimle gördüm. Yoksa bana inanmıyor musun?
1: İnanıyorum ama gene de... Ne bileyim Bat. Çok sarsıldım.
0: Polis araştırma yapacak ve Dory öldüğü zaman Powell'ın burada olduğunu saptayacaktır.
1: Peki ya Dory'yi o öldürmediyse? Powell'ı boşu boşuna öldürdünse? Ama seni suçlayamazlar değil mi Bat? Çünkü sen onun elinde tabanca gördün değil mi? Öyle değil mi?
0: Ha? Öyle.
1: Saat 10:30'a geliyor. Şu anda otelde olmamız gerekmez miydi? Ama bak bu otele giden yol değil. Yanlış tarafa gidiyorsun bak. Nereye götürüyorsun beni? Nereye götürüyorsun? Bak!

0: size bir kez daha söylüyorum memur bey. Alan Kingship cinayetin işlendiği o evdeydi.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Alan daha önce beni radyodan arayarak o eve gittiğini söylemişti.
1: Tamam, anladık Bay Gordon. Bu arada komşu evden birisi bir adamla bir kadının kol kola çıkıp koyu renkli bir arabaya bindiklerini söyledi.
2: Hatta o komşu adam evden tabanca sesi de geldiğini söyledi.
1: Mesele bu Bay Gordon.
0: Peki ne yapacağız?
1: Bekleyeceğiz. Devriyelere haber verdik. Şehirler arası yollarda o koyu renkli arabayı arıyorlar. Eğer bir haber alırlarsa bize bildirecekler.
0: Ya bu arada Alan'ı da öldürürlerse? Geçen yıl kız kardeşi öldürüldü. Bu yıl da belki o öldürülecek.
1: Size 40 defa söyledim. Kız kardeşi öldürülmedi. İntihar etti. Allah Allah. Ağzınıza bir ölüm lafı yapıştırmış gidiyorsunuz ya.
2: Peki Bay Gordon. Sizce Dory'yi kim öldürdü?
0: Powell.
1: Hayır. Hı? Powell olamaz. Zira Powell az önce öldürüldü. Tabancayla vurulmuş. Sonra Powell Dory öldürüldüğü sırada New York Üniversitesi'ndeymiş.
0: Ama
2: katil Powell'ı öldürmeden önce valizini araştırmış. Neyi aradığını bilmiyoruz ama aradığını bulmuş olacak. Tabancada Colt marka bir 45'lik.
1: Bu arada tabanca sesini duyan kız odaya giriyor ve katille karşılaşıyor. Panik içinde olan katil kaçarken kızı da beraberinde sürüklüyor.
0: Öyle olsun bakalım.
2: Ayakta durmayın Bay Gordon. Oturun. Nasıl olsa elimiz kolumuz bağlı. Devrelerden gelecek haberleri bekleyeceğiz burada.
1: Yeter artık. Ağlama, sinirlerimi bozuyorsun Alan.
3: Nasıl yaptım bunu bak. Hiç vicdanım sızlamadı bu Dory'yi öldürürken. Ya bir melek kadar suçsuz Powell'ı öldürürken. Sen alçak bir katilmişsin.
4: Gençliğimin en güzel yılları yoksulluk içinde geçmişti. Çocukluk yıllarım da öyleydi. Babam sarhoşun tekiydi. İçer içer annemi döverdi, sonra da sızardı. Bir gün olsun gün yüzü görememiştim. Ne ben ne de annem. Hep her zaman hayalimde zengin bir kızla evlendim.

0: Bilemek yatardı. Dora'yı tanıyınca bunu gerçekleştirmek istedim. Ama ne yazık ki hemen gebe kalıverdi. Sonra da evlenelim diye tutturdum.
1: Evlenseydin ya, onu öldürüp de eline bir şey mi geçti sanki?
0: Tanıştığımızda babasının ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı biri olduğunu söylemişti. Kendisinden habersiz evlenseydik belki de Dora'yı evlatlıktan reddedecekti. O zaman da gene beş parasız kalacaktım ben.
1: Sen deli manyak, sapık bir katil.
0: Hayır. Yalnızca amacına ulaşmak isteyen biriyim. Dori ölünce Catwell Üniversitesi'ne naklimi istedim. Sonra da orada seni tanıdım.
1: Sana inanmıştım, hatta aşık bile olmuştum.
0: Kabahat senin. Kız kardeşinin ölümünü kurcalamayacaktın. Bana Stuttgart'a gideceğini söylediğinde de gitmemeni istemiştim senden, hatırladın mı?
1: Evet.
0: Oysa sen beni dinlemedin ve kadın polisçilik oynamaya kalktın. Bu işi kurcalamasaydın seninle evlenecektik yavrum. Kim bilir, belki de mutlu olurduk. Ben de babanın paralarına sığınarak zengin bir yaşam sürer.
1: Sen bir alçaksın.
0: Bütün bu olanlardan ben sorumlu değilim. Kız kardeşin gebe kalarak hatasını ödedi. Sen de bu işi kurcaladığın için cezanı çekeceksin.
1: Seni yakalayacaklar. Polisin elinden kurtulamayacaksın.
0: Sen öyle zannet. Cinayetleri benim işlediğimi kim bilecek, söylesene. Tek delil olan tabancayı da biraz sonra Mississippi'ye atacağım. Arabayı ise dün gece çaldım. Onu da bir yere bırakalım. Olur biter.
1: Katil.
0: Burası iyi. Kimse ciddiyede yok. Ellen, lütfen aşağı iner misin sevgilim?
1: Beni ne yapacaksın Bart?
0: İn diyorum sana.
1: Lütfen Bart. Ne olur öldürme beni.
0: Ama başka çarem yok ki Ellen.
1: Ne olur bırak beni gideyim Bart. Ne olur.
0: Ama sana mecburum dedim ya sevgilim. Oysa ne güzel, tam nişanlanmak üzereydik seninle. Rahat mı battı da tuttuğun kız kardeşinin katilini bulmak istedin sanki?
1: Lütfen bak, no. Hayır yapma.

0: Alo.
1: Buyurun.
0: Mergin Kingship'le görüşmek istiyordum.
1: Buyurun, benim.
0: Şey, beni tanımazsınız. Ben Elon'un bir arkadaşıyım. Adım Barton Carlos. Batta diyebilirsiniz bana.
1: Ha evet, Elon sizden söz etmişti bana. Son girişinde sizi çok sevdiğini söylemişti.
0: Acaba sizi görebilir miyim Meryon? Bende Elon'a ait bir şey var, kitaplarından biri. Okumak için vermişti bana. Belki saklamak istersiniz diye düşünmüştüm.
1: Anlıyorum. Tabii, almak isterdim.
0: Dilerseniz hemen getirebilirim. Çok yakınlardayım.
1: Yok, hayır. Şimdi dışarı çıkmak üzereydim.
0: Öyleyse yarın bir ara uğrasam size.
1: Ben yarın evde olmayacağım. Ama bugün öğleden sonra bir yerde buluşabiliriz.
0: Tabii, olabilir.
1: O zaman 5. caddede buluşabiliriz.
0: Eğer Center'ın önündeki heykelin altında buluşalım mı?
1: Peki, olur. Saat işte.
0: Bekleyeceğim sizi Bayan Meryon.

0: Merhaba. Marian'sınız değil mi?
1: Evet. Siz de Bart'ın karlısı olacaksınız.
0: Bana sadece Bart deyin Marian. Uzun zamandan beri sizinle tanışmak istiyordum.
1: Korkarım ki fazla kalamayacağım Bay Carlos.
0: Nedense güzel hanımlar da hep kaçmak isterler. Öyle olsun.
1: Hala Catwood'da mı okuyorsunuz?
0: Yok, hayır.
1: Anımsadığıma göre Alan sizin 3. sınıfta olduğunuzu söylemişti.
0: Evet, öyleydi ama okulu bırakmak zorunda kaldım. Babam ölünce annemin daha fazla çalışmasını istemedim.
1: Üzüldüm.
0: Belki gelecek yıl okulu bitirebilirim. Ya da bir gece okuluna giderim. Siz nerede okudunuz?
1: Columbia'da. Alan'ın kitabından söz etmiştiniz telefonda.
0: Evet, buyurun. Alan okumamı istemişti. Kitabı saklamak istersiniz diye düşünmüştüm.
1: Alan'ın anısına gösterdiğiniz saygıya teşekkür ederim. Ama gitmem gerek artık.
0: Biraz daha kalsaydınız.
1: Bilmem ki.
0: Hadi canım, bu kadar üzmeyin beni. Hem sizinle daha konuşacaklarım var.
1: Peki, nasıl isterseniz. Alan'la flört ediyordunuz değil mi?
0: Pek sayılmazdı.
1: Ben de sanmıştım ki.
0: Aslında aramızdaki bağ pek ciddi sayılmazdı. Zaten üniversitede flört etmekle dışarıda flört etmek aynı şey değil.
1: Evet.
0: Ortak çok yönlü.

0: Şeylerimiz vardı fakat bunların çoğu yüzeyde kalan şeylerdi. Ama o öldüğü zaman perişan oldum. Yıkıldım sanki. Özür dilerim Meryem, sizi üzmüyorum ya.
1: Yok, hayır, anlatmanıza devam edin lütfen.

0: Onu sık sık görüyor musun?
1: Bat'tan mı bahsediyorsunuz baba?
0: Evet.
1: Görüyorum, bu gece de beni almaya gelecek.
0: Bak Meryem, bu işin sonu nereye varacak bilmem. Onu buraya yemeğe getirdin. Şimdiye kadar kimseyi yemeğe getirmemiştin. Herhalde bu bana bazı sorular sorma hakkını verir değil mi?
1: Bat bir pansiyon odasında kalıyor. Benimle yemek yemediği zamanlar yalnız yiyor. Onun için buraya çağırmıştım.
0: Burada yemek yemediğin geceler onunla mı yiyorsun?
1: Evet, çoğu geceler öyle oluyor. Çünkü birbirimizden hoşlanıyoruz. Birbirimizi beğeniyoruz.
0: Evet, anlıyorum kızım.
1: Bat beğendiğim bir insan. Bir servet avcısı değil o.
0: Meryem, yanlış anlama beni.
1: Onu beğenmediniz değil mi?
0: Böyle bir şey söylemedim.
1: Onu yoksul olduğu için kınıyorsunuz değil mi?
0: Bu doğru değil kızım. Bunu sen de biliyorsun. Evet, yoksul olduğu doğru. Geçen akşam 3 kez bunu belirtmek için özel çaba gösterdi. Ayrıca laf arasında anlattığı o hikaye de pek içler acısıydı doğrusu. Annesinin dikiş dikmesi...
1: Annesinin başkalarına dikiş dikmesi kabahat mı yani?
0: Hayır Meryem, hayır kızım. İnan bana, sadece seni mutlu görmek istiyorum. Biliyorum sizlere pek ilgi gösteremedim bugüne kadar. Ama Dori ve Ellen'i kaybettikten sonra sana daha yakın olmak için gayret etmedim mi?
1: Biliyorum. Ama neredeyse 25 yaşıma geldim. Büyüdüm artık baba. Bana çocukmuşum gibi davranmayın lütfen.
0: Davranmıyorum ki.
1: Benim de bütün istediğim bu zaten. Onun için beğenmiyorsunuz?
0: Ben onu beğenmiyor değilim yavrum. Ama içimde kuşkular var. Kim bilir, belki de iyi çocuktur Bat. Ben senden sadece hata yapmamanı istiyorum kızım.
1: Ne demek istiyorsunuz? Açık konuşun benimle.
0: Aşkın gözü kördür kızım. Dedim ya, adımlarını dikkatli at. Ben...
1: Ona istenmediğini veya bana uygun görmediğinizi belli edecek bir şey yaparsanız sizi hiç affetmem. Yemin ederim ki sizinle bir daha ömür boyu konuşmam.
0: Böyle bir şey yapmayı düşünmüyorum kızım, yemin ederim.
1: Bat geldi işte.
0: Meryem.
1: Efendim.
0: Bat'ı çağır da biraz otursun, beraber içelim.

Ölüm Bu Ses adı sürekli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Nice bir aşkınla feryat edeyim. Bir onulmaz dağı derdim var benim. Söylemezdim derdim ama neyleyim? Bir onulmaz dağı derdim var benim. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinledik.

gece ilk eserimizi. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Bayati makamındaki eseriydi. Eserin başında da Seyfettin Osmanoğlu'nun Bayati Peşrivi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu gecede Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Bayati ve Nihavet makamında eserler seçtim sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci eser Zekai Dede'nin Bayati makamında beste formundaki eseri. Tülon Korman'dan dinliyoruz. Ol gülün gülzar-ı hüsnü bağda mihnet bulmasın, Gonca-i ruhsar-ı zibası elemle solmasın.

Seri'nin güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Bayati eserini Tahir Engin İçöz'den dinliyoruz şimdi. Aşkınla harap kalbimi bir lahza sevindir, gönlümdeki hasret sana bilsen ne derindir.

Vezir Ziya Paşa'nın Enfes şiirini, Şevki Bey'in Bayati makamındaki o güzel bestesini Ayla Büyük Ataman'dan sunuyoruz size. Bir katre içen çeşmeyi pürhuni fenadan, başın alamaz bir dahi baranı beladan. Asude olam dersen eğer gelme cihane, meydane düşen kurtulamaz sengi kazadan. Bir baht olanın bağına bir katresi düşmez, baran yerine dürrü güher yağsa semadan.

Sırada Saadet'in Kaynağın Bayati şarkısı var. Alaaddin Yavaşçı'dan dinliyoruz. Ümit yolu serap mı? Ahdimize cevap mı? Sevgilim söyle bana, aşk böyle ıstırap mı?

Mehmet Çınarlı'nın güftesini yazdığı Rüştü Şardağ'ın Bayati makamındaki şarkısını Güler Basuşen'den dinleyeceğiz. Sonbaharın bizi daldırdığı rüya geçici, sararan dallarının çizdiği dünya geçici.

Nesrin Sipahi'yi Şevki Bey'in Bayati eserinde dinliyoruz. Emeli meyli vefa sende de var, bende de var. Hevesi iyi şu sefa sende de var, bende de var.

Yıldızlar Altında Nihavend makamında eserlerle devam ediyor. Ahmet Cennetoğlu'nun yapacağı Kanun Taksimi'nin ardından Rifat Ahmet Moralı'nın güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Nihavend şarkısını Mülkiye Topel'in eşsiz yorumundan dinleyeceğiz. Mümkün mü unutmak güzelim, neydi o akşam? Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam. İçtik kanarak bir ezeli meydi o akşam. Rüya gibi, hülya gibi bir şeydi o akşam.

Güftesi ve bestesi Neveser Kökteş'e ait Nihaven şarkıyı Aytaç Ergen'den dinliyoruz. Hüsranla gönül hep inler, gece gündüz ah eder. Bir serap oldu şimdi hayalin, canım sen, neşem sen, bir lahza görsem.

Munis Faik Ozansoy'un güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın Nihavend şarkısını Gönül Aköz'den dinliyoruz şimdi. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden günler vererek el ele hülya gibi geçti. Yapraklar uçarken kuru dallar üzerinden ömrün daha bir mevsimi rüya gibi geçti.

Güftesi ve bestesi Saadet'in kaynağı ait Nihaven şarkı var sırada. Çiğdem Yargın'dan dinliyoruz. Gönül nedir bilene gönül veresim gelir. Gönülden bilmeyene hissiz diyesim gelir. Aşk nedir, sevda nedir, bunu bilmek gerektir. Bunu bilen aşığı her gün göresim gelir.

Körfez'deki dalgın suya bir bak, göreceksin geçmiş gecelerden biri durmakta derinde. Mehtap, iri güller ve senin en güzel aksin, velhasıl

O rüya duruyor yerli yerinde. Yahya Kemal Beyatlı'nın bu dizelerine Osman Nihat Akın'ın Nihavend bestesini Münip Utandı'dan dinliyoruz.

Sıradaki Nihavend şarkımız Mehveş Hanım'ın bir bestesi. Gül Yazıcı'dan sunuyoruz. Kaçsam bırakıp senden uzak yollara gitsem, kalbim yanıyor ismini her kimden işitsem.

Sıradaki nihavend eser Nuri Halil Poyraz'ın bir bestesi. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Sorma bana, söylemem kalbimin feryadını. Çaldı bir şuh gönlümü, duymadı efkanımı. Çok zamanlar ağladım, bekledim insafını. Böyleymiş tarihim, kimse bilmez halimi.

Yıldızlar Altında programının bu gecede sonuna geldik sevgili dinleyenler. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz sevgili dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı güfte ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Nihavend Eser. Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz bu son şarkıyı. Gönlümün bülbülüsün, aşk bahçemin gülüsün, sevda ufuklarında gül endamın yürüsün. Hoşçakalınız.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Ankara'dan, başkentten sesleniyoruz haftanın ilk gününde hepinize. Programımızı Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray ile birlikte hazırlıyor. Teknik yönetmenimiz Atilla Aliler, mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de bize ayrılan süre boyunca sizinle birlikteyiz. Birçok programda dile getirildi, biz de öyle başlayalım. Bir kez daha Avrupa şampiyonu olup hepimizi gururdan, coşkudan ve mutluluktan gözyaşlarına boğan Amili Kadın Voleybol takımımızı biz de tebrik ediyoruz. Ve kim bilir ne çok çocuk, genç başlayan okullarla birlikte okulların voleybol takımlarında yer alıp geleceğin sultanları olacaklar. Bugün okullarla ilgili konuşacağız, evet, ama okula yeni başlayan çocuklarla ilgili konuşacağız daha çok. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü bütün kademelerdeki öğrenciler için 2026-2027 eğitim öğretim yılı başlayacak. Ama okul öncesi, yani anaokulu ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihleri çok önemli, çünkü uyum eğitimleri var. Bütün bu konuları konuğumuzla konuşacağız sevgili dinleyiciler. Çocuk gelişimi uzmanı Melike Nurdan Tokgöz stüdyomuzda, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Anne babalarda, özellikle okula yeni başlayacak çocukları olan anne babalarda tatlı bir heyecan var. Anne baba olmak gün geçtikçe aslında zorlaşıyor. Dünyanın değişmesiyle, dijitalleşmesiyle birlikte, her yönden gelen önerilerle birlikte doğruyu bulmaya, doğruyu yapmaya, çocuklarını dünyaya hazırlamaya çalışıyor anne babalar. Onlara öneriler de olacak elbette, ama önce çocuk merkezli başlayalım biz. Çocuklarımızın uyum eğitimlerinde nelerle karşılaşabileceğini, okula başlayacak çocuklarımız için okul öncesi başta olmak üzere nasıl hareket edilmesi gerektiğini sizden dinleyelim. Hangi yaşlardan söz ediyoruz ve o yaşlarda çocuklar dünyaya nasıl bakıyor?
1: Şöyle, aslında hem anaokulu için konuşacağım bugün, hem de birinci sınıfa başlayan çocuklar için, yani ilk defa okula başlayacak çocuklar için konuşmak istiyorum. Şöyle, biraz ebeveynlerden şunu bekliyoruz aslında: empati. Yani düşünsenize, çocuk, özellikle hiç kreş görmemiş çocuklar için söylüyorum, İlk defa bir ortama giriyor, kocaman bir sınıf, tanımadığı bir sürü çocuk, büyük bir tane kadın, öğretmen ya da erkek, bilmediği oyuncaklar, çok korkunç aslında. Yani ebeveynlerin de kaygıları var tabii ki, ne olacak, ne olacak, nasıl olacak, uyum sağlayabilecek mi? Ama bu süreci biraz böyle yavaşça, çocuğun bu kadar değişimin bir arada göğüslemenin kolay olmayacağını fark ederek, bilerek, süreç içinde uyum sağlayacağını bilmek aslında önemli olan. Bir şeyleri hızlı beklemeyelim. Yani çocuk bir anda, biz bile tanımadığımız bir ortama girdiğimizde geriliyoruz. O küçük çocuk daha o olgunluğa sahip değil. O yüzden hep böyle bir rehber olarak, onu yatıştırarak yanında olmaya çalışalım diyebilirim ilk aşamada.
0: Hazırlık nasıl olmalı? Kreşlere gittiği vakit çocuklar biraz daha çabuk uyum sağlayacaklar, ama o kreşe gidiş aşamasını da herhalde anımsamakta gerekiyor. Anne babalar ya da çocuğu yetiştiren kimse, onların böyle bir ortama girdiğinde çocuğun içine dönmemesi ya da oradan kaçmak istememesi için nasıl bir hazırlık yapmaları gerekiyor?
1: Şöyle, aileden bahsediyoruz. Bu aslında şöyle biraz kümülatif ilerleyen bir şey. Bir anda çocuğa bütün teknikleri kullanarak, şu an ben her şeyin doğrusunu yapayım diyerek olmuyor aslında. Bu doğum sürecinden itibaren çocuğa verilen tutumla da çok alakalı. O yüzden yine de yanlış tutum da olsa o süreçte neler yapabildiğini biraz anlatmak istiyorum ailelere. Şöyle, önce okulu bir doğal süreçte anlatmalarını bekliyoruz. Yani oranın korkunç bir yer gibi lanse edilmemesi, işte öğretmen sana kızar, arkadaşların sana şöyle yapar, arkadaşların seni sevmez gibi söylemlerin olmadığı ve doğal olarak o süreçte neler yaşayabileceğini çocuğa önceden anlatılmasını çok değerli buluyoruz. Çünkü çocuk bilmeden okula başlarsa ne olacağını anlayamaz, kaygılanır, korkar, bilmiyor. Bir de bilmediği bir şeyin içine çocuk yönlendiriliyor. O yüzden doğal bir süreçte bir anlatılmasını istiyoruz. Okulda öğretmenin olacak, arkadaşların olacak, işte ne yapılacaksa okul öncesi ise, ilkokulsa, o süreci çok çocuğun anlayabileceği düzeyde anlatılmasına önem veriyoruz, özen gösteriyoruz. Mutlaka anlatılsın. O oryantasyon süreçlerinde de tam gün kalmayacak çocuk. İşte bir saat gidecek, gelecek. Onları da mutlaka söylenme, ne kadar kalacağını ya da kapıda bekleyeceklerse mutlaka ben seni kapıda bekliyorum. Bunların önden anlatılmasını istiyoruz. Evde yapılabilecek şeylerden biri rutinlerin düzenlenmesi, özellikle uyku. Çocuklar eğer güne mutsuz başlar, uykusuz başlarsa okul süreci de bunu tabii ki kötü olarak devam edecek.
0: Bir de yaz döneminden sonra evet. başlıyorlar tatillere gidildiyse evet. hele.
1: Bir serbestlik var. Evet. O yüzden o rutinlerin oturtulması ev içinde önemli. Erken yatsın, erken kalksın, yiyeceklerini sağlıklı bir şekilde yesin vesaire. Rutinlerine devam edilsin, yani onu önemsiyoruz. Bir de doğru ifadeler kullanılsın istiyoruz çocuklara. Yani şöyle, ben seni okula bırakacağım. Ya bırakmak bile aslında çocuk için bir kaygı yaratabilir. O seni sözcü. Okula götüreceğim.
0: Evet.
1: Sonra ben seni alacağım. Gerçekten siz alın. Yani bu noktada, en azından
0: hep
1: bu noktada
0: varsınız.
1: Evet, evet. Evet. Ben buradayım. Alacağım seni ama bu süreçte sınıfta olacaksın. Yani doğru ifadeler kullanmak çok önemli. Çocuğun kaygısına kaygı eklemek istemiyoruz. O yüzden gerçekleri anlatıyorsunuz. Yalan bir şey kesinlikle yani söylemiyoruz tabii ki. Doğru kelimeleri kullanarak. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Vedaları kısa yapın lütfen.
0: Gözümüzün önüne, çünkü okulun ilk günü deyince o görüntüler evet. geliyor.

0: Annesinin
1: Evet.
0: bacağına yapışmış
1: Evet.
0: bırakmak istemeyen çocuk
1: Evet. Çünkü
0: görüntüleri.
1: orada ebeveyn de kaygılı aslında. Yani
0: Evet.
1: o da ne olacağını bilmediği için onu da anlamak lazım. Ebeveyni de anlamak lazım ama çocuk öncelik ya. Onu orada uzatırsanız çocuk ağlıyor. Anne diyor ki kuzum ne oldu? İşte tamam ağlama akşam görüşürüz. Daha duygusal bir an yani çok duygusal bir an. Çocuk zaten perişan olmuş ağlıyor gitmek istemiyor. Anne daha çok
0: Perişan.
1: duygusal perişan. Biz diyoruz ki vedaları kısa tutun. Net şeyler söyleyin. Seni alacağım bu kadar sürede alacağım geleceksin. Kapıda ben olacağım. Yani çok net kısa vedalar çocuğu yollayın. Öğretmen eğer alalım diyorsa lütfen bırakın. Tutmayın çocuğu ya da biz bir gezelim gelelim yapmayın. Kısa net olunmasını istiyoruz.
0: Şimdi herkesin işi biraz zor.
1: Hı
0: Yani
1: hı.
0: yaşamda zor ya. Öğretmenlerimize de kolay gelsin. İyi bir eğitim, öğretim dönemi olsun hepsi için. Veliler için de zor. O bölümleri biraz daha açacağız sohbetimizde ilerlerken. Ama şu alışveriş meselesi elbette maddi güce bağlı olarak kimi bunu çok yapabilecek, kimi az. Okula hazırlarken maddi unsurları değerlendirdiğimizde kıyafetten çantaya, kalemden suluğa oralarda nasıl davranılmalı?
1: Şöyle ebeveyn olarak
0: Evet.
1: soruyorsanız yani şöyle kesinlikle bunun ya zaten bu çok çok çocukla tutumunuzla çok alakalı bir şey. Çocuk eğer maddi şeylere çok önem verici bir şekilde büyütüldüyse çocuk bunu sınıfa geldiğinde kalemini, kitabını tabii ki kıyas edecek. Benim niye bundan var, onun pembe falan. Bunlar olacak bu arada tabii ki çocuk çünkü. Ama onların çok da önemli olmadığını, önemli olanın daha farklı şeyler olduğunu zaten anlatabilmişseniz o yaşa kadar çocuğa, çocuk onu çok takmaz, takılmaz. Tabii ki düşünebilir. Benim de ondan olsa isteyebilir çocuk çünkü. Ama dediğim gibi bu süreç içinde verilen biraz çocuğa tutumla alakalı bir şey. Yani çocuk onu zaten önemsemiyor
0: O
1: olmalı
0: zaman
1: yani.
0: ebeveyn tutumuna dair biraz daha konuşalım biz.
1: Tabii.
0: Okula başladıkları günden öncesine de giderek. Hani günümüzde çocukların elbette yaşama iyi hazırlanmasını, onları mutlu bireyler olmasını istiyoruz ama çocuk ve sorumluluk meselesinde bazen kötü sınav verebildiğimizi görüyoruz ya da işte maddi unsurlar meselesinde yalnızca eline telefon vererek ya da bir armağanla geçiştirerek birlikte paylaşılmayan zamanları bunun doğru olmayabileceğinden söz ediyoruz ya da çocuğun her işine yetişkinin koşması ve çocuğun aslında elinin kolunun tersini düşündüğünün aksine bağı olmasından söz ediyoruz. Buralarda ebeveyn davranışı nasıl olmalı? Çünkü sınırlarını da bilmesi gerekiyor ya insanın her şeyin ona ait olmadığını daha çocukluktan itibaren.
1: Çok güzel bir yere değindiniz gerçekten. Ben de bunu konuşmak istiyordum. Şimdi bunu da biraz okulla da bağdaştırırsak, şöyle diyebiliriz. Okul başladı, artık sen büyüdün gibi bir yerden değil de bu çocuk hata yapabilir, işte zorlanabilir, ödevlerini unutabilir gözüyle bakıp çocuğu bir kere bütünüyle kabul etmeleri çok önemli. Ödev konusuna değindiniz. Bunu söyleyecektim ama şimdi konu açılmışken söyleyeyim. Ödevlerinde özellikle anneler aman çocuğum mahcup olmasın, utanmasın ben yapayım. Ya da işte çantasını ben hazırlayayım. Çantasını ben toplayayım, kıyafetlerini giydireyim. Hayır, kesinlikle sorumluluk verilmesi gerekiyor çocuklara. Özellikle okula başlamış bir çocuğun hala kalemlerini toplayamaması, çantasını düzenleyememesi, öz bakım becerilerini yerine getirememesi. Bunlar tek başına artık çocuk orada. O yüzden artık bu yaka iğne olma olayını bir kenara bırakıp çocuğun da tek başına bir birey olduğunu kabul edip ona sorumluluk vermek çok çok önemli. Ya bütün annelerimiz, babalarımız yapmıştır. Bizim de ödevlerimiz yapıldı. Buradan anneme selam olsun. Teknoloji tasarım dersinde özellikle çok güzel ödev yapardı benim annem gerçekten.
0: O
1: Evet
0: ödevlerde
1: ve şu
0: makromeler
1: anda
0: geldi gözümün
1: bunu çok
0: önüne.
1: iyi niyetli bir yerden yapıyorlar. Biliyorum benim annem de öyleydi. Ama şu anda gelin görün ki ben çok güzel hamur yoğuruyorum ama şekil veremiyorum. Yani yapamıyorum yani o yapamıyorum. Çünkü benim annem çok güzel yapardı. O yaptığı için bana hiç şey olmamış
0: İhtiyaç
1: yani.
0: olmamış.
1: İhtiyaç olmamış. Bunu öngörerek aslında. Sadece siz o an olayı çözdüğünüzü zannediyorsunuz. Ödev bitti. Çantasını topladım sanıyorsunuz. Bu çocuğun yetişkinlik dönemi var. Hep bunu düşünmek lazım. Bu çocuk ileride kendi bir birey olacak ve bunların şu an benim onu yapıyor olmam tek başına hayatta var

0: olmasına etkileyecek. Bunu düşünerek aslında.
1: Yani aslında okuldan
0: lazım.
1: Çok önce işte evet. Dişini fırçalamasından, evet. Kendi temizliğinden, hı-hı. Elini yıkamasına, sofradan kalktığında evet. Ne yapacak, eve girdiğinde ne olacak? Bunların çok önceden oturtulmuş olması gerekiyor
0: evet,
1: zaten.
0: Evet, evet.
1: Bir müzikle sohbetimize ara verelim, sonra devam edelim. İlk anda gelen çocukların dünyasını, siz de hakimsiniz o dünyaya, onu dinleyelim. Anne babalara önerilerle yine devam edelim ama bir müziğimiz var sevgili dinleyicilerimiz, ondan sonra.

0: ailece devam ediyor. Ankara'dan seslendiğimiz ailece devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Çocuk gelişimi uzmanı Melike Nur'dan Tokyo Stüdyo konuğumuz, çocuklarımızın okula başladıklarındaki uyum süreciyle ilgili konuşuyoruz. Hem çocuklarımız hem öğretmenlerimiz hem de aileler açısından. Yeni türküyü dinlerken çocuklardık, parlak yıldızlardık o zamanlar dedi. Çocukların her birinin parlak yıldız olarak kalması, o güvenle büyümesi, iyi bir eğitim alması, sağlıklı bir çevrede yetişmesi çok çok önemli. Çocukların geldiği ortamdaki o davranışları gözünüzün önüne getirdiğinizde en çok dikkatinizi neler çekti? Buradan alalım, devam edelim sonra sohbete.
1: Şöyle oryantasyon sürecindeki evet, çocuklarla evet, alakalı aslında biraz şey görüyorum tabii ki. Doğal olarak kaygı, çekinme, böyle bir girmek istememe içeriye. Şu anda ben de mezun grup öğretmeniyim bu arada. Yeni başlayan öğrencilerim var benim de. Yani böyle duygusal oluyorlar genelde. Böyle bir ağlamaklı oluyorlar. Yani,
0: kıyamaz da insan.

0: insan hiçbirine
1: evet,
0: gözlerindeki
1: yani,
0: o ifadeyi görünce.
1: Gerçekten çok üzülüyorlar yani ve o içlerindeki ne yaşıyorlar, ne hissediyorlar düşünmek, ya burada aslında öğretmenin de gerçekten yani çok empatik ve çok şey olması lazım, yani hassas yaklaşması lazım.
0: Her çünkü bütün çocuk, eğitim dönemini etkileyecek.
1: Evet, ve her kesinlikle her çocuk kendine özel, her çocuğa yaklaşımınız farklı olmalı, çünkü dediğim gibi hepsi kendine özel. Kimi kucaklamaktan hoşlanıyor, kimi konuşmaktan hoşlanıyor, kimi hiç dokunulmasın, ben biraz ağlayayım, adapte olurum gibi. Biraz çocuğu
0: tanımak. Her bebeğin farklı karakteri
1: evet,
0: var çünkü.
1: Evet, öyleler. Öyleyiz, hepimiz öyleyiz. O yüzden çocuğa göre böyle neye ihtiyacı varsa onu gözlemliyoruz ve ona göre böyle yaklaşıyoruz. Ama genelde duygusal oluyorlar. Ebeveynler de kaygılı oluyor ilk aşamada.
0: Ebeveynlerin kaygılı olmasına geldik madem. Onları nasıl gözlüyorsunuz ve ne öneriyorsunuz? Çocukları gözlediniz.
1: Evet ya, bu aslında biraz kişinin kendini de yetiştirmesiyle de ilgili. Biz çocuğa ayrı tepki, ona ayrı tepki vermiyoruz aslında. Yetişkin olarak kendinizi ne kadar geliştirirseniz çocuğunuza da o kadar empatik ve daha şey yaklaşabilirsiniz. O noktada da yine daha benim gözlemlediğim kaygılı olmaları, öneri olarak bunun bir süreç olduğunu bilmelerini istiyoruz. Yani bu çocuk bir anda iki gün alışamadı, eyvah iki gün alışmadıysa bu çocuk okulu sevmeyecek. Böyle önyargılara kapılmak yerine neden acaba bunu hissetti, neden böyle davranıyor'nun üzerine düşünüp çocuğun o ihtiyacına yönelik davranırsanız sizin içinde, yani ebeveyn içinde süreç daha kolay ilerler. Öğretmen içinde burada şunun altını çizmek istiyorum. Öğretmenlerin tavsiyelerine lütfen uyun. Öğretmen size çocuğunuza şöyle davranırsanız daha sağlıklı olur diyorsa öyle davranın. Eğer ki öğretmenle
0: İşin
1: güven ilişkisi geliştirdiyseniz
0: o.
1: Evet.
0: Ama işte hani günümüzde zorlaştı derken aslında aklımdan geçenlerden bir bölümü de böyleydi. O kadar çok sosyal medya paylaşımı oluyor ki annelere babalara akıl veren.
1: Evet, maalesef.
0: Öğretmen oysa çocukları gözleyecek işin evet. uzmanı o. Eskiden eti benim kemiği evet. senin derken teslim edilirken çocuklar, şimdi öğretmen de çok büyük dikkat altında.
1: Evet.
0: Orada öğretmen ebeveyn ilişkisi de çok kıymetli. Zaman zaman üzücü sonuçlarla da karşılaşıyoruz maalesef. Tamam, anne baba çocuğunu tanıyor ama artık emanet etmesi, onun dünyanın yaşamın içinde gitmesi gereken yerde yeni bir uzmanla karşılaşmasına ve onunla iletişimini geliştirmesine ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Bu noktadan yaklaşırsak ne söylersiniz?
1: Yani şöyle, öncelikle öğretmen, yine anlıyorum ebeveynleri de, herkese güvenemiyoruz evet. Haberleri izliyoruz, gerçekten çok talihsiz şeyler yaşayan çocuklarımız var ama öğretmene eğer ki çok büyük bir durum yoksa, büyük bir endişeleneceğiniz artık bir durum yoksa güvenmelisiniz. Yani o ilişkiyi önce ebeveynin kurmasını istiyoruz ki çocuk da daha sağlıklı bir eğitim alsın. Çünkü çocukta bir problem var, örneğin işte arkadaşlarına vuruyor. Biz şimdi bu problemi düzeltmek istiyoruz. Biz içeride büyük bir canla başla o çocuğun o davranışını söndürmek için bir sürü şey yapıyoruz. Ebeveyne de diyoruz ki evde böyle böyle olduğunda böyle davranın. Ebeveyn hiç... Yani hepsi için söylemiyorum. Tabii ki çok dikkate alanlar var ve öyle çocuklardan sonuç görüyoruz zaten. Yani o davranış düzeliyor ya da o problem düzeliyor. Ya da diyoruz ki mesela biraz masa başı dikkat süresi biraz kısa. Evde işte böyle böyle bir şeyler yapabilirsiniz diyoruz. Diyoruz. Havada kalıyor gibi.
0: İşbirliği çok önemli.
1: Çok önemli. Çünkü çocuk buradan çıkıp eve gidiyor.
0: Evet.
1: Siz onu tamamlamazsanız havada kalır. O yüzden öğretmene güvenmek zorundayız. Yani o öğretmen bir şey söylüyorsa öncelikli olarak çocuğun yararını gözeder. Tabii ki aileyi de gözeder. O yüzden o ilişkiyi sağlıklı tutmak çok önemli. Öğretmen için de öyle, ebeveyn için de öyle. Yani o noktada güvenmelerini rica ediyorum.
0: Hayatın her alanında saygı çok önemli.
1: Evet.
0: Özellikle böyle ilişkilerde saygıyı ihmal etmemek gerekiyor ve işin uzmanına güvenmek. Herkes çok bilir oldu ya her
1: evet.
0: şeyi, bunca bilgi dağınıklığı içinde. Ama işin uzmanı varken onun işine çok müdahale etmemek de gerekiyor. Şimdi çocukların her birinin karakteri birbirinden farklı dedik. Karakterleri farklı olduğu gibi yetişme tarzları da farklı elbette. Gözlüklü bir çocuğumuz olabilir. Hı hı. Geç konuşmaya başlayan bir çocuğumuz.

0: olabilir. Özel gereksinimli çocuğumuz da olabilir. Hı hı. Özellikle bu konularda nasıl davranılması gerekir? Uyum sürecinde özellikle nelere dikkat edilmeli? Yine hem aile hem öğretmen hem öğrenci açısından.
1: Hı hı. Şöyle, tabii ki her çocuğun zorlandığı veya ebeveynin çocukla alakalı zorlandığı şeyler olabilir. Bunun için ek çaba gerekebilir. Özel gereksinimli çocuklarımız da aynı böyle. Yani o çocuğun da işte ona yönelik bir özel bir gereksinimi var ve ona yönelik davranmanız gerekiyor. Bu noktada tipik gelişim gösteren çocukların ebeveynleri ne kadar çaba gösteriyorsa, özel gereksinim çocuklara sahip ebeveynler bir tık daha fazla çaba gösteriyor. Öyle adlandırıyorum ben. Eğer ki bir sınıfa özel gereksinim bir çocuk başlayacaksa, önceden öğretmenin onu mutlaka bir organize etmesi lazım. O süreci çocuklara işte kitapla olabilir, anlatabilir. Mutlaka yani üstünü kapatmanıza gerek yok. Ya da bu gözlüktür, işitme cihazı olabilir. Yani bunlara çocuğun normal olduğunu diğer çocuklara, bütün sınıftaki herkese anlatmak çok önemli. Çünkü mesela gözlüksüz bir çocuk, gözlüksüz olduğu için, bir de çocuk olduğu için tabii bunu ahlaki olarak yargılayamaz. Yani şey diyemez, ben bu çocuğa bunu demeyeyim ya, gözlüğü var. O orada bir gözlüklü, gözlüğün var diye öyle konuşuyor yani çocuk. Onu siz
0: bu
1: önce...
0: arada ikimiz de gözlüklü
1: evet,
0: stüdyoda.
1: Evet. Yani ben de evet öyleydim. O yüzden onu çocuğa önceden bir anlatırsanız, bunun kitapları var, dediğim gibi oyunları var. Yani anlatmak çok önemli. Bütün herkesin ona karşı bir bilgisinin olması önemli. Onun dışında ailelerin yine aynı şeyleri söyleyebilirim. Kaygılanmaması, ne olacak, adapte olabilecek mi, zaten böyle, zaten şöyle, bir sürü şey soru geçiyor akıllarından, biliyorum. Sürece bırakmaları, süreç içinde öğretmenin tavsiyelerine güvenmeleri, çocuklarını iyi tanımaları ve sadece eksiklerine göre değil, çocuğumun iyi yönleri neler, buna da bakmalarını önerebilirim. Merakları, merağı vardır mutlaka, bir ilgisi vardır. Ona yönelmelerini de, yani benim çocuğum çok iyi futbol oynar. Tamam, buradan da bir başarısı var çocuğun. Orada da bir teşvik, orada da bir göz önünde bulundurmayı bekliyoruz. Yani hem öğretmenlerden hem ailelerin motivasyonu için.
0: Bu uyum eğitimde ne oluyor? Hangi dersler var? Birinci sınıflarda şimdi hangi dersler var ya da ana sınıflarında?
1: Şöyle, ders uyum süreçlerinde şimdi ilkokul...
0: Ben ders diye sordum ama hangi konular ya da?
1: Şöyle, anaokul için daha sonuç olarak orada çalıştığım için evet, daha hakim olabilirim ama ilkokulda da ilk haftada ders gibi bir şey değil de daha tanışma, evet, oryantasyon, kitap alım, işte kırtasiye malzemeleri gibi ya da işte okula uyum gibi bir hafta geçiriyorlar aslında. Öyle bir anda ders falan bir şey yok. Okul öncesinde de öyle. Yani çocuk bir anda hadi bakalım okula geldin, sıraya gir, yemekhaneye git falan, böyle bir şey yok. Yavaş yavaş, işte birer saatse çocuğun durumuna göre tamamıyla bir saat alınır, okul tanıtılır, işte oraya adapte olmasını sağlayacak oyunlar oynanabilir, özellikle öğretmenle güven bağını geliştirebilecek böyle etkinlikler birebir. Benim çalıştığım yerden örnek verebilirsem, şöyle, bir anda 3-5 çocuğu almıyoruz biz. Bir tane, çünkü küçük, bir de biz 2,5 yaştan alıyoruz.
0: Oy, evet, küçücük.
1: Küçükler. Öğretmenle birebir oynuyorlar. O gidiyor, diğeri geliyor falan gibi. O güven en önemli şey bizim için. Öğretmenle çocuk güvenli bağ kurabilmesi. Onun dışında hiçbir zorlama, okulla geldin, okul burası falan, öyle bir şey yok. Daha böyle yavaş yavaş.
0: Zaten çocuklar ön yargıları da öyle sahip olmadıkları için zaman zaman örnekleri de düşüyor. İşte Avrupa'da da olsun, başka bir yer, farklı farklı milletlerden çocukların birbirleriyle oyun oynayarak dil bilmeseler,
1: evet,
0: bile,
1: evet, evet,
0: çocukları aslında biraz da öyle bırakmak gerekiyor,
1: evet,
0: galiba.
1: Kesinlikle, evet. Çocuğun artık kendi sorunlarını, kendi duygu durumunu, 2,5 yaş için demiyorum da bunu,
0: evet,
1: okul öncesi,
0: evet,
1: için söyleyebilirim ya da birinci sınıf için, artık duygularını kendi bir şekilde, tamam üzüldüm, şu an ne yapabilirim, o çözüm noktasını birazcık kendi, aslında o duyguyla kalmasını da istiyoruz. Bazı ebeveynler şey yapıyor, hiç denk geldiniz mi, bir sorun yaşıyor çocuk, ben ararım onun annesini ya da ben o çocuğa söylerim. Yani
0: sormayın, yani sosyal medyada görüyoruz,
1: evet,
0: çocuklar yüzünden kavga.

0: dedi anne babalar.
1: Bu çok kişisel bir meseleye dönüştürülüyor. O sizinle alakalı değil. Bu sizin o yetişkinle alakalı bir sorun değil. Çocuklar tartışmış olabilir. Çocuk bir de şeydir yani, tam olarak iletişim dilleri gelişmediği için bazen öfkelenip vurabiliyorlar. Biz bunları görüyoruz. Ama vay efendim, bu çocuk benim çocuğuma vurmuş.
0: Ama akran zorbalığı olur mu o yaşlarda?
1: Şöyle,
0: mesela
1: birinci sınıfta akran zorbalık diye nitelendirdiğimiz o işte zorba, seyirciler, işte zorbalanan kişi gibi böyle teknik bir zorbalığı biz artık birinci sınıftan sonra görüyoruz.
0: Eyvah.
1: Yani evet, o zorba çocuk seyirciden güç alıp kurbanı böyle şey yapıyor yani, zorbalıyor. Bunu görüyoruz. Okul öncesi dönemde de yeni araştırmalar olduğunu duydum. Yani artık oluyor zorbalık gibi ama okul öncesinde beklemiyor. Yani sistemli bir zorbalığı okul öncesinde beklemiyoruz aslında.
0: Şimdi programı açarken bugün haftaya mutlu uyandık dedik. Dün A Milli Kadın Voleybol takımımızın ikinci Avrupa şampiyonluğu geldi. Bu yaza damga vurdular zaten. Evet. B takım Akdeniz Oyunları şampiyonu oldu. Kulüplerde Türk takımları vardı. Kaptan Eda Erdem galibiyetten sonra o heyecanla birlikte çok güzel bir konuşma yapmıştı. Ve Cumhuriyet'in açtığı yolla ilerleyen kadınların her şeyi başarabilecek güçte olduğunu söylemişti. Ve kupayı bizi izleyen bütün kız çocuklarına armağan ediyorum demişti. Evet. Sporla bitirelim sizinle sohbetimizi. Çünkü siz de değindiniz biraz önce kısa olarak. Sanatın ve sporun çocuk gelişimindeki yeriyle bitirelim. Biliyoruz ki birçok çocuk Eda olmak isteyecek, Zehra olmak isteyecek, Vargas olmak isteyecek. Evet. Ve bu nesilden nesile gelecek başarıları da körükleyecek. Çocuklar ve sporla bitirelim sohbetimizi.
1: Şöyle, özellikle böyle duygusal yoğunluğu olan çocuklar, daha adapte olmakta zorlanan çocuklar için sportif ve sanatsal faaliyetlerin okul üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu görüyoruz. O yüzden mutlaka eğer çocuğun herhangi bir yeteneği, ilgisi varsa bunu ebeveynlerin gözden kaçırmaması gerektiğini hep söylüyoruz. Yönlendirsinler, ne yapabiliyorsa, çocuk resim olabilir, herhangi bir spor dalıyla ilgisi olduğunu görmüş olabilirsiniz. Bunu lütfen öğretmen de söyler hep. Bakın, bir resim yeteneği var, bir şey var, bunu bir götürebilir misiniz ilgili yerlere diye. Bunları mutlaka dikkate alsınlar ve yönlendirsinler. Bu çocuğun yine uzun vadede yetişkinliğe kadar kişisel gelişimi için çok etkili olduğunu gösteren araştırmalar da var. Uyum sürecini kolaylaştırdığını söyleyen araştırmalar da
0: hatta
1: var.
0: Hatta küçücük çocukların oyun oynayarak nasıl gelişti, Finlandiya örneği her zaman verilir zaten. Bir şeyler hazırlama, üretme, paylaşma, ortak karar verme, grup içinde nasıl davranılacak?
1: Evet, evet.
0: Bunların hepsi görülebilir. Kolay gelsin, size de hayırlı olsun.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Umarız çocuklarımızın da mutlu olduğu, ailelerin de içinin rahat ettiği, öğretmenlerimizin de huzurla emek verdiği vakitler görürüz. Sağ olunuz.
1: İnşallah, çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
0: Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün konuğumuz çocuk gelişimi uzmanı Melike Nur'dan Tokgöz idi ve özellikle okula yeni başlayan çocuklarımızla ilgili, ebeveynin nasıl davranması gerektiğiyle ilgili, onlarla ilgili bilgiler aktardı bize. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Programımızı Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray ile hazırladı. Teknik yönetimde Atilla Aliler vardı. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1975-76 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Adana Spor 6-1'lik Balıkesir Spor galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza atarken topun ağlarla 7 kez buluştuğu Ankara Gücü, Giresun Spor ve Adana Spor Balıkesir Spor maçları en gollü karşılaşmalar olarak kayıtlara geçti. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Trabzonspor ligi 43 puanla zirvede bitirdi. Fenerbahçe 40 puanla ikinci, Galatasaray 37 puanla üçüncü sırada yer aldı. Bordo Mavili ekip bu sonuçla şampiyonluğu İstanbul dışına taşıyan ilk Anadolu takımı unvanını aldı. Teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı yönetimindeki Trabzonspor 30 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 36 kez havalandırdı. Kalesinde 14 gol gördü. 25'er puan toplayan Ankara Gücü ve Balıkesir Spor alt lige düştü. Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 1975-76 sezonunda 240 maçta toplam 479 gol atıldı. Rakip fileleri 17 kez havalandıran Fenerbahçe'den Cemil Turan'la Ankara Gücü'nden Ali Osman Renklibay gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. ABD-İran gerilimi üzerinden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir dedi. Erdoğan sözü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine getirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli program da vardı. Ekonomimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin kiralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu kaydedildi. Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayımladı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 kişilik mürettebatından hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin personeline ulaşabilmek için hem denizden hem havadan ekiplerin seferberliği sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Kepez ilçesine sıçradı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Siirt'te otluk alanda başlayan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Şanlıurfa'da serinlemek amacıyla sulama kanalına giren 14 yaşındaki çocuk kayboldu. Kayıp çocuğun bulunması için bölgede çalışma başlatıldı. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen

Kazalarda 7 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7702 öğrenci katıldı. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar, uluslararası bilimsel ve insani işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Azerbaycan tarafından şöhret nişanı ile ödüllendirildi. Soykırımcı İsrail ordusundan emekli bir askeri reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a küresel çapta tepki artıyor. Firmaya karşı boykot çağrıları var. Adidas'ın geçmişteki İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğu ve İsrail İnovasyon Merkezi'ne 700 bin avroluk hibe taahhüdü gibi adımları da tepki çeken diğer unsurlar arasında. İsrail, Lübnan'ın güneyine yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgını devam ediyor. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3000'i aştı. Haberleri dinlediniz.

zaman durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan arabanın kapısını.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. ABD-İran gerilimi üzerinden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir dedi. Erdoğan sözü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine getirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli program da vardı. Ekonomimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin liralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu kaydedildi. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Kepez ilçesine sıçradı. Ekiplerin alevlerle müdahalesi devam ediyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 7 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayımladı. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin 10 kişilik mürettebatından hala haber yok. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 720 metre derinlikte tespit edilen geminin personeline ulaşabilmek için hem denizden hem havadan ekiplerin seferberliği sürüyor. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7702 öğrenci katıldı. Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar, uluslararası bilimsel ve insani işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı katkılar nedeniyle Azerbaycan tarafından şöhret nişanıyla ödüllendirildi. Soykırımcı İsrail ordusundan emekli bir askeri reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a küresel çapta tepkiler artıyor. Firmaya karşı boykot çağrıları var. Adidas'ın geçmişteki İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğu ve İsrail İnovasyon Merkezi'ne 700 bin avroluk hibe taahhüdü gibi adımları da tepki çeken diğer unsurlar arasında.

0: Almanya katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde Uluslararası Adalet Divanı Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Savunma yapan Almanya mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Almanya havalimanında bulunan insansız hava aracı Moskova ve Berlin'i karşı karşıya getirdi. Olaydan Moskova'yı sorumlu tutan Almanya'ya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov sert tepki gösterdi. İşin aslını araştırmadılar diyen Lavrov, Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı, Almanlar yine savaş istiyor çıkışında bulundu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgını devam ediyor. Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 3000'i aştı. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Denizlerde hava Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre boyunda, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2,5 metre, görüş iyi. Ege hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah ve akşam saatlerinde kuzeyi 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre boyunda, görüş iyi. Akdeniz hava durumu az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş iyi. Van Gölü hava durumu parçalı ve az bulutlu. Rüzgar 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 25 ila 50 santimetre. Akşam saatlerinde yarım 1 metre boyunda, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Bedri Mermutlu. Bedri Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Bedri Hocam sizinle 17. yüzyıl Osmanlı musikisi belgelerini konuşalım. Çalışmanızda karşılaştığınız yeni isimler, bilmediğimiz şeyler, yeni bilgiler var mı?
2: Eyvallah. Hocam 17. yüzyıl bizim tarihimizde gerektiği kadar üzerinde durulmamış bir yüzyıldır. Bunu fark edenlerden birisi Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Ahmet Hamdi Tanpınar der ki bizim zevkimizin teessüs ettiği yüzyıl 17. yüzyıldır. Yani bu zevkimiz arasında şiir var, musiki var.
1: Evet.
2: Bunlar gerçekten o yüzyılda iyice rüştünü elde ediyor.
1: Şiir ve musiki bir neticedir, toplumun neticesidir.
2: Mutlaka.
1: Besbelli çok bunu hazırlayan
2: tabii,
1: çok yüksek seviyede bir toplumsal ve kültürel hayat vardı ki güçlü ve şiir, musiki ortaya çıktı. Yani.
2: Şimdi hocam o yüzyılın bir anlamda duraklama yüzyılı falan olduğunu da söyleyenler oluyorlar.
1: Evet.
2: Ama bu duraklama evet, değil. Bu sindirme yüzyılıdır.
1: Aynen öyle.
2: Daha
1: çok
2: önce
1: haklısınız.
2: Elde ettiğimiz birçok meziyeti, bilgiyi, efendim müktesebatı yerine oturtma yüzyılıdır.
1: Çok doğru bir tespit.
2: Bu musikide de aynen, böyle olmuştur. Aynen. Şiirde de ve diğer sanat dallarında da böyle olmuştur ve sosyal hayatta da böyle olmuştur.
1: Aynen.
2: Yani sosyolojisine baktığımız zaman da 16. 17. yüzyıl, 18. yüzyıl gayet bizim durmuş oturmuş yüzyıllarımızdır.
1: Hangi açıdan baktığınıza bağlı belki.
2: Tabii.
1: De. Bir de böyle bir tasnifi şahsen çok yanlış buluyorum. Yani musikide de böyle bir tasnif var. Biraz batıdaki tasnife bakarak.
2: Evet.
1: Çok sağlıklı yerlere götürmüyor bizi bana
2: evet,
1: kalırsa. Bakın bu söylediğiniz şey çok mühim. Hatta mesela olaya kültürel gelişim açısından bakacak olursak Osmanlı'nın yükselme devri belki de. Yani hatta
2: tamamen öyle. Yani Batı o yüzyılda bizi taklit ediyor. Musikide de taklitleri
1: doğru,
2: vardır.
1: Doğru.
2: Giyim kuşamlarda da taklitleri vardır. Hatta yemeklerde de taklitleri vardır. Yani bunun çok örnekleri var. Bunlar üzerine çalışmalar da yapılmıştır. 18. yüzyıl, 17. yüzyıl Batı'nın bizi taklit ettiği
1: aynen
2: yüzyıldır.
1: Öyle. Mesela çok özür dilerim, sözünüzü keseceğim yine.
2: Buyurun.
1: Mesela operanın tarzı şeyden çok etkilenmiş olabilir. Türk musikisinin şiir üzerine yapılan beste.
2: Tamam.
1: Çok etkilenmiş olabilir.
2: Tamam, aynı şeriflerimizden bile etkilenmişler.
1: Beethoven'da var bu açıdan.
2: Beethoven senfoni. Beethoven'ın senfonisi, 9. senfonisi bizim şeyle eşittir. Yani paraleldir Dede Efendi ile ve Dede Efendi'nin ayinlerini mutlaka Beethoven dinlemiştir.
1: Atina harabelerinde açık olarak var
2: evet,
1: bu Atina'nın eserinde.
2: Yani o yüzyıllar hakikaten çok önemli yüzyıllardır ve üzerinde hakkıyla durulmamış olduğu kanaatindeyiz. Biz hep yükseliş çağı olarak işte Fatih Yavuz Kanuni devri deyip geçiyoruz. Ama arkasından gelenler bu mirasın yaşandığı yüzyıllar olarak da önemlidir. İşte musikimizde de Itri'lerin, Hafız Postlar'ın, Recep Çelebi'lerin yetiştiği yüzyıl. Bu yüzyıl.
1: Evet. Bu dediğiniz şeyden kaynaklı galiba.
2: Evet.
1: Bedri Hocam. Tarihi sadece siyaset üzerinden, savaşlar üzerinden okuma alışkanlığıyla alakalı bir şey olabilir herhalde.

0: bestekarların dili Osmanlıca. Yani aslına bakılacak olursa hani bir tartışma vardır Osmanlı müziği üzerinde Ermenilerin etkisi, Yahudilerin, Rumların etkisi. Hayır, dili kullanıyorlarsa asıl Osmanlı müziğinin bu kişileri etkilemiş olduğundan bahsetmek icap eder.
1: Tabii tabii, etkilemiştir artık bu yüzyılda ve onlar da musikimize eserleriyle de zevkleriyle de katılmışlardır. Ayrıca bu yüzyılda yine şunu görüyoruz, bol miktarda belgeler arasında cariyelerin musiki faaliyetlerini görüyoruz. Saray cariyeleri eğitiyor. Eğitirken de bunlara birer musiki terbiyesi veriyor. Ya saz eserlerinden veyahut da bir kısmına da okuyucu olarak hanende şeklinde, yönünde eğitim veriyor.
0: Bestekar da var hocam. Efendim? Bestekar da var aralarında.
1: Bestekarlar zaten çıkıyor ama hepsinin ismini bilmiyorsa birkaçının ismi bize ulaşmıştır. Bunlardan mesela Itri'nin öğrencileri olan, Recep Çelebi'nin öğrencisi olan cariyelerin büyük ihtimalle ses sanatçısı olarak yetiştirildiklerini, ama mesela Çöğürcü Osman Ağa, Nefiri Ahmet Ağa, Neyzen Mehmet Çelebi gibi sazende üstadların evlerinde yetişen cariyelerin ise bu sazlarda yetiştirildiklerini anlıyoruz. Çünkü bunların evlerinde yetiştiriliyor ve bu ev kiraları da devlet tarafından ödeniyor. Ve bu cariyelerin yiyecek giyecek ve masrafları da devlet tarafından ödeniyor ve hepsinin kaydı var. Yani ne kadar et, ne kadar yağ, ne kadar pirinç bunlara ve her birisine ne kadar burs, bugünkü anlamıyla diyecek olursa harçlık her cariyeye verilmiştir. Bütün bunların kayıtlarını görüyoruz. Ve her cariyenin tabii ki yetiştiği bir saz olduğu gibi bazı cariyelerin bu konuda çok yetenekli olduğu da çıkıyor karşımıza. Evet. Mesela Latife isimli çok yetenekli bir cariyenin birkaç enstrüman birden çaldığını anlıyoruz. Hocam, Latife ismini başka hiçbir yerde görmüş değiliz.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Müsaadenizle bir müzik arası verelim.
1: Buyurun hocam.
0: 17. yüzyılın en önemli bestekarlarından bir tanesi Itri malumuz. Onun bestenigâr bir eseri var. Gamzen ola saki çeşmisi yehmest. Ahmet Erdoğrulardan dinleyelim. Buyurunuz.
1: Hay hay.

0: Bedri Hocam, 17. yüzyıl deyince aklımıza Hafız Post, Itri, Zaharia gibi bestekarlar geliyor. Bunun dışında sizin bu belgelerde karşılaştığınız yeni isimler, bestekar olsun, sazende olsun, hanende olsun, var mı acaba?
1: Tabii ki. Yani Saray Enderuni Hümayun Muallimleri ismi altında, ünvanı altında sürekli sarayda görev yapan, hem konser veren ve hem de cariyelere hocalık yapan bir kadro var. Bu kadro en aşağı 8-10 kişiden müteşekkildir. Bunlar Kemani Ahmet, işte Itri Recep Çelebi gibi. Hafız Bostun ismi orada yok. Saray kadrosunda Hafız Bostun.
0: Hafız Bostun daha sivil biri sanki.
1: Herhalde öyle görünüyor. Ama başka bir belgede Hafız Bostun bir şekilde yine ismi geçiyor. Onu belki biraz sonra bahsederiz.
0: Bu arada Sayın Hocam, şeye de belki temas etmek gerekebilir. Ali Ufki Bey'e de bir
1: tabii
0: yer açmak, çünkü çok büyük katkısı var.
1: Mecmuayı Ali Ufki var, Santuri Ali diye geçiyor.
0: Evet.
1: Santur demek ki sazında öne çıkmış biri olduğu için Santuri Ali diye onun ismi geçiyor ve onun da öğrencileri var, santur öğrettiği. Ve Yahudi Haliko var, yine sarayın vazgeçilmez tamburilerinden Yahudi Haliko'dan bahsediliyor. Böyle bir temel ekip var, demirbaş ekibi diyelim bunlara. Bunlar sarayda olan, sürekli ders veren ve

0: musiki faaliyetinde bulunan isimler. Hatta bir seferinde, 4. Mehmet'in Edirne seferindeki kayıtlarda 4 musiki adamının da beraber gittiklerini öğreniyoruz. Bunlardan biri Itri, öbürü Recep Çelebi, diğeri Hafız Post ve öbürü de Tamburi Haliko. Bunları da beraber götürmüştür. Bunlara ödenen işte neyse yol masrafları falan filan belirtilmiştir tabii ki. Hafız Post'un ismini orada rastlıyoruz ve Hafız Post kaynakta bir yerde Hafız Post diye geçiyor ama bir başka yerde de Hafız Çelebi diye geçiyor. Dolayısıyla Hafız Post ismiyle her yerde onu aramak biraz bizi boşa düşürebiliyor.
1: Esas ismi Mehmet Ülfus.
0: Mehmet.
1: Dolayısıyla esas Mehmet ismi, Çelebi olarak da
0: tabii.
1: Mesela Hafız
0: İmamzade Mehmet Çelebi. Zaten öğrencisi olan Itri'nin yazdığı vefat manzumesinde o ilk beyitte hemen belirtiliyor. İmamzade Mehmet Çelebi. O zaman bu gibi musiki şinaslara Çelebi sıfatı verilmiştir hep. Recep Çelebi, Itri Çelebi, Hafız Çelebi diye Çelebi adlarıyla geliyor. Gayrimüslimlere kendi etnisitelerini anlatan ifadeler kullanıyor. Mesela aydın zımmi deniyor.
1: Hocam Çelebi biliyorsunuz Çalap'tan
0: oradan
1: geliyor.
0: Geliyor
1: yani,
0: evet.
1: Çalap Allah'ın o Türklerin kullandığı bir isim olarak bilinir.
0: O tarihlerde denir. Evet efendi kelimesi henüz yok.
1: Evet.
0: Sonradan Çelebi yerine efendi.
1: Ama musiki şinası Allah'la onun Allah'ı o hitapla birleştirmek çok ilginç geldi bana.
0: Daha ziyade musiki şinaslara da mahsus değil sadece bu. Entelektüellere mahsus bir sıfatlandırma. Evliya Çelebi.
1: Evet doğru.
0: Süleyman Çelebi gibi. Çelebi daha sonraki tarihlerde efendi kelimesinin, efendi sıfatının bir nevi o yüzyıllardaki yerine
1: değişmiş,
0: kullanılan
1: evet.
0: Bir şey. Evet. Sonradan efendi kelimesi Yunanca'dan alınıyor, geliyor tabii ki bize. Kullanılıyor. Sonradan efendinin yerine de bey geçiyor, evet. Falan. Böyle bir dönüşüm var tabii. Şimdi burada bu isimlerin dışında Defteri Sazende diye bir defter bulduk o kaynaklar arasında. Bu çok mühim bir defter. Neden mühim? 20 sayfalık özel bir defter bu. 1622 sonlarında kaleme alınan, başlanan bu defter 1648 yılına kadar hazineli, seferli, kilarlı, büyük odalı, küçük odalı sazendelerin isimleri ve hangi sazları çaldıkları hakkında bize bilgi veriyor. Yani 22 ile 48 yılları arasında ve yüzlerce isim var. Hangisi davul çalıyor, hangisi kopuz çalıyor, hangisi nefir çalıyor, hangisi köz çalıyor, narazen çalıyor, bunlar anlatılıyor. Ve bu bakımdan Defteri Sazende'nin bizim musiki tarihimizde tabii ki çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Evet, evet, evet. Ayrıca yine bu yüzyıldan başlamak üzere önümüzdeki 18. yüzyılda da aynı şeylerle karşılaşacağız. Bazı hallerde ve bazı yerlerde de musikinin yasaklandığını görüyoruz.
1: Maalesef. Evet, öyle bir durum da var.
0: Bunlardan birisi en çok öne çıkanı kaynaklarda yani halkı rahatsız ettiğidir. Yani bazı musiki taifeleri işte olur olmaz yerlerde ve genel ahlaka mugayir şekillerde konserler vermek suretiyle halkın işte huzurunu ifsad ettikleri için yasaklanması diye kadılara emirler de verilmiştir.
1: Çok ilginç. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok istifade ettim. Allah ilminizi bereketlendirsin.
0: Sağ
1: çok sağ olun. Efendim Profesör Doktor Bedir Mermutlu hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bu hafta Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Görkem Yararbaş'ın yeni nesil terimlerin bağımlılıkla ilişkisi nedir sorusu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakerimiz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

2030 yılına yaklaşırken hayatımıza her gün yeni bir kavram giriyor. Yapay zeka, sanal dünya, artırılmış gerçeklik ve dijital evren gibi terimler artık geleceği değil, bugünü anlatıyor. Teknoloji bir zamanlar hayatı kolaylaştıran bir araçken bugün hayatın merkezine yerleşmiş durumda. Sabah gözümüzü açtığımız andan gece uyuyana kadar ekranlarla çevrili bir yaşam sürüyoruz. İşte tam da bu noktada teknolojinin sunduğu imkanlarla bağımlılık arasındaki ince çizgi daha görünür hale geliyor.

Zurnacı Halil Can'dan alınmış, Özel Gönlüm'ün notaya alıp derlediği Aydın yöresinden Dumanı da Vardır Şu Dağların Başında türküsünü Sabahattin Gülümsel'in sesinden dinledik. Şimdi Uşak yöresine ait Ahmet Yamacı'nın notaya alıp derlediği Kiremit'te Buz Musun türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

0: Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Görkem Yararbaş konuğumuz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ve tabii 2030 yılına yaklaşırken bambaşka bir teknoloji, yapay zeka ve sanal dünya gibi terimlerle hayatımızı sürdürüyoruz. Yeni nesil terimlerin bağımlılıkla ilişkisi nedir acaba?
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii teknoloji ilginç bir konu. Şöyle ki hem bir yandan yaşamımızın içerisine son derece derin bir şekilde dahil olmuş, hem yaşamı kolaylaştıran. Şu anda mesela biz bir yayın odasındayız ve teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyoruz. Ama bir yandan da yaşamı kolaylaştırırken bize sunduklarıyla yine bizim için bir takım riskleri de yine bize yaklaştıran, belki gerçekleşme ihtimalini artıran ilginç bir konu başlığı teknoloji. Aslına bakarsanız çok değil, yani bir 10 yıl geriye gittiğimizde teknolojinin bağımlılık alanındaki temsiliyeti oransı anlamda son derece darken, bugün hem teknolojinin doğrudan ya da teknoloji üzerinden, örnek veriyorum alışveriş gibi, örnek veriyorum kumar gibi ya da problemle oyun oynama davranışları gibi pek çok konunun bizlere ve topluma problem olarak dönebildiğini görüyoruz. Tabii biraz filmi ileri sararsak, 2030 dedik, belki daha ilerisi de olabilir. Bugün için teknolojik anlamda henüz öngöremediğimiz, hani bir an için düşünüyorum, internetin olmadığı dönemler vardı ya da akıllı telefonların olmadığı, telefonların sadece bir iletişim aracı olduğu dönemler vardı. Bugün çok farklı şeyleri yaşıyoruz ve konuşuyoruz. Herhalde bu değişim nasıl devam ediyorsa bağımlılık alanındaki sorunlar, yeni başlıklar da sürekli güncellenip değişecektir. Ama bir diğer yandan bakıldığında da bu davranışsal bağımlılıkları ve özellikle de şu an konumuz olan teknoloji bağımlılığı ya da teknolojiyle ilişkili bağımlılıkları incelemenin de hem insan davranışını daha iyi anlama, hem de bağımlılığa ilişkin içinde bir doğrudan bağımlılık yapıcı maddenin, bir farmakolojik etkinin olmadığı bir şeyin bu kadar derin bir problem yaratabiliyor olmasını, aslında bakarsanız şu anda tüm dünya beraberce deneyimliyor ve bir anlamda da adeta laboratuvar ortamında gibi inceliyor. Dolayısıyla ben 2030'a geldiğimizde belki biraz daha iyimser bir bakış olacak ama ben bu sorunun kendi çözümünü yaratma potansiyeline sahip olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla da insanların bugün için sorun gördüğü bazı teknolojik enstrümanların bir yandan çözümün de bir parçası olabileceğini, o nedenle de sağlıklı bir ilişki kurmak şartıyla teknolojinin yaşam içerisinde kuvvetle desteklenmesi gereken bir konu başlığı olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz katkılardan ötürü.

Eskiden insanlar vakit geçirmek için sokaklara çıkardı. Şimdi ise parmaklarımız ekranlarda uzun yolculuklara çıkıyor. Bir bildirim sesi, bir beğeni işareti ya da birkaç saniyelik bir video bazen saatlerimizi fark ettirmeden elimizden alabiliyor. Yapay zeka destekli sistemler bizi daha iyi tanırken neye ilgi duyduğumuzu da her geçen gün daha doğru tahmin ediyor. Bu durum hayatı kolaylaştırırken aynı zamanda ekrana bağlı kalma süresini artırabiliyor. Farkında olmadan kurulan bu dijital bağ zamanla bağımlılığın sessiz bir biçimine dönüşebiliyor.

Metin Akın'dan alınmış, Ali Demirhan'ın notayı alıp derlediği Afyon Emirdağ yöresinden Alfa Dimem türküsünü Nursaç Doğan Işık'ın sesinden dinledik. Şimdi Bolu yöresine ait Ahmet Sevinç'ten alınan Emin Aldemir'in notayı alıp derlediği Beyaz Giyme Toz Olur türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

Mesele teknolojiye karşı olmak değil, onunla kurduğumuz ilişkiyi doğru yönetebilmek. Çünkü teknoloji insanın hizmetinde olduğunda büyük bir güç, insanı yönlendirmeye başladığında ise görünmez bir yük haline gelebiliyor. Bazen en gelişmiş yapay zekadan daha değerli olan şey bir dostla yapılan sohbet ya da gökyüzüne bakarak geçirilen birkaç dakika. Gerçek hayatın dokusunu, insan sıcaklığını ve anı yaşamanın değerini unutmamak gerekiyor.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Hasan Hüseyin Kural'ın kaynağı olduğu, Durmuş Yazıcıoğlu'nun notayı alıp derlediği Ege yöresinden Çaya Düştü Tutamadım Kolunu türküsünü Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinledik. Şimdi Denizli Acıpayam yöresine ait Hüseyin Kök'ten alınmış Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Yine Yeşillendi Acıpayam Yolları türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Kars yöresinden Süleyman Karabağ'dan alınmış, Mehmet Özbey'in nota alıp derlediği Senden Ayrı Bu Dünyayı Neylerem türküsünü Aysun Gültekin'in sesinden dinliyoruz.

0: Reklamlar.
1: Serkan.
2: Efendim abi.
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
3: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
4: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
5: Empara. Bankanın güzeli.
6: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
7: Makinesi deyince vatan.
8: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
9: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında bal lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
10: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalar.

0: harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
1: Reklamlar. Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin liralık konutun da müjdesini verdi. Milliyetçi Hareket Partisi tarafında hazırlanan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu ve annelere kalıcı uzaktan çalışma izni verilmesi gerektiği kaydedildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılan Kepez ilçesine de sıçradı. Soykırımcı bir İsrail askerini reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a boykot çağrısı dünya genelinde büyüyor. Almanya, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Kongo'da Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i aştı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik hasmani adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Türkiye'ye husumet besleyenler kaybeder ifadelerini kullandı.
2: Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz.
1: Cumhurbaşkanı Türkiye'nin kategorik olarak hiçbir ülkeye düşmanlık beslemediğini ancak her türlü haydutluğun da karşısında olduğunu söyledi. Türkiye dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülke dedi ve ekledi.
2: Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. Gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu. ABD-İran gerilimi üzerinden soykırımcı İsrail'e tepki gösterdi.
2: Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir.
1: Erdoğan sözü Hürmüz Boğazı'ndaki krizin enerji fiyatları üzerindeki olumsuz etkisine getirdi.
2: Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Türkiye'nin 3 yıllık makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli program da vardı. Ekonomimizi daha güçlü bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız dedi.
2: Yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politika

0: Yasalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin liralık konutun da müjdesini verdi Erdoğan. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi.
0: Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kuralarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim törenlerine katılacak. Törende Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Kanada büyükelçileri güven mektuplarını Cumhurbaşkanı'na sunacak. Milliyetçi Hareket Partisi 11 maddelik Türkiye'nin nüfus vizyonu raporu hazırladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu kaydedildi. Hazırlanan raporda 11 maddelik öneri de sunuldu. Anneler için esnek ve uzaktan çalışma modelinin kalıcı hale getirilmesi, emeklilik kriterlerinin çocuk sayısına bağlı olarak kademeli olarak azaltılması gerektiği ifade edildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılan Kepez ilçesine de sıçradı. Yangınla mücadele gece boyu devam etti. Bazı evler tahliye edildi. Küçük ve büyükbaş hayvanlar da güvenli alana götürüldü. Kuzey Çevre Yolu'yla Antalya-Isparta Karayolu'nun Antalya merkezden Kuzey Çevre Yolu'na kadar olan bölümü tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 110 arazöz, 4 iş makinesi ve 610 personelle müdahale ediliyor. Düzce'de tırla fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. 3 kadın işçiyle tarla sahibi kaza mahallinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 9 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı taziye mesajı yayınladı. Bakan Yumaklı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum dedi. Düzce Valiliği de kazayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığını açıkladı. İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması görülüyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor. İki genç arasında çıkan kavga sonrası 17 yaşındaki Atlas bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası 15 yaşındaki zanlı tutuklanmıştı. Savcı tutuklu sanık için 21 yıl 7 ay hapis cezası istemişti. Dünya genelinde öğrenci performansını ölçen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'nın yeni sonuçları için geri sayım başladı. PISA 2025 sonuçları bugün Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katılacak. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından yürütülen araştırmada 15 yaş grubundaki öğrencilerin matematik, fen ve okuma becerileri ölçülüyor. Türkiye'den araştırmaya 56 ildeki 203 okuldan 7702 öğrenci katıldı. Bu yıl temel alanların yanı sıra dijital dünyada öğrenme başlığı da yenilikçi alan olarak değerlendirildi. Öğrencilerin teknolojiyi kullanarak kendi öğrenme süreçlerini yönetme ve yeni bilgi edinme becerileri ölçüldü. PISA 2025 sonuçları Türkiye'nin son 3 yıldaki eğitim performansını ve uzun dönemli değişimini de ortaya koyacak. Türkiye'nin 2003 ile 2022 sonuçları karşılaştırıldığında 3 temel alanda da puan artışı görülüyor. Matematik puanı 423'den 453'e, fen bilimleri puanı 434'den 476'ya, okuma becerileri puanı ise 441'den 456'ya yükseldi. PISA 2025 sonuçlarıyla Türkiye'nin eğitim performansındaki güncel tablo ortaya çıkacak. Soykırımcı bir İsrail askerini reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a boykot çağrısı dünya genelinde büyüyor. Soykırımcı İsrail'in saldırılarında 5000'den fazla Gazze'li uzvunu kaybetti, tedavi olmaları da engelleniyor. Ancak Adidas, İsrail ordusundan bacağını kaybetmiş eski bir askeri reklam yüzü yaptı. Firmaya küresel çapta tepkiler çığ gibi büyüdü. Ünlü İspanyol oyuncu Javier Bardem, sosyal medya hesabından Adidas'ın boykot edilmesini istedi. Amerikalı sosyal medya fenomeni Guy Christensen da Gazze'deki çocukların bir daha asla yürüyemeyeceğini bilmek gerçekten iğrenç mesajını paylaştı. Şirkete karşı boykot çağrısı yaptı. İtalyan aktivist Vincenzo Fillone de Adidas marka ayakkabıların çöpe atıldığı anların videosunu paylaştı. Markalar suçluları seçtiğinde insanlar da direnişi seçer diyerek boykot çağrısında bulundu. Tepkiler sonrası Adidas özür dilemek zorunda kaldı. Ancak Adidas'ın daha önce İsrail Futbol Federasyonu sponsorluğu yaptığı ve İsrail İnovasyon Merkezi'ne 700 bin avroluk hibe taahhüdü de biliniyor. Almanya katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Almanya savunmasında mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua bugün de bu itirazlara karşı savunma yapacak. 10 Eylül'e kadar sürecek olan mahkemede şimdi taraflar sözlü olarak karşı karşıya geliyor. Duruşmalar kamuya açık. Almanya 9 Eylül'de ikinci savunmasını yapacak. 10 Eylül'de de Nikaragua ikinci tur sunumunu yapacak ve duruşmalar tamamlanacak. Uluslararası Adalet Divanı bu aşamada davanın esasına geçilmeden önce Almanya'nın usule ilişkin itirazlarını değerlendirecek. Bu itirazların reddedilmesi halinde dava esastan görülmeye devam edecek. Lahey'deki bu dosya yanı sıra Güney Afrika'nın İsrail aleyhine açtığı soykırım davası da Uluslararası Adalet Divanı'nda devam ediyor. Mahkeme 2025'te İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuksuz olduğunu belirten danışma görüşü açıklamıştı. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Soykırımcı İsrail'in son 3 günde Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 27'ye yükseldi. 2 Mart'tan bu yana Lübnan'ı da kana bulayan İsrail'in saldırılarında kayıtlara geçen can kaybı ise 4.362 kişi. Gerçek sayının çok daha yüksek olduğu düşünülüyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 15 Mayıs'ta ilan edilen Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i aştı. Salgında doğrulanmış vaka sayısı 6436'ya çıktı. Ölüm oranı da %48,1 olarak açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, Kongo'daki Ebola salgınının en hızlı yayılan salgın olduğunu duyurmuştu. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmiş. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da inşa edilecek 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutun da müjdesini verdi. Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hazırlanan raporda nüfus artış hızının düşmesinin milli beka sorunu olduğu ve annelere kalıcı uzaktan çalışma izni verilmesi gerektiği kaydedildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılan Kepez ilçesine de sıçradı. Soykırımcı bir İsrail askerini reklam yüzü yapan spor giyim markası Adidas'a boykot çağrısı dünya genelinde büyüyor. Almanya katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Kongo'da Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3000'i aştı. Trendyol Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı. Dün oynanan 2 maçta alınan sonuçlar şöyle: Çaykur Rizespor 0, Korendon Alanyaspor 1, Göztepe 2, Gaziantep Futbol Kulübü 4. Trendyol 1. Lig'de ise 6. haftanın perdesi 4 maçla kapandı. Alınan sonuçlar şöyle: İstanbulspor 1, Alagöz Holding, Iğdır Futbol Kulübü 2, Turkay Esenler Erokspor 0, Metro Holding Kayserispor 3, Manisa Futbol Kulübü 1, Bursaspor 2, Mardin 1969 Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 0. UEFA Sporting Galatasaray maçını yönetecek hakemi açıkladı. Mücadelede Espen Eskos düdük çalacak. Yarın saat 22'de başlayacak Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Amili Kadın Basketbol takımı C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. Pota'nın perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'ya 75-71 yenildi ve FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na veda etti. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kurt, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Bolu, Amasya ve Samsun 25, İstanbul, Eskişehir ve Malatya 27, İzmir 34, Denizli ve Şanlıurfa 33, Adana 37 ve Antalya 38 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: Bursa İnegöl Devlet Yolu'nun 38 ile 41. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
4: Reklamlar.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
4: Bankart, seni düşünür o.

0: 7-14 Eylül tarihleri arasında Grundig CG1514A 4 dilim tost makinesi 2499 liraya. Tefal SV4210EO Express Optimal Buharlı Ütü 4999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
3: maksimum. Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
5: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Trafik güvenliği bakımından eğitimin önemini vurgulamak, duyarlılığı yükseltmek ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk haftası Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. Trafik haftanız kutlu olsun. Trafik kazalarının başlıca sebebi olan hız konusunda bilgilendirme yapmak istiyorum. Şehir içlerinde genellikle sürat limiti saatte 50 kilometredir. Okul ve yaya geçitleri civarında sürücüler saatte 20 kilometre hıza düşmelidir. Büyük şehirlerimizde yapılan yeni yollarda UKOME yeni hız sınırları uygulamaları yapmıştır. Ve bazı bölgelerde hızlar yükseltilmiştir. Özellikle büyük şehirlerimizde 3 şeritli olan bölünmüş yollarda 70 ve 82 kilometre hız sınırlarını görebilirsiniz. Sürücüler değişen hız sınırlarını takip etmelidir. Hız konusunda yapılan global çalışmaları da paylaşmak istiyorum. Birleşmiş Milletler bu yıl trafik haftasını 30'a sevgi sloganı altında kutlamakta. Amaç, dünyanın tüm büyük şehirlerinde önümüzdeki 10 yıl içinde hız sınırını 50'den 30'a çekmek. Neden 30? Yayalara çarpma durumunda 30 km hız sınır olarak gözükmekte. İstatistikler, bir otomobilin 30 km hızın altında yaya çarpma durumunda yayanın %90 hayatta kaldığını gösteriyor. Ancak aynı araç yayaya 30 kilometrenin üzerinde çarparsa yayanın hayatta kalma şansı bir anda %50'ye düşüyor. Birleşmiş Milletler bu nedenle trafik haftasını şehir içi hızları 50'den 30'a çekmek kampanyası ile kutluyor. Güvenli yolculuklar.
4: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Günaydın. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Berkay Bilgeç, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 8 Eylül Salı ve gündemin başlıkları şöyle. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuk çalışmaları tekrar yoğunlaştı. ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve Jared Kushner, Rusya ve Ukrayna'da temaslarda bulundu. ABD ve İran Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılarını sürdürüyor. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı'nın giriş ve çıkışının İran'ın kontrolünde olan yeni koridorları ile ilgili anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Yeni orta vadeli program resmi gazetede yayımlandı. Yurtta bu hafta hava durumu nasıl olacak?
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Saat 7.57'yi gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Biraz önce başlıkları aktardık. Şimdi ise günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Hürriyet'le başlıyoruz. Faşist rüzgarı Edif keser mi? Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin Saksonya-Anhalt eyaletindeki seçimden zaferle çıkması Avrupa'yı titretti. Faşist lider Alice Weidel'ın bir sonraki sınavı 20 Eylül'deki Berlin seçimleri. Berlin'de karşısına Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Erak çıkacak. Başbakan adayı solcu Elif son anketlerde Elif Erak'ın adaylığında Sol Parti ile CDU %19.7 ile başa baş giderken AfD %18 oyda gözüküyor diyor Hürriyet gazetesi. Kimse farklı hayale sürüklenmesin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz dedi dün kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama. Bu gözyaşları takımı ateşledi. A Milli Kadın Voleybol takımımızın ikinci kez Avrupa şampiyonu olduğu maçta kritik bir kırılma anı yaşandı. Millilerimizin 2-1 geriye düştüğü an Melissa Vargas'ın gözyaşları millilerimizi kenetledi. Kaptan Eda rekorlarla tarihe geçti. Melissa Vargas'ın gözyaşlarını ilk fark eden Kaptan Eda Erdem Dündar'da Türkiye'nin Avrupa şampiyonaları tarihinde 6 madalyayla kırılması güç bir rekora imza attı. Ve bir başka haber, o dolandırıcı yakalandı. Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor. Antalya'da doktorları ABD borsasında yüksek kazanç vaat ederek 225 milyon lira dolandırdığı iddia edilen firari Fatih A. Fransa'da yakalandı. Fatih A.'nın üniversitedeki arkadaşlarının da arasında olduğu sağlık çalışanlarını milyonlarca lira dolandırdığı Hürriyet'in haberiyle gündem olmuştu. Milliyet gazetesi utanç reklamı manşetini atmış bugün. Adidas, ampute bireyler için tek ayakkabı kampanyasında reklam yüzü olan İsrail'li eski bir askeri tercih edince küresel çapta tepki çekti. Tek ayakkabı servisi reklamında 2021'deki Gazze saldırılarına katılan ve İsrail ordusundaki görevi sırasında bacağını

kaybeden eski asker Shelley Byton'ın kullanan Adidas'a dünyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada başlayan tepkiler, önemli aktivist ve sanatçıların da katkı vermesiyle bazı insanların kendi Adidas ürünlerini çöpe attığı kapsamlı bir boykota dönüştü. Aktivistler şimdi Adidas'ın karanlık tarihine de işaret ederek markayı sorumluluk almaya çağırdı. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Milliyet gazetesinde. Erdoğan kabine sonrası açıklamalarında İsrail'e sert çıkarak bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Bölgemizdeki hasmani adımları tribünden seyretmeyiz. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyense kaybedecektir dedi. Yeni Parti sokağa iniyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel seçim startını verdi. Milletvekilleri 10 Eylül'de sahaya iniyor. Vekiller ve örgüt 81 ilde çalışma yürütecek. İllere ilişkin somut bulgu, politika önerisi ve değerlendirmeleri içeren saha raporları hazırlanacak. Ve Sabah gazetesine geçiyoruz. Türkiye'nin rotası büyüme ve kalkınma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşımış Sabah gazetesi. Milletin refahını artırmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Erdoğan, Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutuyoruz diyor. Küçük Vefa'yı okulun ilk günü katlettiler. Gazze'de Küçük Vefa'nın okul heyecanı İsrail saldırısıyla kana bulandı. Geriye kitapları ve gülümseyen fotoğrafı kaldı. Dünyanın birçok ülkesinde çocuklar yeni eğitim döneminin ilk gün heyecanını yaşarken Gazze'de Siyonistlerin saldırısı trajediye dönüştü. 9 yaşındaki Vefa Akile okul dönüşünde İsrail ordusunun düzenlediği İHA saldırısında feci şekilde yaşamını yitirdi. Babası Yusuf Akile de olay yerinde öldü. Deprem yardımları depoda çürüdü. Bu haberde Sabah gazetesinde Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği soruşturmasında 47 şüpheli daha gözaltına alındı. 5. dalga operasyon kapsamında İzmit'teki bir depoda arama yapıldı. Vatandaşlardan toplanan yardımlarla depremzedeler için alınan 895 çadır, 600 portatif yatak, 378 kampet, 11 su deposu bulundu. Uyku tulumu ve tekerlekli sandalyelerin çürümeye terk edildiği ortaya çıktı. Yeni Şafak gazetesi skandal güzellik merkezi ile sınırlı değil manşetini atmış bugün. Bakırköy'deki bir güzellik merkezinde yaşanan gizli kamera sapıklığı ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler skandalın daha büyük ve yaygın olduğunu gösteriyor. Telegram kanalında 15 bin görüntünün pazarlandığı söylense de soruşturmaya göre kaydedilen görüntü sayısı 80 bini buluyor. Gizli kayıtlarsa güzellik merkeziyle sınırlı değil. Evlerden, ABM'lerin giyinme kabinlerinden de görüntüler var. Gizli kamera skandalının patladığı Bakırköy'deki güzellik merkezinin fotoğrafını da ilk sayfasına taşımış Yeni Şafak. Kozinoğlu dosyasında 10 gözaltı. Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri cezaevinde ölümüyle ilgili dosya yeniden açıldıktan sonra 10 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı verilen bir görevli ise FETÖ'den aranıyor. İlk soruşturmada Kozinoğlu'nun kullandığı vitamin haplarına ilişkin inceleme yapılmadığı tespit edildi. Türkiye gazetesi Ahbap soruşturmasında yeni dalga yardımları çürüttüler manşetiyle çıktı bugün. Halktan topladıkları deprem yardımlarının bir kısmını kumarda batıran ahbapçılar malları da çürümeye terk etmiş diyor ve bir de depodan fotoğraf paylaşıyor Türkiye gazetesi. Ölümcül yalnızlık, oyuncu Serhat Kılıç'ın iki gün sonra evinde ölü bulunması diğer ünlülerin benzer ölümlerini ve salgına dönen yalnızlıkları akla getirdi. 80'ler dizisinde canlandırdığı Ergun Plak karakteriyle bilinen Kılıç'ın olay günü çok bitkin olduğu kamera kayıtlarına yansıdı. Kanser olan sanatçının uyuşturucudan öldüğü tahmin ediliyor. Mural Çelik, Kemal İnci, Erdoğan Dikmen, Eren Kaşıkçı, birçok ünlü

0: birçok ünlü kılıç gibi yalnız öldü. Yalnızlığın ölüm sürecini hızlandırdığını söyleyen psikologlar, çare geleneksel Türk aile yapısına dönüş diyor. Yine Kozinoğlu dosyası yer alıyor Türkiye gazetesinde ve bir başka haberse Davutoğlu'nun ifade vermesi. Kimse yargının üstünde değil, Cumhurbaşkanı'na hakaretten ifade veren Ahmet Davutoğlu, kimseye açıklama yapmadım, programlarımı iptal ettim. Kimsenin yargının üzerinde olmadığı inancıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ifademi verdim dedi. Akşam gazetesi Türkiye'ye dost olan kazanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası yaptığı açıklamalar Akşam gazetesinin manşetinde. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız olanların kendilerini hedeflerinden uzaklaştıramayacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Pakistan'ın Made in Türkiye gururu. Pakistan Silahlı Kuvvetleri Türk savunma sanayinin milli ürünleriyle gövde gösterisi yaptı. Pakistan ordusunun resmi hesabından yaptığı paylaşım geniş yankı buldu. Pakistan ordusu Bayraktar Akıncı, TB2 ve Bayraktar Sivrisinek İHA'ların yanı sıra Aselsan üretimi Korkut Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemi ile Şahin Antidron'un da yer aldığı video paylaştı. Görüntülerde en çok dikkat çeken ayrıntılardan biri ise Baykar tarafından geliştirilen ve 2000 kilometreyi aşan menzile sahip olduğu belirtilen K2 kamikaze İHA'ları oldu. Ve nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz. Dış ticarette rota yeniden çiziliyor. İhracatta büyük pazarlar arasında artışa en güçlü katkı %11,5 ile Amerika Birleşik Devletleri'nden geldi. İthalatta ilk 20 ülke dışındaki gelişme dikkat çekti. En fazla ithalat yapılan 20 ülkeden alımlar %2,4 artarken diğer ülkelerden yapılan ithalat %12,4 artışla 77,3 milyar dolara ulaştı. Tekstilde insan hakları aranıyor. Tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilir ve geri dönüşümlü ham madde kullanımını yaygınlaştırmaya çalışan küresel kuruluş Textil Exchange, şirketlerin yeni döneme hazırlanması için insan hakları rehberi ve uygulama aracı yayımladı. Bu haberin detayları da nasıl bir ekonomide. Kısa bir ara, aranın ardından buradayız.
1: Reklamlar.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1.250.000 liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
6: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
7: bak. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye,

0: son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Serkan!
2: Efendim abi?
1: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
2: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
1: Gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
3: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
4: Empara. Empara, bankanın güzeli. Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.11'i gösteriyor ve gündemde bugün ilk konuğumuz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Doktor Barış Adıbelli bizimle birlikte. Sayın Adıbelli, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Sizinle öncelikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuşmak istiyoruz. Son dönemde arabuluculuk çalışmaları yeniden hız kazandı desek yerinde olacak. Çünkü baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ve Başkan Trump'ın damadı, özel danışmanı Jared Kushner önce Rusya'ya gittiler. Vladimir Putin'le görüştüler. Ardından Ukrayna'ya geçtiler. Volodymyr Zelenski ile görüştüler. Bu görüşmelerin sonrasında esaslı ve önemli olarak nitelendirdiler görüşmeleri. Umutlu ayrıldılar ABD heyeti, bunu söylemek mümkün. Ancak onlar umutlu ayrıldılar. Peki taraflar ne diyor? Ve bir de gerçekten de Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi noktasında umutlanmak gerekir mi bu görüşme sonrasında?
2: Şimdi bu savaş iki farklı aç üzerinden çıktı. Rusya için bu savaş zaruret, Ukrayna için mağduriyet olarak görülen bir savaş. İki farklı pencere var. Dolayısıyla burada Amerikan tarafı şunu diyor: Rusya ve Ukrayna bu noktada yapıcı adımlar atması lazım. Yani Rusya Ukrayna'dan bir taviz bekliyor, Ukrayna Rusya'dan bir taviz bekliyor, Amerika Birleşik Devletleri ise her ikisinden bir taviz bekliyor. Hı hı. Şimdi bu barış sürecine ya da ateşkes sürecine girilebilmesi için bir tavizler dizisinin bir şekilde uygulanması lazım. Kağıt üzerinde herkes konuşuyor ama iş pratik uygulamaya geldiğinde hiç kimse taşın altına elini sokmuyor. Yani ne Rusya taviz veriyor ne Ukrayna veriyor. ABD'nin ateşkes planı, yani buna bağlı da barış planı, aslında o taviz dengesi üzerine kurulu. Yani Witkoff ve Kushner hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan bazı konularda taviz verin ve bu iş bitsin deniyor. Şimdi Rusya'nın ana argümanı alamadığı, Donbas'taki alamadığı bölgelerdeki Ukrayna varlığının sona ermesi. Yani Ukrayna güçlerinin geri çekilmesi, buralarında Rusya'ya teslim edilmesi. Şimdi baktığınız zaman Zaporojya, Herson, Donetsk, Luhansk, şimdi bunlar büyük bir toprak parçası. Bu da Ukrayna'nın %20'sine tekabül ediyor. Öbür tarafta Kırım var. Şimdi Ukrayna da diyor ki Kırım da dahil olmak üzere ben bütün topraklarımı geri almak istiyorum diyor. Hı, hı. Ve buradan da geri adım atmıyor. Şimdi Zelenski tarafına baktığınız zaman bunu yapması zaten mümkün değil. Çünkü Zelenski'nin tek başına vereceği bir karar değil. Trump yönetimi, özellikle Trump bireysel olarak Zelenski'den bu konuda karar veriyor. Zelenski diyor ki ben bu tarihi sorumluluğu almam çünkü anayasaya aykırı bir durum. Anayasa bu konuda referandum öneriyor diyor. Rusya ise biliyorsunuz savaştan önce Herson, Zaporojye gibi bir şey yok. Hatta İstanbul görüşmelerinde Zaporojye, Herson hiç yoktu masada. Oralar o zaman henüz Ukrayna toprağıydı. Dolayısıyla burada iki ülke, yani Rusya ve Ukrayna, farklı taleplerle geldiler. Şimdi bu talepleri bir ortak noktaya getirmek için Amerika Birleşik Devletleri uğraşıyor. Tabii burada ben şunu hemen tabii sonunda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Yani şu an için ağır aksak da yürüse, şu anda dondurulmuş olsa da

en uygun görüşme zemini İstanbul görüşmeleri. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz günlerde Putin'le görüşmesinde bunu söyledi. Yani İstanbul görüşmeleri şu an için tek yürüyen, tek olumlu sonuca doğru

0: İstanbul görüşmeleri çok düşük seviyede de olsa bu sürdürüldü. Burada bakın hazır metinler vardı. İlk görüşmede kabul edilmiş bir zemin vardı. Bunu Putin hep söylüyor. Rusya hep söylüyor. Hep de buna atıfta bulunuyorlar. Bunun üzerinden devam edelim diyorlar. Yani bu süreç Amerika Birleşik Devletleri tarafından değerlendirilebilir. İşte üçlü bir görüşme. Hı hı. Ukrayna, ABD, Rusya. Bu iş bitsin. Buna işte trilateral dedikleri. Fakat Ukrayna tarafı diyor ki hayır, buna Avrupa Birliği de gelsin. Yani evet, dördüncü olsun ve dörtlü olsun bu. Avrupa Birliği de taraf olsun diyor. Dolayısıyla bunda ısrar ediyor. Rusya zaten buna bakışı negatif. Dolayısıyla evet, temenni babında umutlar var. Temenni babında efendim yapıcı ve sonuç getirebilir, olumlu sonuçlanabilir beklenti var. Ama şunu söyleyelim, biz bu müzakereleri çok gördük. Daha önce de Kushner geldi, daha önce de Stivitkov geldi. Yalnız Stivitkov'un 6. gelişi. Dolayısıyla burada bir sonuç çıkar mı? Yani biraz da şöyle bakalım, hani eğri oturalım, doğru konuşalım. Stivitkov her yerde var. Orta Doğu'da Filistin'e, Gazze meselesine ne tür bir barış getirdi, ne tür bir sonuç getirdi? Hiçbir şey. İran meselesinde de aynı Stivitkov müzakerelerde önemli rol oynuyordu Kushner'le birlikte. Evet. İran'ı diplomasi masasından tuzağa düşürdüler. İran'ı savaşa getirdiler. Yani bunu yapanlar yine aynı ekip, iki kişi. Dolayısıyla İran'da da bir sonuç çıkmadı. Son İran'la müzakere yapılan ateşkes müzakeresinde de aynı ekip rol oynadı. Şimdi tekrar Ukrayna'ya döndüler. Şimdi burada bizi endişelendiren mesele şu. Trump için 3 Kasım biliyorsunuz önemli. Seçimler yaklaşıyor. Hı hı. İran konusunu kısa vadede çözemeyeceğini anlayan Amerikan tarafı ya da Trump tarafı şimdi bir zafer anlatısı için yönünü Ukrayna'ya dönmüş durumda. Yani buralardan eğer bir rüzgar yakalayabilirse bunu iç siyasette bir dış politika başarısı olarak en azından demokratlara karşı kullanabileceği bir elinde koz olarak düşünüyor. Ancak bu böyle bir günde olacak şey değil. Rusya bu işi çok iyi biliyor.
1: Evet.
0: İyi bildiği için de güzel müzakere ediyor. Güzel bu işi takip ediyor.
1: Rusya kazandığı toprakları geri vermek istemiyor. Peki Ukrayna'ya baktığımızda Zelenski savaş sonrası Ukrayna'ya yönelik güvenlik ve ekonomik garantileri görüştüklerini ve aslında güvenliğin temelinde güçlü Ukrayna ordusunun bulunması ve garantilerin yeni bir Rus saldırısı ihtimalini ortadan kaldırması gerektiğini söylüyor. Tabii bu tür isteklerin yerine gelmesi için iki tarafın aynı masada buluşması lazım. Evet, Witkoff ve Kushner çok verimli geçtiğini söylüyor bu görüşmeleri. Ama Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ni o masada istemesi bir kez daha Rusya'nın o masaya oturmamasına neden olacak gibi. Çünkü son dönemde baktığımızda giderek gerginleşen bir de Almanya-Rusya ilişkileri var. Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği artacak ve dolayısıyla Rusya bunu istemeyecektir. Şimdi bir de Zelenski'nin açıklamasını da ifade ederek size sözü bırakmak istiyorum.
0: Buyurun.
1: Zelenski diyor ki Rusya'nın bu ziyaret sırasında saldırıları azaldı. Patriot'tan bile daha iyi çalıştınız. Daha sık gelin. Böylece halkımız biraz olsun yaşayabilir ifadelerini kullanıyor bu Amerikan temsilcileri için. Bu tür ziyaretler evet verimli. Belki üzerinden espriler bile yapılabiliyor. Ancak baktığımızda masada maddi sonuçlarını da görmek lazım. Ne dersiniz?
0: Yani Zelenski tarafı espri yapıyor. Ona güçlü pek o esprilere katıldığını ben düşünmüyorum. Burada biraz da iğneleyici bir ifade. Patriotlara atıfta bulunarak. Çünkü verilen sözler var Patriotlarla ilgili. Şu anda bataryalar boş. Amerika buraya tedarikte bulunamıyor. Trump NATO zirvesinde çok büyük sözler verdi.
1: Evet.
0: Zelenski'nin sırtını sıvazladı. Sonra dedi ki Patriotlar işte lisans vermek şöyle olur. Yani aslında Patriotlar Ukrayna üretecekti. Sonra anlaşılmıştı. Açıldı ki o üreten firmanın adını Trump konuşmuş firmanın haberi yok. Dolayısıyla o şeyden geri adım attı. Şimdi NATO zirvesi demişken Ankara zirvesinde çok büyük vaatlerde bulundular. Hem Avrupa hem Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi bunların hepsini Rusya not ediyor. Yani Rusya şunu yapmıyor. Bunları göz ardı etmiyor. Rusya tüm bu yaşanan süreci not ediyor ve bunların toplamıyla birlikte masada müzakere şartlarını ortaya koyuyor. Şimdi birincisi Rusya kesinlikle toprak tavizi vermek istemiyor. İkincisi bu savaş maalesef Ukrayna savaşından yani Ukrayna ile Rusya arasındaki bir savaştan çok artık Avrupa ile Rusya arasında bir savaşa doğru dönüşmeye başladı ki.
1: Evet. İngiliz

0: İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerini tehdit eden bir Rusya var. Almanya'da en son bu silahlı İHA meselesinden dolayı işte ayın 17'sinden itibaren Rusya eviyle işte başkonsolosluğu kapatılacak. Şimdi dolayısıyla Rusya büyük ihtimal buna bir misilleme yapacak. Yani bu ben Ukrayna Savaşı'nın görünen bir savaş. Hani bizim normal şartlarda görünen bir savaş olarak değerlendirdiğimiz bir çatışma türü ama arkasında çok büyük bir Avrupa-Rusya çatışmasına doğru giden bir süreç var. Ve iki ülke, iki güç arasında ekilen bir düşmanlık tohumu var. Ki Avrupa bakın 50 yıllık periyot için yani 2050'ye doğru giden bir çok uzun periyotlarda artık tehdit değerlendirmesi yapıyor Rusya ile ilgili. Şimdi bu çok tehlikeli. Yani 50 yıl ne demek? Yarım asırlık bir önümüzdeki periyotu Rusya ile çatışma halinde olan bir Avrupa Birliği olarak bunu kurguluyorlar. Şimdi dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ya meselenin tam farkında değil ya da Rusya ile Avrupa Birliği'nin de karşı karşıya gelmesini kendisi için bir jeopolitik avantaj olarak görüyor. Çünkü bu stratejik eşik geçildikten sonra Avrupa ile Rusya arasındaki o çatışma süreci ki bu çatışma sadece savaş olarak düşünmeyelim. Her alanda savaş olarak yani Soğuk Savaş'ın yeniden hortlaması gibi bir şey. Bu dolayısıyla şimdi bunu aşmak adına Ukrayna'ya çok büyük şeyler düşüyor ama Ukrayna da haklı olarak diyor ki yani kalıcı adil bir barış için aynı zamanda benim de bir caydırıcı desteğe güce sahip olmam lazım. NATO'yu almıyorsunuz zaten. Şimdi Kırım olmadan NATO'ya alınmayacaktı. Bunu biz başından beri söyledik. Kırım'ı kaybetmeseydi eğer Ukrayna NATO için özellikle ABD için çok önemliydi. Çünkü Kırım'ı kontrol eden Karadeniz'i kontrol eder. Bu kadar önemli bir şey. Batmayan uçak gemisi gibi bir durumdu. ABD burada bir üst kuracaktı NATO üssü. Fakat Kırım 2014'te Rusya bu gerçeği gördüğü için hemen apar topar ilhak etti. Hı hı. Dolayısıyla şimdi Kırım'sız Ukrayna ABD'nin NATO'da bir anlamda işine yaramayan bir durum. Fakat şimdi Avrupa Birliği de biraz bu konularda soru işaretleri var. Yani Ukrayna'ya tamam detaylı bir güvenlik garantisi versek mi vermesek de Rusya ile Ukrayna arasındaki problemler belki işte Putin'in dediği gibi tarihsel bir takım süreçlerden kaynaklanan problemlerle taraf olsak mı olmasak mı ama nihayetinde şöyle bir anlayış var. Ukrayna cephesi çökerse sıra Avrupa'ya gelir. Dolayısıyla Ukrayna cephesini güçlü tutmak lazım. Tutulan da Avrupa yoğun bir askeri destek veriyor. İşte diplomasiye önem verecek bir Avrupa yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde arada bir nabız yok diyor.
1: Evet.
0: Rusya da artık bu işi kanıksamış durumda. Zaten bu çok uzayan bir savaş ki ben bunun zamanında ilk başladığında Avrasya'nın en uzun savaşı diye adlandırmıştım. Böyle kolay kolay bitebilecek bir savaş değil demiştik. Çünkü işin içinde Rusya'yı zayıflatmak var. Öbür tarafta Rusya'nın bir tarihsel hesaplaşma peşinde koştuğu bir gerçeklik de var. Dolayısıyla bunları Amerika Birleşik Devletleri tek başına uzlaştırıp basıp oturtabilir mi? Bilemiyoruz. Ama Sayın Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki tahıl koridoruna benzer bir çalışmamız var.
1: Hı hı.
0: Şimdi bunlar önemli. Hatırlarsanız o dönemde tahıl koridorunu biz barış koridoru olarak adlandırmıştık. Rusya ile Ukrayna'yı bir şekilde müzakere yapabilir duruma getirmiştik. Şimdi yine eğer böyle bir benzer projeyi başarabilirsek tekrar belki tarafları bir şekilde oturtacağız. Ancak burada işte biz en büyük sıkıntı Ukrayna benim toprak bütünlüğüne halel getirtmem diyor. Yani topraklarımı vermem. Rusya'da bu pazarlık konusu değil diyor. Yani şimdi dolayısıyla eğer Rusya'nın Ukrayna'dan belli bir bölümünden bir toprak alımı onaylar hatta Avrupa Birliği de bunu kabul ederse bu bambaşka bir jeopolitik sonuç doğurur ki Avrupa'da o zaman güç yoluyla haritaların değişebileceği yeni bir gerçeklik de ortaya çıkabilir. Şimdi bu da çok tehlikeli bir durum. Avrupa bunun önüne geçme adına şu anda var olanı sürdürmeye çalışıyor. Bakın ben çok da ciddi bir Avrupa'da barış planı olduğunu düşünmüyorum. Her ne kadar Zelenski bazı şeyler söylese de Amerika'nın tarafının evet kabul edilebilir edilemez tartışılamaz bir planı var. Bakın elde tutulur bir planı var. Yani bunu eleştirebilirsiniz kabul edin ama bir şey var son. Şimdi Avrupa bunu sunmuyor. Avrupa'nın sunduğu şey ne? Gelecekte güvenliğimizi kime emanet edelim? Bir güvenlik mimarisi oluşturalım. İşte ordumuzu oluşturalım. Türkiye'yi de bunun içine dahil edelim. Ve bütün projeksiyon Rusya'ya yönelik. Rusya'nın hani bir barışla köşesine çekilecek bir ülke olarak da görmüyor. Onun için benim biraz önce söylediğime geliyoruz.
1: Hı hı.
0: Yani Rusya Avrupa

0: savaşı ufukta, yani en azından Avrupalılara göre. Dolayısıyla şimdi burada birinci elde Türkiye'de bu noktada bunun olmaması için en başında ara bulucu oldu. Yani savaş karelerinde yansımasın, karelerinde kıyıdaş olan ülkeler bundan zarar görmesin. İlk elde Ukrayna, Rusya halkı bu savaştan minimum zarar görsün. Temel ihtiyaçlarında Türkiye kapıyı açık tutmak istedi. Bakın tek taraflı yaptırımlara katılmadı BM'nin dışında. Dolayısıyla ve bu savaşı geniş ölçekli bir bölgesel savaşa dönüşmemesi için elinden geleni yaptı ama maalesef İstanbul görüşmeleri bizzat İngiltere tarafından da sabote edildi, Boris Johnson tarafından.
1: Şimdi şunu da sormak istiyorum size Sayın evet. Barış Adıbelli. Biz ABD-İran savaşını konuşuyorken diyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı konusunun bu kadar dünyayı etkileyebileceğini tahmin etmedi. Hesap hatası yapıldı diyoruz genelde. Genel yorumda bunu söyleyebiliyoruz ama Rusya-Ukrayna savaşına baktığımızda da Rusya Kırım kadar kolay olacağını mı düşündü acaba Ukrayna'nın da ilhak etmenin, toprak kazanmanın Ukrayna'yı yani Kırım gibi mi düşündü ya da Avrupa'yı bu kadar karşısına alabileceğini düşünmedi mi? Burada bir hesap hatası var mı sizce?
0: Hesap hataları muhakkak var. Bakın eski, yani daha geçmişe döndüğümüz zaman Rusya gibi büyük güçler, işte Amerika gibi, Rusya gibi büyük güçler istişareyle ve güçlü kadrolarla bu işleri yapıyorlardı. Yani danışma kadroları güçlüydü. Şimdi Biden döneminden baktığın zaman çok basit bir formülasyon üzerinden bunu bir fırsat gözler. Rusya'yı dizler üzerine çök. Bunu bizzat ifade etti Boris Johnson. Biz daha etrafındaki ülkeleri işgal edemez duruma getireceğiz. Onu dizler üzerine çökerteceğiz, zayıflatacağız şeklinde bir zayıf argümanla çıktılar. Şimdi Rusya tarafı Putin muhtemelen, bunu söyleyelim, hatırlayalım o dönemi. 2021'de Putin başkentleri gezdi. Biden'la görüştü. Bu NATO yığına, işte NATO'ya olası üyelik gibi Ukrayna'nın meselesine rahatsızlıktan dile getirdi. Hesaplama hatası var mıydı? Olabilir. Bence de hesaplama hatası var. Şöyle güç kullanarak, bir gövde gösterisi yaparak en azından Ukrayna'yı geri adım attırabilirim şeklinde bir Rus belki politikası vardı. Yani Kırım kadar olmasa da yani oraları ele geçirmek, ilhak etmek yerine oralarda avantajlı bir pozisyona gelmek, sınırı daha güvenli hale getirmek belki amacı vardı. Fakat Putin'in burada herhalde hesap etmediği veya edemediği veya beklemediği şey Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın Ukrayna'yı bu denli savunacağı gerçeği.
1: Evet.
0: Çünkü yani kademeli olarak Ukrayna'yı çok, şu anda bakın 1-2 yıl öncesine baktığınız zaman, karşılaştığınız zaman şu anda Ukrayna çok derin ve yoğun saldırılar yapıyor. Artık eskisi gibi değil. Dolayısıyla şimdi mesela ne gördük, hatırlayalım lütfen, bütün dünyadan emekli askerler, paralı askerler Ukrayna'ya savaşmaya geldiler. Şimdi mesela bunu beklemiyordu Rusya. İkincisi, Rusya güçlü bir ülke olarak kendisini görüyor. Fakat şu anda Rusya asker sıkıntısı çekmeye başladı. Yani insan sıkıntısı çekiyor. Dolayısıyla orduyu alacak genç insan bulmakta zorlanmaya başladı. Bakın Kuzey Kore'den tedarik etmeye başladı. O binlerce asker gelecek Kuzey Kore'den. Dolayısıyla şimdi burada sadece savaş diye düşünmeyelim. Yarın siz savaş sonrası ülkenin ekonomisini ayağa kaldıracaksınız. Genç çalışan nüfus var. Şu anda öyle raporlar ortaya çıktı ki Rusya'nın önümüzdeki belki 50 yılını ipotek altına aldığını, bu savaşın 50 yıllık bir gelecek, o genç nüfusun tamamen savaşta yok olduğunu söylüyorlar. Ya bu da kolay bir şey değil. Rusya'nın çalışan nüfusu bunlar. Ukrayna için de geçerli. Dolayısıyla şimdi bence de bir hesaplama hatası yapıldı. ABD'nin ve Rusya şunu düşündük. Avrupa Birliği konfor alanından çıkıp Ukrayna üzerinden bize karşı karşıya gelmez.
1: Evet.
0: Ve yani kısa sürede istediklerimizi yerine getiririz. Ancak biz o zaman da söyledik. Afganistan işgalinde de benzer bir 1979'da yanlış hesaplama yaptı ve o savaş 10 yıl sürdü. Yine aynı Amerika Birleşik Devletleri Vietnam'a girerken benzer bir stratejik hesaplama yanlışlığı yaptı. O savaş da 20 yıl sürdü. İşte onun sonra Amerika tekrar Afganistan, Irak işgallerine benzer. Dolayısıyla ama yine de o dönemde ABD'nin etrafında akil adamlar, bu işi bilen Kissinger gibi, Brzezinski gibi önemli adamlar var. Şimdi Trump'ın etrafında en iyi adam Pete Hegseth. Pete Hegseth ile ilgili zaten son günlerde yapılan Amerika'daki tartışmaları görüyorsunuz. Dolayısıyla akil diyebileceğiz, bu işlerde tecrübeli diyebileceğiz kimse yok. Biri damadı, bakın müzakerede yürüten,
1: evet.
0: Biri de emlakçı. Bunlar

0: hayatında daha önce hiçbir diplomatik süreci içine girmemiş. Kariyer mesleğini yapmamış. Halbuki çok önemli diplomatları vardı, bu işi yapabilirdi. Fakat Trump Dışişleri Bakanlığı'nı devre dışı bıraktı. Onlardan şu anda çok fazla görüş almak istemiyor. Ve tamamen kendi politikaları bağlamında gidiyor. Dolayısıyla evet, tarihsizliğimiz maalesef bu. Bir tarafta Rusya yanlış hesaplamalar içinde, bir tarafta ABD, bir tarafta da İngiltere ve Avrupa. Çok farklı bir, ben bunu şey olarak yorumluyorum. Hani stratejik tabii yanlış hesaplamalar ama bunun içinde bir tarihsel hesaplaşma var. Yani bir takım hesapları kapatma. Şimdi Putin tarihi atıflarda bulunarak Ukrayna'ya geldi. Sanki Sovyetler Birliği'nin yıkılışından da sorumlu olan devletlere, özellikle bu Doğu Avrupa ülkelerine bir hesap sorma arayış içerisinde. Hatırlar mısınız, savaşın ilk günlerinde Doğu Avrupa ülkeleri, Polonya ve öteki ülkeler, hemen Rusya'ya savaş açalım, evet, Avrupa Birliği olarak biz en ön safta savaşmaya hazırız şeklinde inanılmaz bir yaygara koparmışlardı. İşte Baltık ülkeleri, o hepsi eski Sovyet dönemiyle hesaplaşma aracı olarak gözler Ukrayna Savaşı'na. Evet. Dolayısıyla bu çok tehlikeli bir gidişat. O gün de söyledik. Rusya da şunu söyledi. Siz madem bu savaşı bu şekilde yorumluyorsunuz, o zaman ben de sizden Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının hesabını sorarım dedi. Yani şimdi lütfen hatırlayın, Sergey Lavrov Alaska'ya gittiğinde üzerindeki sweatshirt'te ne yazıyordu? CCP, Sovyetler Birliği'nin Rusça kısaltılması. Niye durdururken Sovyetler Birliği tişörtü giydi?
1: Neden böyle bir mesaj vermek istedi?
0: Tabii yani şimdi bakın, bu eğer tarihsel bir hesaplaşmaya dönerse, bunlar Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'nın kökenlerinde de bu var. Tarihsel hesaplaşma.
1: Evet, Sayın Adıbelli.
0: Kapatılmayan hesaplar.
1: Sizin sözlerinizin altını çiziyoruz. Bir de Lavrov'un açıklamalarıyla sonlandıralım sohbetimizi. Buyurun. Ukrayna'daki çatışmalar Avrupa'da nazizme yer bırakmayacak şekilde sonlandırılmalı. Ukrayna'da mevcut rejimin iktidarda kalmasına izin verirsek 1945'te nazizmi yenenlere ihanet etmiş oluruz dedi. Gerçekten sizin ifadelerinizin de ifadelerinizde vurguladığınız gibi. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Rica ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Tamam. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Doktor Barış Adıbelli bizimleydi.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
8: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir, bir bakalım
9: getir. Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
10: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
11: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
12: Peugeot.
13: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
14: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel.

0: Sel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Bu bölümde de ABD-İran arasındaki son durumu konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar gerçekleşmişti. ABD ordusu İran'ın bölgede iki ABD savaş gemisini hedef almasının ardından devrim muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettiğini duyurmuştu. İran devrim muhafızları ordusu ise İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muharip gemiyi balistik füzelerle hedef aldığını açıklamıştı. İran'dan bir Hürmüz açıklaması da vardı. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rıza'nın açıklaması. Umman'la bir anlaşma yapacaklarını ve önümüzdeki günlerde imzalanacağını ifade etmişti. Yine İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ekonomik savaşa hazırlıklı olduklarını söyledi ve hatta düşman bu cephede de yenilecek dedi. Yani düşmanın sahada yenildiğini, karada yenildiğini, daha doğrusu bunu alanda yenildiğini söyleyelim, ancak ekonomik savaşta da yenileceğini, bu cephede de yenileceğini ifade ediyor. Şimdi gerçekten de bu açıklamalar ışığında ABD-İran gerilimi hangi yöne doğru evriliyor ve İran halkının yaşadıklarını da biraz merak ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç, hoş geldiniz. Merhaba.
2: Hoş bulduk efendim. Merhaba.
1: Sayın Harun Aykaç, bu açıklamalar eşliğinde ABD-İran gerilimiyle ilgili neler söylemek lazım?
2: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilim sürüyor. Özellikle sahada çok ciddi kapışmalar bir sonucu henüz düzlüğe çıkarmadı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ikinci bir şıkkı deniyor. Yani ekonomi, ki ekonomi de gerçekten sadece İran halkı için değil, dünya halkı için çok ciddi bir önem arz ediyor. Hürmüz Boğazı'nın işte kapalı olması belli bir noktada dünyadaki petrol fiyatlarının ne düzeye getirdiğini hep beraber gördük. İran başta olmak üzere ta Amerika'ya kadar dünyanın dört bir tarafındaki her bir birey neredeyse etkilendi diyebiliriz yani bu olaydan. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu ekonomik zaafı çok iyi bildiği için İran'ı özellikle dünyadan tecrit ederek kendine mahkum ettirmek istiyor. Yani o tecrit sadece işte şirketlerin veya kişilerin yasaklanması, onlara ambargo uygulanması değil, artık devletler düzeyine çıkarıyor. Yani devletler İran'la ticari herhangi bir alışverişte bulunur da tespit edilirse Amerika Birleşik Devletleri işte onlara da yaptırım uygulayacağını söyledi. Tabii bu ister istemez İran iç kamuoyunda ve hükümette çok ciddi eleştirilere sebep oldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı buna ekonomik terörizm dedi. Yani Amerika Birleşik Devletleri terörizmin bir başka çeşidini dedi, bizim üzerimizde deniyor. Öte taraftan Hürmüz Boğazı ile ilgili İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rıza'yı Umman ile anlaşma yapılacağını söylemişti. Dün bizim de katılmış olduğumuz İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin de bu noktada yine onu teyit eden açıklamaları oldu. Dedi ki Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin ve uluslararası ticari gemi trafiğinin aksamasının nedeni Amerika'nın kendisidir. Amerika Birleşik Devletleri ile Siyonist rejim İran'a saldırmadan önce, yani 28 Şubat'tan önce zaten tamamen açıktı. Washington bölgemize yasak dışı ve acımasız bir savaş dayattı ve gemi trafiğinin normal akışını aksattı.
1: Evet.
2: Amerika Birleşik Devletleri eğer bu eylemlerinden vazgeçip ablukayı kaldırırsa bu zaten süreç içerisinde kendi rayına girecektir. Yani öte taraftan tabii ekonomiyle ilgili de İran Ekonomi Bakanı Ali Medinizade işte biz ekonomi

0: Dinamik Savaş Karargahı isminde bir teşkilat kurarak savaş süreci içerisinde zarar gören yerleri, insanları, ihtiyaçlarını ve yerlerinde onarımını karşılayacağız şeklinde açıklamalarda bulundu. Ki bu aslında bir noktada bir gereklilik gibi, çünkü pahalılık ciddi manada yani baş gösterdi. İşte bizim geldiğimiz dönemde bir Amerikan doları 65 bin tümen iken şimdi 220 bin tümeni aşmış durumda. Bu da ister istemez piyasaya da olumsuz manada bir etki yapıyor. Halk hükümetten bir an önce bu meselelere çözüm bulmasını istiyor. Aslında yer yer röportaj yaptığımız halk bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşılmalı ve İran zarar görmeden bu işten çıkmalı diye tabii temennide bulunuyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin de hesabı çok farklı. Yani normalde aslında 12 günlük savaş başlamadan önce de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı açık ve net bir şekilde dedi, Amerika Birleşik Devletleri'nin amacı barışsa, istikrarsa, biz onların İran'a gelerek enerji ve petrol alanında çalışabilecekleri alanları açabiliriz. Kazan kazan formülüyle aslında bu teklifi yaptı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri yani karşılıklı anlayış ve yarı yarı belki daha farklı metotlar üzerinde anlaşmaktansa, tıpkı Venezuela gibi buranın da petrolüne ve doğalgazına çok daha ekonomik olarak yaklaşma ve onu elde etme, bedavaya getirme anlayışı içerisinde olduğundan onu o dönem kabul etmedi ve savaşı tercih etti. Yani o var. Öte taraftan Çin'le olan uluslararası döngüsü, mücadelesi İran üzerinde de yürütülüyor. Onu da yani göz ardı etmemek lazım. Hesap içinde hesaplar var. Dolayısıyla bütün bu hesaplardan da bir yönüyle de insanlar etkileniyor. Yani daha birkaç gün önce yine Güney İran'da işte Hürmüzgan eyaletinde, Sistan Belucistan eyaletinde, yani bu Hürmüz Boğazı çevresinde yer alan eyaletlerin illerinde nokta atışlarıyla birçok yer vurdu. Bazen hedef aldığı yerler, bakıyorsunuz bir düğün merasimindeki alan da olabiliyor. İnsanlar hayatını yitiriyor. Dolayısıyla savaşın olduğu bir yerde de hani iş noktasında da çok ciddi bir verim elde edilemiyor. İnsanlar bu sefer geçmişten de gelen bir birikim var, yani şey açısından, problem birikimi açısından. İnsanlar dolayısıyla etkileniyor ve bir an önce İran halkı bu savaşın bitmesini arzu ediyor. Ama öte taraftan da uzun vadeli planları olan bir Amerika Birleşik Devletleri ve onun arkasında bir İsrail var. Yani dün İran'da da zaten bu sürecin baltalanmasında, İslamabad müzakerelerinin baltalanmasında İsrail etkisi ifade edilmişti. Dün de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok net bir şekilde ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmayı engelleyen İsrail'in kendisidir. Çeşitli bahanelerle bir şeyler uyduruyor ve Amerika'yı saldırtıyor ki hakikaten öyle şu anda. Durum o şekilde. Dolayısıyla yani İsrail'in bir şekilde durdurularak Amerika'nın da bir düzeye gelerek bu işlerin kurtarılması lazım. İran da bu bağlamda şey diyor, biz diyor meşru müdafaa hakkımızı savunmak için bir aradayız, ülkemizin çıkarlarını düşünüyoruz. Dışişleri Bakanlığı olarak tek başına hareket etmiyoruz. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ve onun düzeyindeki ilgili makamlarla beraber yaptığımız istişareler sonucunda aldığımız kararları hani taşıyoruz uluslararası alana. Siyonist rejim varlığını bölgedeki gerilimde görüyor dedi. Siyonist rejim suç ortakları hesap vermeli. Dolayısıyla yani bu bir döngüdür şu an için. Bu döngü nerede düğümlenecek, nerede son bulacak şu an için kestirmek zor. Ama halk dediğimiz gibi bir an önce bu savaşın bitmesi ve ekonomik olarak da dertlerine derman olunmasını bekliyor. Hükümet de bu anlamda işin doğrusu adımlar atıyor ama bu adımlar yeterli mi değil mi, o da ayrı bir şey. Süreç içerisinde bakalım ne olacak, hepsini beraber göreceğiz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç'tan son bilgileri aldık. Biraz sonra değerlendireceğiz. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
11: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinat PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Brickbag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
13: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: 7-14 Eylül tarihleri arasında Lenovo P0J, W0, Chip0 JTR, Intel Ultra 5 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 54.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
15: Yeni dönem listesi hazır. Kalem, defter, çanta, bir de bütçe. Yeni müşterilere özel 2,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
16: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklamlar.
17: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Saat 8.48'i gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın Mustafa Yetim bizimle. Sayın Yetim, hoş geldiniz, günaydın.
18: Günaydınlar Sinem Hanım, iyi programlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Biraz önce TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimleydi. ABD-İran gerilimindeki son bilgileri kendisinden dinledik. Aslında ABD-İran savaşı diyorduk ama şu an Hürmüz çıkmazı desek çok daha yerinde olacak gibi. Zira Hürmüz Boğazı üzerindeki bu anlaşmazlıklar çözülmediği sürece bu savaş son bulmayacak gibi görünüyor. Çatışmalar var, çatışmalar bir anlamda ekonomi olarak da devam ediyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı dünyadan tecrit etme politikası var şu anda. İran ise bunu engel olmak için çalışmalarını hızlandırdı. Ekonomik savaş karargahı kurdu örneğin. Ve ABD'de bir yandan İran'ın müzakere gücünü zayıflatmaya çalışıyor yaptığı bu hamlelerle. Sizce bu düğüm çözülebilecek mi? Yakın zamanda çözülebildiğini görür müyüz?
18: Yani şöyle, aslında yeni bir çatışma veya tırmanma silsilesine girdik bir süredir tabii. Çok yoğun bir savaş süreci oldu ya da yani daha doğru ifadeyle işgal girişimi süreci oldu. Sonrasında bir müzakere dönemi, Müzakere döneminin ardından ise yeniden bir

0: bir çatışma, tırmanma sürecine şahit olduk. Ve taraflar bu sınırlı çatışma döneminde farklı bir noktaya doğru ilerledi açıkçası. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le birlikte başlattığı işgal girişimini adeta bir tek başına sürdürmeyi tercih etti. Yani İsrail daha çok Lübnan, Suriye, Levant hattında saldırılarını yoğunlaştırırken Amerika İran tarafına daha çok konsantre olduğuna şahit oluyoruz. Yani yeni yapılan saldırılar, yeni yapılan girişimler, işte alanı genişletmeye, nüfuz alanını genişletmeye, İran'ı sınırlandırmaya ve İran'ın verdiği misillemeler tamamıyla bize bunu gösteriyor. Şimdi buradaki temel noktalardan biri İran'ın direncinin kırılmadığı. Yani hem yoğun bir işgal süreci geçirdi İran, çok ciddi hasarlar aldı. Sonrasında kazanım olarak açıkladığı bir müzakere süreci ve şimdi yani biz 1-2 ay önce yaptırımların kaldırılmasından bahsederken şimdi Amerika tarafından yeniden topyekün bir izolasyon süreci. Buna da İran farklı şekilde cevap veriyor. İşte ilan ettiği bu yasaklı bölge, mesela Umman'la birlikte Hürmüz Boğazı ve işte Körfez'i de kapsayacak bir Boğaz rejimi ilanı çalışmaları. Yakın zamanda bunun ilan edileceğine yönelik bazı söylemler var. Dolayısıyla yani her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nın bir kısmında işte abluka oluşturduğunu söylese de işte veya işte İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki rejimini çatırdattığını veya bunu engellediğini veya aksi bir rejim uyguladığını iddia etse de oradaki gelişmeler çok da öyle demiyor. Yani zaman zaman işte Trump Hürmüz Boğazı'nın açık olduğuna yönelik bazı ifadeleri var. Fakat yükselen enerji piyasaları, işte buradaki gemilere yönelik saldırılar, ki İran bu açıkladığı yasaklı bölge sürecine uymayan gemilere de hedef alacağını ifade ediyor. Dolayısıyla yani Hürmüz Boğazı'na sıkışmış. Tabii zaman zaman şimdi Hürmüz Boğazı'na sıkışmış diyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri sadece savaşı ekonomi cephesinden yürütmüyor. Bence bu ekonomik izolasyonun İran tarafında zaten bir etkisi olmayacak Sinem Hanım. Yani bu senelerdir yapılan bir şey. Evet, zarar veriyor. Şunları ihmal edemeyiz. İran'da ciddi bir enflasyon sorunu var. Ciddi bir paranın değersizleşme sorunu var. Ciddi bir ne diyelim yani hani tüketim mallarına ulaşma veya işte vatandaşın refah sorunlarıyla alakalı çok ciddi sıkıntılar mevcut. Ama yani rejimin varlığından itibaren, 80'den itibaren İran yaptırımlarla yüz yüze yaşamış bir devlet ve toplum, bunun bir şekilde mekanizmalarını oluşturabiliyor. Mesela eskisi gibi, mesela geçen bir haber vardı, işte yumurta benzin fiyatlarıyla geçtiğimiz zamanlarda halk protestoları ortaya çıkmıştı. Şimdi mesela rejim onlara yönelik herhangi bir zama girişmiyor. Evet. Rejimin böyle bir ekonomik sorunu da var ama dediğim gibi bunlarla Amerika rejimi yıpratacak veya devirecek noktada değil. Hürmüz'de de süreç kilitlenmiş durumda. Dolayısıyla müzakere süreci çok daha uygun bir yol olarak halen taraflar arasında duruyor yani Sinem Hanım. Aşmak evet. için problemleri.
1: Evet, şimdi bir de Gazze konusunu konuşalım sizinle. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi, Gazze planı uygulanmazsa iki devletli çözüm imkansız hale gelecek açıklamasını yaptı. Ama bundan ziyade yine başka açıklamalar da var. İsrail'den gelen aşırı sağcı bakan Gazze'de etnik temizlik için göç ofisi kuracaklarını söyledi mesela. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze şeridindeki Filistinleri gönüllü göç adı altında etnik temizliğe tabi tutmak için gelecek dönemde bir hükümet göç ofisi kuracağını ilan etti. Bu gelecek dönemde sanıyorum ki seçimlerden sonraki dönemi ifade etmek istiyor. Burada sanki aşırılıklarını daha çok ifade ederek, açıklayarak seçimlere de oynuyorlarmış gibi geliyor bana, ama tabii yapmak istedikleri

0: ne de ifade ediyorlar. Bir anlamda bunu da duyuyoruz maalesef. Ve bu açıklamalara Türkiye ve 7 ülke, İsrail yetkililerin Filistinlerin Gazze'den zorla yerinden edilmesine yönelik ifadelerini kınayarak tepki gösterdi. Şimdi siz ne dersiniz? Bu açıklamalar ışığında, bir de yaklaşan İsrail seçimi ışığında Gazze konusu, bu düğüm nasıl çözülür?
1: Yani şöyle Sinem Hanım, yani İsrail'de hem muhalefetin hem de mevcut hükümetin figürlerinin söylemlerini dikkatle izlediğimizde aslında çok ciddi bir farklılık yok. Evet, mesela Türkiye'de gerilimle ilişkilerde oluşan çatışma ortamına yönelik bazı farklı sinyaller var ama Gazze, Filistin meselesinde herhangi bir farklılık yok. Yani soykırımın nasıl rahatlıkla yapıldığını, bununla nasıl övündüklerini ve bunu devam ettireceklerini ilan eden bir şey var. Muhalefet ve iktidar diyelim kabaca uzlaşı var. Tabii ki arada buna karşı çıkan, eleştiren figürler var ama genel itibariyle bir devlet projesi, yani İsrail hükümetinin politikası değil. Şimdi Türkiye kamuoyunda da bazen bu tartışılıyor, farklı ifadeler kullanılıyor ama İsrail'deki 7 Ekim'den itibaren oluşan atmosfer bir devlet politikası. Yani Gazze'lilerin yok edilmesi, iki devletli projenin öldürülmesi, hatta yok sayılması, işte daha herhalde o da dün açıklamaydı. Oslo Barışı'nın öldüğünü, CHB, işte bunların hepsinin İsrail toprağı olduğunu, Filistin devletinin olmayacağını, Filistin devletinin kurulmayacağı. Yani bu Ben-Gvir gibi, Smotrik gibi veya işte bazen bunların din adamları çıkıyor veya işte tarikat liderleri çıkıyor, İsrail'in dini cemaatlerinin liderleri konuşuyor çok rahat bir şekilde. Gazze'deki insanların öldürülmesi, soykırıma çocuklarının dahil. Bu bir, yani bizde sanki önceden tabii yanlış bir şekilde istisna olarak algılanıyordu. Fakat bu İsrail nasıl diyelim, tabii ki bazı kesimlerin itiraz ettiği fakat önemli oranda destek alan, önemli oranda destek gören radikal gruplar tarafından desteklense de önemli bir önemli bileşenlerinin de bu işi desteklediği, Gazze soykırımına destekten biliyoruz. Bir politika haline, devlet politikası haline dönüşmüş. Ve bu devlet politikasının uzantısı da Lübnan'da, Suriye'de veya farklı yerlerde İsrail'in soykırımcı, bozguncu ve işte Orta Doğu düzenini sarsan eylemlerinden de anlaşılıyor. Onun için yani bütün bu noktaları dikkate aldığımızda Gazze'de işte ne diyelim, Barış Kurulu'nun yaptığı çağrılarının veya işte İsrail'i zorlamasının sahada bir karşılık bulmadığına şahit oluyoruz. Şimdi Hamas silah bırakacağını açıklamış. Hamas burada bir istikrarlı sürecin olması durumunda, İsrail'in çekilmesi durumunda Gazze'deki hükümete veya işte Barış Kurulu'na bütün yetkiyi, Filistinli bir hükümete, Filistinli bir teknokrat hükümete bütün yetkiyi devredeceğini ifade etmiş. Ama İsrail ne Lübnan'da, ne Suriye'de, ne de Filistin'de, Gazze'de herhangi bir topraktan çekileceğine yönelik bir şey görmüyorsunuz. Yine farklı farklı ifadelerle burada yerleşimlerini sağlamlaştıracak, işgalini derinleştirecek söylem ve eylem birliğine sahip olduğunu görürüz. Ve bunu bölgesel düzende de yapmaya çalışırken dikkat edelim. Belki son cümlelerimizde bunlar olabilir. Evet. Aşil Kalkanı gibi Yunanistan'a özellikle bu işgalci, soykırımcı sürecine ortak ederek Türkiye nefretinde bir ittifaka zemin hazırlamaya çalıştığını bir süredir takip ediyoruz.
0: Peki, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
1: Teşekkürler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden Doçent Doktor Mustafa Yetim bizimle birlikteydi son olarak sevgili dinleyicilerimiz. Biz gündemde ilk bölümün sonuna yaklaştık. Şimdi haberler. Haberlerin ardından ikinci bölümle karşınızda olmak umuduyla. Saat 9.
2: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik hasmani adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Dün yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Türkiye'ye husumet besleyen kaybeder," dedi. Erdoğan, ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremez ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin kiralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. "Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Kanada Büyükelçisi'nin güven mektuplarını kabul edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Sayıştay Savcılığı'na Ahmet Akçan, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Faruk Berat Akçeşme atandı. Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını sabaha kadar devam etti. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Kepez ilçesine sıçradı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller incelendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek aldı.

0: gösterilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması görülüyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın karara bağlanması bekleniyor. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7.702 öğrenci katıldı. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşsa da şiddetli çatışmalar devam ediyor. Amerikalı temsilcilerin bölge ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitiminin ardından Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Almanya, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Savunma yapan Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua bugün bu itirazlara karşı savunma yapacak. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
5: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
6: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
4: Nasıl?
7: Bonus Flash'la. Yenilenen Bonus Flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde Bonus Flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash'ta.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Pepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
12: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
13: Pilot Garaj Auto Expertiz.
14: 7-14 Eylül tarihleri arasında Huawei FreeBuds 7i, TWS, Bluetooth kulak içi kulaklık 4399 liraya, Xiaomi Redmi Watch 5 Lite akıllı

0: üyelerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı

Mercedes modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modelleri

0: Reklamlar.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Gündemde şimdi ise ekonomiye bir parantez açacağız sevgili dinleyicilerimiz. Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Sayın Hüseyin Gökçe telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Gökçe hoş geldiniz. Merhaba.
3: Günaydın Sinem Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederiz. Tabii orta vadeli program, herkesin merakla beklediği program açıklandı ve resmi gazetede yayınlandı. Türkiye ekonomisinin 3 yıllık hedef ve politikaları yer alıyor bu programda ve içeriğinde neler var sizinle değerlendirmek istiyoruz. Esasında güncelleme olan bir program bu içerisinde. Tabii sadece iç gelişmelerle şekillenmiyor, iç ekonomik gelişmelerle şekillenmiyor. Bir de dış politikadaki gelişmeler de elbette ki ABD, İsrail-İran arasındaki savaşı, gerilim de çok fazla orta vadeli programı etkiledi. Genel olarak bir yorum alalım öncelikle sizden. Siz nasıl buldunuz?
3: Ben öncelikle izninizle ben dinleyicilerimize bir ricada bulunmak istiyorum. Daha doğrusu şöyle ki, ben şu anda bir toplantıya geldim. Ne toplantısına geldim? O biraz sonra toplantı başlayacak. Eylül ayı prostat kanseri farkındalık ayı. Öncelikle onu belirtelim. Sağlık Bakanlığımızın da bu konuda çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ben de Ankara'daki onkoloji hastanesinde, Doktor Abdurrahman Yurt Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir panele geldim. Ki ben de yaklaşık bir yıl önce bu hastalığı geçirmiş, atlatmış birisi olarak

özellikle bu hafta, bu ay vurgulanacak bir konu var ki 50 yaş ve üzeri erkeklerin mutlaka bir PSA testi yaptırmaları gerekiyor. Bu aile hekimlerinde normal kan sayımının içerisinde de görülen bir şey. Ben dinleyicilerimizden rica ediyorum bu testi mutlaka yaptırsınlar. Dediğiniz gibi bu ay içerisinde Sağlık Bakanlığı sık sık bu konuda bir farkındalık eğitimleri ve çalışmaları yapacaklar deyip orta vadeli programa geçiyorum. Evet. Şimdi orta vadeli program genel olarak baktığımızda geçen yılki açıklananda da benzer ifadeleri kullanmıştık. Hani teorik olarak ayakları yere basan bir program, biraz daha gerçekçi veriler ya da gerçeğe yakın veriler diyelim. Çünkü siz ne kadar veri koyarsanız koyun, sonuçta bir hesaba dayanan bir iş ve bu hesapta her zaman değişkenleri size bağlı olmayan bir iş ki sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi gerek ABD İran savaşı gerekse ondan daha önce başlamış olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sizin planlarınızı bir anda değiştiriyor. Rusya-Ukrayna savaşı neyi değiştiriyor örneğin? Baktığımızda hububat fiyatlarını değiştiriyor, gıda fiyatlarını değiştiriyor. Bu etkiliyor, dünya piyasasını etkiliyor. ABD-İran savaşı petrol fiyatlarını etkiliyor. Örneğin geçen yıl petrol fiyatlarını ortalama 60-65 dolar tahmin edildiği halde 2026 yılına ilişkin tahminler 60-65 dolara göre yapılıp da makroekonomik büyüklüklerdeki değişim de buna göre tahmin edildiğinde bir bakıyorsunuz petrol 100 doları geçiyor yıl içerisinde. Nitekim şimdi yine 95 dolarlarda bildiğim kadarıyla son fiyatlar bu yöndeydi. Dolayısıyla birçok değişken sizin planlarınızın gerçekleşme olasılığını zayıflatıyor veya artırıyor. Gelelim burada ne değişiklikler yapıldı. Şimdi burada toplumun en çok dikkat ettiği iki konu var. Birincisi enflasyon, ikincisi de büyüme. Enflasyon daha çok etkilediği için enflasyondan başlayalım. Şimdi Merkez Bankası hatırlayalım. Yıl içerisinde aslında bu yıl için %16'lık bir enflasyon hedefi vardı. Yılın başında belirlenmiş. 3 tane para politikası kurulu toplantısı yapıldı. Enflasyon raporu açıklandı. Her raporda da Merkez Bankası bu hedefi revize etmek durumunda kaldı. Ki daha yılın ilk yarısında gerek Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gerekse Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyonun %20'lerin üzerinde gerçekleşeceğini konuşmalarında dile getirmişlerdi. Ama gelinen noktada son olarak Merkez Bankası geçen ay yaptığı toplantıda enflasyon hedefini %28 olarak, bu yılın gerçekleşme hedefini, tahminini diyelim, %28 olarak deklare etmişti. Ama orta vadeli

0: Çünkü petrol fiyatı sadece bir petrol fiyatı olmaktan ibaret değil. Birçok mal ve hizmetin fiyatı belirlenmesindeki en temel unsur ve en temel maliyet araçlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu maliyetlerdeki artış da doğal olarak enflasyonun gelişimini etkiliyor. Tabii ki Türkiye biraz daha farklı bir piyasaya sahip. Yani şunu söyleyelim, örneğin Rusya, İran vesaire gibi ülkeler savaşın içine doğrudan oldukları halde onlar işte gıda enflasyonu bizi belki de aylık enflasyonumuz kadar yıllık enflasyona sahipler. Bazı aylar için söylüyorum özellikle. Ama burada nedir? Bizim her iki ülkede, enflasyonu düşük olan her iki ülkede zaten bu enerji kaynaklarına sahip ülkeler. Her ne kadar satamasalar da dünyaya, ama baktığınızda bu kaynakların sahibi oldukları için bir takım maliyetleri daha düşük oluyor. Dolayısıyla da işte gıda fiyatları oralarda daha düşük oranlarda artış gösterebiliyor. Dediğimiz gibi %32'nin üzerinde bir enflasyon bekliyorum ben bu yılın gerçekleşmesine. Çünkü dediğimiz gibi 95 dolar yaklaşık bir haftadır bu seviyede devam ediyor. Enflasyon hesaplanırken yani ayın 30'unda petrol fiyatları üzerinden hesaplanmıyor. O ay ne kadar etki ettiyse, yani ayın başında belirlenmişse ayın başından sonuna kadar hesaplanıyor. Örneğin ayın 10'unda fiyatlar artmışsa, pompaya yansımışsa, onuna kadar bir hesaplanıyor. Onundan sonraki fiyatlara göre tekrar hesaplanıyor. Yani biraz karmaşık bir hesap olmakla birlikte ağırlıklı ortalamadan çıkan sonuçla bizim aylık enflasyonumuz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu seviyede giderse biraz endişe verici. Petrol fiyatları bu seviyede giderse endişe verici. Ama yani bu Trump karşımızdaki kişi her an ne yapacağı, ne diyeceği çok belirli olmayan, kestirilemeyen bir kişi. Kendi yöneticilerinin dahi kestiremediği bir kişi olduğu için önümüzdeki hafta petrolün 60 dolara düşmemesi için bir sebep yok. Yani her an böyle bir şeyle de karşılaşabiliriz. O yüzden çok bu noktada karamsar olmaya da gerek yok, ama sonuçta olan burada enerji ihtiyacı olan, enerjiye bağımlı olan ülkelere oluyor. Bütün dünya bunun sancısını çekiyor. Bunu belirtelim. Şimdi OVP'nin, yani orta vadeli planın önemli unsurlarından bir tanesi de büyüme. 2026 yılı için %3.8'lik bir büyüme tahmini vardı orta vadeli programda. Bu %3.3'e indirildi. 2027 yılı için ise %4.3'tü. Orada çok küçük bir oynamayla 4.2'ye revize edildi. Dolayısıyla bu noktada da işte büyüme, Türkiye'nin uzun yıllar ortalamasına baktığımızda zaten 5 puanlık bir büyüme olduğunu görüyoruz. Uzun tarih geçmişten bu yana baktığımızda yine bu ortalamalara yakın bir büyümeye artık önümüzdeki yıl Türkiye tekrar kavuşacak gibi. Yani savaş ve işte deprem kaynaklı bir küçülme söz konusu olmuştu. Pandemide de keza sancılar yaşanmıştı. Gelinen noktada her şeyin normal olduğunu varsaydığımızda Türkiye rutin büyüme sürecine de girmek üzere. Şimdi savaştan bahsettik. Savaşın ölçülebilir etkisini örneğin Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek birlikte açıklamışlardı. Onlar 7 puan seviyesinde olduğunu söylediler. Yani bu savaşın enflasyona olumsuz etkisi, şöyle düşünelim, %32 olduğunu varsaydığımızda normalde bu yıl %25'lerde geçecekti. Yani bu da, bunu şöyle söyleyelim, petrol 60-65 dolar civarında olsaydı aslında bizim enflasyonumuz da %25 civarında gerçekleşecekti. Dolayısıyla bunu böyle etkilediler. Merkez Bankası Başkanı Karahan da yine 7 puanı söyledi, ama bu noktada enflasyon düşürülmesi de hükümetle, ekonomi yönetimiyle birlikte çalıştıklarını söylüyor. Yani revizyonun ciddi olduğunu, değişimin ciddi olduğunu, ama karamsarlığa yol açacak bir revizyon olmadığını söylüyorlar. Bunun dışında vaktimiz var galiba.
1: Var.
0: Şimdi dikkat çekici açıklamalar da var burada. Ekonomik güvenliği diye bir başlık eklendi. Orta vadeli programa daha geçmiş yıllarda olmayan, aslında geçmiş yıllarda hep şöyle görürdük. Bütün başlıklar sabit kalırdı. Onun altındaki politika metinleri değişirdi. Ama bu sefer bunda da bir

0: yapılmış, ekonomik güvenlikten bahsedilmiş. Ekonomik güvenliğin altında da Cevdet Yılmaz gıda güvenliğinden bahsediyor ki gıda güvenliği Türkiye açısından çok önemli, tüm dünya için çok önemli. Ve şunu söylüyor, biz sadece gıda güvenliği yanı sıra tabii ki nadir toprak elementleri vesaire gibi bu konulardan da bahsediyor. Ve bana göre ilginç ifadeler de kullanıyor aslında Cumhurbaşkanı yardımcısı. Hı hı. Çünkü biz gıda güvenliği derken işte tüm gıdalardan bahsetmediğini söylüyor. İşte ilginç bir örnek, avokado olmasa da olur, muz olmasa da olur ama diyor buğday olmazsa olmazımız diyor Cumhurbaşkanı yardımcısı. Yani stratejik ürünler belli kalemlerde çok daha fazla üretmeliyiz. Bu ürettiklerimizi depolamalıyız. Ki bu biliyorsunuz özellikle hububatta toprak mahsulleri ofisi alımın önemli bir bölümünü ve risk adı altında güvenli depo gibi diyebiliriz. Yıllık 5-6 milyon ton civarında ne olursa olsun o toprak mahsulleri ofisinin deposunda piyasaya sunulmadan bekler olağanüstü durumlara karşı. Ama bu noktada şunun da altını çizmek gerekiyor ki şimdi buğdayı stratejik ürün olarak kabul ediliyor, hububatı stratejik ürün olarak kabul edip bunun daha fazla üretilip de depolanması gerektiği ifadeler kullanırken ama piyasadaki gelişmelere baktığımızda çok bununla örtüşmediğini görüyoruz.
1: Nasıl?
0: Şu açıdan söylüyorum. Şimdi özellikle buğday ve arpa üreticilerinde bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi gelen tüm ürünleri aldı. Ama işte burada fiyat maliyet belirlenirken biraz üreticiyle Toprak Mahsulleri Ofisi aynı noktada bakmıyorlar konuya. Dolayısıyla örneğin arpada işte geçen sene 16 liradan satılırken bu yıl piyasada 12 liraya düşmüş durumda. Hani maliyet ne olursa olsun çiftçi geçen seneki sattığından daha düşük fiyata bu ürünü satıyorsa tüccar tabii ki o da karı da düşünüyor. Hani ülkeyi düşünme gibi bir kaygısı olduğunu zannetmiyorum. Karını düşünüyor. Dolayısıyla ne kadar ucuza alabilirsem, insanların çünkü ihtiyacı var. İşte okullar açılıyor, çocuğunu evlendirecek, banka borcunu kapatacak, gübre parasını, ilaç parasını ödeyecek. Ürününü elinden çıkarmak zorunda kaldığımda tüccar da doğal olarak bunu kullanıyor. Bu üreticinin zafiyetini kullanıyor. Ama sonuç itibariyle baktığımızda bu insanların gelecek yıl tekrar arpa buğday ekebilmeleri için bu yıl ellerine iyi para geçmesi gerekiyor. En azından masraflarını çıkarıp bir miktarda para kalması gerekiyor ki insanlar önümüzdeki yılda arpa ekebilsinler. Hani şunu söylemeye çalışıyorum. Hani limon olsa, kayısı olsa, şeftali olsa hani seneye ben bunu ekmiyorum diyemez. O ürün yine kalacak orada. Çok yıllık bir bitki çünkü.
1: Evet.
0: Ama arpa buğday da aynı şey söz konusu değil. Veya patates soğanda da aynı şey. Hani gelecek sene çiftçi kendisinin hangi ürün daha çok para getireceğini düşünürse o ürünü ekiyor. Dolayısıyla da arpa buğday rekoltesi azalıyor. Yani gelecek yıl bunun azalmaması için çiftçinin bu yıl en azından masrafını çıkarması gerekiyor. Bu konuya dediğimiz gibi peki, dikkat edilmesi gerekiyor. Zaten soğanda benzer bir sorun yaşandı. 75 liraya kadar çıkmıştı hatırlayalım soğan fiyatları. İthalat silahı kullanıldı. Tam hasat döneminde ithalat açıldı. Fiyatlar bir miktar geriledi. Şu anda 30 liraya civarına kadar soğan satılıyor. Ama bu çiftçilerin önümüzdeki yılki soğan ekim fikirlerini de bence bir miktar etkileyecektir. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor.
1: Peki, Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden Sayın Hüseyin Gökçe, çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Kısa bir ara. Aranın ardından buradayız.
2: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Ve saat 9:26 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Maalesef orman yangınıyla mücadele tabii sürüyor. Orman yangınları haberleri hala geliyor maalesef. Antalya'nın 3 ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor alevler. Ve alevlerin yaklaştığı yerleşim yerleri tahliye edildi. Bazı evler yandı, bazı evler boşaltıldı. Gerçekten de zor anlar devam ediyor diyebiliriz. Yaz aylarının sonuna yaklaştık. Çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi hava durumuna ilişkin bilgileri de Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Özsel'den alacağız. Sayın Özsel hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın. Hoş buldum. Herkese iyi sabahlar efendim.
1: Çok teşekkür ederiz. Hava durumuyla ilgili son bilgiler bize neler söylüyor? Sıcaklıklar sürecek mi? Ki bir yandan maalesef Antalya'da orman yangınları da devam ediyor.
2: Haklısınız. Az önceki haberlerde de yine takip ettiğimiz kadarıyla Denizli, Antalya çevresinde de yani Denizli'ye yakın kesimlerde de dün bir yangın vardı.
1: Evet.
2: Bugünkü son haberleri de takip ettiğimiz zaman bölgede aslında helikopter de dahil olmak üzere çeşitli unsurlarımız oradaki yangınları söndürmeye çalışıyor. Hava tahminleri ise şu şekilde hızlıca aktarayım. Hı hı. Aslında güneşli ve sıcak gündüzler geçirmeyi bekliyoruz. Yani hava sıcaklıkları sabah ve gece sonbahar mevsiminde olduğumuzu bize hissettirse de gündüz güneş altında hala yaz tadı var. Üstelik sadece güney bölgelerde değil, İstanbul'da, kuzey bölgelerde, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, başkent Ankara çevresi sabah serin, ancak gün içerisindeki sıcaklıklarımız gelecek hafta sonu, yani bu yaklaşan hafta sonu yükseliyor efendim. Tahminlerimiz cuma, cumartesi, pazarın 32-33 derece gibi sıcaklıklarla geçmesi. Örneğin bugün 24 derece bekliyoruz Ankara'yı. Hı hı. Yani bir 7-8 derecelik bir artış var. Bu artışlar, sıcaklık dalgalanmaları biraz Haziran sonuna benziyor şu yaşadığımız. Bir serin, bir sıcak yaz gelmeye çalışırkenki hali gibi. Şimdi de yaz gitmeye çalışıyor ama yine de sıcaklıklarımız artacak. Cuma, cumartesi, pazara özellikle bir tatil planı ya da gezinti amaçlı bir seyahat varsa oldukça güneşli 3 günde de Türkiye genelinde üstelik. 3 günde de bir hava bekliyoruz. Bugün yangınlardan söz etmişken ben de şu rüzgar tahminini ileteyim.
1: Lütfen.
2: Çanakkale, Balıkesir çevresindeki rüzgar bugün biraz olsun kuvvetlenebilir. Bursa etrafında da öyle. Saat 18'e kadar rüzgar biraz kuvvetlenecek bugün. Ancak çarşamba, perşembe, cumanın tahminlerine bakınca esintiler çok zayıflıyor. Yani yangın riskinin azaldığı da bir, sıcaklığın arttığı bir rüzgar açısından en azından yangın riski azalıyor. Çünkü yangın bizim yapacağımız her türlü harekete göre çıkabiliyor biliyorsunuz. Ama meteorolojik olarak durum iyiye gidecek çarşambadan itibaren. Hı. Sadece bugün ve bugünün öğlen saatlerine ve yarın öğlene biraz dikkat etmek gerekir. Ayrıca Antalya çevresinde Fethiye, Kumluca, Kaş gibi yerlerde de rüzgar yarından sonra daha çok deniz üzerinden biraz daha esmeye başlıyor. Yani nemli, su boğalı havayı taşıyacak. Bu anlamda olumlu. Hava sıcaklıkları dünya genelinde de bu yaz aşırılıklarla geçti. Her yerde rekorlar kırıldı. Yanı başımızdaki Avrupa gelmiş geçmiş en sıcak yaz mevsimini geçirdi. Türkiye'de yaşadığımız bu serin ve ara sıra yağmurlu, yağmur çok olmadı ama çok nadir de olsa yağmurlu bu dönem sürecek görünüyor. Yani çoğunlukla güneşli ve çok ara sıra nadiren yağmurlu. Uzun vadeli tahminler dediğimiz 10 günden sonrası 15 günlük tahminlere de bakıyorum. Ay sonuna kadar ciddi bir serin hava yok aslında. Bu sabah ve gece olan serinliği hariç tutuyorum. Yani gündüz gün içerisinde epey bir yaz modunda ilerleyeceğiz. Yani tabii okulların açılması, ilköğretim okulların açılmasına 6 gün kaldı ama bu olayla ilişkisi olmayan, onu planına eklemek zorunda olmayanlar için Eylül'ün son 2 haftası da Türkiye'de özellikle Ege'de ve Akdeniz'de tatil fırsatı veriyor. Sıcaklıkların çok da değişmeyeceğini, 27-28 derecelerde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Akdeniz ve Kıyı Ege'de Eylül ayının son haftasından söz ediyorum. Hı. Bu hafta ise İzmir'de mesela sıcaklıklar 33-34 derecelerde. Yani 20'li bir dereceye henüz düşmedik diyebilirim. Bu da tabii gün batımı yaklaşınca akşam saatleri hava daha erken kararmaya başladı, dikkat ederiz ki. Biraz olsun fark ediyor. Serin hemen kendini hissettiriyor rüzgarlarla. Belki bu da özellikle orta yaşlılara, sıcaktan bunalan insanlara yönelik gölge alanlar çok daha sağlıklı olacaktır şu tarihten itibaren. Ekim ayına kadar da fazla bir yağmur görüntüsü yok. Olumsuz olarak da bunu söylemek mecburiyetindeyim. Yağmur, toplam yağış tahminlerine bakıyoruz. Gelecek günler için nerede yağmur var derseniz, Ege'nin iç kesimlerinde biraz var. Yani Uşak, Kütahya, Kula arası. Doğu Karadeniz'de Giresun, Trabzon arasında hafif yağmur var. Bunun dışında Türkiye genelinde epey güneşliyiz. Başkent Ankara'da aslında gelecek günlerde bir yağmur ihtimalimiz vardı. Özellikle Cuma gününün öğlen ve akşamı, ama şimdilik pek bir yağmur görünmüyor. Ankara'da günler çoğunlukla güneşli geçeceğe benziyor efendim.
1: Evet, günler sıcak, güneşli geçecek. Ancak sabah çok erken saatlerde biz de çıkıyoruz tabii evden. Sabah soğuğu gerçekten Ankara'da sanki böyle sıfırın altına düşmüş derecelerin hissedildiği soğukluklar. Gerçekten öyle. Beni dinleyen dinleyicilerimiz de eğer erken çıkmışlarsa hak vereceklerdir. Zira yani üzerinize bir hırka, bir ceket almadan çıkmamanız tavsiyesinde bulunmak isterim ben de naçizane.
2: Çok teşekkürler. İyi oldu söylediğiniz. Yakın zamanda Ankara'ya bir küçük seyahatim olabilir. Ben de yanıma ceketimi alıp gelirim efendim. Aslında evet. Söylediğiniz şey çoğu kentte geçerli artık. Çoğu merkezde gerçekten. Evet. Hafif bir ceket, hafif bir kırka. Yani mont demeyelim ama artık sabahları gerekiyor. Yani bu da mevsimin geçişi işte. Sonbahar ülkenin her bölgesinde farklı güzellikte yaşanıyor. Keşke Bolu, işte Kaynaştı, işte bu taraflardaki Mudurnu çevresindeki ağaçları, renklerini bir görebilsek yerinden. Büyük şehirlerde yaşıyoruz ama doğada şu anda çok güzel bir dönüşüm, hüzünlü bir dönüşüm söz konusu. Yapraklar, ağaçlar derken umarız daha fazla yağmur da olur da suyla ilgili bir problemimiz kalmaz.
1: Umarız.
2: Şimdilik Ekim ayına kadar çoğunlukla ara sıra çok nadir yağmurun dışında bir olay yok. Çoğunlukla güneşli geçeceğiz diye tahmin ediyoruz efendim. Tahminler değişirse biz de güncelleriz.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
2: Sizlere de iyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür.
1: Teşekkürler. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Özsel son olarak bizimleydi. Gündemin sonuna geldik biz de. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Berkay Bigeç, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın.

Sporun unutulmayanları. Efsanelerin izindeki program Sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. NBA'in 1 metre 60 santimetre boyundaki sıra dışı basketbolcusu Maxi Box. 1965'te Amerika'da doğan Maxi basketbola lisede başladı. Boyunun kısa olması sebebiyle forma şansı bulmakta zorlansa da pes etmedi. Hızlı oyun stili, etkili pasları ve top çalma becerisiyle dikkatleri üzerine çekti. 1983'ten 1987'ye kadar oynadığı Wake Forest Üniversitesi'nin basketbol takımında adeta fırtına gibi esti. 1987'de İspanya'da dünya şampiyonluğu kazanan Amerika milli takımında yer aldı. Aynı yıl NBA draftının ilk turunda Washington Bullets tarafından 12. sırada seçildi. 1988'de transfer olduğu Charlotte Hornets'ta büyük bir çıkış yakalayan Maxi Box, Golden State ve Toronto Raptors formalarını da giydi. 14 yıllık NBA kariyerinde 7,7 sayı, 2,6 rebound.

0: Mount 7,6 asist ortalamasına ulaştı. 2001'de basketbolu bırakan Maxi Box 1 metre 60 santim boyuyla NBA'in en kısa oyuncusu unvanını aldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Kazım İncetaş ve ben mikrofonda Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında

0: sepette bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında FAO lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertise.
7: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
8: Reklamlar.
9: Arkası yarın.

0: bu sesi. 6. ve son bölüm. Yazan İral Evin, çeviren Yüksel Kap, uygulayan Tayfun Türkili, yöneten Zihni Göktay, efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Nizih Deli Ormanlı, Bud Collins Erhan Yazıcıoğlu, Leo Kingship Kamran Yüce, Gordon Gent Erdoğan Ersever, Mary Tomris İncer, Marion Nilgün Barlas, sekreter Sema Gökgöz.
1: Bud isimli bir üniversite öğrencisi tarafından hamile bırakılan Dory, daha sonra aynı genç tarafından öldürülür. Bunun üzerine kardeşi Ellen katili aramaya başlar ve bir tesadüf eseri katilin sevgilisi Bud olduğunu anlar. Bunun üzerine Bud polise bir şey söylememesi için Ellen'i de öldürür. Bir servet avcısı olan Bud daha sonra Dory ve Ellen'in ablası Marion'a kancıyı takar ve bir vesile bularak genç kızla tanışır ve kendisini sevdirir.
2: Affedersiniz bayan, Bay Leo Kingship'le görüşmek istiyordum.
3: Maalesef efendim, kendileri yemekte.
2: İyi ama yemek saati 12'deydi, şimdi saat 3.

0: Sürekli yemek mi yiyorlar Allah aşkına?
1: Bakın bayım, Bay Kingship kimseyle görüşmek istemiyor, anlamıyor musunuz? Çok işleri var.
0: Onu bunu bilmem, kendisiyle muhakkak görüşmek zorundayım.
1: Arzu ederseniz başka bir gün için randevu vereyim size.
0: Bana şuradan kağıt ve kalem verebilir misiniz?
1: Tabii, buyurun.
0: Tamam, bunu kendisine verin lütfen.
1: Nedir bu? Dory ve Ellen hakkında görüşeceğim. Delirdiniz mi siz? Böyle bir şeyi patronuma nasıl hatırlatabilirsiniz?
0: Size ne diyorsam onu yapın. Bu kağıdı kendisine verin, benimle muhakkak görüşecektir.
1: Adınız nedir?
0: Önemli değil, kağıdı verin yeter bayan.
1: Bir dakika bekleyin. Buyurun, Bay Kingship sizinle görüşecek.
0: Teşekkür ederim. Merhaba Bay Kingship.
2: Sekreterime adınızı vermemenizin nedenini şimdi anlıyorum. Eğer görüşmek isteyenin siz olduğunuzu bilseydim kabul etmezdim delikanlı.
0: Bakın ben size...
2: Ne yazık ki adınızı unuttum. Grant miydi neydi?
0: Gant. Gordon Gant.
2: Bakın Bay Gordon, çok fazla işim var. Eğer Dory ve Ellen'den söz edecekseniz kanıt isterim. Geçen seferki gibi teorilere dayanıyorsa hiç başımı ağrıtmayın.
0: Biraz...
2: O halde özür dilerim, işitmek istemiyorum. Dinlemek istemiyorum sizi. Aynı şeyleri geçen sefer de anlatmıştınız. Ellen öldürüldü ama Dory intihar etmişti dostum.
0: Yanılıyorsunuz, intihar etmedi.
2: Canım, ya Ellen'e yazdığı mektup? Hala dün gibi aklımda. Şekerim, sana vereceğim üzüntü için beni affedeceğini ümit ederim. Yapabileceğim başka bir şey yok. Evet Bay Gordon, Dory'nin Ellen'e gönderdiği mektupta bunlar yazılıydı.
0: Mektup çok garip cümlelerle dolu Bay Kingship. Sonra Ellen'in bana anlattığına göre altında imzası da yok. Sonra Dory belediye binasına evlenmek için gitmişti. Ellen'ın teorisi buydu ve bu nedenle de öldürüldü.
2: Hiç de değil, bunların birbirleriyle bir ilişkisi yok. Hem polisin bu konuda ne dediğini de biliyorsunuz sanırım.
0: Evet, güya cinayeti işleyen hırsızmış.
2: Niçin olmasın, olmaz mı yani? Neyse, başka bir diyeceğiniz var mı?
0: Evet var. Bugün gazetelerde kızınız Marion'ın Bud Collins'le evleneceğini okudum.
2: Evet.
0: Peki Bud Collins hakkında ne biliyorsunuz?
2: Ne mi biliyorum? Damadım olacak. Yetmez mi bu kadarı?
0: Onun Ellen'la flört ettiğini bilmiyor musunuz?
2: Evet biliyorum. Bu neyi değiştirir ki?
0: Bakın Bay Kingship, Bud Ellen'la tanıştığı zaman Caldwell Üniversitesi'nde okuyordu. Ama yaptığım araştırmalar sonucu Bud'ın daha önce, yani Dory'nin ölümünden önce Stuttgart Üniversitesi'nde olduğunu tespit ettim. Dory'nin ölümünden sonra da naklini Caldwell Üniversitesi'ne yaptırmış. Orada da Ellen'ı tanımış.
2: Olabilir. Bunda da garipsenecek bir taraf göremiyorum.
0: Ama ben görüyorum. Bu sabah kızınızın evlenme ilanında Bud'ın okuduğu üniversitelerden bahsetmişsiniz. Ama orada sadece Caldwell'dan söz ediyordu. Stuttgart'ın hiç adı yoktu.
2: Yok muydu? Evet, ben de anımsıyorum. Stuttgart'ın adı yoktu. Belki de unutmuştur Marion'a söylemeyi.
0: Sanmam Bay Kingship. Bud'ın Stuttgart'ı söylememesi için bir de nedeni vardı. Kızlarınızdan birisiyle ilişki kuruyor. O ölünce bu kez ikincisini tavlıyor. Ve o da ölünce üçüncüsü. Anlaşılan bu adam sizin bakır madenlerine göz koyuyor.
2: Bakın Bay Gordon, nezaket sınırlarını aşıyorsunuz.
0: Ama gerçeği söylüyorum.
2: Peki bu Bud Collins'in Stuttgart'ta okuduğuna dair elinizde herhangi bir kanıt var mı?
0: Tabii var. Yanımda getirdiğim üniversite yıllıkları Bay Kingship. İşte Burton Curlis. Resmini görüyor musunuz? Stuttgart Üniversitesi'nin yıllığı. Bu da kızınız Dory'nin resmi. O da yıllıkta yer almış.
2: Evet, anlıyorum. Peki Caldwell'daki yıllıkta yanınızda mı?
0: Tabii. Buyurun buna da bakın. İşte bir yıl sonra naklini yaptırdığı Caldwell Üniversitesi'ndeki yıllık ve resmi. Bu kez de Ellen'ın resmi.
2: Evet, oldukça ilginç.
0: Görüyorsunuz ya, Bud Collins devamlı kızlarınızın peşinde Bay Kingship. Bud Stuttgart'ta okuduğundan söz etmedi mi size?
2: Bana söylemedi. Sanırım Marion da bilmiyordur.
0: Eğer söz etmediyse bunun bir nedeni vardı. O da Dory ile ilişkisi olmuş demektir.
2: Marion'la konuşmalıyım. Siz de benimle gelin Bay Gordon.

0: Meryem, sana Gordon Gent'i tanıtayım. Daha önce kendisinden söz ettiğimi sanıyorum.
1: Gordon Gent. Aha evet, şimdi anımsadım. Alan'ı tanıyordunuz değil mi?
2: Evet Meryem. Öldürülmeden önce tanışmıştık onunla.
1: Özür dilerim. Ortalık o kadar karışık ki size oturacak bir yer bulamadım.
0: Zahmet etme kızım. Zaten fazla kalacak değiliz.
1: Bay Gordon, ziyaretinizi neye borçluyum acaba?
2: Ben...
1: Yoksa önemli bir şey mi var? Lütfen beni merakta bırak.

0: Bay.
1: Bakın Meryem, ben Dory'yi tanıyordum.
2: Öyle mi? Bilmiyordum.
1: Ben Studart'ta okuyordum. Dory de benim girdiğim derslere giriyordu. Ama Bat aynı derslere girmiyordu.
2: Bat mı? Ama Bat Studart'a hiç gitmedi ki.
1: Gitti.
2: Hayır, sadece Cadwell'a gitti o.
1: Önce Studart'a, daha sonra da Cadwell'a gitti.
2: Ama...
3: Meryem, Bat Studart'a gitmiş. Bay Gordon, okul yıllığını Meryem'e gösterin lütfen.
1: Tabii Bay Kingship. Buyurun. İşte Meryem, Bat'ın resmi.
2: Evet, görüyorum. Allah Allah, çok garip. Bu yıllık hangi yıla ait?
1: Önceki yıla. Bir yıl sonra da Cadwell'a naklini yaptırmış.
2: Eğer Bat Studart'ta okuduysa mutlaka Dory'yi de tanıyordur.
3: Bat sana Studart'a gittiğinden bahsetti mi kızım?
2: Yok, hayır, bahsetmedi. Eminim. Ama sizin neyiniz var Allah aşkına? Bana ne söylemek istiyorsunuz?
3: Hiç kızım.
2: Peki niye ayakta dikilip kaldınız öyleyse? Baba, bana bu yıllığı göstermek için mi buraya geldiniz?
3: Biz sadece bunu bilip bilmediğini merak etmiştik de.
2: İyi ama niçin?
1: Bak Meryem, Bat Studart'ta okuduğunu niçin sakladı senden?
2: Sakladı mı? Bu ne biçim söz? Niye saklasın? Hem biz onunla okul anılarından bahsetmezdik ki. Bu konuda bu yüzden açılmamıştı aramızda.
1: Yanılıyorsunuz. Eğer Dory ile ilişkisi olmasaydı, evleneceği kıza Studart'ta okuduğundan söz etmez miydi?
2: İlişki mi? Dory ile mi yani? Bu ne demek oluyor baba?
3: Bak kızım, ben...
2: Bu adama ne kadar para veriyorsunuz bunları öğrenmesi için?
3: Para mı, ne parası?
2: Hafiyelik yapması için, pislik bulması için, iftira etmesi için.
3: Meryem, yemin ederim ki böyle bir şey yapmadım. Bay Gordon kendisi kalktı geldi buraya.
2: Yok
3: kadar.
2: Yok canım, size inanacağım mı sanıyorsunuz?
1: Gazetede evlenme ilanınızı gördüm.
2: Hani Bat hakkında soruşturma yapmayacaktım baba. Söz vermiştiniz bana. Böyle mi tutuyorsunuz sözünüzü?
3: Canım, ben gene sözümü tuttum. Soruşturma falan da yapmadım.
2: Yalan söylüyorsunuz. Bu evliliğe engel olmak için iftira atıyorsunuz. Mutluluğuma gölge düşürmek istiyorsunuz.
3: Meryem, bak kızım.
2: Yeter artık baba, yeter. Sizin değiştiğinizi sanmıştım ama görüyorum ki huylu oyundan vazgeçmiyormuş. Eskiden neyseniz şimdi de olsunuz.
1: Bir dakika Meryem. Babanızı boş yere suçlamayın.
2: Siz de karışıyorsunuz bize.
1: Babanıza bütün bunları ben anlattım. Yıllıkları getiren de bendim.
2: Siz mi? Ama neden?
1: Ellen'ı tanıyordum.
2: Onu anladık. Peki Bud'ı da tanıyor musunuz?
1: Hayır.
2: O halde lütfen burada ne aradığınızı ve Bud'ı arkasından suçlamanızın nedenini sorabilir miyim?
1: Bu oldukça uzun bir hikaye Meryem.
2: Yoksa Bud'ı kıskanıyor musunuz? Zorunuz bu mu? Ellen onu sizden üstün bulduğu için mi?
1: Yok, hayır.
2: Başkalarına iftira etmenin yasalarca suç sayıldığını sanırım biliyorsunuz.
1: Bakın ben...
3: Bay Gordon... Meryem, yeteri kadar üzdük. Lütfen gidelim.
2: Evet. Gitseniz iyi olacak.
3: Hoşça kal kızım.
1: Evet Bay Kingship. Buraya kadar işler yolunda gitti.
3: Ne demek istiyorsunuz?
1: Canım, hiç değilse durumu öğrendik. Bat Meryem'e Studart'a gittiğinden söz etmemiş. Bu da gösteriyor ki...
3: Hiçbir şey göstermiyor Bay Gordon. Tahminlerinizde yanılıyorsunuz.
1: Peki, öyle olsun. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
3: Hiçbir şey.
1: Yani evlenmelerine izin verecek misiniz?
3: İstesem de engel olamam zaten. İkisi de 21 yaşlarını doldurmuş bulunuyorlar.
1: Haklısınız.
3: Peki Bay Gordon, sizin bu işteki rolünüz nedir?
1: İnanın hiçbir çıkarım yok Bay Kingship. Ben sadece vatandaş olarak görevimi yapıyorum.
3: İnanmıyorum size.
1: Kendinizi kollayın Bay Kingship. Bat sizi öldürecek ve bakır şirketinin üzerine oturacaktır.
2: Bat.
4: Söyle canım.
2: Çocukları sever misin?
4: Tabii.
2: O halde iki tane çocuk isterim. Hı hı. Birini senin okuduğun Cadwell Üniversitesi'ne, diğerini de benim okuduğum Columbia'ya göndeririz.
4: Ya da Studart'a.
2: Studart'a mı? Hı. Neden?
4: Ben orada da okudum hayatım. Önce Studart'a, sonra Cadwell'da.
2: Bunu niye daha önce söylemedin?
4: Söyledim sevgilim. İlk olarak Studart'ta okuduğumu söylemiştim sana ya.
2: Anımsamıyorum. O halde Dory'yi de tanırsın. O da orada okumuştu.
4: Biliyorum ama ben kendisini pek tanımadım. Ellen söylemişti bana da.
2: Peki kendisini hiç görmemiş miydin?
4: Hayır. Studart büyük bir üniversitedir. Yalnız gazetelerde resmini görmüştüm o intihar olayından sonra.
2: Bat.
4: Efendim?
2: Biliyor musun Bat? Seni çok ama çok seviyorum.

0: Bay Kingship, sizi salonda bir adam bekliyor.
1: Bir adam mı dedin? Kimmiş, ne istiyormuş?
0: Bilmiyorum efendim. Elinde de bir paket var.
1: Peki Mary, teşekkür ederim, gidebilirsin. Ne o, gene mi siz?
2: Evet Bay Kingship.
1: Bakın Bay Gordon, artık canımı sıkmaya başlıyorsunuz ama.
2: Bat hakkında size bir kanıt getirdim efendim. Hem de önemli bir kanıt.
1: Kanıt mı dediniz? Nerede?
2: Burada, bu paketin içinde.
1: Fakat bu, bunlar benim bakır şirketimin broşürleri. Nereden buldunuz bunları?
2: Bat Curlins'in evinde. Dün geceye kadar evindeki bir dolabın içindeydi.
1: Peki sizin elinize nasıl geçti?
2: Çaldım onları.
1: Bu ne cesaret delikanlı, siz delisiniz.
2: Broşürlere iyice bakın Bay Kingship. Kenarları yıpranmış. Dokuna dokuna ne hale gelmişler. Eğer bir uzmana gönderecek olursanız Bad'ın parmak izlerini hemen tespit ettirebilirsiniz.
1: Gerek yok. Adamın niyeti belliymiş.
2: Size başında da söylemiştim ya, Bad şirketinizin üzerine oturmaya hazırlanıyor.
1: Peki başka kanıtınız var mı?
2: Var. Onu da Marion geldikten sonra göstereceğim.
1: Bir dakika, şirkete telefon edeceğim.

0: Kingship Bakır Şirketi.
1: Bayan Richardson, ben Leo.
0: Buyurun efendim.
1: Reklam kısmında bir araştırma yapın. Bud Collins adına hiç broşür gönderilmiş mi? Gönderilmişse hangi tarihlerde gönderilmiş, bunları saptayıp bana bildirin.
0: Başlayın efendim.
1: Meryem'i de inandırmak zorundayım Bay Gordon. Bunu ona nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum doğrusu.
2: Görüyorsunuz ya Bay Kingship, Bud'ın bir servet avcısı olduğu meydanda. Tahminlerimde yanılmamış.
1: Evet öyle.
2: O halde Bud'ın Dory ve Elan'ı da öldürmüş olacağını kabul etmek zorundasınız.
1: Ama bu sadece bir varsayım.
2: Bud önce Dory ile ilişki kurdu. Onu gebe bıraktıktan sonra çatı katından aşağı atarak öldürdü. Daha sonra da Elan'ı tanıdı. Ancak Elan gerçeği ortaya çıkarınca onu da ortadan kaldırdı.
1: Bakın Bay Gordon, tahminlerinizde aksayan bir nokta var.
2: Neymiş?
1: Bud bir servet avcısı değil mi?
2: Evet.
1: Madem ki Dory'yi hamile bıraktı, onu öldüreceğini evlenir ve dilediği paraya da kavuşurdu. Öyle değil mi?
2: Evet evet, ne demek istediğinizi anlıyorum. Söyler misiniz bana Bay Kingship, eğer Doris size sormadan evlenseydi ve sonra da vaktinden evvel bir bebeği olsaydı ne yapardınız?
1: Bilmiyorum.
2: Belki de kapı dışarı ederdiniz ha? Evlatlıktan da reddedebilirdiniz.
1: Ben bilmiyorum, nasıl davranırdım bilemem ki.
2: Gördünüz mü Bay Kingship, İşte Bud Dory'yi bu yüzden öldürdü. Herhalde Dory ona sizden söz etmişti. Bud da onunla evlense bile paranın yanını sokulamayacağını, evlenmezse de başının derde gireceğini biliyordu. Tek çareyi de zavallı Dory'yi öldürmekte buldu.
3: İyi akşamlar baba. Siz bizden ne istiyorsunuz Bay Gordon?
1: Buraya gel Meryem, seninle konuşmalıyım.
3: Gene neler saçmalayacaksınız?
1: Gerçekleri konuşacağız kızım, gerçekleri.
3: Ya öyle mi, neymiş şu meşhur gerçekler bakalım
2: ha? Dün gece nişanlınızın evine girdim Meryem.
3: Evine mi, ne haklı?
2: Odasındaki dolapta bir paket buldum.
3: Peki ne varmış o paketin içinde?
2: Kingship Bakır Şirketi'nin broşürleri. Hem de oldukça eski. Uzun zamandır ondaymış.
3: Olabilir. Belki de ona bunları Alan vermiştir.
1: Bu doğru değil kızım. Biliyorsun Alan üzerine hiç broşür taşımazdı.
3: Peki o broşürleri dolabın içine Bay Gordon'ın koymadığı ne malum? Olamaz mı yani?
1: Merak etme, araştırıyorum Meryem. Herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak biçimde davranıyorum.
3: Diyelim ki bütün bu anlattıklarınız doğru. Bir zamanlar onu çeken sizin paranızdı. Fakat sonradan beni sevdi Bud. Aşık oldu bana. Bir diyeceğiniz var mı?
1: Anlayamadım. Yani bu kanıt sence yeterli değil mi?
3: Düğünden vazgeçmek için mi? Hayır, yeterli değil baba.
1: Fakat o bir servet avcısı kızım.
3: Böyle konuşamazsınız baba.
1: Onunla evlenemezsin.
3: Evlenir miyim, evlenemez miyim? Cumartesi sabahı görürsünüz. Nikahıma siz de davetlisiniz.
1: Meryem, seni sadece paran için isteyen bir adamla aynı yastığa baş koyamazsın.
3: Bak beni seviyor, anlamıyor musunuz? Seviyor. Aynı şeyleri düşünüyor, aynı şeyleri seviyoruz. Aynı kitaplardan, aynı piyeslerden, aynı müzikten hoşlanıyoruz. Yemek konusunda bile anlaşıyoruz.
2: Aynı yemekleri mi dediniz? Bakın bunlar İtalyan ve Ermeni yemekleri olmasın?
3: Evet.
2: Söz ettiğiniz kitapların içinde Proust, Shakespeare, Çehov, Gorki ve Gogol'ün eserleri de bulunmasın?
3: Evet. Fakat bütün bunları nereden biliyorsunuz?
2: Sakin olun Meryon. Sakin olun. Oturun şöyle.
3: Ama anlamıyorum bütün bu olanları.
2: Biliyorum, üzgünsünüz ama ne yapayım ki, gerçekler ortada.
3: Tanrım.
2: Bud'ın evinde bulduğum paketten çıkan zarfın birisinde bir kağıt vardı. İtalyan ve Ermeni yemeklerinin isimleri yazılıydı. Ayrıca biraz önce söz ettiğim yazarların eserlerinin adı da yazılıydı.
3: Az budala değilmişim ben. Nasıl da anlayamadım.

0: şey o kadar güzeldi ki.
1: Ağlama yavrum. Dua et ki iş işten geçmeden öğrendik bütün bunları. Şimdi bütün işimiz Bay Gordon'un da dediği gibi bu adi adamın işlediği cinayetleri ortaya çıkarmaktır.
0: Cinayetler mi dediniz?
2: Evet Marion. Dory'i, Alan ve Powell'ı öldüren de odur.
1: Dedektif tutacağım, araştırma yaptıracağım, gerçeği ortaya çıkarttıracağım.
2: Gerek kalmadı buna Bay Kingship.
1: Anlayamadım.
2: Bud'un evinde bulduğum önemli bir kanıt onu zindanda çürütmeye yeter de artar bile.
0: Nedir o?
2: Powell'ın adres defteri. Burada yanımda, bu paketin içinde. Sanırım polise bunu açıklamak zorunda kalacak.
1: Kutlarım sizi Gordon. Gerçekten de büyük bir iş başardınız. Buyurun, ben Leo.
3: Bay Kingship, ben sekreteriniz.
1: Sizi dinliyorum Bayan Richardson.
3: Reklam bürosunda araştırma yaptım. İlk broşür geçen yıl gönderilmiş kendisine. Studart'ta okurken.
1: Güzel. Peki ikincisi?
3: Birkaç ay önce Carroll Üniversitesi'ne Bud Curlis adına postalanmış. Kayıtlar bunu gösteriyor.
1: Teşekkür ederim Bayan Richardson. Çok teşekkür ederim. Evet, iş iyice aydınlandı çocuklar. Broşürlerin biri Dory'nin zamanında gönderilmiş Bud'a. İkincisi de Ellen'in zamanında. Bu da Bud'ın her ikisini tanıdığını çıkartır ortaya.
2: Haklısınız.
1: Bizi tam zamanında uyardığınız için teşekkür ederiz size Bay Gordon.
2: Önemli değil efendim. Dedim ya, sadece görevimi yaptım ben.
0: Gordon.
2: Efendim Marion.
0: Bize gerçeği söyleyin. Hiçbir çıkarınız olmadığı halde niçin uğraştınız bu olayla? Bud'ın katil olduğunu meydana çıkartmak için ne gibi bir sebebiniz vardı?
2: Bakın Marion, belki de bunu anlatması uzun sürer ama kısaca şu kadarını söyleyeyim. Alan'la 2 ya da 3 kez konuştum. Hepsi bu kadardı. Flört bile etmemiştim kendisiyle.
0: Evet.
2: Ama bazı duygular vardır ki anlatımı yetenek ister. Siz buna yıldırım aşkı da diyebilirsiniz ya da başka bir isim verebilirsiniz.
1: Anlıyorum sizi. Demek Alan'a aşık olmuştunuz.
2: Evet. Ama ne yazık ki bunu ona söyleyemedim. Eğer Bud'ın kurşunlarına hedef olmasaydı belki de kalbimdeki bu duyguyu bağıra bağıra haykıracaktım ona.
0: Zavallı Alan, zavallı Dory.
2: Neyse, bana müsaade artık. Aylardan sonra ilk kez rahat bir uyku çekebileceğim. Kim bilir, belki Alan'ın da ruhu rahat edecektir.
1: Güle güle Gordon.
0: Bizim için yaptıklarınıza çok teşekkür ederiz.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Radyo 1.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karadağ. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye yönelik hasmani adımları tribünden seyretmeyeceklerini söyledi. Dün yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız, Türkiye'ye husumet besleyen kaybeder," dedi. Erdoğan, ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremez ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yapılacak 100 bin sosyal konuta ek olarak inşa edilecek 15 bin liralık konuta ilişkin müjdeyi verdi. Kiralık konutlarımız

0: ile ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl sonu bitmesi planlanan Yarısı Bizden projesinin süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını da açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Kanada Büyükelçisi'nin güven mektuplarını kabul edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Sayıştay Savcılığı'na Ahmet Akcan, Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü'ne Faruk Berat Akçeşme atandı. Adana'nın Kozan ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını sabaha kadar devam etti. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Antalya'nın Aksu ilçesi Karaöz mahallesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Kepez ilçesine sıçradı. Ekiplerin alevlerle müdahalesi devam ediyor. Elazığ'da ise bir köy evinde çıkan yangında karı koca yaşamını yitirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller incelendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davada karar duruşması görülüyor. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek, davanın karara bağlanması bekleniyor. PISA 2025 sonuçları Slovakya'nın başkenti Bratislava'da açıklanacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de katılacağı toplantıda Türkiye sonuçları saat 10.30'da duyurulacak. Araştırmaya Türkiye'den 56 ildeki 203 okuldan 7.702 öğrenci katıldı. İsrail, Lübnan'ın güneyinde yine ateşkesi ihlal etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırdı. Nebatiye vilayetinde 12 kişi katledildi. Son 3 günde düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısı 27'ye yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşsa da şiddetli çatışmalar devam ediyor. Amerikalı temsilcilerin bölge ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitiminin ardından Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi. Almanya, katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına ortak olduğu gerekçesiyle yargı önünde. Uluslararası Adalet Divanı, Nikaragua'nın Almanya'ya karşı açtığı davayı görüşmek üzere toplandı. Nikaragua'nın Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı dava başladı. Savunma yapan Almanya, mahkemenin davaya bakma yetkisi olmadığını öne sürüyor. Nikaragua bugün bu itirazlara karşı savunma yapacak. Haberleri sunduk.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
5: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle. Getir,
6: bir mutluluk getir. Bankkart'la okula dönüş alışverişi

0: giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Big Bag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
5: Reklamlar.

0: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. 8 Eylül 2026 tarihini gösteriyor takvim yaprakları, günlerden salı. TRT Trabzon Radyosu yapımı Bölge Gündemi programımızla bugün de huzurlarınızdayız efendim. Gelişmeleri an be an alıcılarınıza ulaştıracağız. Teknik yönetimde Sayın Ebru Kılıç, yapımcımız Seher Evren ve ben sunucunuz Şeyda Şahin. Beraberliğimiz boyunca yine bağlantılarımız olacak, söyleşilerimiz olacak. Gündeme dair sevgili dinleyicilerimiz, aramıza hoş geldiniz.
1: Hava durumu.
0: Sevgili dinleyenler, Meteoroloji 11. Bölge Trabzon Müdürlüğü'ne bağlandık. Hava ve deniz durumunu öğreneceğiz. İlker Yılmaz hattımızda. Sayın Yılmaz, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
0: Dinliyoruz efendim.
2: Hemen aktaralım. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleriyle Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında yer yer altında seyretmesi beklenirken, rüzgarların kuzey yönlerden akşam saatlerinde güney yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemizin merkezlerinde beklenilen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 23, Giresun 23, Gümüşhane 21, Rize 23, Artvin 19 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Rüzgarın batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga eşitliğinin 1 ila 2 metre, görüşün seyi yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu kadar.
0: Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Değerli dinleyenler, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız şimdi de. Hava ve deniz durumunu öğreneceğiz. Samsun, Rize, Sinop ve Giresun'la ilgili Fadime Bayalan hattımızda. Sayın Bayalan, merhaba.
3: Merhaba efendim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Buyurunuz, sizi dinliyoruz.
3: Hoş buldum, hemen aktarıyorum. Bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bu akşam saatlerinde Samsun, Sinop, Ordu ve Tokat'ın kuzey kesimleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültü sağanak yağışa geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklığına bakacak olursak sıcaklıkların iç kesimlerde 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen günlük yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle olacak: Samsun ve Amasya 25 derece, Kastamonu, Ordu ve Çorum 24 derece, Sinop 27 derece ve Tokat 23 derece olarak tahmin ediliyor. Son olarak bölgemize bağlı istasyonlarda bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıkları ise şöyledir: Ordu 23 derece, Sinop ve İnebolu 24 derece, Sinop 25 derece olarak ölçülmüştür. Aktaracaklarım bölgemizden şimdilik bu kadar efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim Fadime Hanım. Sağ olun, hoşçakalın.
3: Sağ olun, hoşçakalın. İyi yayınlar.
1: Yol durumu.
0: Sevgili dinleyiciler,

0: haber, karayollarında durumu okuyacağım şimdi sizlere. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Mecitözü-Amasya yolunun 34-36. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Amasya-Mecitözü yönü trafiğe kapatılmış olup, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Çorum-Ankara yolunun 36-38. Kilometreleri arasında yapım işi çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor. Çarşamba-Ayancık yolunun 10-12. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Vezirköprü-Havza yolunun 25-27. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım yine kontrollü olarak sağlanıyor. Giresun-Gümüşhane il sınırı Şirihan-Kerkit yolunun 46-53. Kilometreleri arasında üst yapı onarım ve asfalt sati kaplama yapım çalışması nedeniyle çalışmaların devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-64. Kilometreleri arasında bulunan 10 adet tünel ve yaklaşımlarında yapılacak olan drenaj sistemleriyle bordür dipleri temizlik çalışması nedeniyle 8-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Hopa-Borçka-Artvin yolunun 28-34. Kilometreleri arasında 18.08.2026, 07.12.2026 tarihlerinde muhtelif kesimlerde sel hasarlarının giderilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılmakta olan imalatlar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Artvin-Şavşat, Ayrım-Ardanuç-Geçitli yolunun 0-16. Kilometreleri arasında bulunan Soğanlı, Ferhatlı 1, Ferhatlı 2 ve Tosunlu tünelleriyle yaklaşımlarında yapılacak olan aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışmaları nedeniyle saat 08-17.30 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Artvin-Erzurum yolunun 44. kilometresinde bulunan Esenkaya-T1 Açkapa tünelinde yapılmakta olan aydınlatma sistemi yapım çalışmaları nedeniyle çalışmanın devamı müddetince 07-19 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28. Kilometreleri arasında yapılmakta olan yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde bulunan Yeni Maçka tünelinin bölünmüş yolun Trabzon-Maçka yönündeki tüpünde yapılacak olan aydınlatma ve otomasyon yapım çalışmaları nedeniyle çalışmanın devamı müddetince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdüren diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattıyla Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin 0312-44-991-99 numaralı telefona başvurabilirsiniz. Değerli dinleyenler, yolunuz ve radyonuz hep açık olsun.
1: Piyasalarda bugün.
0: Değerli dinleyenler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Abdülmuttalip Platin hattımızda. Sayın Platin, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Dinliyoruz sizi.
2: Öncelikle bildiğiniz gibi uzunca bir süredir Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırıyla başlayan konjonktürel riskler ve savaş hala etkisini finansal piyasalar üzerinde devam ettiriyor. Hala Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir anlaşmanın, bir uzlaşmanın tam olarak ortaya çıkmaması ve Hürmüz Boğazı'nın İran tarafından kontrol ediliyor olması ve buradaki enerji akışının sekteye uğruyor olması finansal piyasaları, enflasyon beklentisini ve enerji maliyetlerini

düzeyini etkiliyor. Dolayısıyla bu etki hala devam ediyor ve buna bağlı olarak da hem altın fiyatları hem faizler hem de borsalar bu durumdan etkileniyor ve şu an itibariyle baktığımız zaman ons altın fiyatı yaklaşık olarak 4.423 dolar seviyelerinden küresel piyasalarda işlem görüyor. ABD altın vadeli kontratlarına baktığımız zaman ise aralık teslim fiyatlı altın fiyatı 4.475 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Aslında bunu şöyle yorumlayabiliriz. Yıl sonunda altındaki vadeli kontratlar üzerinden beklentinin 4.475

olacak yoksa aşağıya mı olacak, bu noktada tam olarak bir yorumda bulunamıyoruz. Çünkü öncelikle bu yorumda bulunabilmemiz için Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu gerilimin, bu savaşın bitmiş olması gerekiyor aslında. Gram altın tarafına baktığımız zaman yurt içinde gram altın fiyatlarının hem ons altındaki hareketlilikten hem de kurdaki az da olsa artış trendinden etkilenerek 6.890 seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz. Gram fiyatlarına bağlı olarak tabii çeyrek altın fiyatları da 11.255 Türk lirası seviyelerinden işlem görüyor. Türk lirasında az da olsa bir değer kaybı, yani kurlardaki artıştan kaynaklanan bir gram altın fiyatlarına yukarı yönlü bir baskı yapan bir durum da var. Ve bunun önümüzdeki dönemde de gram altın fiyatlarını kur tarafından etkilemesini yine bekliyoruz. Çünkü kur tarafında özellikle ihracatçıların kurun düşük kaldığı ve rekabetçi bir kurdan uzaklaşıldığı yönünde eleştiriler geliyor. O nedenle zaten geçtiğimiz 2-3 ay içerisinde bir az da olsa bir yükseliş trendine girdiler. Hem euro hem dolar. Dolayısıyla bunun bundan sonraki süreçte de devam edeceğini söyleyebiliriz. Döviz tarafına baktığımız zaman dolar kurunun 48,42 seviyelerinden işlem gördüğünü, euro paritesinin ise 56,28 seviyelerinden işlem gördüğünü görüyoruz ve son 2-3 aylık süreçte 5-6 TL'lik bir artış olduğunu da görüyoruz kurlarda, kur tarafında. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de döviz tarafında böyle bir yükselme eğiliminin çok hızlı olmasa bile devam edeceğini söyleyebiliriz. Merkez bankaları tarafına baktığımız zaman Amerika Merkez Bankası Fed'in en son faizleri %5 seviyelerinden %3,5 seviyelerine kadar indirdiğini biliyoruz ve bu indirimlerine devam edeceğine yönelik sinyaller de veriyordu. Ta ki İran'la savaşa başlayana kadar ve özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasına kadar. Bu kapatmanın ardından artan enflasyon ve enerji maliyetleri sebebiyle artık Fed bu açıklamalarında biraz daha şahin olmaya doğru evrildi. Yani bırakın faiz indirmeyi bırakacağını, hatta bir faiz indirimi bile yapabileceği yönünde söylemler geldi ki en son Fed toplantı tutanaklarında biz bunları görüyoruz. Hatta yine bazı yatırım bankalarının bununla ilgili bazı açıklamaları da var. Jackson Hole konferansındaki yine Fed Başkanı'nın konuşması var. Burada da yani bundan sonraki süreçte 2026 yıl sonuna doğru 0,25 baz puan dahi olsa bir faiz arttırımı eğilimi olabilir. Bu tamamen Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu tam olarak bitmeyen gerilimle ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu gelişmeler onunla alakalı olarak netleşecek diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise son PPK toplantısında faizleri %37 seviyesine kadar indirmişti ve son 5-6 toplantıda da herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Dolayısıyla şu an itibariyle %37 TC Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz oranı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos ayındaki enflasyon verilerine baktığımız zaman Ağustos ayında aylık enflasyonun %1,84 olduğunu, fakat yıllık enflasyonun, Ağustos ayındaki yıllık enflasyonun ise %31,51 olarak ortaya çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bu verilere baktığımız zaman az önce söylediğim, Fed için söylediğim gerekçelerin tamamı aslında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası için de geçerli ve biz de bunları izliyoruz ve buna göre bir faiz politikası aslında uyguluyoruz. Bu noktadan baktığımız zaman faiz oranının %37, enflasyon oranının 31,5 olduğunu düşünecek olursak aslında bu noktada faiz indirimi konusunda Merkez Bankası'nın elinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Eğer faizleri %30'un altına,
indirebilirse

0: bu noktada çok daha hızlı bir faiz indirim döngüsüne girebiliriz. 2026 için soracak olursanız da 2026 yılı sonuna kadar ben Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi bekliyorum. 2,5 veya 3 puanlık. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman SPK'nın bu yeni fon düzenlemelerinin de etkisiyle Borsa İstanbul'un geçtiğimiz hafta değer kaybettiğini görüyoruz. Çünkü özellikle yüksek işlem hacmiyle işlem yapan bu fonların yeni yönetmenliğe ve düzenlemeye uyum sağlayabilmek amacıyla yaptığı işlemler borsadaki işlem hacmini ve endeksi biraz düşürdüğünü evet görüyoruz. Pazartesi günü itibariyle yani dün Borsa İstanbul %0,99 yani %1 diyebiliriz buna değer kazanarak günü 14.151 seviyelerinden kapattı. Bugün ise %0,15'lik bir artışla hareket ettiğini görüyoruz. Tabii kapanışta bu değişebilir. Bu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Ağustos 2026 tarihli yeni yatırım fonlarına ilişkin rehberiyle ilgili birkaç şey de söylemek istiyorum. Yani bu tam olarak neye yarayacak ve neleri değiştiriyor Borsa İstanbul'da? Aslında bu düzenlemeyle serbest fonların bir şirketin fiili dolaşımdaki paylarından alabileceği oranlar sınırlandırıldı. Nasıl sınırlandırıldı? Halka açıklık oranı %25'in altındakilere en fazla bu fonlar %8 kadar yatırım yapabilecek. Halka açıklık oranı %25 ile 50 arasındakilere en fazla %6, halka açıklık oranı %50 ile 75 arasında olanlara %4 ve halka açıklık oranı %75'in üzerindekilere en fazla %2'lik bir yatırım yapabilecekler. Aslında bu düzenlemeler sayesinde halka açıklık oranı düşük, işlem hacmi düşük, katma değer üretmeyen, karlılığı düşük olan şirketlerin Borsa İstanbul'daki fiyatlarının şişirilerek yani piyasa değeri defter değerinin oranının 70'e, 80'e, 100'lere çıkmasının önüne geçilmiş olacak. Böylece küçük yatırımcının da zarar etme ihtimali önlenmiş olacak. Son olarak Borsa İstanbul'da biz dün itibariyle 175 milyar TL'lik bir işlem hacmine ulaşıldığını görüyoruz. Borsa İstanbul tüm endeksin işlem hacminin 247 milyar TL seviyesine ulaştığını yine görüyoruz. Bu düzenlemeden önce bir 100 milyar TL'lik daha fazla işlem hacmi olduğunu görüyoruz önceki haftalarda. Düzenlemenin böyle bir işlem hacminde bir azalmaya da sebep olduğunu söyleyebiliriz ve bu jeopolitik risklere rağmen ve enflasyona rağmen son bir ayda Borsa İstanbul %2,7'lik bir artış yaparken yıl başından bu yana baktığımız zaman %35,5'luk bir artış olduğunu görüyoruz. Son olarak Bitcoin'in de 78.380 dolar seviyelerinde yine işlem gördüğünü söylemek istiyorum ve burada bitirmek istiyorum.
1: Evet.
0: Size de iyi yayınlar
1: Çok
0: diliyorum.
1: teşekkür ederiz. Recep
0: Ben
1: Tayyip
0: teşekkür
1: Erdoğan
0: ederim.
1: Üniversitesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Abdülmuttalip Platin. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Hoşça kalın.
2: Haber Turu.
1: Değerli dinleyenler, Amasya, Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını TRT Amasya muhabiri Serdoğan Sıvacı aktaracak. Hattımızda şu anda. Sayın Sıvacı, hoş geldiniz.
3: Günaydın, hoş bulduk Şeyda Şahin. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür
3: Nasılsınız?
1: ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
3: Bizlerdeyiz, teşekkür ediyorum.
1: Bakalım ilk hangi ilimiz var? Dinliyoruz sizi.
3: Her zaman önceliğimiz kendi memleketimize veriyoruz. Amasya'dan başlıyorum ilk yayınımıza. Amasya'da ipek böcekçiliği yeniden canlandırılıyor. Amasya'da geçmişte önemli geçim kaynakları arasında bulunan ipek böcekçiliğinin yeniden canlandırılması için önemli bir çalışma yürütülüyor.

Peyin böceği Amasya'da yeniden canlanıyor projesinin bütçesi 5,5 milyon liraya ulaşırken projenin %70'i DOKAP tarafından hibe desteğiyle karşılanıyor. Çalışmayla özellikle kırsal kesimde üretimin çeşitlendirilmesi, kadınların ekonomik hayata daha fazla katılması ve unutulmaya yüz tutan ipek böcekçiliğinin yeniden gelir kapısı haline getirilmesi amaçlanıyor. Şehzadeler şehri Amasya'nın mutfaklarının vazgeçilmez yemeği olan bakla dolması, Amasya mutfağının en önemli geleneksel yemeklerinden ve coğrafi işaret tescilde bakla dolması özelliğiyle Şehzadeler şehri Amasya'nın mutfaklarının vazgeçilmez yemeği olarak biliniyor. Bakla dolması, yarma ve yöresel malzemelerin asma yaprağıyla buluştuğu baklalı dolma, kentin gastronomi ve kültürün gastronomi kültürünün öne çıkan değerleri arasında bulunuyor. Kuşaktan kuşağa aktarılan yemek, Amasya'nın gastronomi turizminde de önemli bir tanıtım ürünü olmayı sürdürüyor. İkinci durağımız Samsun'dan. Samsun Şehir Hastanesi tramvay hattının temeli atıldı. Samsun'da kent ulaşımı açısından önemli yatırımlardan biri olan şehir hastanesi tramvay hattı için çalışmalar başladı. Projenin temel atma töreni Eylül ayının ilk haftasında gerçekleştirildi. Yeni hatla mevcut raylı sistem ağının Samsun Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılması hedefleniyor. Böylece hastaneye ulaşımın kolaylaştırılması ve kent içi toplu ulaşım taşıma ağının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Samsun Çarşamba Havalimanı'na da yeni terminal binası yaptırılacak. Samsun hava ulaşım altyapısını güçlendirecek. Çarşamba Havalimanı'nın yeni terminal binası yatırımında da önemli bir adım atıldı. Yeni terminal binasının temeli de Eylül ayının ilk haftasında düzenlenen törenle atıldı. Yatırımın tamamlanmasıyla Samsun'un artan yolcu kapasitesine daha modern şartlarda cevap verilmesi hedefleniyor. Proje yalnızca Samsun için değil, Orta Karadeniz'in ulaşım altyapısı açısından da önem taşıyor. Üçüncü durağımız Ordu. Fatsa'da balıkçılar vira bismillah dedi. Karadeniz'de 2026-2027 balıkçılık sezonunun başlamasıyla Ordu'nun Fatsa ilçesinde balıkçılar yeni sezonu törenle karşıladı. Vira bismillah diyen Fatsa Balıkçılık Festivali, Vira Bismillah Fatsa Balıkçılık Festivali kapsamında balıkçılık kültürü, gastronomi ve turizm aynı organizasyonda buluştu. 31 Ağustos 2 Eylül tarihleri arasında kapsayan festival programında yöresel ürünler, deniz ürünleri, halk oyunları, müzik gösterileri, gastronomi etkinlikleri ve şeflerin canlı mutfak gösterileri yer aldı. Fatsa'nın gastronomi ve turizm değerleri tanıtıldı. Vira Bismillah Fatsa Balıkçılık Festivali'nin gastronomi ve turizm günü kapsamında Karadeniz mutfağı ve deniz ürünleri ön plana çıkartıldı. Festival kapsamında deniz mahsulleri ve Karadeniz'in yöresel yemek yarışmaları, şef gösterileri ve tadım etkinlikleri düzenlendi. Gaga Gölü, Cıngırt Kalesi, Kabak Dağı Yaylası, Bolaman Kalesi ve Yalıköy Sahili gibi turizm noktalarında tanıtılması da bu programda yer aldı. Sinop'a gidiyoruz şimdi de. Sinop'ta da 782 genç yaz tatilinin yeteneklerini keşfetti. Yaz tatilinde yeteneklerini keşfetti. Sinop'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde düzenlenen Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Yaz Kulübü 5 Eylül'de tamamlandı. 9 hafta boyunca devam eden programda 782 çocuk ve genç bu etkinliklerden yararlandı. Kent genelinde 6 gençlik merkezinde gerçekleştirilen faaliyetlerde gençlere spor, kültür, sanat, el sanatları, resim ve müzik gibi farklı alanlarda eğitimler verildi. Program düzenlenen renkli kapanış şenliğiyle sona erdi. Sinop'un Boyabat ilçesinde de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın spor okulları kapsamında gerçekleştirilen 2026 yaz dönemi yüzme kursları tamamlandı. Toplamda 16 seanstan oluşan eğitimlere 507 kursiyer katıldı. Kursların tamamlanmasının ardından çocuklara ve gençlere katılım belgeleri verildi. Çalışma çocukların yüzme öğrenmesinin yanı sıra yaz tatillerini sporla değerlendirmelerine imkan sağladı. Son durağımız Giresun olacak. Giresun'un tezgahları da palamutla doldu. Av sezonunun başlamasının ardından Karadeniz'e açılan Giresunlu balıkçıların ağları palamutla doldu. İlk avlarının kıyıya ulaşmasıyla kentteki balıkçı tezgahlarında sezon hareketliliği başladı. Giresun'un yanı sıra Ordu, Trabzon, Rize'de de ilk günün öne çıkan balığı palamut oldu. Sezonun bereketli başlaması balıkçılar açısından da umut oluşturdu. Giresun'da da yeni eğitim öğretim yılı için hazırlıklar tamamlandı denilebilir.
Giresun'da 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim

0: gör mesajı amacıyla okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Koç başkanlığında 2 Eylül tarihli toplantıda okul çevrelerinin güvenliği, trafik tedbirleri ve servis araçları, kurumlar arasındaki koordinasyon ele alındı. Yeni eğitim yılı öncesinde alınacak önlemler ile ilgili kurum temsilcileri değerlendirildi. Son olarak şöyle kapatmak istiyorum. Tokat haber ağımızda değil ama Tokat içinde bizleri üzen iki haberimiz var. İlki Tokat'ın Erbaa ilçesinde uzun yıllar gazetecilik yapan İhlas Haber Ajansı'nın Erbaa muhabiri Şaban Konyar, geçirdiği beyin kanamasının ardından tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaklaşık 22 gündür tedavi görüyordu. Dün sabah kendisini kaybettik. Yaşam mücadelesini kaybetti. Şaban Konyar'a Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına, basın camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bir diğer haberimiz yine Tokat'tan. O da 17 yıldır gazetecilik yapan TRT Haber muhabiri Dursun Ekremer ailesiyle İzmir'e taşınma kararı aldı. Tokat'ın merkezinde, köylerinde birçok noktada haber peşinde koşan Dursun Ekremer için Tokat Gazeteciler Cemiyeti tarafından vefa programı düzenlendi. Dursun Ekremer yıllar boyunca kentin güzelliklerini ekrana taşırken Tokat'ın tanıtımına önemli katkılar sundu. Yeni hayatında da kendilerine başarılar dilerken katkıları için teşekkür ediyoruz diyelim ve sözü size bırakalım
1: Çok
0: Şeyda
1: teşekkür
0: Şahin.
1: ederiz. Dursun Ekremer çok güzel TRT Haber'e de haberler yapıyordu. Kendisine buradan selam olsun ve size de çok teşekkür ederiz. Amasya, Giresun, Ordu, Samsun ve Sinop illerinden öne çıkan haber başlıklarını aktardınız. Sayın Serdoğan Sıvacı, hoşça kalın, sağ olun.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Sağ olun. Haber turumuz devam edecek.
2: Bölge yayın alanımızda bizi dinleyebileceğiniz frekans bilgilerimiz. Artvin Merkez 94.4, Ardanuç 95.5, Arhavi 91.2, Borçka 89.5, Hopa 107.9, Murgul 95.1, Şavşat 107.9, Yusufeli 92.3.
3: TRT Trabzon Radyosu.
1: Sevgili dinleyiciler, Rize, Artvin, Trabzon ve Gümüşhane illerinin gündemini TRT Trabzon bürosundan Arzu Tiryaki aktaracak. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
4: Hoş bulduk Şeyda Hanım, merhaba.
1: Merhaba, hemen dinliyoruz sizi.
4: Evet, ilk olarak Trabzon'dan başlıyoruz haberlerimize. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yapılması planlanan Trabzon Yeni Havalimanı projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verildi. 45 milyar 650 milyon lira yatırım bedeli bulunan projenin büyük bölümü deniz dolgusu üzerinde inşa edilecek. Projede yaklaşık 97 milyon ton deniz dolgusu ve 6000 metre uzunluğunda koruyucu mendirek yapılması planlanıyor. Mevcut havalimanının kotunun yükseltilmesi amacıyla ise yaklaşık 13 milyon ton kazı gerçekleştirilecek. Yeni havalimanı kapsamında 110 bin metrekarelik terminal binası, 1250 araç kapasiteli kapalı otopark ile teknik blok, kule ve destek binaları yapılması öngörülüyor. İnşaatın 2026'da başlayıp yaklaşık 7 yıl sürmesi ve havalimanının 2033'te hizmete alınması planlanıyor. Kent merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafede Pelit ve Konaklar mahalleleri açıklarında yer alacak proje, Trabzon Havalimanı'nın artan yolcu trafiğine çözüm olmayı hedefliyor. 2025 yılında 3.873.979 yolcuya hizmet veren mevcut havalimanının yerine planlanan yeni tesisin orta ve büyük gövdeli yolcu uçakları ile kargo uçaklarına uygun şekilde tasarlanacağı belirtildi. Bir diğer haberimiz Rize'den. Rize'nin Şanlıhemşin ilçesine bağlı yüksek rakımlı yaylalarda sonbahar mevsiminin ilk ayı olan Eylül ayında kar yağışı etkili oldu. Eylül ayının ilk günlerinde gelen kar yağışı Kaçkar ve Altıparmak dağlarının yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı. Şanlıhemşin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Kaçkar ve Altıparmak dağlarında kıştan kalma görüntüler oluşturdu. Yeşilin hakim olduğu yaylalarda beyaz örtünün ortaya çıkması bölgeye farklı bir güzellik kattı. Yaylada bulunan Ali Kuyumcu aniden bastıran kar yağışını cep telefonu

0: kamerasıyla görüntüledi. Bölgede rakım yükseldikçe hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artırdı. Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ve doğa tutkunları için ortaya çıkan kar manzaraları ise Kaçkarların 4 mevsim farklı güzellikler sunduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Artvin'e geçiyoruz. Artvin'in Arhavi ilçesinde yerleşim alanına inen ayının bir evinin kapısına kadar geldiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay gece saatlerinde Arhavi ilçesine bağlı Ulaş köyünde meydana geldi. Yerleşim alanına inen ayı Ali Gülşen'e ait evin çevresinde dolaştıktan sonra kapıya kadar yaklaştı. Evin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde ayının bir süre çevreyi kontrol ettiği görüldü. Ardından bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolan ayı köy sakinlerinde endişeye neden oldu. Yine Artvin'den bir haberimiz var. Artvin'de hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen yolcu minibüsü karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı. Olay Şavşat-Artvin Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki yolcu minibüsü önünde ilerleyen aracı sollamak amacıyla karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden otomobiliyle gelen Zafer Aydınlı minibüsü park ederek ani fren yaptı. Aydınlı'nın da aracı son anda durdurmasıyla muhtemel bir kazanın önüne geçildi. Yolcu minibüsünün şerit ihlali yaptığı ve karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtulduğu tehlikeli anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Son olarak Gümüşhane'ye geçiyoruz. Gümüşhane'de koruma altındaki taşınmaz kültür varlığı sayısı 2025 yılı sonu itibariyle 642'ye yükseldi. TÜİK'in kültürel miras istatistikleri verilerine göre kentteki tescilli kültür varlıkları bir önceki yıla göre %28 arttı. Dikkat çekici artış ise tarihi ev ve konaklarında yer aldığı sivil mimarlık örneklerinde yaşandı. Bir önceki yıl 128 olan sivil mimarlık örneği sayısı %96 artışla 251'e yükseldi. Gümüşhane'de ayrıca 195 dinsel yapı, 135 kültürel yapı, 23 tarihi kalıntı ve 16 askeri yapı bulunuyor. Kentte tarihi sit alanlarının sayısı 3'ten 8'e, kentsel sit alanlarının sayısı ise birden ikiye çıktı. Gümüşhane Merkez Müzesi'nin envanterinde ise 126 arkeolojik, 527 etnografik eser ve 843 sikke olmak üzere toplam 1496 eser yer alıyor. Bölgemizden haberlerimiz bugünlük bu kadardı. Yeniden sözü size bırakalım Şeyda Hanım.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli dinleyenler, Rize, Artvin, Trabzon ve Gümüşhane illerinin gündemini TRT Rize Bürosu'ndan Arzu Tiryaki aktardı ve manşet haberleriyle bölge gündemi devam edecek.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: TRT. TRT Trabzon Radyosu.
8: Basında bugün.
1: Değerli dinleyenler, manşet haberleriyle devam ediyoruz bölge gündemine. Karadeniz'de son noktayla başlıyoruz efendim. Üzücü bir haberle başlıyoruz. Mumcu kaza atlattı. AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, dün Trabzon Sahil Yolu Akyazı mevkiinde geçirdiği trafik kazasını ucuz atlattı. Sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Mumcu'nun içerisinde bulunduğu otomobil hasar alırken yara almayan Mumcu'nun sağlık durumunun son derece iyi olduğu öğrenildi. Biz de geçmiş olsun diyoruz kendisine.

Bir sıradaki haberimizde Taka gazetesi Uzunkum'un temeli atılıyor. Müjdeli bir haber. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Eylül ayı meclis toplantısında iki önemli gündem başlığını açıkladı. Yaklaşık 400 dönümlük Uzunkum yaşam alanının temeli Perşembe günü atılacak dedi. Sanat evinin geleceği içinse Büyükşehir Belediyesi devreye giriyor. Ve Trabzonspor 90 dakika saldıracak, 2 yerse 3 gol atacak, hücum futbolu fark yarattı diyor bir başka haberinde. Trabzonspor'un haftalardır tutuk futbol oynamasının ardından Gençler Birliği maçında prangalarını söküp atarak rakibin üzerine gitmesi Bordo Mavili takımı kendine getirdi. 5 gollü galibiyette Hüseyin Çimşir'in doğru kadro kurması, Onaçu ve Salah'ın katkısı büyüktü. Ve Kuzey Ekspres gazetesindeyiz. İhale iptal edildi haberimiz var sırada. Trabzon'un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi 1763 ada 3 no'lu parselde bulunan ve uzun süredir atıl durumda olan DTM kompleksi için beklenen ihale süreci durduruldu. 7 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen dev ihalede rekabet ortamının oluşmaması üzerine ihale komisyonu süreci iptal etme kararı aldı. Bir diğer haberimize geçiyoruz yine. Kokarca'nın zararı sıfıra yaklaştı. Doğu Karadeniz'de fındık üreticilerinin korkulu rüyası haline gelip yüzlerce bitki türüne zarar veren istilacı böcek kahverengi kokarca, Trabzon genelinde yürütülen çok yönlü mücadeleyle büyük oranda kontrol altına alındı. Yine bir haberimize geçiyoruz. Gümüşhane'den. Gümüşhane'de kazalara karşı önlem alınıyor. Gümüşhane'nin Kürtün Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt, ilçe özel idare müdürü Mahir Küçük ile birlikte Yukarı Kürt'ün grup yolunda devam eden beton bariyer yapımı çalışmalarını yerinde inceledi diyor. Bir başka haberimize geçiyoruz yine Kuzey Ekspres'ten. Rize yolcu minibüsü şarampole devrildi. Erzurum'un İspir ilçesinde Rize yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada bir ağır 3 kişi yaralandı. Kazada minibüste sıkışan yaralılar jandarma ekiplerinin zamanla yarıştığı can sipare müdahalesiyle kurtarıldı. Ve Erzurum-Artvin karayolunda da sel meydana geldi. Erzurum-Artvin karayolu Uzundere mevkiinde etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yağışı bölgede hayatı felç etti. Maalesef yağış sonrası taşan dereler nedeniyle karayolu tamamen ulaşıma kapanırken sel sularının ortasında kalan bir araç da mahsur kaldı. Artvin'de kıl payı kurtuluş diyor. Artvin'de hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen yolcu minibüsü karşı yönden gelen otomobille çarpışmaktan son anda kurtuldu. Tehlikeli anlar araç kamerasına yansıdı. Şavşat Artvin Karayolu meydanında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre seyir halindeki yolcu minibüsü önünde ilerleyen aracı sollamak amacıyla karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden otomobiliyle gelen Zafer Aydınlı minibüsü fark ederek ani fren yaptı. Aydınlı'nın aracı son anda durdurmasıyla muhtemel bir kazanın da önüne geçilmiş oldu. Ve üzücü bir haberimiz var maalesef. Genç yaşta kalbine yenik düştü. Giresunlu işçi Adem Hezer, Artvin'de bir şantiyede çalıştığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti maalesef. Giresunlu Adem Hezer, Artvin'de bir şantiyede çalıştığı sırada fenalaştı. İşçilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hezer'in kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilen Hezer, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç yaşta hayatını kaybeden Adem Hezer'in vefatı çalıştığı şantiyede ve Güdül köyünde de büyük üzüntüye neden oldu. Hezer'in cenazesi dün toprağa verildi.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı.

0: ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Değerli dinleyenler, bölge gündemine şimdi sanatın, teknolojinin ve çocukların dünyasının kesiştiği özel bir çalışmayla uzanıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümünde görev yapan doktor öğretim üyesi Gökçe Arifoğlu'nun Çocukluğun İzi adlı etkileşimli artırılmış gerçeklik kişisel grafik sergisi çocukların yaşama, sevilme, korunma, oyun oynamaya ve hayal kurma, barış içinde büyüme haklarını da sanatın diliyle ele alıyor ve bu özel çalışmayı ve serginin taşıdığı mesajları konuşmak üzere doktor öğretim üyesi Gökçe Arifoğlu hattımızda. Merhaba.
3: Merhaba, günaydın.
2: Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş efendim. Hemen bahsetmeye başlayalım dilerseniz.
3: Evet, buyurun.
2: Çocukluğun İzi sergisinin ortaya çıkış hikayesi nedir? Sizi bu çalışmaya götüren düşünce ne oldu?
3: Evet, ben hem ressam hem bir grafikerim aslında. Daha önce benzer tarzda sergilerim oldu ama bu sefer birazcık da farklı bir şey denemek istedim. Bunun için normalde görünürde ilk bir geleneksel bir grafik sergisi gibi görünse de aslında tasarımlarımız, yani sergideki var olan eserler birer QR kod. Bu da hem teknolojik olarak hem de geleneksel bizim sergi anlayışımızın ötesinde böyle bir disiplinler arası bir çalışma gibi oldu. Zaten çalışmamı gelen izleyicilerimiz de hem afişlerden hem de sergi alanında gördüklerini de görecekler. Eserler alışa geldiğimizin dışında farklı ölçeklerde ve hepsi birer parmak izi içinde yerleştirilmiş ikonlardan oluşuyor. Eğer hani neden parmak izi seçtiniz diye soracak olursanız,
2: evet,
3: biliyorsunuz işte temel neden aslında her çocuğun biricik temel tek ve özgün kendine has olmasıyla aslında ortaya çıktı. Bilimsel bir gerçektir ki parmak izleri bireyseldir, tektir.
2: Evet.
3: İkincisi, aynısı yoktur diye. Bu kavramdan yola çıkarak işte her çocuğun hikayesi, hayali, işte dünyayı algılama biçimi de aslında hiçbir zaman aynı değil. Biz hep eğitim alanında da söyleriz, çocuk gelişiminde de. Her çocuk özeldir, her çocuk tektir, birdir diye. Bu nedenle benim de parmak izi aslında bir kimlik göstergesinden çok her çocuğun dünyayı bıraktığı işte kendine ait özgün bir iz olarak aslında var oluyor. Ben de eserlerde parmak izin içine yerleştirdiğim çocuk figürleriyle de işte çocukların kendi dünyasını, kendi yolunu, kendi hikayesini anlatan böyle kompozisyonlar oluşturdum. Benim için de parmak izi aslında işte her çocuğun biricik, her çocuğun dünyada kendine özgü bir iz bıraktığını düşüncesinin bir de görsel karşılığı gibi oldu.
2: Evet, dinleyenlerimize söyleyelim. Ben de videoyu izledim yayından önce.
3: Evet.
2: Telefonunuzu tuttuğunuz zaman sizin görselinize hareket,
3: evet,
2: etmeye başlıyor oradaki semboller. Çok ilginç bir sergi. Herkesin de gidip görmesini isteriz. Ve afişinizde her kıvrım bir çocuğun görünmeyen hikayesini taşıyor aslında. Bu düşünce öne çıkıyor değil mi? Sanat,
3: evet,
2: çocukların görünmeyen hikayelerini görünür kılabilir mi sizce?
3: Tabii ki görünür kılar. Biz her küçük çocuklarda yazı, hani okuma yazma gelişmeden önce her çocuğun resim yaptığını ve kendini ifade ederken resmi kullandığını biliyoruz. Biz birazcık da buradan da yola çıkarak en sade haliyle, en yalın haliyle aslında sergi oluşturuldu. Kullanılan renkler de ana renkler. Biz çocukların erken dönemde sadece ilk bakışta ana renklerle yorulduğunu görürüz. Hatta bazı çizgi filmlerde sadece ana renklerden de böyle hazırlandığını biliriz. Mesela işte Kayu gibi böyle küçük yaş grubu için hazırlanan çizgi filmlerde özellikle ana renkler tercih edilir. Ben de bu sergide o yüzden böyle çok daha küçük yaş grubunu temsilen bir sergi olduğu için ben de özellikle ana renkleri tercih ettim ve parmak izi kıvrımları içine yerleştirdim,
2: evet,
3: ikonlarımı. Diğer sergilerden dediğiniz gibi bir daha böyle farklı bir özelliği,
2: evet,
3: var. Eserler aslında dediğim gibi ilk başta böyle normal bir afiş olarak görünse de her biri aslında bir QR

0: kod. Siz sergiye geldiğiniz zaman eserlere yanaştığınızda hemen yanında bazı yönergeler göreceksiniz. Bir aplikasyon üzerinden telefonunuza uygulamayı indirip sonra esere telefonunuzu tutup tarattığınızda eser hareketlenecek. Etkileşimli bir videoya dönüşecek. Mesela bunlarda da işte eseri çevirdiğiniz zaman mesela bazılarında müzik böyle çocuk oyun sesleri,
1: evet,
0: çocuk gülücükleri işte ya da hareket eden kağıt gemiler, uçan kuşlar göreceksiniz. Aslında bir nevi izleyiciye de böyle etkileşimli arttırılmış gerçeklik deneyimi de sunma imkanını sağladık. Bu anlamda da biraz farklılaştığını da söyleyebiliriz diğer sergi anlayışından.
1: Evet ve serginizde çok çarpıcı bir yaklaşım var. Çocukları sessizliğin nesnesi değil, barışın öznesi olarak görmek. Değil mi?
0: Aynen öyle. Biz çocukları öyle görmek isteriz. İşte gülen, sallanan, parkta oynayan, işte daha çocuksu deneyimleri, tecrübeleri olan çocuklar
1: Evet.
0: olarak görmek isteriz. O yüzden aslında serginin içeriğinde bir tema da çocuğun barış hakkı üzerine, özgürlük hakkı üzerine oluştu. Bununla ilgili de bazı çalışmalar yine aynı şekilde görselleştirildi.
1: Ve son olarak da çocukluğun izi bundan sonra nasıl bir yolculuk yapacak? Serginin farklı şehirlerde izleyiciyle buluşmasına yönelik planlarınız var mı?
0: Evet, tabii ki güzel dönütler alıyorum. Sergimiz dün açıldı. 20 Eylül'e kadar da ziyarete açık. Rize Şimal AVM'de şimdilik.
1: Evet.
0: Hatta daha sonrası için belki online bir platformda ya da işte başka bir şehirde sergimizin gezmesinin ve devamının da olmasını temenni ediyorum ben de.
1: Çok teşekkür ederim. Bizde başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır
0: Çok
1: dinleyenlerimize?
0: teşekkür ederim. Eğer yolu Rize'ye düşenler olursa Rize Şimal AVM'de 20 Eylül'e kadar sergini ziyaret edebilirler.
1: Ve çok teşekkür ederim. Ve şöyle
0: Ben
1: söylemek
0: teşekkür ederim.
1: isterim. Barış bazen büyük sözlerden önce bir çocuğun korkmadan uyuyabildiği bir beşikte, özgürce sallanabildiği bir salıncakta ve güvenli tutunabildiği bir elde başlıyor diyelim ve herkesi serginize de davet etmiş olalım yeniden. Sayın Arifoğlu çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bölge gündemi devam edecek şimdi.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: TRT Trabzon Radyosu.
1: Değerli dinleyenler, bugün 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü. Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı özellikle örgün öğretim çağının dışındaki vatandaşlar için Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezleri üzerinden önemli imkanlar sunuyor. En güncel Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2026 yılında Türkiye genelinde 9.292 okuma yazma kursu açılmış durumda. MEB'in e-yaygın sistemi de bu kursları Türkiye'nin her yerinde ücretsiz öğrenme fırsatı kapsamında sunuyor. Başlıca fırsatlar şöyle: birinci kademe yetişkin okuma yazma kursları, okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin temel okur yazarlık becerilerini kazanmasını sağlıyor. Başarıyla tamamlayanlara okur yazarlık belgesi veriliyor. İkinci kademe kursları ise temel okur yazarlığın ardından eğitime devam etmek isteyenlere yönelik başarı belgesi ilkokul eğitimine denk kabul ediliyor ve kişi daha sonra açık öğretim ortaokuluna devam edebiliyor. Ve ücretsiz eğitim ve materyal var. Kurslar halk eğitim merkezleri aracılığıyla yürütülüyor. Kursiyerlere okuma ve çalışma kitapları ücretsiz sağlanıyor. MEB ayrıca 2026'da birinci ve ikinci kademe materyallerine dijital olarak da erişime açmış durumda. Engelli bireylere yönelik imkanlar da şöyle: engelli yetişkinler de bu kurslara katılabiliyor. Bazı engel gruplarında RAM işbirliği ve özel eğitim öğretmenleri desteğiyle kurs açılabiliyor ve yabancı uyruklularda da Türkçe bilen ancak okuma yazma bilmeyen

0: bilmeyen yabancı uyruklu kişiler de okuma yazma kurslarına katılabiliyor diyelim ve basında sporla devam edeceğiz.
1: Spor.
0: Evet sevgili dinleyiciler, son nokta haberimizle başlıyoruz şimdi. Salah durmuyor diyor. Trabzonspor'da Muhammed Salah'ın yükselen performansı yüzleri gündürüyor. Gençler Birliği karşısında bir gol ve bir asistlik katkı sağlayan Mısırlı Yıldız, takımın farklı galibiyetinde önemli rol oynadı. Son haftalarda formunu arttıran Salah, skor katkısıyla da dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu son 3 haftada 4 gole ulaşırken bir de asist yaptı. Hücumdaki etkinliğiyle Trabzonspor'un en önemli kozlarından biri olan Salah, ortaya koyduğu performansla taraftarları da beğenisini kazanmış oldu. Mısırlı Yıldız'ın bu çıkışı, Bordo Mavililerin ilerleyen haftalar öncesinde en büyük artılarından biri olarak değerlendiriliyor. Ve Trabzonspor'da Gençler Birliği karşısında alınan farklı galibiyetin ardından moraller yükseldi tabii ki. Avrupa mücadelesinde French Varos Süper Ligi'nde ise Ahmet karşısında üst üste alınan mağlubiyetlerle sarsılan Bordo Maviller, Gençler Birliği karşısında sergilediği futbol ve aldığı farklı galibiyetle moral buldu ve alınan farklı galibiyetin yanı sıra ortaya konan etkili futbolda camianın yüzünü güldürmüş oldu. Bordo Mavililer geride kalan maçlara nazaran çok daha istekli ve tempolu bir oyun ortaya koydu. Gençler Birliği karşısında performansıyla taraftarlarına gelecek haftalar öncesi umut veren Trabzonspor aldığı galibiyetle puanını 7'ye yükseltti ve rotasını yeniden zirveye taşıdı. Ve Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir de Gençler Birliği karşısında alınan galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çimşir, oyuncu grubunun ortaya koyduğu mücadeleden son derece memnun olduğunu belirterek, "Oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan son derece memnunum. Bahane mazeret üretmeden çalışarak adım adım yukarıya doğru çıkacağız," dedi. Bir diğer haberimize geçiyoruz şimdi. Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Fabinho. "Çok daha iyi olacağım," diyor Fabinho. Gençler Birliği karşısında 90 dakikayı tamamlayarak fiziksel gelişimine dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, "Önümüzdeki maç çok daha iyi hissedeceğimi, ondan sonraki maçsa çok daha iyi olacağımı biliyorum," dedi. Bir sonraki haberimiz ise Çaykur Rize. "Kendini yaktı," diyor. Ve ilk yarıda etkisiz futbol başlığı var. Trendyol Süper Lig'in geride kalan 3 haftasında deplasmanda çıktığı 2 maçta Konyaspor'la Gaziantep'i mağlup ederken sahasında Ankara Gücü'ne mağlup olan Çaykur Rizespor 4 haftada Alanyaspor'u konuk etti. 4. haftada yeşil mavililer bu maçı kazanıp sezonun evindeki ilk galibiyetini almak isterken gole yaklaşan Alanyaspor oldu. Diyelim ve spor haberlerinin de yavaş yavaş sonuna gelelim böylelikle ve bölge gündemi de sona erdi bugün ve yarın yeniden görüşmek dileğiyle efendim.
2: TRT Trabzon Radyosu bölge gündemini sundu.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

Hayatın İçinden programından herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Eylül Salı. Yapımcımız Seher Evren, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Programımızda ilk olarak Levent Yüksel'den bir şarkı dinledik. Hep seveceğim. Şimdi de Sezen Aksu radyolarımızda. Olmaz olsun.

Hayatın İçinden programında bugün hangi konu başlıklarımızı işleyeceğiz hemen sizlerle paylaşalım. Fındık Saati köşemiz var. Trabzon Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan Fındık Saati köşemizde bugün 100. programımızı gerçekleştireceğiz. Genel bir değerlendirme yapacağız. Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan bizlerle olacak. Sonrasında 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilk öğretime başlayacak olan öğrencilerin yaşadığı genel uyum sorunları ve ailelerin ve eğitimcilerin bu konuda nasıl bir tutum içinde olması gerektiği üzerine konuşacağız. Söğütlü İlkokulu Müdür Yardımcısı Asiye Erdoğan bizlerle olacak. Programımızın ilerleyen dakikalarında geleceğin inşasında mesleki ve teknik eğitimin ve meslek yüksekokullarının rolü üzerine konuşacağız. Karadeniz Teknik Üniversitesi Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Özcan Özyurt bizlerle olacak. Bugün Dünya Okuma Yazma Günü sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın bu dakikalarında, ilerleyen dakikalarında okuma yazmanın halk edebiyatımızdaki yeri ve önemi üzerine konuşacağız. Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Cengiz Gökşen konuğumuz olacak. Elbette birbirinden güzel müzik eserlerimiz var. İşte onlardan biri Filiz İlkay Balta seslendiriyor. Artvin Kız Oranı.

0: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. Küresel ticaret burada.
1: Fındık Saati.
2: Sevgili dostlarımız, Fındık Saati köşemize bugün güzel bir haberle başlayalım. Trabzon Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan Fındık Saati köşemizde bugün 100. programımızı gerçekleştireceğiz. Genel bir değerlendirme alacağız. Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan konuğumuz. Sayın Ergan, hoş geldiniz programımıza.
3: Teşekkür ediyorum efendim, sağ olun.
2: Ve gazeteci büyüğümüz Murat Taşkın bizlerle. Hoş geldiniz programımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Sağ olun, çok teşekkür ederiz. 100. program dedik, yıllar geçti aslında. Birçok alanda, fındıkta, çayda özel programlar yaptık ve siz bizi her zaman bu anlamda desteklediniz. Sayın Ergan, 100. Fındık Saati programımıza ulaşmış olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Efendim, öncelikle ben tekrar sizlere teşekkür ediyorum.

0: diyorum. Çünkü sizin aracılığınızla burada biz hem üreticilere ulaşıyoruz. Bir de tabii bu 100. yıl şey 100. programı 100. yıla denk gelmesi de biz
1: Evet, ayrı bir
0: biliyorsunuz
1: anlam.
0: bu sene bizim borsamızın kuruluşu.

0: aracıyla da programlardan dolayı teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. 26 Eylül 2023 Salı günü. Merhaba demiştik. Özellikle fındık saati köşemizde, çay bahçesi köşemizde var. Bakalım o ne kadar daha gidecek. İnşallah onun da 100. yılını
0: Evet.
1: kutlarız. Evet, Sayın Murat Taşkın, bu anlamda siz de çok büyük katkılar sağladınız ve her zaman sahadasınız, her zaman üreticiyle birliktesiniz ve üreticiden basın dünyasını yönettiniz bu anlamda. Neler söylemek istersiniz?
2: Yani bir şöyle, tabii 2003'te başladığımız zaman fındıkta bir bugün gelinen olumsuz noktaları olabilecek olduğunu düşünerek hareket ettik. Ne yapmamız lazım? Fındıkta verim ve kaliteyi arttırmamız gerekiyor. Bir yola çıktık. Bu yola çıkışta bize 400 bine yakın üretici var. Bu yola çıkışta bize yol arkadaşları lazımdı. Bu insanlara ulaşacak, bu insanlara doğruyu anlatacak yol arkadaşı. Hani o yol arkadaşını da nereden seçsek? İçinde bulunduğum, işte benim gazetecilik dediğim, bugün iletişim
1: Evet.
2: olarak adlandırdığımız sistemin içerisinde yararlanmak gerekiyordu. Kimden yararlanırsınız? Kimden yararlanırsınızın cevabını emin olun hiç aramadık. Yani işte hani bu basının gazetesi, dergisi, televizyonu, radyosu, şuyu buyu var ama hiç aramadık. Niye aramadık? Benim dedem babam ajansı dinleriz derdiler
1: Evet, o
2: TRT'de.
1: zaman
2: İşte
1: ajansı.
2: ajans haberlerinden dinlerlerdi. Ve biliyordu ki özellikle de kırsal kesimdeki insanlara ulaşmanın en kolay yolu, en verimli yolu, hatta en ucuz yolu, o anlamda gerçekten çok şey borçluyuz biz TRT'ye, yani maddi manevi olarak da borçluyuz. Radyodan yararlanmak gerektiğini düşündük. Bu, o zamanki arkadaşlarımız, biz ne kadar hevesliysek, bu stüdyoda oturanlar, sizden önceki arkadaşlarımız da, ki hatta mesela Seza hala
1: Devam
2: o
1: ediyor.
2: sürecin
1: Evet.
2: içerisinde şey var. O arkadaşlarla beraber onlar bizden daha hevesliydiler. Öyle yola çıktık. Radyoyu herkes dinler. Aracı sürerken radyo dinleyebilirsiniz. Televizyon seyredemezsiniz Sayın Başkan ama televizyon seyredenler de oluyor. Trafik kazası meydana geliyor. Onu da araya
1: Evet,
2: sıkıştıralım.
1: evet.
2: Adam tarlada çalışırken
0: Evet,
2: şey yapar değil
0: doğru.
2: mi?
0: Yani bu bir radyolar üreticiyi bilgilendirme açısından bakıldığında çok etkin. Murat Bey'in de söylediği gibi çalışırken de ara sürerken de insanlar radyoyu dinliyor ve sizleri de dinliyor. Çünkü biz
1: Evet.
0: bunların geri dönüşlerini alıyoruz. Mesela biz ilk 2003 yılında verim ve kaliteyi artırma projesine başlandığı zaman sizinle beraber duyurduk bunları ve biz geri dönüşleri üreticilerimizden geri dönüşleri sizin vasıtanızla aldık. Dolayısıyla radyo programları bizim için son derece önemli. Biz nasıl ulaştıracağız üreticimize veya kitlemize nasıl ulaşacağız? İşte bu vasıtayla ulaşacağız. Biz
1: Evet.
0: tekrar sizin vasıtanızda, sizin aracılığınızda hem sizin kurumunuza hem sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda bizlere son derece destek de çıkıyorlar. Bu programlar iyi ki var yani. İyi
1: Evet,
0: ki biz bu
1: siz
0: yüzüncü
1: de iyi ki
0: programda da sağ
1: varsınız.
0: olun çok teşekkür
1: Şimdi siz
0: ediyorum.
1: bunları anlatırken birçok dinleyicimiz şu an fındık bahçesinde sizi dinliyoruz. Radyomuzda fındığın dalına astık derler
0: Evet.
1: ve bütün günlerini bu şekilde geçirirler. Biz de onlara yarenlik etmiş oluyoruz bu durumda. Aynı zamanda bölgeden de haberleri bu şekilde onlara iletmiş oluyoruz. Bu süre içerisinde birçok projeler yaptınız.
0: Doğru efendim.
1: Projelerden biraz bahsedelim mi Sayın
0: Efendim
1: Erkan?
0: sen tabii biz sohbet ederken tabii fındık ve çay da bizim bu programların
1: Evet.
0: projelerimiz içerisinde. Biz
1: 40.
0: çayla da
1: bölümü
0: ilgili tabii
1: yaptık.
0: yani bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilgililerle birçok program yaptık. Bak bu 100. program. Yani bu çayla, yağıyla, tarımla alakalı birçok programlarda burada
1: Evet.
0: üreticilere bir türlü ulaştık. Biz tabii sadece projemiz bu değil. Mesela verim ve kaliteyi artırma projesinin arkasından biz ilk defa 2017 yılında bu zararlılarla mücadelede kokarcayı mesela gündeme getirdik. Ha diyeceksiniz ki devlet bunları bilmiyor. Muhakkak biliyor tabii ama biz kokarca ilk defa Gürcistan'dan bizim Hopo üzerinden Karadeniz bölgesine havzasına girdiğinde ilk haberleri hemen hemen biz yaptık.
1: Evet, bir
0: Nasıl?
1: farkındalık oluşturdunuz
0: Evet
1: hemen
0: doğru.
1: o
0: Doğru.
1: dönemde.
0: Nasıl mücadele yapılır? Mesela arkadaşlarımızla birlikte Tarım Müdürlüğü, biz yalnız başımıza değil tabii. Tarım Müdürlüklerinden destek aldık. köylerde bunun nasıl ilaçlandırılması, nasıl mücadele yapılması

0: yapılması gerektiğini uzman arkadaşlarımıza anlattık. Bak mesela bugün Tarım Müdürü'nün bir açıklaması vardı, hoşuma da gitti. Şeyin azaldığına, kokarcanın azaldığına, samuray yarısının ve mücadelenin etkili olduğuna dair açıklama. Bunlar son derece güzel şeyler. Ben bu sene azaldı, tabii kokarca hepten bitmedi ama azaldığını görüyoruz. Ama biz bunu tabii bizim mücadelemizde, biz her zaman mücadelemizde devam edeceğiz. Evet. Ki bundan sonra yeni projelerimiz de var inşallah.
1: Evet, yeni projelerinizden de bahsedebilir miyiz? Agrikop projesi var.
0: Evet, Agrikop nasıl projesi, bir proje bu? Agrikop projesi işte bu kokarca gibi Karadeniz havzasındaki zararları tespit etmek. Bizim bu projede 19 Mayıs Üniversitesi var. Varna Kalkınma Ajansı var. Batum Üniversitesi var. Biz bu Karadeniz havzasında istasyonlar kuracak arkadaşlar. Bu Avrupa Birliği projesi. Bunun yürütücüsü biziz. Hocalarımız da var. İstasyonlarda mesela Karadeniz havzasında nerede olursa olsun insanlar bir zararlıyı örnek çekerek fotoğrafını bize gönderdiklerinde o tüm istasyonda yani tüm veriler aktarılıyor, bilgi sahibi olunuyor. Bu sadece şeyde zararlılarda değil, birçok yerlerde de yapılıyor bu tür projeler. Biz inşallah bu Karadeniz havzasındaki bitkilere zarar veren zararlıları tespit etmek açısından böyle bir projemiz de var inşallah. Başladık, bunun ilk toplantılarını yaptık. Projesi yazıldı, arkadaşlar çalışıyorlar.
1: Evet, ne kadar güzel, bu proje elbette verim ve kaliteyi artıracak.
2: Projenin önemi şuradan. Sayın Başkan ifade ettiği gibi aslında sadece Bulgaristan, Türkiye, Gürcistan dediğiniz zaman şimdi tarım ürünlerinde özellikle siz yani Türkiye'de bile ben bir bahçemde mücadele ettiğim zaman yanımdaki komşu o mücadeleyi sürdürmese ne oluyor?
1: Evet,
2: değişen
1: aynen,
2: bir şey olmuyor.
1: Aynen bahçeyi buluşuyor.
2: Şimdi
1: evet.
2: Bunu sadece işte Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, İstanbul gibi düşünme. Bize kokarca nereden geldi Sayın Başkan?
1: Batum
2: Gürcistan'dan geldi.
1: Evet.
2: Biz o mücadeleyi bu havzanın tümünde yapmazsanız bugün o gün Gürcistan'da olan bugün bizde oldu. Bugün bizde olan da yarın Bulgaristan'da olacak. Belki de kısmen de vardır. Bunları şey yapalım ama özellikle sizin söylemiş olduğunuz şu projelerin uygulama noktasında mesela biz verim ve kaliteyi dedik yola çıktık ama mesela biz bir ara işte daldan değil yerden toplayın yaptık. İnsanları şu anda onu da öğrenmeye başladı. Hani başkan file sistemi şu bu şey yaptı. Onu sonra sende kazan yaptık. Çünkü fındıkta budama ne kadar kazandırıyor Sayın Başkan? %30-35 değil
0: evet,
2: mi?
0: Evet doğru.
2: Yani iyi budadığınız zaman.
1: Gençleştirme, bahçeleri gençleştirme çalışmaları da vardı.
0: Doğru.
1: O projenin.
2: İşte başkanım gençleştirme aslında biz gençleştirmeyi nasıl yapıyorduk başkan? Fındığın altındaki dalları keserek. Oysa hayır, nasıl yapmak gerekiyor?
0: Doğru. Yani o Murat Bey'in söylediği gibi. Yoksa biz gençleştirmeyi dalları seyrekleyerek veya budayarak yaşlanmış da dalları keserek değil. O ocağın yaşına bakmak lazım. Yani o ocak eğer 60-70 yaşını doldurmuşsa o ocağın yani fındık çökünün tamamen kaldırılıp yeni kök yapılması gerekiyor. Biz tabii bu şekilde bir sürü dikim sistemleri de yani verimi ara vermeden üreticiye dikim sistemleri dönerdik. Ara dikim sistemi. Yani araya bir fındık ocağı dikilir, fındık dalı dikilir. O 7 yaşına verime başladıktan sonra diğer yaşlı bahçe sökülebilir. Bir sürü yöntemi var bunun. Yani bunu aslında bizim çiftçilerimiz de biliyor. Ama seyreklemeyle, dalları seyreklemeyle yeni bir bahçe yapamayız. Yeni bir bahçe, komple bahçeyi yenileyerek yapabiliriz ki biz hemen hemen Ahmet Metin Genç'le Ortasar'da olduğu zaman hemen hemen
1: örnek bahçeler
0: yaptık. Bizim kendi örnek bahçemiz var. Ben bugün o örnek bahçede normal bir zamanda 250 ile 300 kilonun üzerinde fındık alacağını inanıyorum. Bir defa bizim tabii bunu sizin aracılığınızla duyuruyoruz. Biz dünyayla artık rekabet etmek zorundayız.
1: Kesinlikle öyle.
0: Şimdi bugün Çin
1: çünkü rakipler artıyor artık.
0: Evet. Bugün Çin 100-110 bin ton fındık üretiyor. Geçmişte bizden fındık alıyordu. Yani tam bilemiyorum rakamlarını ama 30-40 bin ton civarında kabuklu da bizden ihraç ediyordu. Amerika var 120 bin ton. Çili var 100-110 bin ton. İtalya var tamam o zamanından beri vardı. Yani başucumuz da Gürcistan ve Azerbaycan'da hemen 110 bin ton ikisinin ortalaması. Eskiden Murat Bey'in demin dediği gibi %85'in üstünü biz üretiyorduk diyoruz. Ama bugün biz %60'ın altına düştük, 55'lere düştük. Yani o zaman dolayısıyla nasıl rekabet edeceğiz dünyayla? Verim ve kaliteyi artırarak. Yani birim alanda fazla ürün üreteceğiz.
1: Evet. Bizim fındığımız

0: kalitesi ve lezzeti de elbette diğer ülkelere göre daha farklı. Belki bunu daha çok ön plana
1: Olabilir.
0: çıkarmak.
1: Yani bu da ayrı bir şey bizim, ama sanayide kullanıldığı için fındığın yapısı önemli. Yani çerezlik olarak kullanıldığında sizin dediğiniz
0: Doğru.
1: doğru. Ama sanayide kullanıldığında yapısı bu nugaya ve çikolataya uygun olduğu için, yani dünyanın bir başka tarafında da üretilen fındık bizim fındıkla eşdeğer oluyor.
0: Evet.
1: Ama lezzet açısından sizin dediğiniz doğru. Dolayısıyla biz rekabet edebilmemiz için kesinlikle ürünü fazla üreteceğiz. Kaliteli üreteceğiz ve birim alanında ekonomik üreteceğiz.
0: Evet.
1: Onlardan daha
0: Maliyet,
1: uygunu, maliyet
0: maliyeti
1: düşüreceğiz.
0: düşüreceğiz. Evet. Sayın Ergan, Sayın Taşkın, bir müzik arası verelim. Sonrasında söyleşimize kaldığımız yerden
1: Teşekkür ederim.
0: devam
1: Sağ
0: edelim.
1: olun.

0: Fındık Saati köşemizin ikinci bölümündeyiz. Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Eyüp Ergan ve gazeteci büyüğümüz Murat Taşkın bizlerle. İlk bölümde fındık ve kalite üzerinde neler yapıldı bugüne kadar ve neler yapabiliriz noktasında konuşmaya başlamıştık. Evet Sayın Taşkın, fındıkta eski verim, eski kalite çalışmalar yürütülüyor. Şu an ne aşamada, bunun önemi nedir?
1: Şimdi tabii bakın, hani bir şey söylenir, bir yere çıkmak önemli, ne kadar önemliyse ondan daha önemli olan orada kalabilmektir.
0: Evet.
1: Şimdi dünya tamamen her alanda rekabetin olduğu bir süreci yaşıyoruz. Biz geçmişte fındığa bir isim takılırdı değil mi Sayın Başkan? Altın sarısı derdik.
2: Evet.
1: İçindeki şeyin çıkmasından sonra. Yani bu altın sarısı bir ürün. Ben altın sarı ürün denilince aklıma şey geliyor. Hani altın yumurtlayan tavuk olayı var ya. Altın
0: Kesinlikle
1: yumurtlayan
0: öyle.
1: tavuk, hani bilinçsiz bir yetiştirici altın yumurtlayan tavuktan daha çok yumurtalabilmek için onu keser. Ama bu sefer hepsini
0: Tamamen yok olur.
1: kaybederdi.
0: Evet.
1: Ama altın yumurtlayan tavuğu sürekli yetiştirip, değiştirip, geliştirip bakarsanız ondan daha çok verim alırsınız. Biz ticaret borsası olarak fındıkta verim ve kaliteyi arttırma projesi ile altın yumurtlayan tavuğu kesmenin değil, büyütülmesinin gerektiğine inanarak, hareket ederek yola çıktık ve bunun için rakiplerimiz olabilecek olduğunu gördük ve bu rakiplere karşı uygulamamız gereken stratejilerin hayata geçirilmesi gerektiğinden hareket ettik ve ondan dolayı hareket ettik değil mi Sayın Başkan?
2: Evet.
1: Ve ama geldiğimiz noktada biraz böyle karamsar olsak bile nelerin yapılacak olduğunu herkes biliyor ve biz bunu sürdürmemiz gerekiyor.
2: Evet.
1: Bunu sürdürmek için yapılması gerekenler de sadece Trabzon Ticaret Borsası bu işe öncülük etti. Gerçekten ben 25 yıl içindeyim.
0: Evet.
1: Borsa bu işin yapılabileceğini, olabileceğini gösterdi değil mi Sayın
2: Evet,
1: Başkan?
2: doğru.
1: Ama bir tek bizim değil, herkesin harekete geçmesi lazım. Kimlerin harekete geçmesi lazım? Onun cevabı da Sayın Başkan'ın da.
0: Evet, Sayın
2: Yani biz
0: Ergan.
2: aslında Murat Bey doğru söyledi. Bir ürünün, ben geçmişte de bu bizim derslerde de okutulurdu. Bir ürünün BAM seviyesi vardır yani. En yüksek seviye çıkartmak kolaydır ama orada tutmaktır mesela.
0: Önemli olan değil mi?
2: Önemli olan o seviyede tutmaktır. Biz evet, biz dünyada fındıkta BAM seviyesini belki yakaladık ama orayı bırakmayacağız hiçbir zaman. Dünyanın zaten gözü açık kalıyor. Yani 2,5-3 milyar dolar bir tarım ürününden gelir sağladı. Artık fındık tarım ürünü de denmiyor zaten, sanayi ürünü
0: Sanayi
2: deniyor.
0: olarak
2: Ama
0: da düşünebiliriz.
2: yine böyle bir üründen 3 milyar dolarlık bir gelir öyle küçümsenecek bir şey değil, insanların dudaklarını uçuklatıyor. Biz ne yapacağız efendim? Biz geçmişte bak 65 bin hektar alanımız var Trabzon'da bizim. Eğer biz geçmiş 65 bin hektar alan olmadan önce geçmişte biz 90 bin ton civarında fındık yaptık Trabzon'da. Bugün biz mesela bugünkü bizim bu seneki rekoltemiz Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı 32 bin ton civarlarında.
0: Arada inanılmaz bir
2: Çok
0: fark
2: büyük bir
0: var
2: rakam
0: şimdi.
2: var. Yani
0: Evet.
2: biz 65 bin ton, 200 kilo üretirsek 65 bin hektar alanda 200 kiloda bu 120 bin tonla tekabül eder. 130 bin tona tekabül eder. 200 kilo öyle ki bizim üreticimiz, bizim çiftçimiz aslında fındığı çok iyi biliyor. İnanın ben her çiftçinin nasıl bir proje uyguladığında, nasıl yaptığında, nasıl bir tarım politikası izlediğinde 200 kiloya varabileceğini bizim çiftçilerimizin hepsinin bildiğine inanıyorum. Onları yaptıkları takdirde yine biz aynı pozisyonları koruruz. Yine dünyada lider oluruz. Murat Bey'in söylemiş olduğu gibi %85'lerin üzerine biz çıkarız. Bak biz onlarla, onlar bizden rekabet edemezler. Bizim çiftçimiz bunu tutsun, sahiplensin. Sahiplendiği takdirde yani o şeyde Dakar'da dönümde 200 kiloların üzerine çıktığımız zaman dünyanın hiçbir ülkesi bizden yarışacağına ben inanmıyorum.
1: Çoğu noktada arazi toplulaştırılması
2: yani evet
1: konusunu
2: ben o
1: dile
2: zaten o
1: getirmiyorum.
2: Tarım
0: Bir dönem
2: Bakanlığı'nın
0: bununla
2: evet.
0: ilgili bir çalışma vardı yanlış
1: Şimdi ben bir
0: hatırlamıyorsam.
1: şey hatırladım. Yani normalde zaten 5 dönümün altındaki tarım alanının bölünmesi
2: şu anda
1: yasak.
2: Bir doğu var.
0: Sebebiyle
2: Evet.
0: yasak.
1: Yasak. Fakat
0: Evet.
1: Bu yasağı insanlar nasıl dönüyor? Biz diyor yüzünden bölerek
2: yapıyorlar.
1: Şey
2: Öyle
1: yapıyor.
2: yapıyorlar
1: Oysa
2: bizde.
1: yani sadece yüzünden 5 dönümü bölmek değil Sayın Başkan. Peki de yan yana olan 5-10 dönümleri birleştirmek
2: Evet.
1: gerekiyor değil mi? Bunun için de bir
2: Evet bu
1: hesabı.
2: çalışma. Bu Çalışma Asistanlar Bakanlığı'nın şeysinde var. Şirketleşme var. Mesela bir bölgeyi şirketleşebiliriz. Aynı çiftçilerimiz de şirketleşebiliriz. Atıyorum 150-200 dönüm araziyi birleştirirsek, toplaştırırsak bunu iki tane çiftçi son derece güzel verim elde edebilir. Yıllara sarı yeniden yapabilir bu bahçeleri. Ve biz bu rekabeti çok daha iyi karşılarız dünyayla evet. birlikte. Ama
0: biraz da gençlerin de sanırım bu işi biraz sahiplenmesi
2: şimdi
0: gerekiyor.
2: Şimdi tabii biraz da o
0: yaşlı var. Nüfus özellikle köylerde çok arttığını görebiliyoruz.
1: Yüzde daha kaçtı Sayın Başkan?
2: Yüzde şu anda 60 yaş üzeri.
0: Burada gençlere de çok büyük bir görev düşüyor. Çünkü bu sadece fındık için değil, tarım anlamında birçok noktada. Çay için de bu geçerli, fındık için de bu geçerli. Tarım açısından biraz daha gençlerin yani sanırım sahiplenmesi gerekiyor.
2: Evet, Tarım Bakanlığı'nın yaptığı son çalışmada tarım işçileri 60-65 yaşının üstüne kaldı.
1: Oysa Sayın Başkan, Özgür, arabanız olmazsa yürüyerek gidersiniz. Ama evet. yiyeceğiniz olmazsa nasıl yaşarsınız? Evet. Yani bunu ya aslında dünyada geleceğe açık ürün tarım. Peki yani geri dönüşte karlılıkta
0: kendini ispatlamış bir ürün var.
1: Diğerleri gibi çok fazla gelir yani sağlamayan bir şey oluyor ama yine de istikrarı ve geleceği

0: şey, tek olan ürün şey alan tarım ürünleri,
1: Tarım
0: tarım.
1: ürünleri.
0: Türkiye'de Allah'a şükür dört mevsim tarımın yapılabilecek olduğu bir yer.
2: Evet,
0: Şimdi
2: şanslı bir
0: sizin az önce
2: coğrafyadayız.
0: söylediğiniz başkan dedi doğru. Biz dedi sanayi ürünü olarak değil mi
1: Evet.
0: %80'i tüketiliyor ama keşke bunu %50'sini de Özgül Hanım'ın dediği gibi şeyi yapsak. Çerez olarak
1: Çerez olarak
0: tüketebiliriz.
1: tüketsek.
0: Hani Hindistan'a bir rahmetli Mazhar Afazan vardı hatırlar mısınız? Şey, bir ara bir kampanya başladı. Hertsin diye bir fındık.
1: Evet. Bu
2: Hertsin olursa evet ben
0: olsaydı
2: hatırlıyorum bunu. Her
0: ama
2: şey çok farklı
0: biz
2: olabilirdi.
0: yediremedik ama Çinli
2: Kendi
0: aklını
2: üretimini
0: başına
2: yaptı.
0: getirdik.
2: Kendi
0: Onlar
2: üretimini
0: başka
2: yaptı.
0: şey yapıyorlar şimdi. Tabii biz vazgeçmeyeceğiz abi
1: Yok
0: sen
1: yok
0: başın.
1: yok biz de hem vazgeçmeyeceğiz. Biz geçmişte insanların hani biz söylüyoruz slogan haline belki
0: Çok sağ ol.
1: geldi. Çok çalışıp çok üretip çok kazanacağız. Geçmişte bizim düğünümüz, geçimimiz,
2: Her
1: evimizdi fındık,
2: şeyimiz tabii
1: fındık.
2: ki
1: Yine
2: geçimimiz
1: olsun
2: tabii.
1: diyoruz. Evet yani şeyin çiftçimizin, müstahsilimizin bazı sıkıntıları, zorlukları var. Ama ne olacağız? Hep beraber bir araya geleceğiz.
2: Evet.
1: Sadece çiftçimiz değil, çiftçimiz, bakanlığımız, devletimiz, sivil toplum kuruluşları. Hep beraber geleceğiz, problemleri kendimiz çözeceğiz. Biz devlete problemleri ileteceğiz. Devlet bunları tartışacak tabii. Ama biz bir oldukça bize kimse bir şey
2: Evet,
1: yapamaz. Hani
2: kesinlikle öyle.
1: toplattıkça yürekler onu top sindiremez. Biz inşallah hem çiftçimizle hem devletimizle bakanlığımızla hep beraber tüm sivil toplum kuruluşlar, belediyelerle mesela biz Kokarca'yla mücadelede tüm belediyeler bize yardım, bize değil yani bölgeye yardımcı
2: Evet.
1: oldu.
2: Evet.
1: Onlar da ellerini taşların altına soktular. Onlar da mücadelede nerede olabiliriz diye düşündüler ve mücadeleye katkı sundular hepsi.
2: Evet.
1: Dolayısıyla buradan yine herkese yine teşekkür ediyorum çiftçilerimize. Dolayısıyla inşallah yine Murat Bey'in dediği gibi %85'leri biz yakalayacağız. Biz
2: Yakalayacağız.
1: biraz sabırlı olursak bu işin üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum
2: Evet.
0: inşallah. Bu radyo biraz daha çok bize yardım edecek. O da var.
1: Radyo diyor
0: Zaten
1: zaten. Bu
2: elbette biz
1: konuda
2: her zaman hazırız.
1: Özgül Hanım
2: Ben de
1: zaten hep
2: 25
1: bizimle.
2: yıldır buradayım ve gerçekten bu anlamda çok güzel çalışmalar yaptık, şahit oldum ve gerçekten hem üreticiler açısından hem de sizin yapmış olduğunuz bu çalışmaları paylaşmak da bizim için çok büyük bir keyif oldu. Çok teşekkür ediyoruz. 100. Fındık Saati vesilesiyle üreticilerimize son olarak neler söylemek istersiniz Sayın Ergan?
1: Ben efendim buradan üreticilerimize bu sezonun da hayırlı olmasını diliyorum. Hiçbir sezona bakıp da karar vermemek lazım. Önümüz hep zaman açıktır. Fındığın önü her zaman açıktır. Tarımın önü her zaman açıktır. Dolayısıyla biz üzerimize düşeni yapacağız. İnşallah başarılı da olacağız. Ben buradan çiftçilerimize hayırlı sezonlar diliyorum.
2: Sağ olun,
1: Hem
2: teşekkür ediyoruz.
1: çiftçilerimize, hem manavlarımıza, ihracatçımıza hepsine hayırlı sezonlar diliyorum buradan efendim.
2: Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Taşkın, var mı son sözler?
0: Şöyle çok çalışacağız, çok üreteceğiz, çok satacağız, çok kazanacağız. Bunun için de emin olun en büyük ibadetin çalışmak olduğunu bu İran'da bir dinin
2: Evet,
0: mensuplarıyız.
2: emeksiz yemek olmaz
0: Demek ki ben
2: derler.
0: diyorum ki çok çalışırsa insanlara böyle bir ironi sakın yanlış anlamasınlar. Çok çalışanlar, iyi çalışanlar cennete gidecektir. Cennete gitmek isteyenler çok çalışsınlar.
2: Evet, çok teşekkür
0: Ben
2: ediyoruz
0: teşekkür
2: katkılarınız
0: ediyorum.
2: için.
1: Biz
2: Çok
1: teşekkür
2: sağ olun.
1: ediyoruz.
2: Evet sevgili dinleyicilerimiz, bugün Fındık Saati programının 100. programını gerçekleştirdik. Trabzon Ticaret Borsası Başkanı Sayın Eyüp Ergan ve Sayın Murat Taşkın, gazeteci büyüğümüz bizlerle oldu. Yayınımız güzel bir müzikle devam ediyor.

Bülent Ersoy'dan dinledik. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz. Şimdi de Elif Güreşçi'den dinleyeceğiz. Gündüzüm seninle, gecem seninle.

Ekranda dijital sınırlarınızı ve zamanı planlayın. Ekran dışı rutinler belirleyin, hayatı kaçırmayın. Dijital dünyanı yönet, hayatı kaçırma. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Güncel.
1: Saatlerimiz 11.52, hayatın içinden programı devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilk öğretime başlayacak olan öğrencilerin yaşadığı genel uyum sorunları ve ailelerin, eğitimcilerin bu konuda nasıl bir tutum içinde olması gerektiği üzerine konuşacağız. Söğütlü İlkokulu Müdür Yardımcısı Asiye Erdoğan bizlerle. Hoş geldiniz hocam programımıza.
2: Teşekkür ediyorum. TRT radyo dinleyicilerine sevgiler, saygılar, selamlar söylüyorum. Söğütlü İlkokulu ailesi olarak yeni eğitim öğretim yılının tüm velilerimize, çocuklarımıza, öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu, güzel anılarla dolu geçmesini temenni ediyorum.
1: Evet, dün itibariyle özellikle birinci sınıflar için uyum haftası başladı okul öncesi içinde.
2: Evet.
1: Tabii ki bazı öğrenciler bu anlamda çok hazırlar, bazıları ise sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Okula ilk kez başlayacak çocuklar için en çok hangi uyum sorunları yaşanıyor?
2: Önce buna böyle bir anıyla başlamak istiyorum. Dün okulun bahçesinde bir çocuğun bir elini annesinin eliyle sıkı tutmuş, diğeri çantasını annesinin gözüne bakıyor. Beni ne zaman alacaksın?
1: Evet. Pazarlık yapıyor
2: kaygılı.
1: Orada değil mi?
2: Kaygılı. Aslında orada sorduğu soru o değil. Ben güvende miyim? Çocukların yaşadığı en büyük problem bu. Çünkü yeni bir okul, yeni öğretmen, yeni arkadaşlar, sorumluluklar. Çocuk o okulun güvenli olup olmadığının henüz farkında değil. Burada kaygı seviyesi yüksek olduğu için velilerimize sen burada güvendesin mesajını çocuklara vermesi gerekiyor. Bunun için de şu soruları kesinlikle sormasınlar. Ağlayacaksın, öğretmenin sana kızacak, ben burada bekleyeceğim. Bunlar çocuğun kaygısını daha da artırır. Bunun yerine sen burada öğretmenin seni seviyor, yeni arkadaşların olacak. Ben okul bittiğinde seni gelip alacağım. Kısa ve öz. Çocuk diğer türlü sorularla sorduğumuz zaman çocuk acaba okulda kötü bir şeyler mi olacak imajını hissediyor.
1: Hissettiği için de telaş içerisinde.
2: Telaş içerisinde kaygısı yüksek oluyor ve kaygısı artıyor bu anlamda. O yüzden çocuklarımıza güven vermeliyiz. Vedalaşmaları kısa tutmalıyız.
1: Evet. Peki velilerin en çok yaptığı hatalar üzerinde duracak olursak. Şimdi evet, uyum haftası başladı dedik pazartesi itibariyle, ama onun öncesinde bir hazırlık yapmaları gerekiyor muydu? Ya da aile içerisinde okul hakkında konuşulan konular çocukları nasıl etkiler bu süre içerisinde?
2: İşte bu anlamda velilerimizin zaten en önemli problemimiz, velilerin kaygısı çocuğa geçiyor.
1: Aslında en çok biz kaygılıyız,
2: evet.
1: Yani değil mi?
2: Yani veliler... Heyecan, kaygı, çocuk o davranışlardan annesinin, ebeveynin kaygısını zaten hissediyor. Bu anlamda evde uyumdan önce çocuklarımıza, yani işte pazartesi günü okul açılacak, senin yeni öğretmenin olacak, senin orada arkadaşların olacak, yeni anılar edineceksin gibi sözlerle çocuğumuzu uyuma alıştırabiliriz. Evdeki böyle kısa kısa konuşmalarla. Yoksa acaba benim çocuğum ağlayacak mı? Ağlayan çocuklar olacak. Ya bunlar çocuğu ben ağlamalı mıyım diye bile düşündürebiliyor.
1: Evet.
2: Velinin yaptığı en önemli hata diyeyim. Gerçekten çocukları bağlanma. Ebeveynler çocukların yerine çocukları sevgi üzerine, sevdikleri için yaptıklarını düşündükleri her şeyi çocukların yerine yapmaya alışmışlar.
1: Bir nevi bağımlılık yaratıyor aslında,
2: evet,
1: çocuklar üzerinde.
2: Çocuğun çantasını taşıyor. Çocuğun beslenmesini açmaya çalışıyor. Çocuğun hırkasını kendi giydiriyor. Çocuk bu anlamda sorumluluk alırsa özgüveni gelişecek. Çocuk çantasına ne koyulduğundan bile haberi yok. Bu velilerimize lütfen çocuğumuzun elini bırakalım. Kendi yürümesine, kendi yolunu

0: bulmasına fırsat verelim. Güvende olan çocuk, sorumluluk alan çocuk öğrenmeye daha açık hale gelir.
1: Evet, sorumluluk almaları gerekiyor.
0: Evet.
1: Siz şimdi böyle anlatınca ayakkabısını bağlayamayan çocuk mu olur sözü çok
0: Çok
1: fazla
0: var.
1: yaşanıyor. Şimdi baktığımızda ilkokul bitene kadar hala ayakkabı bağcığını bağlayamayan annesi tarafından böyle düğüm atılan
0: Çok.
1: çocuklarımız var.
0: Tabii
1: Yani.
0: ki şimdi bana çok çocuk, öğretmenim ayakkabımı bağlar
1: Ama ne
0: mısın?
1: yapacağımı bilmiyorum.
0: Çocuğa bakıyorum, yani üçüncü, dördüncü sınıf çocuğu bile olabiliyor.
1: Evet.
0: Yani çocuk orada kendisi onu, yani işte bilemediği için, çünkü hep annesi evden bağlayarak çıkmış. Çocuklarımıza bu anlamda öğretelim, yol gösterelim. Yani onun yerine sen yapabilirsin, tekrar deneyebilirsin. Onun yerine yapmak bize çözüm sağlamaz. Bırak çocuk
1: Evet.
0: kendisi deneye deneye, yanlış yapa yapa doğruyu bulmasını sağlayalım.
1: Evet. Şimdi ağlamak dedik. Birçok çocuğun da ağladığını görüyorum ben. Okulun ilk
0: Evet,
1: günlerinde
0: evet.
1: özellikle. Hatta bazen aileler bile ağlayabiliyor. Çünkü çocuk ağladıkça anne üzülüyor, baba üzülüyor ve bir türlü o veda sağlanamıyor. Çocuk dönüyor, tekrar geriye geliyor, ağlıyor, sarılıyor annesine ve tekrar sınıfa gitmek
0: Evet.
1: istiyor ya da sınıftayken annesinin orada olup olmadığını
0: Kontrol
1: kontrol
0: ediyor.
1: etmek istiyor, ihtiyaç duyuyor, buna ihtiyaç duyuyor. Orada öğrenciyi orada tamamen bırakıp gitmek mi? Gerçek anlamda ben dışarıda bekliyorum demek mi daha uygun? Çünkü bazı çocuklar daha hassas olabiliyor.
0: Şimdi ilk başta bu normal. Yani burada ağlama bir problem olarak görülmemeli. Ağlayan çocuk duygusunu ifade eden çocuktur. Bu da bir
1: İyi bir
0: duygu ifade
1: şeydir.
0: etme şeklidir. Evet. Yani aslında ben kaygılıyım demek istiyor. İlk başta ne yapmamız gerekiyor? Çocuk sınıfa getirdik. Yani burada öğretmenle işbirliği yapmalıyız. Çocuğu sınıfta, evet, yok bugün gitme. Ağlıyorsun. Seni eve getireyim. Veya sen benim yanımda burada dur. Gitmesen de olur. Kesinlikle söylemeyelim. Çocuğu sınıfımıza kadar getirelim, öğretmene teslim edelim ve öğretmen de ağladığı zaman işbirliği içinde olalım. Hemen sınıftan çıkarmasın. Bunun uyum sürecini uzatır. Biz de çıkışta seni mutlaka gelip alacağım. Kısa. Çocuk annesine, ama çıkışta gerçekten orada annesi onu bekliyor olması gerekiyor ki çocuk o güveni sağlayabilsin.
1: Evet, bir de okul sürecinde yeni arkadaşlar edinecek. Herkes farklı farklı ortamlarda büyütülmüş çocuklar, öncelikleri farklı, davranışlar farklı olabiliyor. Onlar için de aslında bir uyum süreci. Bu noktada çocukların hem kendi içlerinde bir dönüşümü oluyor, hem de bunu ailelerine yansıtma şekilleri farklı olabiliyor. Bu noktadaki gözlemleriniz neler?
0: Şimdi önce zaten burada aileler çocukları çok kıyaslama yapıyor. İşte bak, arkadaşın hiç ağlamadı veya işte arkadaşın hemen sınıfa gitti. Kardeşin kendi çocuklarıyla bile karşılaştırabiliyor. Kardeşin birinci sınıfta işte böyle yapmamıştı. Bunlar çocuğun özgüvenini zedeler. O yüzden biz çocuğu kendi içinde, kendi gelişim düzeyiyle kıyaslamamız lazım. Yani dün belki okulun kapısına kadar geldi, bugün sınıfa girdi. Bunu ona takdir ederek söylememiz lazım. Çocuklar yeni bir ortam, yeni bir sınıf, yeni arkadaşlıklar, yeni sorumluluklar aldığı için, yani arkadaşlarıyla da problemi olacak, sıra
1: Elbette.
0: girerken orada bir problem yaşayabilecek. Zaten okul sadece akademik bir yer değil, sosyal becerilerin de öğrenildiği bir yerdir. O yüzden arkadaşın acaba ne hissetti? Ya sen ona bu durumda ne söyledin gibi onun duygularını anlamaya çalışalım.
1: Yargılamadan ya da
0: Tabii ki
1: fazla havaya sokmadan.
0: sokmadan. Daha sonra o arkadaşının problemini kendisi çocukla, arkadaşıyla birlikte çözebilsinler. Yani veli gidip okula o işte bununla mı sorun yaşadın değil. O zaman çocuk kendi problemini çözmeyi öğrenemiyor. Öğretmenine bile söylemesi gereken bir şey varsa çocuk öğretmenine kendisi söylemeli. Bu
1: Evet.
0: veliler bu konuda maalesef çok korumacı davrandığımız için çocuklarımıza hiçbir şey bırakmıyoruz.
1: Yani onlara iyilik yaptığımızı düşünüyoruz
0: Evet,
1: ama
0: maalesef
1: sosyal hayatta
0: çok
1: hiç de
0: kötü
1: öyle olmuyor.
0: olmuyor. Ama bunun zararını veli ne zaman görüyor? Çocuk artık 15-16 yaşlarına geldiği zaman ben çok veliden duydum. Diyor ki hocam diyor çocuğu ekmek almaya gönderemiyorum.
1: Evet, ama neden?
0: Diyorum ki ya diyorum işte sen çocuk daha okula gelirken çantasını sen onun taşırsan arabadan inecek çocuğun kapısını açıyorlar. Çocuk sınıfa geliyor, sınıfta beslenmesini açıyor, montunu çocuğun çıkarıp takıyor. Ya bunların hepsini çocuk yapabilir. O yaşta o sorumluluğu almayan çocuk 15 yaşına geldiğinde de artık her şeyi
1: Yine
0: ebeveyni
1: başkalarından
0: tarafından
1: bekler.
0: yapıldığı için ekmek almaya da gitmiyor. Ama annesi artık diyor ki git.
1: Evet.
0: Bu bir süreç. Bir defada olan bir şey değil. Küçük küçük sorumluluklarla evde bile vermemiz lazım. Sadece okulda değil. Zaten çocuk kendi kalktığında yatağını nasıl toplayabilirse. Yani toplamasına fırsat verelim. Hatta belki çok güzel olmasa bile harika. Ne kadar güzel topladın. Belki de benim çok işimi hafiflettin. Şu anda seninle oyun için zamanım kaldı. Ona
1: Evet.
0: bunu cazip hale getirebiliriz.
1: Evet. Şimdi uyum haftası dedik. Diğer taraftan birinci sınıflar için de yeni bir artık okuma yazma serüveni de başlıyor. Ailelerin de en çok zorlandığı noktalar bu noktalar. Daha ilerleyen boyutlarda da bir yarışa giriyor maalesef. Kim daha önce okuduğu şeklinde. Burada okuma yazmayı öğrenen belki de ilk defa eline kalem alan çocuklar da
0: Evet.
1: olabilir. Belki okul
0: Evet.
1: öncesinde bunu yapıyor ama şimdi harfleri öğrenmek bu anlamda belirli bir rutine girmek onlar için yorucu
0: Farklı.
1: olabilir, farklı olabilir. Burada aileyle çocuk arasında geçen diyaloglar da her zaman çok tatlı olmayabiliyor. Bu süreci nasıl yönetebilir aileler?
0: Şimdi burada aileler bir yarışa giriyor. Aslında ilkokul birinci sınıf bir yarış değildir. Bir süreç işidir. Yani hemen yine aynı şekilde işte bak komşunun kızı hemen öğrendi. İşte şu harfleri kattı. Yani çocuk bu şekilde bunları yarıştırmayalım. Her çocuğun öğrenme şekli belki bir çocuk bir defa söylemeyle öğrenebilir. Diğeri 3-4 defa belki de tekrar ederek öğrenebilir. Ama bu süreci çocuklara bu şekilde kıyaslayarak yaptığımız zaman çocuğun özgüvenini kırarsak zaten o öğrenme gerçekleşmeyecek. Çocuk mutlu olduğu yerde öğrenme
1: Evet.
0: gerçekleşir. Güvende olduğu yerde, takdir edildiği yerde öğrenme gerçekleşir. Şimdi öğretmeni sınıfta takdir edecek. Evde annesi kendi içinde. Yani dün bak ay katamamıştın. Bak şu anda çok güzel
1: Evet,
0: katabiliyorsun.
1: evet. Yüreklendirmek gerekiyor.
0: Yüreklendirmek gerekiyor. Sen yapabilirsin. Mutlaka sen yapabilirsin cümlesini çocuklarımıza çok kullanalım. Çünkü çocuk o güveni annesinden, babasından duymak istiyor.
1: Evet.
0: Ama biz az ve tez olarak davrandığımız için her şeyi çocuk yerine yapmaya, hatta çocuğun ödevini yapan aileler var.
1: Evet, bu da söz konusu gerçekten.
0: Yani
1: Bunları da
0: çocuğa ne
1: dikkat
0: katacak
1: edeceğiz.
0: çok bilemiyoruz ama
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten zaman çok hızlı akıp geçti. Son sözleriniz ne olur 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin olarak?
0: velilerimize sabır, sabırlı olmalarını, çocuklarımızı kıyaslama yapmamalarını, kendilerini güvende hissedecek bir ortamda
1: Evet.
0: onları desteklemelerini istiyorum. Bir de çocukları lütfen biraz bağımsızlaştıralım. Kendimizden biraz bağımsızlaştıralım. Kendilerini yapmalarına fırsat verelim. Tüm çocuklarımıza, Söğütlü İlkokulu ailesi olarak eğitim öğretim yılında sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum.
1: Sağ olun.
0: Güzel anılarla dolu bir yıl olsun
1: Evet,
0: inşallah.
1: çok teşekkür ediyoruz.
0: Sizlere teşekkür ederiz
1: Sağ olun.
0: bu
1: Biz de çok
0: programı
1: teşekkür
0: bize
1: ediyoruz.
0: sunduğunuz için.
1: Çok sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Bütün yavrularımıza da başarılar diliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Söğütlü İlkokulu Müdür Yardımcısı Asiye Erdoğan bizlerle oldu. Hakan Altun'u dinleyelim şimdi de.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Programımızın bu dakikalarında geleceğin inşasında mesleki ve teknik eğitimin ve meslek yüksekokullarının rolü üzerine konuşacağız. Konuğumuz Karadeniz Teknik Üniversitesi Araklı Ali Cevat Özyurt, Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Özcan Özyurt var. Hocam hoş geldiniz programımıza.
3: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
2: Geleceğin inşasında mesleki ve teknik eğitimin ve meslek yüksekokullarının rolü dedik. Son dönemlerde de bunun gerçekten önemini hayatımız içerisinde artık daha fazla görmeye başladık. Daha fazla ihtiyaç duymaya başladık. Yorumlarınız ne olur?
3: Öncelikle bana bu fırsatı verdiğiniz ve ülkemizin geleceği için böylesine kritik bir konuyu gündeme taşıdığınız için sizlere Karadeniz Teknik Üniversitesi Araklı Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Trabzon'dan tüm dinleyicilerimize kucak dolusu sevgiler. Bugün mesleki ve teknik eğitim konuşacağız. Bilimsel açıdan bakıldığında kalkınma iktisadı ve eğitim bilimleri ortak bir noktada buluşur. Bir ülkenin sürdürülebilir büyümesi sahip

olduğu beşeri sermayenin yani nitelikli insan kaynağının kalitesine doğrudan bağlıdır. Bunu günlük hayata, sokağa, fabrikaya veya ofislere indirgeyecek olursak karşımıza net bir tablo çıkar. Bir fikir üretebilirsiniz, tasarım yapabilirsiniz ama o

0: dinamik bir nüfusumuz var. Sanayi 4.0'ın, dijitalleşmenin, yapay zekanın ve akıllı sistemlerin konuşulduğu bir çağda bu genç nüfusu sadece teorik bilgiyle donatamayız. Bugünün teknisyeni dünün teknisyeni değil, bugünün teknikeri dünün teknikeri değil, bugünün bireyi dünün bireyi değil ve bugünün dünyası dünün dünyası değil. Bugün üretim bantları sensörlerle, veri analitiğiyle, otomasyonla çalışıyor. Dolayısıyla mesleki ve teknik eğitim, teknolojiyi okuyabilen, teoriyi pratiğe dönüştürebilen, analitik düşünen ve sorun çözme yeteneğine sahip profesyonel yetiştirme sanatıdır aslında.
1: Evet, peki meslek yüksekokullarının bu büyük resimdeki rolü üzerine neler söylersiniz?
0: Şimdi önemli bir noktaya değineceğiz aslında. Toplumumuzda yıllarca kullanılan ama benim akademik olarak da pratik olarak da pek doğru bulmadığım bir tabir vardır. O da biliyorsunuz ara eleman.
1: Eleman kelimesi, evet.
0: Aslında ara eleman kelimesi sürece baktığınızda mantıklı gibi görünse de aslında mesleki ve teknik eğitimde biz ara eleman yetiştirmiyoruz. Biz endüstrinin, bilişimin, sağlığın, üretimin, sanayinin ana elemanlarını, tabiri caizse aranan elemanlarını yetiştiriyoruz. Burada meslek yüksekokulları önemli bir rol oynuyor tabii. Meslek yüksekokulları yüksek öğretim sistemimizin en dinamik, en esnek ve piyasa gerçeklerine en yakın kurumları aslında. 4 yıllık fakülteler bilimsel bilginin, teorik altyapının ve Ar-Ge'nin lokomotifi iken, MEO'lar bu bilginin sahaya, endüstriye, piyasaya, üretime aktarılmasını sağlayan çok güçlü köprülerdir. 2 yıllık bir eğitim süresi müfredatın çağın gereksinimlerine göre daha hızlı güncellenebilmesine olanak sağlamaktadır. Mesleki ve teknik eğitimin hedefi aslında öğrencilere sadece bir diploma vermek değil. Bizim temel gayemiz sektörün ihtiyacını analizi doğru yapmak, literatürdeki evrensel doğrularla yerel ve ulusal sanayimizin gerçeklerini harmanlamaktadır. Bilgi açısından baktığımızda günümüzde bilgi çok çabuk değişiyor ve eskiyor. Özellikle teknolojik alanlarda, bilişim alanında, üretim alanlarında bugün öğrendiğimiz bir teknik 1-2 yıl sonra yepyeni tekniklere, metodolojilere bırakabiliyor. Bu yüzden biz öğrencilerimize mesleki ve teknik eğitimde sadece bugünün mesleklerini öğretmekle kalmıyor. Onlara algoritmik düşünmeyi, problem çözmeyi, sistem tasarımını ve analitik bakış açısını kazandırmayı önemsiyoruz ve buna çalışıyoruz. Çünkü öğrenmeyi öğrenen, yeniliğe adapte olabilen bir mezun, kriz anlarında sektörün kurtarıcısı olabilir. Üniversite sanayi işbirliğini bu bağlamda sadece kağıt üzerine bir protokol olarak görmüyoruz. Öğrencilerimizin gerçek projelerde yer alması, süreç odaklı çalışması, stajlarını dolu dolu geçirmesi ve mezun olduklarında sektörün dilini konuşabiliyor olmaları mesleki ve teknik eğitimin kırmızı çizgisi aslında. Tabii buradan ailelere, bizleri dinleyen anne babalara ve lise çağındaki genç kardeşlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Ülkemizde şöyle bir yanılgı oluyor bazen. Mesleki eğitime yani üniversite sınavına girildiğinde işte 4 yıllık fakülteler olmazsa, 4 yıllık bir bölümler gelmezse gidilecek ikinci bir seçenek gibi bakılıyor. Bu aslında ciddi bir yanılgı. Bu hem sosyolojik açıdan hem ekonomik açıdan ülkemize zarar veren bir yanılgı. Neden? Çünkü akademik araştırmalar ve iş gücü piyasası verileri bize çok net bir şey söylüyor. Doğru bir meslek eğitimi almış, elinde çağın gerektirdiği teknik becerileri ki bunlar bir kodlama becerisi olabilir, bir makine operatörlüğü olabilir, bir tasarım becerisi olabilir. Bu tür becerileri barındıran bir meslek yüksekokul mezunu iş dünyasında çok daha hızlı yükselmekte ve birçok alanda ciddi istihdam avantajları yakalamaktadır. Eğer aileler olarak sizler çocuğunuzun bir şeyi kendi elleriyle üretmekten, sistemlerin nasıl çalıştığını çözmekten, pratik çözümler geliştirmekten keyif aldığını görüyorsanız, onu mesleki eğitime gönül rahatlığıyla yönlendirebilirsiniz. Bundan çekinmeyin. Yetenek doğru tezgahta, doğru eğitimle buluştuğunda cevhere dönüşebilir. Toparlamak gerekirse, ülkemizin katma değerli üretim yapması, küresel rekabette var olması ve sürdürülebilir bir kalkınma modeli inşa etmesi, ancak ve ancak meslek yüksekokullarının hak ettiği vizyonla desteklenmesiyle mümkündür. Bizler Karadeniz Teknik Üniversitesi Arak Lacivat Özüt Meslek Yüksek Okulu olarak da bunu önemsiyoruz. Çağın donanımına sahip, teknolojiyle barışık, teknoloji üreten, memleketine ve değerlerine bağlı aranan profesyonelleri yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
1: Evet hocam, yeni eğitim öğretim yılından da bahsedelim. Ne zaman öğrencilerinizi kabul ediyorsunuz?
0: 21 Eylül'de ders başı yapacağız eski tabirle. İnşallah evet. 21 Eylül'de bütün öğrencilerimizi bekliyoruz.
1: Bünyenizde hangi bölümler var hocam? Biraz üniversiteden bölümden
0: Karadeniz Teknik Üniversitesi Arak Lacivat Özgürt Meslek Yüksekokulu 2016 yılında eğitim öğretime başlamış. İş sağlığı, güvenliği ve lojistik programlarıyla 10 yıla yakın eğitim öğretim

0: üretimle devam etmiş. Önceki yıl YÖK'ün öncelikli alanlar kapsamında yapay zeka operatörlüğü ve dijital dönüşüm elektroniği açmasıyla birlikte 4 programa kavuşmuştur. Geçen yıl yapay zeka operatörlüğü ve dijital dönüşüm elektroniği programlarımız ilk mezunlarını verdi. Biz özellikle bu programda ve diğer programlarımızda sanayiyle iç içe, sahayla iç içe projeler üreten, Teknofest'lere katılan ki daha önce Teknofest'te dereceye giren öğrencilerimiz oldu. Bu yıl da bir grup öğrencimiz Teknofest'te finale kaldı. Sonuç bekliyoruz. İnşallah onlar da dereceyle ayrılacaklar Teknofest'ten. Süreç odaklı piyasayla iç içe öğrenciler yetiştirmeye özen gösteriyoruz. Bu bağlamda eğitim öğretime devam ediyoruz.
1: Öğrencileriniz arasında daha çok kadın erkek sayı olarak nasıl bir ayrım yapabiliriz?
0: Genel olarak dengeli
1: Dengeli.
0: %50-55 civarı bayan öğrencimiz var. %45 civarı da erkek öğrencimiz var. Bu noktada dengeli diyebiliriz.
1: Akademik olarak neler söylemek istersiniz? Akademik yapı olarak?
0: Tabii biz Karadeniz Teknik Üniversitesi Araştırma Üniversitesi güçlü bir üniversite. 71 yıllık bir çınar. Bu yıl üniversitemizin 71. yılını, kuruluş yıl dönümünü kutladık. Bunun içerisinde Araklı Lacivat Özgürt Meslek Yüksekokulu da üniversitemizin en genç meslek yüksek okullarından biri olup güçlü akademik kadromuz, üniversitemizin ciddi desteğiyle beraber altyapı imkanlarımızı iyileştirdik. Laboratuvar imkanlarımız, öğrencileri sektörle buluşturmaya devam eden çalışmalarımız, ders dışı faaliyetlerimiz, özellikle kulüpler üzerinden yürüttüğümüz toplumsal katkı ve sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerimizi sürekli sistemin içinde tutarak onları iş dünyasına en iyi şekilde hazırlamaya gayret gösteriyoruz.
1: Evet, söyleşimizin başında üniversiteyle sanayi işbirliği sadece kağıt üzerinde değil, yani bir protokol olarak görmüyoruz dediniz. Bununla ilgili olarak sahada ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
0: Şimdi bizler söylediğim gibi üniversite sanayi işbirliği aslında ülkemizin önemli alanları. Özellikle meslek yüksek okulları bu bağlamda çok ciddi bir yer dolduruyor. Yavaş yavaş üniversitelerde 3 artı 1, 2 artı 2 denilen bir yarı yılın veya bir yılın sektörde geçtiği eğitim modelleri de meslek yüksek okullar arasında gündeme geliyor. Bu da bizim gündemimizde, bu konuda çalışmalarımızla devam ediyoruz. Özellikle bahsettiğim gibi sektör duayenlerini okulumuzda ağırlamaya, kendi mezunlarımızı sektörde çalışan öğrencilerimizi, mezun öğrencilerimizi bu
1: Buluşturuyorsunuz.
0: öğrencilerimize buluşturarak bir deneyim paylaşımı yapmaya çalışıyoruz. Ayrıca biz bu yıl Araklı Lacivat Özgürt Meslek Yüksek Okulu bünyesinde özel olarak mezunlarla öğrencilerimizi, aktif öğrencilerimizi bir araya getiren mezun bilgi sistemi tasarladık. Aslında bu bir akademik sosyal medya olarak da değerlendirilebilir. Buradaki amacımız öğrencilerimizin okulla aidiyetlerini koparmamalarını sağlamak ve iş imkanı, staj imkanı olduğu zaman aranan elemanda veya bir öğrencinin bir isteği olduğunda, mezun olan öğrencimizin çevresinde, iş yerinde bir staj iş imkanı olduğunda doğrudan öğrencilerimizle paylaşabileceği bir sosyal medya olarak da düşünebileceğimiz, akademik sosyal medya olarak düşünebileceğimiz bir platform geliştirdik. Bu sayede bahsettiğim gibi öğrencilerimizi sadece teorik eğitimle değil, bütün süreçleri boyunca sahayla iç içe tutarak gerek okul içindeki çalıştaylar, seminerler, konferanslar ki burada yine öğrencilerimizin ÜNİDES projeleri kapsamında çokça çalışması oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı kapsamında ÜNİDES projeleri kapsamında öğrenci kulüpleri çeşitli çalışmalar, projeler yürütebiliyor. Bu sayede çalışmalarını hem sahaya tanıtabiliyorlar hem de sahadaki uzmanları okulumuzda ağırlayarak piyasa şartları, mevcut teknolojiler, güncel eğilimler bunları öğrencilerimizle paylaşabiliyoruz. Bu bağlamda da okulumuzda çok ciddi sektör çalışmaları yapılıyor durumda.
1: Evet, hocam çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Var
0: Ben
1: mı son
0: teşekkür
1: sözler?
0: ediyorum. Eğitime, üretime ve gençlerimizin geleceğine değer veren tüm dinleyicilerimize şahsım ve kurum adına saygılarımı sunuyorum. Sağlıklı ve aydınlık gelecekler diliyorum. Bütün öğrencilerimiz de yeni eğitim öğretim yılında başarılar diliyorum.
1: Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Özcan Özyurt bizlerle oldu. Zeynep Dizdar'ı dinliyoruz şimdi de.

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: TRT Trabzon Radyosu.
2: Bugün Dünya Okuma Yazma Günü sevgili dinleyicilerimiz. Programımızın bu dakikalarında okuma yazmanın halk edebiyatımızdaki yeri ve önemi üzerine konuşacağız. Telefon attığımızda Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Cengiz Gökşen var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkürler, hoş bulduk.
2: Bir toplum için okuma yazma neden önemlidir? Sizden dinleyelim.
3: İnsanlar için de en önemli şey geleceği garanti altına almak bir yerde. Bunun için de yapılan eylem eğitimdir ve bu da okumak ve yazmaktan geçiyor. Bunu açmamı istiyorsanız devam edeyim yoksa.
2: Evet. Ha.
3: Şimdi insanoğlu dünyaya geldikten sonra hayatta kalabilmek için bir kısım şeyler yapıyor. Tarım yapıyor mesela. Ondan sonra bu birikintilerini gelecek kuşaklara aktarmak için de eğitime ihtiyaç duyuyor. Eğitim yapıyor. Bu önce sözlü, sonra yazılı. Ve bunu sonra kurumsallaştırdığı zaman okullar, medreseler, ileriye dönük olarak liseler, üniversiteler vesaire. Böylece de bir materyal, bir tarih ortaya çıkıyor. Bu birikintiden istifade edebilmek için de bunu gelecek kuşaklara, yani bir sonraki kuşağa önceki mirası aktarmak gerekiyor. Bu vesileyle de eğitim ortaya çıkıyor. Ama burada temel amaç aslında şu: iyiyi, güzeli, doğruyu, hakkı anlatmak, aktarmak. Yani sosyal bilimlerde ben böyle düşünüyorum. Bütün mesele insana iyiyi, güzeli, doğruyu anlatmak. Sosyal bilimlerdeki bütün kitaplar, sinemalar, tiyatrolar, efendim edebi eserler, şiirler vesaire, geçmişten bugüne kadar, hatta bunun içerisine İnançları, dini de koyabilirsiniz. Bütün işin esprisi iyiyi, doğruyu, güzeli anlatmak. Bu vesileyle de dünyayı ya daha yaşanılabilir bir yer haline getirmektir. Ama bu başarılabildi mi derseniz, başarılamadı ki bugüne kadar kitaplar yazıldı, yazıldı, yazıldı ve hala yazılıyor.
2: Evet.
3: Evet, böyle.
2: Okuma yazmanın halk edebiyatımızdaki yeri nedir? Şimdi bakıyoruz, bir sözlü kültürden bahsediyoruz ve sözlü kültürden yazılı kültüre bir geçiş oldu. Halk edebiyatımızı nasıl etkiledi bu durum?
3: Şimdi insan iki şekilde besleniyor, yani doluyor. Bu beslenmeyi eğitim manasında kullanıyorum. Bunun bir tanesi kulaktan, bir tanesi gözden. Biz geçmişte yazı sözlü edebiyat döneminde kulaktan eğitim alıyorduk, kulaktan öğreniyorduk. Bugün de bizim toplumumuzda aslında böyle bir gelenek var. Bizim okuma yazmaya az ilgi gösteren toplumlardan olduğumuza dair kendi içerisimizde çok ciddi bir eleştiri vardır. Bunun sebeplerinden bir tanesi bizim sözlü kültüre dayanan geleneksel bir eğitim anlayışımız olduğudur. Ve bunu biz hala maalesef çok atlatabilmiş değilizdir. Ama bu doğru mu derseniz, bugünkü imkanlar içerisinde elbette ki savunulacak bir tarafı yoktur. Fakat bir realite vardır ki kulaktan eğitiliyoruz. Zaman içerisinde her toplum gibi biz de yazılı edebiyata geçtik. İşte yaklaşık olarak 1300 yıllık, yani Göktürk abidelerinden 8. yüzyıldan bu yana yazılı bir edebiyatımız var. Sözlü edebiyattaki kazanımlarımızı yazılı edebiyata da aktarmaya çalışıyoruz. Ne kadar başardığımız, dünyaya kattığımız değerlerle doğru orantılıdır diye düşünüyorum.
2: Evet, Anadolu'da aşıklarımızın ve ozanlarımızın okuma yazma kültüründeki rolü ne oldu?
3: Anadolu'daki aşıklarımızın, ozanlarımızın okuma yazma üzerine kendileri yakın bir tarihe kadar, yani 19. yüzyıla diyebiliriz bana, 17. yüzyıl diyebiliriz. Yakın bir tarihe kadar çok fazla kendilerinin eğitim imkanı buldukları söylenemez. Bunun için de aşık edebiyatının temsilcilerini aktarırken biz işte ümmi şairler, kalem şairleri vesaire bu köprülden bu yana böyle taksim yapılıyor, sınıflandırılıyor. Bunların içerisinde ümmi şairler, okuma yazma bilmeyen şairler. Fakat şöyle bir şey var, yanlış algı var. Mesela Yunus Emre'ye de ümmi mi, değil mi vesaire gibi böyle bazı aşıklara ümmi deniliyor. Bu ümmi mesela işte 19. yüzyılın büyük ustalarından bir tanesi Şenli'ye ümmi mi de değil midir diye. Bu ümmilik, ümmi kelimesi Arapçadan geçen bir kelime, anasından doğduğu gibi demek manasında. Burada biraz mecazi bir anlam katılıyor işin içine. Yani böyle çok günahsız, kusursuz gibi bir anlam yükleniyor. Oysa ümmilikteki esas kastedilen şey okuma yazma bilmemektir. 17. yüzyıldan öncekiler okuma yazma bilmiyorlar. Halk da bilmiyor, çok yaygın değil. Ama bizim halkımız işte Anadolu irfanı diye bir tanımlama yapıyoruz biliyorsunuz. Bu Anadolu irfanı dediğimiz tanımlamanın karşılığı halk, geçmişten bugüne herkes okumayı yazmayı istiyor. Yani benim böyle bir halk tabirim var. Herkes sever karpuzun göbeğini diye. Bunu bir hoca arkadaşımızdan duymuştum. Kullandığım bir şey. Herkes sever karpuzun göbeğini. Hı hı. Herkes okumayı ise yazmayı sever, ister. Ama 15. yüzyılda, 13. yüzyılda, 14. 18. yani eskiden bu imkan herkesin elinde değildi. Devletin de böyle bir gücü yok idi. Böyle bir imkanı yoktu. Ama bizim Anadolu insanı bunu bertaraf etmek için işte o günün şartlarında tekkeleri, zaviyeleri, tarikatları vesaireyi kurmuş. Burada o az önce söylediğimiz, başta söylediğimiz iyi, güzel, hakkı savunan, doğru insanı yetiştirmek için buralarda güzel ahlakın umdelerini, örneklerini göstermeye çalışmıştır. Böylece de onları kulaktan eğitmiştir. Ama bizim yani kültürleri şekillendiren şey dinlerdir, inançlardır. Bizim dinimiz, bin yıldır mümessili olduğumuz dinimiz, ilk emri okudur. Buna benzeyen işte hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu ayeti, benzer nitelikte birçok hadis-i şerif vesaire, böyle bir değerlerle beslenen, şekillenen insanların okumaya yazmaya önem vermeme ihtimali yoktur. Fakat elindeki imkanlar anca bu kadardır. Yani o şartlarda da elindekinin en iyisini yapmaya çalışmış. Halkı böyle sözlü kültürle bir şekilde eğitmeye çalışmıştır. Bunun içerisinde işte deyimler, atasözleri, masallar,
2: türküler, destanlarımız var mesela. Evet.
3: Çok çok olmuş. Mesela bizim mürekkep yalamak diye bir deyimiz var. Mesela dirsek çürütmek, efendim kafa yormak, önünde diz çökmek, rahleyi tedrisatından geçmek gibi deyimler var. Yani insan, bunlar halkın ürünü olan şeyler. Bir de başka şöyle bir şey düşünüyorum ben. Mesela bu halk tabiri, biliyorsunuz halk bütün dünyada aşağı yukarı böyle yani bir tanımı var. Okuma yazma bilmeyen, kırsal kesimde yaşayan, gelir seviyesi düşük. Şimdi bu böyle bir tabirle karşı karşıya kalmış. Yani kendinden üstteki insanın tarafından ötelenmiş, ötekileştirilmiş bir topluluğun kendinden üstteki insana erişmemek için bir gayret göstermemesi mümkün mü? Değil. Tamam mı? O, bu ötekileştirilmenin sebebi cahilliği, okuma yazma bilmemesi, maddi açıdan geri kalması. Hal böyle olunca o üst

0: klasmana çıkabilmek için mutlaka ve mutlaka elinden geleni göstermek için gayret göstermiştir. Mesela bunun için bizim çok yakın zamana kadar maalesef bu değeri kaybettik ama öğretmenlerimize çocuklarımızı teslim ederken, yani mesela beni teslim ederken bizim velilerimiz nasıl teslim ederdi? Sizin yaşınız bana göre bir
1: tahmininiz. Eti
0: tahmininizin...
1: senin, kemiği benim.
0: Eti senin, kemiği benim. Yani evet. Bizim öğretmenler çok mu sadist ya? Yani bizim çocuklarımız, bu öğretmenlere şu anda çok üzülüyorum ben. Yani bizim millet şu anda öğretmenleri, sanki öğretmenler İsrail, bizim çocuklar da Filistin gibi. Böyle bir şey yok yani. Bu çocuklara, yani bu öğretmenlere güvenmek zorundayız. Ve bunları eskilerin verdiği gibi, ondan sonra da eğer ki onların elinde şekillenirse öğrenci ya da kişiler bir kıvama geliyor, bir değer oluyor. Ama böyle öğretmenin değer görmediği, öğretmenin ötekileştirdiği, hiç sayıldığı, annenin babanın çocuğu kutsadığı bir yerde maalesef önümüze böyle öğretmenini de kesen, biçen, arkadaşlarını vuran vesaire her türlü şey yetişebilir. Bu gayet doğaldır. Yani biz ne ektik ki ne biçiyoruz? Ektiğimizi topluyoruz. Onun için önce buradan başlamak gerektiği kanaatindeyim. Keza atasözleri içerisinde mesela bizim Doğan Kaya hocamız var Sivas'ta. Allah selamet versin. O çok kullanır. Çadırda kalmaz, satırda kalır der. Söz uçar, yazı kalır. Hı hı. Kalem kılıçtan keskindir. Ülkeler kılıçla fethedilir ama kalemle vatan yapılır gibi böyle atasözlerimiz var. Dolayısıyla bunları üretenler, bunları söyleyenler elit, yani bizim deyimimizle havastan da olabilir ama bunlar daha çok yaygın biçimde halk arasında kullanılıyor. O yüzden acizane eğer vaktimiz varsa bir şeyimi...
1: Hocam şöyle 2 dakikalık bir süremiz kaldı.
0: Bir şeyi, yaşadığım bir şeyi anlatayım. Mesela ben ortaokulu bitirdim. Babamla ekim biçiyorum. Babam benim okul hayatım boyunca hiç okuluma gelip de ziyaret etmiş birisi değildi. Yani üniversiteyi bitirdim, yine gelmedi. Ama ortaokulu, bunda bir böyle, ama çok demokrat bir adamdı. Bir gün kendisine dedim ki ekim biçerken benim okumuş olmam olmamam senin için hiçbir şey değer, hiçbir değer haiz etmiyor. Değil dedim. Öyle değil dedi. Bu köyün bütün mülkünü, hatta bu aşağıdaki 9 tane köy saydı, bu köylerin bütün mülkünü verseler senin o ortaokul diplomanı vermem ben dedi. Çünkü o ortaokul diploması gün gelir o köylerin hepsini alabilir, hı hı, ama o köylerin hiçbir tanesi senin o ortaokul diplomanı hakkıyla alamaz dedi. Bizim halkımızın eğitime bakışı, okumaya, öğrenmeye bakışı böyledir. O yüzden halk, yani halk kültüründe okumak, öğrenmek, eğitim her zaman baş tacı edilmiştir. Masallarda okuyan, bilen kişiler her bütün zorlukları geçen kişilerdir. Ve en sonunda maksatlarına erişirler. Ya padişahın kızıyla evlenirler, ya kendi canlarını kurtarırlar, ya sevdiklerinin canını kurtarırlar. Mutlaka ve mutlaka ama hedefe ulaşırlar. Acizane, demin size aşık şiiri dediniz. Bununla bitirelim. Buyurun. Vaktimiz herhalde öyle dolar. Günümüzün aşıklarından Aşık Feymani, Kadirlili kendisi. Yaşayan en büyük ustalardan bir tanesidir. Onun 2 tane şiiri var bu konuyla ilgili olarak. İzin verirseniz paylaşacağım.
1: Buyurun.
0: Okursam cahil iken kamil olur. Halim okursam okursam. Türlü derde derman bulur. Dilim okursam okursam. Okuyanlar doğru yürür. Okumayan beden çürür. Çiçek açar meyve verir. Dalım okursam okursam. Şahin olur sineğimiz. Saray olur tüneğimiz, füze olur bineğimiz, ilim okursam okursam, ibret alırsak çağlardan, kolum kurtulur ağlardan, kolay savuşur dağlardan, yolum okursam okursam. Feymani yazdım künyeden, can usanmazdı bünyeden, kalkar silinir dünyadan, zulüm okursam okursam. Bir diğer kitabı harikulade, mevçeyi de gündemi de çok iyi özetleyen bir şiir. Okulu, kitabı, öğretmeni sev. Yarının büyüğü olmak istersen okulu, kitabı, öğretmeni sev. Vatana yararlı kılmak istersen okulu, kitabı, öğretmeni sev. İlkokuldan başlar ilmin temeli, yükselmektir her insanın emeli. Rehber biliyorsan atam kemalı, okulu, kitabı, öğretmeni sev. İstikbalde yükselirsin gün gibi, şöhret yapar duyulursun şan gibi. Ana gibi, baba gibi,

0: can gibi okulu, kitabı, öğretmeni sev. Kaba kuvvetleri aklın ile yen, ruhunu yüceltir ilim ile fen. Buna muhtaç akıl, fikir, can, beden, okulu, kitabı, öğretmeni sev. Evet,
1: Evet. Ne kadar güzel.
0: aşık böylece böyle özetlemiş. Eğer ki izin verirseniz şöyle de sohbetimizi bitireyim. Bütün insanlar doğuştan yani esas da güzeldir. Tabiat da güzeldir. Doğadaki maddeler de güzeldir. Ama bunlar bir ustanın eline geçtiğinde başka başka şekillere girerler. İnsan da eğitildiğinde, öğretildiğinde, okuduğunda, yazdıklarında çok çok daha başka şekillere, başka imkanlara kavuşuyor. Hal böyle olunca nasıl bir madde, bir malzeme, bir tabiat bir ustanın elinden geçtiğinde değişik şekiller, farklı güzellikler kazanıyorsa okuyan ve okumayan insan arasındaki fark da böyledir.
1: Evet.
0: Okuyan insan böyle değişik şekillere, değişik imkanlara, değişik sorunlara çözüm bulabilir, başka insanların hayatlarına dokunabilir ve sadece kendinin değil, aynı zamanda başkalarının da mutluluk kaynağı olabilir diye
1: Evet.
0: düşünüyorum.
1: Evet hocam. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz
0: Estağfurullah.
1: için.
0: Estağfurullah.
1: Hoşça kalın.
0: Güle
1: Gümüşhane
0: güle.
1: Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Cengiz Gökşen bizlerle oldu. Bugün de Hayatın İçinden programının sonuna geldik. Yapımcımız Seher Evren, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere. Hoşça kalın.

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Saat 13.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler diliyoruz sevgili dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bülteni başlıyor. Spikeriniz ben Arzu Meli'ye, önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 ülke büyükelçisinin güven mektuplarını kabul edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenaze törenine ilişkin Türkiye'den sert tepki geldi. Farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik 4 soruşturma açıldı. 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Türkiye 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi oldu, dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları başvuru sonuçları açıklandı. Ve şimdi haberler. Dün kabine toplantısına başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sürdürüyor. Erdoğan bugünkü programı kapsamında sırasıyla Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada'nın yeni Ankara Büyükelçilerini kabul edecek. 5 ülkenin Büyükelçisi Beştepe'de düzenlenecek törenlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak. Böylece Büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuştu. Müslüman diasporaların yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini duyurabilecek güce sahip olduğuna dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazze'de yaşanan insanlık dramının insanlığın ortak vicdanının sınavı olduğunu belirtti. Müslüman ülkelerin Filistin'in mücadelesini dünyaya anlatmasının önemine dikkati çekti, her alanda dayanışma çağrısı yaptı. Ersoy, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuştu.
2: Tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Gazze soykırımı, insanlığın ortak vicdanını ve adalet duygumuzu sınayan büyük bir imtihandır. Müslüman diasporaların Filistin mücadelesini dünyaya anlatma konusundaki kritik rolünü yakinen müşahede ediyor ve bu duruşa çok kıymet veriyoruz. Müslüman ülkeler ve diasporalar olarak sanattan bilime, siyasetten iş dünyasına kadar hayatın her alanında değerlerimizden ve birbirimizden güç alabileceğimiz ortak aklı ve dayanışmayı büyütecek güçlü bir ekosistem inşa etmeyi temel bir irade haline getirmeliyiz. Amacımız başka ve daha iyi bir dünyanın mümkün olduğu fikri akıllara, umudunu gönüllere düşürmektir.
1: Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlusu Ratko Mladic'in cenaze töreni ilişkin Türkiye'den sert tepki geldi. Törenin insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismarının kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada Dışişleri Bakanlığı sözcüsü önce Keçeli'den geldi. Keçeli, cenaze töreninin suçları inkar etmek için kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Mladic'in soykırım ve savaş suçlarından hüküm giydiğini hatırlattı. Önce Keçeli, savaş suçlarını kahramanlaştırma çabaları dikkat çekti. Bu durumun mağdurların acısını artırdığını ve bölgedeki barış çabalarına zarar verdiğini vurguladı. Balkanların ortak ve huzurlu bir geleceğe ihtiyacı olduğunu ifade etti. Başta Srebrenica olmak üzere soykırımlarda hayatını kaybeden tüm masum insanların yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik 4 soruşturma açıldı. Nitelikli dolandırıcılıktan yasa dışı bahse farklı suç alanlarındaki 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturmaların detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Antalya'da esnaf ve firmaları dolandıran organize dolandırıcılık yapısı belirlendi. 8 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te yurt dışına döviz kaçırdıkları belirlenen 33 şüpheliye operasyon düzenlendi. Şüpheliler son 5 yılda hesaplarında 122 milyar liraya aşan para hareketliliği olduğu belirlendi. İstanbul'da yasa dışı bahisle ilgili bir suç örgütüne yönelik soruşturmada 58 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. İzmir'de uluslararası ölçekte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen organize suç yapılanmasına yönelik 38 şüpheliye işlem başlatıldı. Yaklaşık 1 milyar lira değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payıyla banka hesaplarına el konuldu. İstanbul merkezli 4 ilde yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturması kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması soruşturmasında Tripos Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi'nin altyapısının bahis parası nakline aracılık ettiği belirlendi. Merkez Bankası denetimleri, MASAK raporları ve bilirkişi incelemesi sonrasında kuruluşun sanal post ve linkle ödeme yöntemlerini yasa dışı bahis faaliyetleri için kullandırdığı tespit edildi. Şirket altyapısı üzerinden 2024-2025 yıllarında 3.1 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi. İstanbul merkezli 4 ilde operasyon başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 245 banka ve kripto hesabıyla yaklaşık 247 milyon lira değerindeki 57 mal varlığına ve gayrimenkule el konuldu. Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu nedeniyle soruşturma başlattı. Tançalan, Van'ın Muradiye ilçesindeki ikametinde gözaltına alındı. Mehmet Fatih Tançalan'ın sosyal medyaya yansıyan görüntüleri, düğünü ve düğündeki takıları ile ilgili de mali araştırma süreci başlatıldı. MASAK'tan inceleme talep edildi. 25 suç kaydı bulunan Tançalan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller incelendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. 47 şüpheli daha gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, başvuru yapan öğrencilerin %90'ının yurtlara yerleştirildiğini söyledi.
0: 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibariyle erişime açmış bulunuyoruz. Yerleştirme sonuçlarının bütün gençlerimiz ve ailelerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hemen çok önemli bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atarak %90 oranında öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran %87 idi. Hali hazırda 1.518.166 gencimize burs veya öğrenim kredisi veriyoruz. 2025 yılında öğrencilerimize 51 milyar 435 milyon 708 bin TL öğrenim kredisi ve burs desteği sağladık.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Türkiye 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi oldu dedi. Bakan Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da PISA'nın 2025 yılı sonuçlarının küresel lansmanında konuştu.
3: Türkiye bu döngüde, yani 2025 döngüsünde ilk defa fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamalarının üzerine çıkmış oldu. Matematikte de hakeza bu ortalamaları yakalamış durumdayız. Her üç alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi Türkiye oldu. Türkiye aynı dönemde hem en başarılı öğrencilerinin oranını artıran hem de asgari düzeyin altındaki öğrencilerinin oranını aynı şekilde azaltan iki OECD ülkesinden bir tanesi oldu.
1: İşkur vatandaşların işe yerleştirilmesine öncülük etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşkur'un 8 ayda 947 binden fazla kişiyi istihdam ettiğini açıkladı. Bakan Işıkhan konuya ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. 8 ayda İşkur tarafından 2 milyon 243 binden fazla kişiyle bireysel görüşme gerçekleştirildiğini belirtti. Yaklaşık 508 bin iş yerinin ziyaret edildiğini kaydetti. 65 bin kişinin de aktif iş gücü programından yararlandığını vurguladı. Bakan Işıkhan aynı dönemde 1 milyon 607 bine yakın açık iş tespit ettiklerini söyledi. Orta vadeli program hedeflerimiz doğrultusunda iş gücü piyasasının güncel ihtiyaçlarını tespit ederek istihdamımızı güçlendirmeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Amerikalı temsilcilerin Moskova ve Kiev ziyareti kapsamında uygulanan geçici ateşkesin bitmesiyle saldırılar hız kazandı. Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Bazı sanayi tesislerinde yangın çıktı. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Çok sayıda Ukraynalı sivil saldırılardan korunmak için geceyi metro istasyonlarında geçirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Kiev'deki kritik altyapı tesislerinin isabet aldığını açıkladı. Saldırılar Kiev'le sınırlı kalmadı. Çok sayıda Ukrayna şehri de hava saldırılarının hedefi oldu. Ukrayna'da Rus hedeflerini vurdu. Ryansk bölgesine düzenlenen saldırıdaysa bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 2 kişi hayatını kaybetti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülke büyükelçisinin güven mektuplarını kabul edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Bosna kasabı olarak anılan soykırım suçlu Surat Komiladiç'in cenaze törenine ilişkin Türkiye'den sert tepki geldi. Farklı suç alanlarında faaliyet gösteren organize yapılara yönelik 4 soruşturma açıldı, 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Türkiye 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi oldu, dedi. Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtları başvuru sonuçları açıklandı. Spor. UEFA Sporting Galatasaray maçını yönetecek hakemi açıkladı. Mücadelede Espen Eskas düdük çalacak. Yarın saat 22'de başlayacak Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçı TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı C grubundaki 3. maçında Porto Rico ile karşılaştı. Bota'nın perileri Berlin'de oynanan maçta Porto Rico'ya 75-71 yenildi ve FIBA 2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'na veda etti. Milli para yüzücü Defne Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kurt Kocaeli'nde düzenlenen Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre serbestte altın madalya kazandı.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Sinop ve Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Bolu, Amasya ve Samsun 25, İstanbul, Kırklareli, Eskişehir, Sinop ve Malatya 27, İzmir ve Muğla 34, Denizli, Hatay, Diyarbakır ve Şanlıurfa Nurpa 33, Adana 37, Antalya 38 derece.
5: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
4: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolunda üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten verilmekte. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta.
5: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 13 ana haber bülteni sunduk.
6: Reklamlar.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
11: Peugeot.
12: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
13: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de ailece başladı. Ankara'dan, başkentten hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Programımızı Müge Tüzün Gerçek, Ayhan Demiray ile birlikte hazırlıyor. Teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz. Mikrofonda ben Selvi Karakoç. Bugün de bize ayrılan süre boyunca sizinle birlikteyiz. Konuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar olacak.

0: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Oturar stüdyomuzda. Sevgili dinleyicilerimiz, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, merhabalar.

0: hayatın başka bir evresine geçiyorlar. Evet. Okullarla buluşuyorlar. Hı hı. Ve geleceği şekillendirecek önemli günler bunlar. Hı hı. Herkese, çocuklara, ailelere, öğretmenlerimize, yöneticilere kolay gelsin dileklerimizle birlikte, sağlık içinde, huzur içinde, çocukların gerçekten eğitim görüp mutlu bireylere dönüşmeleri için, hı hı, gerçekten onları güvenli kılabileceğimiz vakitler dileğiyle yönelteceği sorularımızı size.
1: Evet, ben de bütün hem velilerimize hem de öğrencilerimize yeni dönemde hayırlı uğurlu olsun temennilerimizle güzel bir eğitim dönemi diliyorum.
0: Dün bir uzmanımız vardı, çocuk gelişimi uzmanı, özellikle uyumda ailelere yönelik açıklamalarda bulundu. Çocukların başka bir dünyaya girdiklerini, onların ilk anda nasıl şaşkınlığa uğrayabileceklerini anlattı bize. Özel eğitim isteyen çocuklardan çok kısa söz etmiştik. Bugün ayrıntılı biçimde sizinle bu konuyu konuşacağız. Evet. Özel eğitim isteyen çocuklar derken neyi kastediyoruz? Hangi çocuklarımızı kastediyoruz?
1: Hemen malumat vereyim. Şimdi insanlar dünyaya geldiklerinde belirli gelişim dönemlerinden geçerek gelişimlerini sürdürüyorlar. Bu gelişim dönemlerinde tipik olarak gözlemlediğimiz bazı gelişim özellikleri var. Her gelişim döneminde belirli özellikleri gözlemlenmesi bekleniyor. Bunlar bir norm oluşturuyorlar. İçinde bulunduğu gelişim döneminin gelişim özelliklerinden anlamlı şekilde farklılığı olan gelişim özellikleri gösteren çocuklarımıza yönelik olarak sunulan eğitime biz özel eğitim diyoruz. Bu kapsamdaki öğrencilerimizde özel eğitime ait hizmetleri sunduğumuz öğrenci gruplarımızı oluşturuyorlar. Özel eğitim denilince bir orta alan, bir norm alanı var. Bunun dışında olanlar için, ama burada ufak tefek farklılıklardan değil, belirgin bir farklılıktan bahsediyoruz. Bu anlamlı bir farklılık diye ifadesini çoğunlukla bulur. Bu farklılığı her iki tarafta da, normal üstü veya normal altı, her iki tarafta da belirgin farklılığı gösteren, olağan akranlarından belirgin bir farklılığı olan çocuklarımıza yönelik sunduğumuz eğitimler özel eğitim hizmetleri kategorisini oluşturuyor. Bu grupta hani hangi gruplar var, grubun içinde hangi alt gruplar var diye sorulursa, bir kere öncelikle olağandan daha ileri düzeyde gelişim gösteren çocuklarımız için özel yetenekli öğrencilerimize yönelik olarak sunulan eğitimlerimiz var. Diğer taraftan gelişim özellikleri itibariyle olağan gelişim, tipik özellikler, tipik gelişim özellikleri gösterenden arkada olan öğrencilerimiz için de çok çeşitli alanlarda eğitimler var. Bunlar otizm spektrum bozukluğu, zihin, efendim bedensel, hatta bazıları birkaç kere olanlar, özel öğrenme güçlüğü gibi alanlar, çocuklarımızın özel eğitim hizmetlerini sunduğumuz alanları. Bunların birkaçının bir arada bulunduğu gruplarımız da var. Bir de daha yenice bir kavram, iki kere özel diye ifade ettiğimiz çocuklarımız var. Onlar da belirli bir özellik açısından normalin üzerinde, ama belirli bir özellik açısından da diğer tarafta olan iki kere özel öğrencilerimiz, bunlara yönelik olarak verdiğimiz eğitimlerde özel eğitim şeklinde isimlendiriliyor.
0: Bu çocuklarımızın tespitiyle ilgili mesele o zaman çok kıymetli bir hal alıyor. Hangi yaşlardan itibaren tespit edilebilir? Ailelerin maddi durumu, yaşadıkları yer, sıkıntıları, hepsi etken de olabilir bu konularda. Evet. Tespit meselesi ve doğru yönlendirme meselesi daha da kıymetli hale
1: kesinlikle
0: geliyor.
1: Kesinlikle öyle. Ben hemen burada şunu tespit etmemizde fayda var diye düşünüyorum. Bir kere bu özel eğitim kategorisine giren öğrencilerimizin durumları çeşitli sebeplerden kaynaklanıyor. Bazıları kalıtımsal sebepler, evet, belki bazıları daha sonra olanlar, ortaya çıkanlar. Ama ben hani bunun özellikle eğitime yansıyan boyutu için şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bir tercih değil. Onu vurgulamak isterim. Diğer taraftan bunun bir demografisi yok. Yani bunun işte şurada, şu özellikte olanlarda, bu özellikte olanlarda diye tipik
0: yok,
1: bir kaynak
0: tek
1: göstergesi.
0: Tespit etmede olabilir. Doktora ulaşmada.
1: Kalıtsal kökenler belki bazılarında etkileyici olabilir, ama her birisinde birebir etkiden bahsetmemiz de mümkün değil.
0: Elbette.
1: Tanılama çok çok önemli. Ama önce tanılamanın yaşıyla ilgili söylemiş olayım. Doğrusu bunu bir bizim genel müdürlüğümüzde benim sık sık kullandığım bir motto ile ifade etmiş olayım. Ne kadar erken o kadar iyi tanılama diye bahsedebiliriz. Olabilecek en küçük yaşlardan itibaren bu tanılamanın peşindeyiz. Bazı türleri için bu tanılama çok erken yaşlarda ortaya çıkabiliyor, gözlemlenebiliyor. Mesela Down sendromu için bakacak olursak daha doğar doğma, evet, hatta bazı durumlarda daha doğmadan önce anne karnındayken bile belirlenmesi mümkün. Ancak bazıları öyle değil. daha ileri yaşlarda fark edilebilecek türden olanlar var. Ama dediğim gibi bunlar için bizde en uygun yaş ne zaman diye sorulursa, ne kadar erken o kadar iyi. Çünkü gelişim psikolojisinin önemli bir kavramı kritik dönem diye bir kavramı vardır. Bu kritik dönem bize

0: şunu vurgular: belirli özelliklerin kazanılması için hassas olan, duyarlı olduğumuz zamanlar var. Oradan hani tabiri caizse orayı ıskalarsak ilerleyen zamanlarda telafisi zor veya imkansız problemler
1: olabiliyor. Hangi dönem o dönem?
0: Bu konuda söyleyebileceğim en stratejik yaş 0. Anne karnını da gelişimsel bir dönem olarak kabul edersek orası elbette her zaman bir numara. Ama doğumdan sonrası için konuşacak olursak 0-6-7 yaş bunun en kritik olduğu yaşlar. O yüzden bu dönemlerde eğitim için yaptığınız şeylerin hem geri dönütleri çok fazla oluyor. Yani bir adım ilerlemesi için sarf ettiğiniz emeğin hemen karşılığını alıyorsunuz. Ama aynı emeği varsayalım 10 yaşında verdiğiniz zaman aynı düzeyde geri dönüş imkanı olmuyor. O yüzden yaş için bütün gücümüzle olabilecek en erken tanılamanın meydana gelmesi için zeminimizi, malzememizi, materyallerimizi ve personel yeterliliklerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz.
1: Ailenin gözden kaçırdığı, okulda fark edilen durumlar olabiliyor
0: her zaman var. Özellikle akademik hayatla ortaya çıkan bazı şeyler vardır. Mesela özel öğrenme güçlüğü diye isimlendirdiğimiz bir tablo var. Bunun da farklı farklı türleri. Mesela diskalkülü diye matematikle ilgili bir tarafı var. İşte diskrafi diye çizimle ilgili bir tarafı var. Disleksi diye daha bilinen bir tarafı var. Mesela diskalkülünün ortaya çıktığı, hani belki daha erken yaşta da fark edilebilir ama bunun en fazla fark edildiği, tipik olarak fark edildiği çoğunlukla bu konuyla ilgili akademik öğrenmelerin başladığı yaşlar. Yani aslında eğitime başladığı yaşlardan itibaren.
1: Şimdi çok iyi bir örgütlenmek gerekiyor. Anlattıklarınızdan vardığımız sonuç o. Eğitim sistemimizde özel gereksinimli çocuklar için örgütlenmemiz ne durumda?
0: Şöyle söylemeliyim. Eğer sistem olarak bakacak olursak dünyada neredeyse eşi benzerinin olmadığını söyleyebileceğimiz bir mekanizmamız, bir eğitim sistemimiz var. Her noktada çocuğa yetişmeye çalışan bir mekanizma var. Ben bunu şöyle özetleyeyim. Bir kere öncelikle bakanlığımızın özel eğitim politikası kaynaştırma, bütünleştirme. Yani özel eğitime ihtiyaç duyduğu tanılandıktan sonra bir çocuğumuzun onun akranlarıyla beraber eğitimini almasını önemsiyor ve önceliyoruz. Çünkü öğrenmelerin büyük bir kısmı hayatta model alma yoluyla öğrenme. Biz onları hayata hazırlarken hayatın olağan akışı içerisinde karşılaşacaklarıyla karşılaşa onları gözlemleye öğrenmelerini özellikle dikkate alıp
1: ayrıca herkesin empatisinin gelişmesi için de önemli.
0: Her iki taraf için de geçerli. Açıkçası bazen literatürümüzde alan yazında bizim alanın akademik olarak kaynaştırma diye bir ifade geçer. Kaynaşması gereken kişilerin aslında çocuklarımız değil, özel çocuklarımız değil, diğerlerinin büyükler olduğunu galiba düşündüğün durumlarla da karşılaşıyor.
1: Şimdi anlatacaklarınızı burada bir virgülle keseyim. Çünkü siz de kaynaştırmamız gerekenlerin çocuklar değil, büyükler olduğu örneğini verdiniz. Zaman zaman işte haberleri nereden takip ediyor olursak olalım, farklı farklı haberlerle karşılaşabiliyoruz. Birbirini hiç tanımamış bir araya gelmiş çocuklar, yabancı olsun, başka ülkelerden gelmiş, farklı gelir gruplarına olsun, hemen kaynaşabildiklerini ama büyükler yüzünden sıkıntılar çıktığını görüyoruz.
0: Evet,
1: bunun
0: doğrudur.
1: Dışında özel gereksinim gereken çocuklarla ve kaynaştırma sınıfları ile ilgili haberler çıktığını da maalesef gördük. Hı-hı. Yani bu konuda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor galiba o çocuklarımızın daha iyi bir yaşam sürebilmeleri için. Çünkü onların kendilerine yeten bireyler olabilmesi gerekiyor ve bu zor yaşam koşullarında hayatlarını sürdürebilmeleri gerekiyor. Anne babaların en büyük arzusu da
0: evet, öyle. İşte bu bir özel bir çaba gerektiriyor ve bakanlık bu özel çaba için olabilecek en yüksek düzeyde tedbirlerini almaya, işlemlerini yapmaya çalışıyor. Kaynaştırma kategorisinin dışında eğer çocuklarımızın bir özel eğitim kurumunda eğitim alması gerekiyorsa onlar için özel eğitim okullarımız var. Bunların da türleri var, kademeleri var. İşte birinci, ikinci, üçüncü kademe, efendim meslek eğitimi, uygulama okullarımız var. Diğer taraftan eğer çocuğumuz varsayalım herhangi bir özelliğinden dolayı evinden çıkamayacak durumdaysa biz evde eğitim hizmetleri bakanlık tarafından sunuyoruz. Bazı çocuklarımızda belirli bir süre hastaneye yatması mesela gerekiyor. Yani onda da yine eğitim bir hak, hak temel davrandığımızda eğitim hakkının ona ulaşabilmesi için hastane sınıfları açıyoruz ve oraya personel görevlendiriyoruz.
1: Yeterli daha mi öğretmen gibi, sayımız özel eğitim?
0: Özel eğitim öğretmeni sayımız elbette biraz ihtiyacımız var. Bu konuyla ilgili bakanlığımızın çalışmaları da sürüyor. Şöyle bir talbadan bahsetmemiz mümkün. Özel eğitim koşulları gerçekten kendine özgü koşullar. Mesela bir varsayalım. Otizm spektrum bozukluğu kategorisinde mesela bir sınıfta 20 tane öğrenci barındırmanız mümkün değil. Daha az sayıda öğrencimiz oluyor. Dolayısıyla bizim daha fazla sayıda personele ihtiyacımız

0: oluyor. Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları da gerekli personelleri tedarik etmek üzere şu anda sürüyor.
1: Kolay gelsin herkese. Tanılamanın ne kadar önemli olduğundan söz ettiniz ve okullar başladıktan sonra çocuklar öğretmenle karşılaşıp oradaki davranışları, öğrenme biçimi gözlendikten sonra tespit edilen sayısının fazla olduğunu da belirttiniz. Hı hı. Ama siz evde eğitimden de söz ettiniz ya da hastanedeyse orada eğitimden. Hı hı. Aileler nereye başvuracaklarını, bu durumlarda ne yapacaklarını biliyorlar mı? Onlara nasıl yol gösterilebilir?
0: Tabii şöyle söyleyebilirim. Özel eğitimle ilgili anne babaların tabiri caizse uyanık olmaları, dikkatli olmaları gereken hususlar nedir? Bununla ilgili bir sürü kaynak hazırladık, bir sürü görsel materyal hazırladık. Hatta bununla ilgili bir algoritma ürettik. Web sayfamızdan takip edilebilir.
1: Milli Eğitim Bakanlığı'nın.
0: Aynen, biz kendi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün web sayfasında böyle bir algoritmamız var. Evet, hayırlı. Şöyleyse şöyle, böyleyse böyle diye anne babaları ya da ilgilileri basit evet hayırlı sorularla yönlendiriyor. Tanılama çok stratejik bir hamle burada. İki tür tanılama var. Şu anki sistemimiz önce tıbbi tanılamayı öneriyor. Yani çocuklarımız eğer böyle bir şüphe var ise öğretmeni veya anne babaları tarafından gözlemlendikten sonra bizim kurumlarımızdan herhangi birine gelebilirler. Rehberlik araştırma merkezi olabilir, okullarımızdaki öğretmenlerimiz olabilir, herhangi bir eğitim kurumu olabilir. Yönlendirildikleri birinci merci hastaneler oluyor. Hastanede tıbbi tanılamalar icra ediliyor. Tıbbi tanılama bir raporla sonuçlandığında bu rapor otomatik olarak bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın tanılamadaki birincil sorumlu kurumu rehberlik ve araştırma merkezlerine düşüyor. Biz de o çocuğumuzu orada eğitsel tanılama anlamında tanılama sürecine alıyoruz. Bu tanılama sürecinde eğitsel anlamda özel eğitime ihtiyacı olduğu tanısı konulduğunda biz kendilerine anne babayı ve çocuğumuzu uygun eğitim koşulları için çocuğumuzun gelişimsel özelliklerine göre yönlendiriyoruz. Bu yönlendirme bazen kaynaştırma bütünleştirme uygulamaları adını verdiğimiz akranlarıyla eğitim, çocuğun durumuna göre bazen özel eğitim okulu, bazen başka alternatifler, onlarla çocuklarımızı da anne babaları da destekliyoruz ve bunu yaparken de kendilerine yol haritası olarak kullanabilecekleri çeşitli dokümanlar, broşürler sunuyoruz ve artı ihtiyaç duyduğu anda da kendilerine bir danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Yani anne baba özel eğitimle ilgili hangi konuda olursa olsun herhangi bir bilgiye yönlendirmeye ihtiyaç duyduğunda kurumlarımız bizim sürekli bunu açık şekilde hareket ediyorlar.
1: Maddi boyutunu düşünenler varsa?
0: Yani şöyle, Türkiye'de devlet kurumlarındaki bütün özel eğitim imkanları ücretsiz olarak sunuluyor. Dolayısıyla devlet kurumları için böyle bir ücret talebi zaten yok. Diğer taraftan bu ihtiyacı, bu özel eğitim ihtiyacını karşılamak için özel kurumlar da var. O kurumlarla ilgili bağlantılarda da devlet anne babalara mali anlamda da destek sunuyor.
1: Sohbet edeceğiz sevgili dinleyiciler. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar'la, şimdi olağanın altında da üstünde de çocuklarımız olabiliyor dedik. O boyutunu da soracağız. PISA sonuçları açıklandı. Onunla ilgili değerlendirmeleri, evet, de alacağız ama bir güzel müzik dinleyelim hep birlikte, ondan sonra devam edelim.

0: ailece devam ediyor. Sevgili Radyo 1 dinleyicileri, ailece Ankara'dan, Ankara Radyosu'ndan devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Oturar'la sohbetimiz de devam ediyor. Şimdi olağanın üstü çocuklarımızdan da biraz konuşalım. Şimdi her aile çocuğunun bakın ne kadar zeki diyerek yaptığı hareketler üzerine yorumlarda bulunur. Evet. Elbette bütün aileler çocukları çok iyi yetişsin, mutlu bir yaşam sürsün ister. Bunun içinde de eğitim önemli yer tutuyor. Bir de gerçekten yaşıtlarından zeka olarak çok daha yukarıda bulunan çocuklarımız var. Onların da iyi yönlendirilmesi gerekiyor. Evet. Çünkü o kadar küçücük yaşlarda çok büyük algılara sahip olup öğrenme becerisiyle dünyaya gelmek onların yaşamını da zorlaştırabilir. Evet. Çünkü o tespit nasıl yapılıyor ve ülkemizde nasıl hareket ediliyor, edilmeli?
1: Hemen memnuniyetle paylaşayım değerli seyircilerimizle, izleyicilerimizle. O da şöyle, özel yeteneklilik, üstün zeka ifadesini kullanmaktan imtina ediyoruz. Çünkü bunun bir ayrımcı söylem oluşturmasını istemiyoruz. Özel yetenekli öğrencilerimiz de bir öncelikle şunu paylaşayım. Bir özel eğitim kategorisidir. Yani çocuğunuzun özel yetenekli olduğu tanısını aldığımızda aslında örtük şekilde çocuğumuzun bir özel eğitime ihtiyaç olduğunu da söylem olarak kullanmış oluyoruz. O bir özel eğitim kategorisidir. Bu birincisi. İkincisi, bu tanımlamayı yaparken çok özel standartlarda geliştirilmiş ölçme araçları kullanıyoruz. Yani bu bizim onun hakkında bu öyle olmalı diye bir öngörümüz, bir varsayımımız değil. Bu konuda kullanılan uluslararası niteliği olan, ispatlanmış olan kendi geçerlilik güvenirliğini kaliteli ölçme araçlarımız var. Çok şükür 2 yıldır bu tanımlamaları yaparken kendi geliştirdiğimiz Türk Ulusal Zeka Ölçeği, yani TÜZÜ'yü kullanıyoruz. Bu da önemli bir nokta. Çünkü bazı özelliklerin ölçülmesi kültürel kodlardan etkileniyor.
0: Evet, bu Almanya'daki öğrenciler meselesine kesinlikle çok tartışılıyor. Evet.

0: İşte
1: Evet,
0: bir
1: orayla da
0: dönem.
1: ilgiliyiz. Zihnimizin bir tarafı kurumsal olarak o taraf içinde çalışıyor. Yani Türkiye dışında gönül coğrafyamız diye tanımladığımız coğrafyadaki çocuklarımız için de benzer bir hassasiyeti sürdürüyoruz. Bu ölçme araçlarıyla çocuklarımızın zihinsel yeterliliklerini test ediyoruz. Onları bir test skoru olarak ifade ediyoruz. Somut araçlarımızla bunları nesnel şekilde ölçüyoruz. Bu tanılama grubuna girdikten sonra çocuklarımızın özel yetenekli olduğu tanısı konulduktan sonra da onlar için de ayrı bir yönlendirme yapıyoruz. O konuda Türkiye'de destek eğitimi niteliğinde eğitim veren bilim ve sanat merkezleri, kısa adıyla BİLSEM adını verdiğimiz kurumlarımız var. Şu an ülkemizde yaklaşık olarak 350 tane bilim sanat merkezi var. Çeşitli illerinde ve ilçelerinde sayısından anlaşılacağı üzere çok il merkezinde bir tane değil yani çok sayıda. Onlar marifetiyle de bu özel çocuklarımıza kendi özelliklerine uygun şekilde teçhiz edilmiş mekanlarda aynı şekilde yetiştirilmiş, seçilmiş öğretmenlerimizle yine aynı şekilde özel olarak tasarlanmış eğitim programları ve materyallerle onlara bu özel eğitimi de sunmaya çalışıyoruz.
0: Müzikten önceki bölümünde sohbetimizin iki kere özel
1: Evet.
0: demiştiniz. Orayı biraz daha açmamız gereken
1: Tabii ki
0: vakit
1: yani,
0: bu sanki. Hani
1: tabii ki.
0: muhteşem keman çalıyor ama sosyal becerilerde belki başka
1: Tabii
0: sıkıntılar
1: yani
0: var.
1: tabii özel eğitim kategorisi için mesela ilginç bir örnek böyle bir tanıdığımız arkadaşımız da var. Bir kere özel yetenekli oldu. Zihinsel anlamda akranlarından belirgin şekilde ileri düzeyde olduğu belli. Yani hatta bu arkadaşımız dediğim bir doktorasını yapmış bir arkadaşımız ancak diskalkuli yani sayılarla arası iyi değil. Yani şöyle söyleyeyim paraları mesela tanıyamıyor. Hatta öyle ki bir gün konuşurken şey demişti hani ben hani minibüse kaç para vereceğimi ya da otobüse kaç para vereceğimi bilemediğimde renkleri kullanıyorum. Hatta annem öyle derdi demişti. Cebine işte kırmızı bir para koydum. Hani ama sayısal değer olarak mesela bunu anlamıyor, öğrenemiyor. Şimdi bir öğrenme güçlüğünün tipi aslında olağan koşullarda zihinsel olarak ileri düzeyde doktora
0: Doktorayı
1: yapacak kadar
0: yapmış.
1: ama diğer tarafta matematiksel işlemlerle, sayılarla ilgili bir tür özel öğrenme güçlüğü yaşıyor. Bu kategoridekilere biz iki kere özeller diyerek bir nitelemede, bir isimlendirmede bulunuyoruz. Bununla ilgili bile bir eğitim programımız bizim var. Çocuklarımıza bu konuda da destek olmaya çalışıyoruz.
0: Kolay gelsin. Ailelerle iletişiminizden söz etmek gerekirse ne söyleyebilirsiniz? Ailelere önerileriniz ne olur? Özel çocukları olan ailelere.
1: Bir kere öncelikle hayatı beraber paylaştıkları bir dünya çocuklarımızın, özel çocuklarımızın özellikle anne babalar bu konuyla ilgili bütün eğitim imkanlarından kendilerini geliştirebilecekleri bütün uyarıcılardan ne varsa bu program, kitap, içerik istifade etmeye çalışmalarında fayda var. Bu konuyla ilgili yine bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın EBA sistemi içerisinde özel eğitim materyallerinin olduğu bir platformumuz var. Bu platformu kullanabilirler. Bu platform dışa açık. Bunun dışında herhangi bir biçimde yönlendirmeye, desteğe ihtiyacı oldukları anda rehberlik araştırma merkezlerimizdeki uzmanlarımız bu konuda sürekli destek vermeye hazır durumdalar. Onların sürece dahil olmaları çok çok önemli çünkü bu yürüyüş çocuklarla beraber anne babaların da bir yürüyüşü. Yani özel eğitim yalnızca çocuğumuzu değil tek başına anne babayı ve aile hayatını etkileyen dinamikler de barındırıyor. O yüzden onlara da yani biz eğitim sunarken hiçbir surette ayırmadan hareket ederiz. Çocuğumuza ulaştığımız kadar anne babaya da ulaşmaya çalışırız. Okullarımızda çocuğumuza eğitim verildiği kadar bu bağlamda anne babalara da eğitim verilmeye çalışılır. Bu beraber yürüyeceğimiz bir yol. Biz de onlara refakat eden, onlara destek olan bir pozisyondaki gücümüzü korumaya çalışıyoruz.
0: Şimdi bilimden, sanattan söz ettik. Spor.
1: Yani yeteneklerin çeşitliliği çok fazla. Yani insan yeteneklerine baktığımız zaman yalnızca zihinle sınırlandıracak bir yetenek grubuna dahil değiliz. Sportif alanlarda çocuklarımızın yetenekleri belirgin şekilde ortaya çıktığı zaman onunla ilgili de spor liseleri gibi destekleyici yine kurumlarımız var. Ancak bizim şu anda bahsettiğimiz özel eğitim kategorisinde özel yeteneklilik adını verdiğimiz daha çok merkeze zihinsel performansı ortaya koyar. O yüzden özel yetenekli öğrencilerimiz daha çok zihinsel merkezli olarak değerlendirilirler.
0: Şimdi bu çocuklarımızın eğitim süreci çok çok çok önemli. Onları anlattık şu ana kadar. Aile, eğitim, işbirliği, o da çok önemli. Ondan da söz ettik. Gelelim, sınıflar geçiyor, yıllar geçiyor. O çocuklar büyüyor, genç oluyor. Okulun bitmesi yaklaşıyor. Onların yaşama tutulması.

0: bulunabilmeleri için de bir programımız var mı bizim?
1: Şöyle, bizim örgün eğitim kategorisinde değerlendirdiğimiz zaman, yani bir okul ortamı eğitiminden bahsettiğimiz zaman, belirli bir süreye kadar bu eğitimi sürdürüyoruz. Bu süre aşıldığında, ki en son tanılama yaşı, yani özel eğitimden istifade etmek anlamında tanılama yaşı 27. Evet. Ama tabii bu bizim okullarımızı, kademelerimizi tamamlayıp mezun olan öğrencilerimiz için tamamen her şey bitmiş olmuyor. Özellikle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz uhdesinde halk eğitim merkezleri marifetiyle açılan kurslar bu konuda ya da sunulan eğitim imkanları bu konuda onların desteklenmesi noktasında önemli bir işlev görüyor bakanlığımız açısından. Diğer taraftan sadece çocuğumuzun değil, artık çocuk da demememiz icap eder, artık yetişkin bir birey, ailenin desteklenmesi anlamında da Aile Bakanlığı'nın bu konuda sunmuş olduğu hizmetler var. O iki taraftan da çocuklarımızı, gençlerimizi, yani vatandaşlarımızı desteklemeyi sürdürüyoruz.
0: Sayın Untral, dedik ki hem özel eğitim görmesi gereken çocuklarımızı konuşacağız, hem de sonuçlar yeni açıklandı. PISA,
1: evet, PISA sonuçları. Evet, gözümüzü kabarttı.
0: Evet, her sene duyarız. Önce PISA nedir, sonuçları nedir, nasıl bulunur, nasıl edilir, onu bir dinleyelim.
1: Bu uluslararası sizden bir değerlendirme. Öğrenci, evet, değerlendirme sistemi belirli periyotlarla, her sene değil belirli periyotlarla yapılan bir değerlendirme süreci. Öğrencilerimizin performanslarını göz önünde bulundurarak nesnel koşullarda, yani aslında bağımsız bir değerlendirme sistematiğinden bahsetmiş oluyoruz. Ve 2025 yılı raporlarına baktığımız zaman da Türk Milli Eğitim Sistemi'nin içindeki çocuklarımız hani tabiri caizse bir numaraya oynayan durumdalar. Yani hem matematik, hem fen bilimleri, hem de okuma becerileri noktasında üçünden birden en fazla ilerleme kaydeden ülkelerin arasında birinci sırada yer aldı. Tabii bu bizim Türkiye Yüzyılı Marif Modeli çerçevesinde uyguladığımız eğitim faaliyetlerimizin, eğitim öğretim faaliyetlerimizin ortaya çıkardığı bir ürün, bir meyve olması anlamında da manidar. Çocuklarımız, eğitim sistemimiz doğrusu bizim göğüslerimizi kabarttı. Bugün o yüzden ben de çok çok mutluyum. Beni de takip ettiğim ve hani sonuçlarını ilgiyle beklediğim bir rapordu. Çok şükür yüzümüzün akı. Çok mutluyuz.
0: Hemen Milli Eğitim Bakanlığı'nın PISA 2025 Türkiye raporu önümde. Oradan birkaç cümle okuyayım müsaadenizle dinleyicilerimize. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'nın 91 ülkenin katılımıyla uyguladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA sonuçları yayımlandı. Tüm dünya ile eş zamanlı olarak açıklandı. 15 yaş grubunda örgün eğitime devam eden öğrencilerin fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarını değerlendirmek ve ülkeleri karşılaştırabilmek amacıyla 3 yılda bir gerçekleştirdiği araştırmaya Türkiye 2003 yılından bu yana katılıyor. PISA araştırmasında 2003'te 41, 2006'da 57, 2009 ve 2012 yıllarında 65, 2015 yılında 72, 2018'de ise 81 ülke, 79 ülke, 22'de 81 ülke katılmış.
1: 91 ülke olduk.
0: Evet. İki rapor sunulmuş. Uzun vadede OECD ülkelerinin ortalama puanları her üç alanda düşerken Türkiye'nin

0: da başarı sıralaması %50'nin üzerinde yükseldi. Her üç alanda da puanı en fazla artan ülke Türkiye oldu sevgili dinleyicilerimiz. Ve katılan ülke sayısının 91 olduğu burada da belirtiliyor. Daha da başarılı olmamız ülkemizin geleceğinden söz ederken çocuklarımızı her birini hem çocukluklarını yaşayabildikleri hem geleceğe hazırlanabildikleri gibi yetiştirmemiz daha da önem taşıyor. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim. Bu PISA'daki artış da aslında böyle artış ifadesi bana biraz mütevazı geliyor. Böyle daha bir sıçrama gibi bir değişim var. Yani rapordaki sayısal değerlere bakıldığında artışların miktarı yani en yakın ülkenin artışıyla bile çok belirgin bir farklılık ortaya koyuyor. Dediğim gibi çok bizi bugün fazlasıyla mutlu eden haberler oldu bunlar.
0: Şimdi dünyada eğitimde dijitalleşme söz konusuydu. Yavaş yavaş o basılı kitapların, basılı ürünlerin öneminin de yeniden anlaşıldığı dönemdeyiz. Bir yanda yapay zeka almış başını giderken bir yandan da çocukların algılaması, araştırması, sorabilmesi için farklı da yaklaşmak gerekiyor. Orada neredeyiz? Bir cümlelik bir cevapla bitirelim.
1: Tabii ki memnuniyetle yapay zeka ve benzeri teknoloji ürünleri ya da araçlarını sonuna kadar kullanıyoruz. Bunu dijital dünyada da yapıyoruz. Yine ben dinleyicilerimize söylemek isterim. Pür Dikkat diye mesela dikkat geliştirici bir oyun programı hazırladık. Şu anda indirilip kullanılabilir. Yakın zamanda daha fazla sayını duyuracağımız Braille ile ilgili yine bir aplikasyon, bir uygulama geliştirdik ki büyük oranda problemi çözecek görünüyor. Tanılamalarda baktığımızda yapay zekaya bağlı tanılamaların yani insan hatasını minimize edecek bütün uygulamaları güçlendirmeye çalışıyoruz. Yine yapay zeka ve benzeri uygulamalarla tanılamanın yaşını çok daha erken yaşlara çekmek yani mümkün olan en kısa en hızlı olacak şekilde yapacağımız aplikasyonları da kullanıyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün konuğumuz olduğunuz için kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimize de selam ediyorum.
0: Sağolunuz. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar sorularımızı yanıtladı. Yarın yeniden buluşuncaya dek güzel vakitler dileriz.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün hangi hallerde bir kişiye vasi atanır? Bunun üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Vesayet. Yetişkin olduğu halde kanunda sayılan bazı hallerin gerçekleşmesiyle ya da yetişkinliğe erişmemiş ancak ana ve babasının da velayeti altında bulunmayan çocukların kişisel veya mal varlıksal haklarının korunması amacıyla bir vasi atanması sonucu vasi ile söz konusu kişi arasında kurulan ilişkiye vesayet denir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: hangi hallerde bir kimseye vasi tayin edilebilir? Daha önceki programlarımızda da belirttiğimiz üzere velayet altında olmayan çocuklar vesayet altına alınır. Evet, bir çocuğun anası babası ölmüş olabilir, hayatta olmayabilir ya da velayet yetkisini kullanabilecek yeteneklere sahip olmayabilir, hasta olabilirler ya da çocuğun ana babası ölmüş olabilir. Böyle durumlarda kanun o çocuğun kimsesiz kalmaması, korunması, eğitilmesi, gözetilmesi, varsa mal varlığının idare edilmesi açısından o küçüğü bir vasiye emanet edebilir. Bu vasi büyük anne büyük babalar olabilir, teyzesi olabilir, dayısı, amcası, halası olabilir, başka yakın bir akrabası olabilir ya da devletin görevlendirdiği bir kişi olabilir. O halde böyle bir durum içerisinde yer alan küçüğün velayet altında bulunmadığını, bu çocuğun kimsesiz olduğunu ya da ana babası olmasına rağmen bunların velayet yetkisini, hakkını kullanamadığını öğrenen nüfus memurları, idari makamlar, noterler ve mahkemeler durumu derhal yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar. Bu makam sulh mahkemesidir. Evet, ve bu çocuğun, bu küçüğün bir vasinin denetim, kontrol ve koruması altına alınması yönünde mahkemeden bir karar verilmesi talep edilir. Gerekli tetkikleri yapan sulh mahkemesi buna gerekli gördüğünde o küçüğe bir vasi atar. Evet, demek ki bazı hallerde küçükler de vesayet altına konulabilir. Bir kimseye vasi atanabilmesinin bir diğer sebebi ise kişinin akıl hastalığı sebebiyle kendi işlerini görememesi, kendini koruyamaması, kendi öz bakımını yapamayacak durumda olması ve sürekli yardıma ihtiyaç duyan bir kişi olması gerekir. Evet, başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan kişiler de vesayet altına alınabilir. Demek ki kanunumuza göre akıl hastalığına yakalanmış, kendi işini göremeyen, kendini koruyamayan, kendi bakımını yapamayan ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye düşüren kişilere vasi atanabilir. Ama o kişiye vasi atanabilmesi için öncelikle onun mahkeme kararıyla kısıtlanması gerekir. Bir kimseye vasi atanabilmesi için gerekli üçüncü hal akıl zayıflığıdır. Akıl hastalığı ile akıl zayıflığını birbirinden ayırmak gerekir. Akıl zayıflığında özellikle tıbbi teşhislerin yeterli olmadığını belirtmemiz gerekir. Akli melekeleri tam gelişmemiş ya da aklı yeterince olgunluğa ulaşmamış kişilerin kendi işlerini görememesi hali söz konusu ise, sürekli yardıma ihtiyaç duyuyor ise, böyle bir durumda da aklı zayıf olanlara da vasi atanabilir. Evet, demek ki velayet altında olmayan küçüklere, akıl sağlığı yerinde olmayanlara ya da aklı zayıf olanlara vasi atanabilir. Evet, bir kimseye vasi atanabilmesi için gerekli bir diğer hal ise kişinin müsrif olmasıdır. Yani savurgan olmasıdır. Bir kimse mal varlığını doğru düzgün idare edemiyorsa, kazandıklarını tabiri caizse har vurup harman savuruyor ise, savurganlığı ve müsrifliği sebebiyle gerek kendisi gerekse ailesini sürekli olarak dara düşürüyor, yoksulluğa düşürme tehlikesi ortaya çıkıyor ise, böyle bir kimseye talep üzerine vasi atanabilir, o kişi kısıtlanabilir. Ancak şunu belirtmemiz gerekir ki bir seferlik ölçüsüz bir harcama o kişinin müsrif olduğunu ya da savurgan olduğunu göstermez. Dolayısıyla savurganlığın süreklilik kazanması ve ailesi bakımından da aile bütçesi bakımından da kendisinin mali durumu bakımından da tehlike arz eder bir hale ulaşmış olması gerekir. Örneğin bir ailede baba savurgansa kazandığı paraları, kazandığı şeyleri fütursuzca harcıyorsa, sonra da kendisini ve ailesini dara düşürüyorsa ve bu süreklilik arz eder bir hale gelmişse, eşi mahkemeye müracaat ederek kocasının kısıtlanmasını ve kendisine bir vasi atanmasını talep edebilir. Hatta kendisinin vasi atanmasını dahi isteyebilir. Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bugün özellikle vasiliği gerekli kılan bir kimseyi vesayet altına almayı gerekli kılan halleri değerlendirdik. Velayet altında olmayan küçüklerin, akıl hastalarının, akıl zayıflarının ve müsriflerin vesayet altına alınarak, kısıtlanarak kendilerine bir vasi atanabileceğini belirttik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz bir kimseye vasi atanabilmesi için gerekli koşullar. Yani

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Reklamlar.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ayrıca QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
7: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
8: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
7: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Değil midir?
7: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
8: Girdim.
7: Bak bakalım ne diyor.
8: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
7: O zaman durma, hızını yükselt.
8: Hemen hocam. Hocam, hızlının da hızlısı varmış meğer.
9: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
10: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
11: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklamlar.

4 yıl süren büyük savaşın ardından eski düzenini de geride bırakmıştı dünya. 1920'lere girilirken haritalar değişmiş, imparatorluklar tarihe karışmış, milyonlarca insanın zihninde ise tek bir soru kalmıştı. Bundan sonra dünya nasıl bir yer olacaktı? Avrupa'nın siyasi dengesi yeniden kurulurken kıtanın eski büyük güçlerinin ekonomik ve askeri açıdan önemli ölçüde yıprandığını, buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşın ardından dünyanın ekonomik merkezi haline geldiğini, Sovyetler Birliği'nin ise bir devlet modeli olarak komünist ideolojiyi dünyaya sunduğunu hatırlatmak gerek. Böylece uluslararası siyaset, liberal kapitalizmle sosyalizmin ilk büyük ideolojik rekabetine sahne oluyordu 1920'lerde.

Barışı korumak amacıyla kurulan Milletler Cemiyeti, insanlık tarihinde ilk kez uluslararası sorunları diplomasi yoluyla çözmeyi hedefliyordu yine bu yıllarda. Ancak Amerika'nın örgüte katılmaması, yaptırım gücünün zayıflığı ve büyük devletlerin çıkar çatışmaları bu yeni düzenin daha baştan çok hassas dengeler üzerinde yükseldiğini gösteriyordu aslında. Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan Versay Anlaşması ise özellikle Almanya'da büyük bir aşağılanma ve ekonomik yük yaratacak, ilerleyen yıllarda Avrupa'nın siyasal geleceğini derinden etkileyecek toplumsal huzursuzlukların da tohumlarını atacaktı.

Siyasette ise demokrasinin geleceği her yerde aynı değildi tahmin edileceği üzere. İngiltere ve Fransa parlamenter sistemlerini korurken İtalya'da Benito Mussolini 1922'de iktidarı ele geçirerek faşizmi devlet yönetimine dönüştürdü. Sovyetler Birliği'nde merkezi planlama güçlenirken tek parti yönetimi sertleşiyor, Almanya'da ise ekonomik sıkıntılar radikal hareketlerin giderek daha fazla destek bulmasına zemin hazırlıyordu. 1920'ler görünürde barış yılları olsa da aslında yeni bir dünya savaşının siyasal ve toplumsal koşullarının yavaş yavaş şekillendiği bir dönemdi dersek sanırız yanlış olmaz. Toplumlar da büyük bir değişim yaşıyordu 1920'lerde. Özellikle şehirlerde kadınlar çalışma hayatında daha görünür hale geliyor. Birçok ülkede seçme ve seçilme hakkı kazanıyor. Geleneksel toplumsal kalıpları sorguluyordu. Kısa saçlar, diz hizasına kadar inen elbiseler ve sade çizgiler dönemin moda anlayışının ötesinde kadınların özgürleşme arzusunu da simgeliyordu bir yanıyla. Erkek modasındaysa geniş omuzlu ceketler, üç parçalı takımlar ve fötr şapkalar modern kent

0: müzikte yeni çağın ritmini caz belirliyordu savaşın hemen ertesinde. New Orleans'tan yükselen ezgiler kısa sürede Chicago'ya, New York'a, ardından Paris ve Berlin'e ulaşıyor. Doğaçlamayı, özgürlüğü ve hareket duygusunu harmanlayan caz, savaşın karanlığından çıkan genç kuşağın da sesi oluyordu. Dans salonlarında Charleston ve Foxtrot çalınıyor. Gramofonlar milyonlarca eve müzik taşıyor. Radyo ilk kez insanları aynı anda aynı ses etrafında buluşturuyordu. Müzik yalnızca konser salonlarının değil, gündelik hayatın ayrılmaz bir parçasıydı artık.
1: Rocky Point, Long Island, 1933. Guglielmo Marconi and David Sarnoff visit the birthplace of broadcasting. Radio's first castle was this rustic shack. In 1921, radio fans were all earphones listening to a pioneer station, WHN.

Sinemaysa sessizliğin en güçlü anlatıcısıydı iki savaş arası yıllarda. Charlie Chaplin, Buster Keaton ve Harold Lloyd milyonları güldürürken Alman dışa vurumcu sineması ışık ve gölgeyle insan psikolojisini perdeye taşıyor. Sovyet yönetmenler farklı kurgu teknikleriyle sinema dilini baştan yazıyordu. 10 yılın sonuna gelindiğinde ise sesli filmler gösterime girecek ve sinema dünya kültürünün en güçlü kitlesel iletişim araçlarından biri olmaya başlayacaktı. Ekonomi cephesinde ise dünya iki farklı hikaye yazıyordu. Bir yanda savaşın harap ettiği Avrupa borçlarını ödemeye, fabrikalarını yeniden ayağa kaldırmaya ve üretimi canlandırmaya çalışıyordu. Diğer yanda Amerika'da sanayi üretimi, seri imalat ve tüketim kültürü olağanüstü bir hızla büyüyordu. Otomobiller artık yalnızca zenginlerin değil, orta sınıfın da ulaşabileceği ürünlere dönüşüyor. Elektrik evlerin içine kadar giriyor, radyolar, buzdolapları ve yeni ev aletleri modern yaşamın simgeleri haline geliyordu. Reklamcılık gelişiyor, taksitli alışveriş yaygınlaşıyor, borsaysa sonsuza kadar yükseleceğine inanılan bir servet makinesi gibi görülüyordu. Tarihe kükreyen 20'ler olarak geçen bu yıllar, refahın, iyimserliğin ve tüketimin adeta yeni bir yaşam biçimine dönüştüğü yıllardı. Bilim ve teknolojide de değişimin hızı dikkat çekiciydi. Ticari havacılık gelişiyor, telefon ağları genişliyor, otomobil üretimi rekorlar kırıyor, şehirler elektrik ışıklarıyla geceleri de yaşamaya başlıyordu. Modern mimarlık yükseliyor, işlevselliği ve sadeliği savunan yeni tasarım anlayışları geleceğin kentlerini şekillendirmeye hazırlanıyordu. Tıpta insülinin yaygın kullanıma girmesi, diyabet hastaları için yaşam süresini ve kalitesini kökten değiştirirken, fizik alanında kuantum mekaniği üzerine yapılan çalışmalar, evrene dair yerleşik kabulleri yeniden sorgulatıyordu. Laboratuvarlardan fabrikalara, gökyüzünden kent sokaklarına kadar uzanan bu yenilikler, 20. yüzyılın teknolojik devrimlerinin temellerini atan büyük dönüşümün habercisi oluyordu.

Tüm bunların yanında Avrupa ekonomisinin hala Amerikan kredilerine bağımlı olduğunu da hatırdan çıkarmamak gerekiyor. Tarım sektöründe üretim fazlası oluşuyor, gelir dağılımındaki eşitsizlik büyüyor, borsadaki yükseliş ise giderek gerçek ekonomik değerlerden kopuyordu. Sonunda 1929 sonbaharında New York borsasının çökmesiyle dünya tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri başladı. Fabrikalar kapandı, bankalar battı, milyonlarca insan

0: işsiz kaldı ve küresel ekonomi uzun yıllar sürecek büyük buhrana sürüklendi. 1929 ekonomik buhranına giden sürecin detaylarını ve bu sürecin sonuçlarını İzmir 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Mehmet Çetin anlatıyor.
1: Borsada spekülatif hareketler sebebiyle krizler ortaya çıkmaya başlıyor. Bu bir gerekçe. Onun dışında tabii bu parasal bir gerekçe. Reel bir gerekçe olarak ifade edebileceğimiz tarım sektöründe kriz dediğimiz bir şey. Bunda da aslında Birinci Dünya Savaşı belirleyici olmuş. Çünkü savaşla beraber milyonlarca insan silah altına alındı. Bunların önemli bir kısmı tarım sektöründe yahut sanayide işçi olarak çalışıyordu. Dolayısıyla savaş esnasında bunların cepheye sürülmesi hem tarımda hem sanayide hem dış ticarette büyük bir daralmaya sebebiyet verdi. Parantez içinde söyleyelim, bu iş biraz kadınlara yaradı. Çünkü erkeklerden boşalan bazı sektörleri kadınlar doldurdular, ekonomik güç kazandılar. Ondan sonra takip eden dönemde de seçme, seçilme, oy verme gibi hakları elde edebildiler. Ama olayın kriz boyutuna baktığımız zaman bu cephede savaşan, sağ salim evine dönen insanlar hala tekrar üretim yapmaya başladılar. Savaş sırasında birçok çevre ülkesi yahut o dönem için gelişmekte olan ülke savaşan ülkeye satmak amacıyla çok fazla zirai üretimde bulundu. Hatta Amerika'da bile birçok alan tarıma açıldı. Askerler cepheden dönüp de tekrar üretime geçince bu çevre ülkenin üretim fazlası ister istemez bir arz fazlası doğurdu. Zaten krizlerin genel yapısıdır. Arz talep dengesizliğinden ortaya çıkarlar. Burada da 1929 buhranının bir gerekçesi aşırı üretim ve bu aşırı üretime karşılık yetersiz bir talebin doğmasıdır. O döneme kadar Batılılar bu yetersiz talep konusunda çok fazla endişe etmiyorlardı. Çünkü işte Adam Smith'le başlayan klasik iktisat doktrini, devamında Ricardo, Fransa'da işte Adam Smith'in temsilcisi Jean-Baptiste Say'dır. Onlar hep her arz kendi talebini yaratır diyorlardı. İnsanlar çalışıyor. Niye çalışıyor? Çünkü ekmek alacak. Ekmek alacak olduğu için çalışıyor. Emek arz ediyor. Önce emeği arz ediyor. Daha sonra gidiyor mal ve hizmet satın alıyor. Bu ister istemez kendi kendine bir denge sağlayacaktır diye öngörüyorlardı. Ama 1929 buhranı bunun böyle olmadığını gösterdi. Yani ilk defa talep kaynaklı bir kriz ortaya çıktı. Kriz sürecinde borsa çöküşleri yaşandı. Çok ilginçtir. Kriz Amerika'da başladı ama Avrupa ekonomilerinin işlemesi belli ölçüde Amerika'dan gelecek fonlara bağlıydı. Yavaş yavaş Amerikan fonları kesilince ister istemez Avrupa'da da iflaslar ortaya çıktı. Mesela bu iflaslardan bir tanesi meşhurdur. O hep dünyayı yöneten altı aileden bir tanesi olarak zikredilir. Rothschild'lerin Avusturya'da bir bankası var. Kredit Anstalt diye, o da ödemelerini yapamıyor. İflas etmek zorunda kalıyor. Sonuçlara baktığımız zaman bu krizle beraber dünya ticaretinin %60 oranında zaten eski düzen yeniden diriltilememiş. Bunun üzerine bir de mevcut düzeyin %60 gerilediğini görüyoruz. Sanayi üretim %50'ye yakın düşmüş. Amerika'da işsizlik %25'lere ulaşmış. Yine belki dinleyeceğimiz okurlar John Steinbeck'in gazap üzümleri var. Bu işte kriz sebebiyle bir yerden başka bir yere göç etmek zorunda kalan bir aileyi anlatıyor. O da kriz dönemini örneklediği için genelde biz derslerimizde anlatıyoruz. Tabii bu kriz karşısında ülkeler hemen korumacılığa yöneldiler. Şimdi birazdan kapitalizme tekrar vurgu yapacağız ama kapitalizm çok esnek bir sistem. 18. yüzyılın sonuna kadar ticari kapitalizmdi. Daha sonra sanayi kapitalizm haline geldi. Sanayi kapitalizm biraz daha liberaldi. Çünkü ucuz, bol ham maddeye ihtiyaç duyuyordu. Fabrikaların kitlesel üretimini satabileceği pazarlara ihtiyaç duyuyordu. Bu buhran sonrasında yeni bir merkantilizm, dış ticarette milliyetçilik ortaya çıkmaya başladı. Bunun da ilk örneğini Amerika verdi. Smoot-Hawley tarif yasasını yürürlüğe koyuyor ve dış ticarette korumacılığı artık önceliyor. Tabii olay Amerika ile başlıyor. Diğer ülkelerde ne yapıyorlar? Hızla benzer yollar izlemeye başlıyorlar. Gümrük tariflerini arttırıyorlar. Bu tarifler olayın reel yönü, bir de olayın parasal boyutu var. Aynı zamanda rekabetçi pur politikası izlemeye başlıyorlar. Şimdi dış ticaret hacmi daraldığı için benim ne yapmam lazım? Bir kere kendi sanayimi korumam lazım. Kendi sanayimi koruyabilmem amacıyla yüksek tarifler uygulamaya başlıyorum. Öte yandan kendi mallarımı satabilmem için bir rekabet gücü kazanmam lazım. Benim mal ve hizmetim rakiplerine göre daha ucuz olmalı. Bu ucuzluğu sağlayabilmenin bir yolu döviz kuru. Eğer benim param daha değersiz olursa ne yapacaktır? Diğer ülkeler ucuz olduğu için benim mallarımı tercih edebileceklerdir. Nihayetinde

gördüğümüz karşılıklı ekonomik bağımlılığın artık yerini kendine yeterliliğe bırakmaya başladığını görüyoruz. Bu da ilginç bir durum. Şimdi biz hep kendine yeterliliği överiz. Karşılıklı bağımlılık kelimesi bizim için çok hoş bir izlenim uyandırmaz ama dış ticarette şöyle bir ilke var. Bütün mal ve hizmetleri kendiniz üretemezsiniz. Üretebiliyor olsanız dahi üretmeniz bazen iktisadi olmaz. Ondan dolayı dış ticaret yapacaksanız bir karşılıklı uzmanlaşma ve iş bölümüne ihtiyaç duymak gerekiyor. İhtiyaç duyuyor daha doğrusu. Bu korumacılıkla beraber yavaş yavaş bölgesel ticaret bloklarının ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Yani her ülke kendi içine kapanmamış ama gruplaşmaya başlamışlar. Bir tarafta dolar bölgesi ortaya çıkmış, bir tarafta sterlin bölgesi ortaya çıkmış, bir tarafta altın bölgesi ortaya çıkmış. Her ne kadar korumacı önlemlere başvursalar dahi halen daha devletin ekonomiye aktif şekilde müdahale etmesi gerektiğini idrak edememişler. Mesela o dönemde Amerika'da başkan Hoover hala daha krizden çıkabilmek amacıyla piyasa güçlerine güveniyor. Herhangi bir müdahalede bulunmuyor ama başarısız oluyor. Başarısız olunca da Hoover devriliyor, onun yerine Roosevelt geliyor. Yani bu iki savaş arasındaki dönem doktrinal anlamda da bir geçiş dönemi. Düşünün, savaştan çıkmışlar, ister istemez savaş döneminde devlet iyi kötü ekonomiyi yönlendirmiş. Savaştan çıkmışlar, eski düzeni baştan kuramamışlar, korumacılığa yönelmişler, her biri kendi kur politikasını uygulamaya başlamışlar ama halen daha klasik piyasa düzenine

devreye girmesi gerekiyor. Ha, kendisinde buradaki hiç duyulmamış bir keşif değil. Çünkü İspanyol gribi zamanında da devlet bilfiil ne yaptı? Sağlık hizmetleri sunmaya çalıştı. Yani farklı alanlarda ister istemez ekonomiye müdahale etti. Ama bundan sonra artık sistematik bir biçimde bir kamu sektörünün oluşmaya başladığını görüyoruz. Bunu da yine aslında ilk benimseyen Amerika olmuştur. Roosevelt zamanında işte New Deal, yeni sözleşme, yeni ahit, çukur aç, kapat, talep yarat. Büyük ölçekli kamu projelerine girişmeye başlıyorlar ki talep yaratabilsinler diye. Tabii bu buhran, 1909 buhranından hala daha geliyoruz. Sadece bir ekonomik daralmaya sebebiyet vermedi, sadece küresel ticaret sisteminde çöküşe yol açmadı. Ama aynı zamanda ülkenin kalkınma stratejilerinde de bir farklılaşmaya yol açtı. Çünkü az önce de bahsettim, Birinci Dünya Savaşı dönemi boyunca ülkeler ilk ötü savaş ekonomisine özgü bazı katı kurallar uyguladılar. Bazı planlamalar yaptılar, buradan bir ders aldılar. Savaşa katılan ülkeler için büyük ölçüde geçerli olan durum bu. Bunların yanında bir de şöyle ülkeler var. Küresel sisteme çevre ülkesi olarak adapte olmuşsun. Sana şöyle bir empozede bulunmuşlar. Ya demişler ki küresel iş bölümüyle sen de kalkınacaksın. Sen de sisteme adapte olmuşsun ama gelinen noktada modernleşmeyi de sanayileşmeyi de başaramamışsın. Dolayısıyla özellikle merkez çevre tartışması artık çok fazla güncel değildir ama gelişmekte olan ülkelerde de içinde bulundukları durumdan dolayı bir hayal kırıklığı var. Onlar da ister istemez yeni bir sistem arayışına giriyorlar. Burada da ülkeler buhrandan çıkabilmek, modernleşmeyi sağlamak, sanayileşmeyi sağlamak amacıyla farklı yollar izliyorlar. Mesela baktığımız zaman bir tarafta Akdeniz diktatörlükleri var. Onlar, oradaki otoriter rejimler ekonomik dirijizme yöneliyorlar. Biraz söylemesi doğru, dirijizm. Nedir dirijizm? Dirijizm dediğimiz şey ekonomik hedeflere doğrudan devletin planlamasıyla, devletin güdümüyle erişme. Yani bakın kapitalizm yeni bir evreye girmeye başladı. Az önce işte sanayi kapitalizmi dedik, neomerkantilizm dedik. Bundan sonra güdümlü bir kapitalizm var. Ekonomik dirijizm dediğimiz şey biraz daha devletin çok daha baskın olduğu bir güdümlü kapitalizm örneği. Yani kapitalizmden çıkmış değiller. Hala daha piyasa ekonomisine bağlılar ama devletin çok daha geniş çaplı fonksiyonlar üstlendiği bir rol benimsemişler. İşte burada bahsedebileceğimiz Mussolini İtalya'sı da böyledir, Hitler Almanya'sı da böyledir. Diğer otoriter rejimine baktığımız zaman Metaxas Yunanistan'ı böyledir, Salazar Portekiz'i böyledir, Franco İspanya'sı böyledir. Bunların hepsi güdümlü kapitalist sisteme adapte olmuş ülkelerdir. Bu biraz dediğim gibi savaştaki tecrübeden kaynaklanıyor. Bir de az gelişmişliğin verdiği örnekten kaynaklanıyor. Çünkü hepsi aynı yoldan yönelmediler. İtalya ve Almanya evet belli ölçüde sanayileşmiş. Özellikle Almanya için konuşabiliriz. Almanya zaten sanayileşmişti. Ama İspanya baktığınızda mesela muazzam bir geri kalmışlık görüyorsunuz. Biraz da ondan sıyrılmak için böyle bir yola girdiler. 1920'lerde bir darbe gerçekleşti orada. İşte Primo de Rivera önderliğinde başarısız oldu. 30'larda bu sefer Franco İspanyası'nı görmeye başlıyoruz. Yahut doğuya bakıyorsunuz Sovyetler Birliği'nde özel mülkiyet ve piyasa ekonomisi komple rafa kaldırıldı. Onun yerine merkezi planlamayla bu az gelişmişliğin önüne geçmeye çalıştılar. Yani piyasa dışı bir sistemle zoraki bir sanayileşme politikası izlemeye başladıklarını görüyoruz. Tabii 1930'lar boyunca Sovyetler Birliği yüksek büyüme oranları da yakaladı. Baktığımız zaman Sovyetler Birliği'nin ortalaması %6'larda. Oysa Batı Avrupa'nın ortalaması %3'lerde. Ama buradaki üretim artışı büyüme refah getirdi mi? Getirmedi. Niye getirmedi? Çünkü zorunlu bir kolektivizm uyguladılar. Siyasi baskı uyguladılar. İster istemez bu rejim baskısı çok da müreffeh olmayan sonuçlar yarattı. Yani Sovyetler Birliği her ne kadar yüksek büyüme oranları yakalamış olsa da refahı sağlayamadı. Yahut bize bakıyorsunuz Türkiye'dir, Arjantin'dir, Meksika'dır, Şili'dir, Brezilya'dır. Bu 1929 buhranı ve sonrasındaki sürece İtal ikamecilikle karşılık verdiler. Bizdeki Etibank'ın kurulması, Sümerbank'ın kurulması, kalkınma planları yine bu döneme tekabül eder. Sorunun yahut karmaşanın devam etmesine yol açan bir unsur da sömürgelerdeki başkaldırılar. Çünkü İngiltere ve Fransa düzeni kuramadıkça, ekonomik sarsıntıdan çıkamadıkça haliyle sömürgelerde de yani Hindistan'dır, Mısır'dır, Vietnam'dır, Endonezya'dır. Bu tür bölgelerde geniş ölçekli yoksulluk zaman içerisinde bir başkaldırının ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Tabii tüm bunlar olurken Milletler Cemiyeti ne yapıyor? Milletler Cemiyeti birkaç tane toplantıda gerçekleştirdi Cenova'da, Cenevre'de falan ama bol bol telkinde bulunuyor.
Yani tekrar ticari serbestliğinin sağlanması, tekrar tek para sistemine, bu altın standardında olduğu gibi geçilmesi.

etmesi doğrultusunda bol bol tavsiyelerde bulundu. Ama Milletler Cemiyeti bugünkü BM ile kıyasladığımız zaman çok fazla yetki sahibi olmayan, daha ziyade işte yönlendirici, yani gevşek örgütlenmiş bir kuruluş. Ondan dolayı telkinlerinde çok da başarılı olamadığını görüyoruz.

Çöken imparatorlukların yerine ulus devletlerin kurulduğu, demokrasilerin sınandığı, ekonomik krizlerin milyonlarca insanın hayatını değiştirdiği, kadınların toplumsal konumunun güçlendiği, radyo ve sinemanın yeni bir ortak kültür yarattığı, fakat aynı zamanda nefretin, aşırı milliyetçiliğin ve totaliter ideolojilerin yeniden filizlendiği bir dönemi ifade ediyor. İki dünya savaşı arasında yaşanan 21 yıl. ...1939'da patlak verecek İkinci Dünya Savaşı, aslında bu 21 yıl boyunca biriken siyasi, ekonomik ve toplumsal gerilimlerin kaçınılmaz sonucuydu bir anlamda. Biz de modern tarihin en belirleyici evrelerinden biri olarak kabul edilen bu döneme, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki gelişmelere bakmaya çalıştık bu haftada. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş. Yeniden görüşünceye dek. Hoşça kalın.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Paris'e dönüyor ve odana, sessizliğine kavuşuyorsun. Su damlası, kalabalıklar, sokaklar, köprüler, tavan, pembe plastik leğen, dar sedir. Yüzünü oluşturan çizgilerin yansıdığı çatlak ayna. Odan, dünyanın merkezi. Bu in, kokunu hep saklayan bu izbe çatı katı, çatlaklarını, kabarmalarını, lekelerini, süslerini 100.000 kez saydığın bu tavan, bu küçücük oyuncağa benzeyen lavabo, bu leğen, bu pencere, üstündeki her çiçeği, her sapı, her girişik süslemeyi tanıdığın, neredeyse şaşmaz kusursuzlukta basılmış olmalarına rağmen, birbirlerine tam olarak benzemediklerini bir tek senin söyleyebilirsin. Diyebileceğin süsleriyle bu duvar kağıdı, tekrar tekrar okuduğun ve tekrar tekrar okuyacağın bu gazeteler, yüzün ancak üç parçaya bölünmüş, hafifçe üst üste binen, eşit olmayan yüzeyler halinde yansıtan bu ayna. Bu çatlak ayna, bu dizilmiş kitaplar, bu dilimli radyatör, üstüne nar çiçeği renginden pegamoid bir kılıf geçirilmiş bavul biçimindeki bu pikap. İşte krallığının başı ve sonu. Seni dünyaya bağlayan tek şey olan daima mevcut dost ya da düşman sesler. Ortak merkezli çemberler halinde çevreliyor bu krallığı. Sahanlıktaki musluktan damlayan su, komşunun gürültüleri, boğazını temizlemesi, açıp kapadığı çekmeceler, öksürük nöbetleri, çaydanlığının ıslığı, Saint Honoré sokağının gürültüleri, şehrin dinmeyen uğultusu. Çalar saatin uzun zamandır beşi çeyrek geçeyi gösteriyor. Sen burada yokken durmuş olmalı, sen de kurmayı ihmal ettin. Zaman geçiyor ama sen saati bilmiyorsun. Odan ıssız adaların en güzeli. Paris ise kimsenin hiçbir zaman aşamadığı bir çöl. Bu dinginlikten, bu uykudan, bu sessizlikten, bu uyuşukluktan başka bir şeye ihtiyacın yok. Artık hiçbir şey istememek. Bekleyecek bir şey kalmayana kadar beklemek, uyumak. Kalabalıkların, sokakların seni sürüklemesine seyirci kalmak. Su oluklarını, parmaklıkları, kıyılar boyunca akan suyu izlemek. Rıhtımlar boyunca gitmek, duvarların dibinden yürümek. Tüm taşanlardan, sabırsızlıktan kurtulmak. Arzulamayan, gücenmeyen, isyan etmeyen biri olmak. Önünde zamanlar boyunca kıpırtısız, bunalımsız, kargaşasız bir yaşam olacak. Ne bir pürüz, ne bir dengesizlik. Dakikadan dakikaya, saatten saate, günden güne, mevsimden mevsime hiç bitmeyecek olan bir şey başlayacak. Bitkisel yaşamın, iptal edilmiş yaşamın. Aklımda kalan bu satırlar George Perec'in Uyuyan Adam adlı kitabından, Sosi Dolanoğlu'nun çevirisiyle Metis Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4.000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4.000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: İyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinart PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Big Bag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mehmet Bahar. Güzel bir salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, Eylül ayı itibariyle kitap evlerinin trafiğinin yoğunlaştığı, okulların açılma heyecanıyla birlikte insanların daha fazla kitap alışverişi yaptığı ve özellikle de yıl sonuna kadar olacak bütün fuarların tarihlerini yavaş yavaş not ettikleri, onları ziyaret etmek için heyecanlandıkları bir dönemdeyiz. Bugün programımızda hem kurmaca hem de kurgu dışında psikiyatri, tarih başlıklarında, alanlarında sizler için hazırladığımız çok keyifli bir kitap seçkimiz olacak. Fakat bu seçkiye başlamadan önce bir ödül duyurumuz var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin kurucu başkanı Sedat Simavi adına 50 yıldır aralıksız olarak verilen ödüllere başvurular başladı ve bu konuyla ilgili merciden duyurular yapılıyor şu anda. Gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor olmak üzere toplamda tam 9 dalda ödül veriliyor Sedat Simavi ödüllerinde ve 2026 yılı içinde başvuruların 30 Eylül 2026 çarşamba günü saat 17'ye kadar devam edeceği söylendi. Dolayısıyla eğer bu dallardan herhangi birinde ödüle başvurmak istiyorsanız 30 Eylül 2026 tarihini şimdiden not etmenizi öneririm. Edebiyat dalına gelirsek bu sene edebiyat dalıyla ilgili katılım koşulları da çok net bir şekilde ifade edildi ödül kurulu tarafından. Edebiyat dalında farklı türlerde katılabiliyorsunuz. Şiir, öykü, roman, oyun, anı, gezi, deneme, eleştiri, hatta araştırma ya da dil bilgisi çalışmaları yürütüyorsanız bu içerikteki eserlerinizi edebiyat türündeki başvuruya dahil edebiliyorsunuz rahatlıkla. Fakat eserlerin yayımlanma tarihiyle ilgili de çok önemli bir kriteri var ödül kurulunun. Diyor ki eğer aday gösterilecek herhangi bir kitap varsa bahsedilen içeriklerde muhakkak son bir yıl içinde yayımlanmış ve okurlarla buluşmuş olması gerekir diyor. Yani tarih aralığı olarak da bakarsak eğer eseriniz 1 Ekim 2025 ve 30 Eylül 2026 tarihleri arasında yayımlanmış bir eserse bu yılın Sedat Simavi ödüllerine başvurabilecek aday kitaplardan biri olabiliyor. Yine her aday sadece bir dalda ve tek bir eserle başvurabiliyor. Aynı anda hem bir şiir kitabı hem de bir gizli kitabıyla başvuramıyorsunuz. İkisinden birini seçmek ve ona göre başvuruda bulunmak durumdasınız. Daha önce ulusal yarışmalardan da derece almış herhangi bir eser yine bu yarışmaya aday gösterilemiyor. Başvuruların adresi de şöyle belirtilmiş. Bunu iki kez anons edeceğim ki not almak isterseniz rahatlıkla kaydedebilirsiniz. Divanyolu Caddesi numara 76 Çemberlitaş 34122 Fatih İstanbul adresine veya Sedat Simavi Ödülleri @tgc.org.tr e-posta adresine gönderebilirsiniz. Divanyolu Caddesi numara 76 Çemberlitaş Fatih İstanbul adresine Sedat Simavi Ödülleri'ne aday göstermek istediğiniz eserleri yollayabilirsiniz. Ve bu ödül duyurusunun ardından netleşen fuarlar demiştik. 2026 yılı sonuna kadar şu anda netleşen bir fuarımız var. İstanbul TÜYAP Kitap Fuarı her yıl merakla beklenen ve yaklaşık 700 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayan Türkiye'nin en önemli, en geniş kapsamlı kitap fuarı. Bu yıl Aralık ayında yapılacağı anons edildi. Normalde Ekim-Kasım aylarında gerçekleşen bu fuar bu yıl 2026 yılı içinde 13 Aralık tarihinde başlayacak ve 21 Aralık tarihinde sona erecek. Eğer Beylikdüzü TÜYAP Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek bu fuarı ziyaret etmeyi planlıyorsanız bu tarihle ilgili şimdiden hazırlıklarınızı yapabilirsiniz. Bugün programımızda sizler için seçtiğimiz, oluşturduğumuz seçkide kurmaca ile başlıyoruz. Yaşam hakkı ve kültürüne adanmış göz kamaştırıcı bir ağıt niteliğinde bir romanımız var. Başlangıçta ismi çok etkileyici Öteki Cennet. Paul Harding'in Öteki Cennet adlı kitabı çok yakın bir zamanda İş Kültürü Yayınları tarafından okurlarla buluşturuldu. Biz bu kitapla aslında kölelikten kurtulan kahramanlarla karşı karşıya kalıyoruz. Burada kölelikten kurtulan Benjamin Honey ve İrlandalı eşi Patience'la tanışıyoruz ve birlikte bir hayat kurmak, aslında her şeyi geride bırakmak için bir yola çıkıyorlar ve 1792'lere gidiyoruz. 1792 yılında Apple Adası'na yerleşiyorlar. Aradan geçen bir asrın ardından Honey ailesinin çocukları ve torunlarıyla çok farklı coğrafyalardan gelen komşuları yoksulluk ve açlıkla boğuşsalar bile onları anakarada bekleyen nefretten çok uzak bir hayat yaşıyorlar. Fakat 1912 yazında öğretmen emeklisi, idealist bir misyoner olan Matthew Diamond adaya ayak basmasıyla ön yargılarına yeniliyor ve kendince cahil olarak tabir ettiği adanın çocuklarına eğitim vermek üzere kolları sıvıyor. İşte her şey tam da bu noktada başlıyor. Aslında anakaradan uzaklaşıp huzurlu bir hayat sürmek isteyen aileler için biraz gerilim dolu günler başlıyor. Çünkü çok iyi niyetli görünen bu çaba, bu eğitim verme çocukları aslında eğitim ve öğretime kazandırma çabası, bir yandan da pusuda bekleyen soy ıslahı fikrinin de uyanması için yeterli oluyor maalesef. Pulitzer ödüllü yazar, 2023'te Booker ödülü ve Amerikan Ulusal Kitap Ödülü finalisti olan Öteki Cennet'te unutulmaz karakterlere çok zarif ve şiirsel bir üslupla hayat veriyor. Malaga Adası'nda yaşanmış gerçek olaylara dayanan bu eşsiz kitap, ayaklar altına alınan insanlık onuru, yaşam hakkı ve kültüre dair adanmış göz kamaştırıcı bir ağıt niteliğinde. Yurt dışında da pek çok ödüle aday olmasıyla birlikte çok önemli mecralardan da büyük övgüleri olan bir kitap Öteki Cennet. Mesela The New York Times'ta şöyle bir övgü yayınlanmış. Yürek dağlayıcı bir kayıp cennet hikayesi olan bu roman insanı sadece sarsmakla kalmıyor, derin düşüncelere de yöneltiyor.

ki bu da yazarın aslında yaratmış olduğu sanatın tam anlamıyla alameti farikası diyor. Sevgili dinleyiciler, hem insanlık onuru hem kölelik sonrası süreçteki insanların yaşamları ve maalesef birazcık daha kendini modern, eğitimli ve tırnak içinde batılı gören insanların diğer etnik kökenden olan insanlara nasıl zorbalık yaptığının da çok açık ve seçik bir örneği Öteki Cennet romanı. Bir diğer kurgu kitabımız bu defa Eva Uyanıyor. Francesca Meladri'nin yazdığı ve bizi yine çok farklı coğrafyalara sürükleyecek bir roman. Güney Tirol'a gidiyoruz bu sefer ve kar ve reçine kokan çok keskin bir bahar havasında 40 yaşındaki halkla ilişkiler uzmanı Eva ile tanışıyoruz. Eva için geçmişin kapıları çok beklenmedik bir şekilde aniden aldığı bir telefonla yeniden aralanıyor ve geçmişine dair bir yolculuğa çıkmak zorunda kalıyor. Eva'yı arayan kişi Eva'nın çocukluğunda çok kısa bir süreliğine de olsa baba şefkatini tattığı fakat sonra hiç iz bırakmadan hayatından çıkmak zorunda kalan emekli jandarma Vito Anania. İtalya'nın en güneyinde Kalabriya'da ölümü bekleyen Vito, Eva'yı son bir kez görmek istediği için ona telefon ediyor. Eva, İtalya'yı kuzeyden güneye kat eden tam 1397 kilometrelik tren yolculuğuna çıktığında bu onun için sadece bir ziyaret değil, aynı zamanda annesi Gerda'nın ve parçalanmış bir coğrafyanın tarihine yapılan bir zaman yolculuğu oluyor. Gerda'nın genç jandarma Vito ile yaşadığı tutkulu aşk sadece sınırlar ve ön yargılarla değil, Birinci Dünya Savaşı'ndan Mussolini'ye hatta günümüze kadar uzanan ağır bir tarihsel mirasla da sınanıyor. Yayımlandığı andan itibaren dünya çapında büyük ilgi görerek pek çok dile çevrilen ve uzun soluklu bir çok satan haline gelen adeta bir backlist kitabı olarak anılan bu kitap Francesca Meladri'ye çok prestijli ödüllerden biri olan El İtalya Okuyucuları Büyük Ödülü'nde kazandırmış bir roman. Hem sürükleyici bir aile sagası hem de güçlü bir tarihi roman olan Eva Uyuyor, vatanı olmayan bir vilayetin ve babası olmayan bir kızın hikayesini anlatırken birliği hala kırılgan bir ulusun portresini de affetme ve uzlaşma temalarıyla da bir araya getiriyor. Belki de kitabı bu kadar sarsıcı ve okurlar açısından etkileyici hale getiren de tam olarak yazar Francesco Meladri'nin bu üslubu. Ve bir diğer kitabımız yine çok sevilen hem dünyada hem de Türkiye'de yazdığı polisiye romanlarda yarattığı gerilimle çok farklı bir yere koyulan Tess Gerritsen'den Gölge Dostlar kitabı. Tess Gerritsen çok iyi bildiğimiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde doğan ve Stanford Üniversitesi'nde antropoloji konusunda lisans yapan önemli yazarlardan biri. Keza şu ana kadar 13 kitabı yayımlanmış olan ve en çok sevilen dizilerinden Rizzoli ve Isle serisiyle de çok büyük bir bilinirlik yakalamıştı. Dünya genelinde hem yayımlandığı ülke sayısı hem eserlerinin çevrildiği lisan sayısı çok artmıştı. Hem de bu seriyle birlikte de Tess Gerritsen yeni kitaplar yazmaya da devam etmişti. Şimdi Türkiye'de yeni yayımlanan, okurlarla çok yeni buluşan bir polisiye gerilim romanı daha var. Gölge Dostlar demiştim ismine. Kitabın içeriğine şöyle hep birlikte bir bakalım. Yazar tabii ki yine kendi tarzından ve üslubundan çok farklı bir yere taşımıyor romanı içerik olarak. Yine bir olaylar var, bilmeceler var ve günün sonunda da çözmeye çalışılan bir cinayet var. Rusya'dan iltica eden dünyaca ünlü bir bulaşıcı hastalık uzmanı bir kasabada düzenlenen küresel ilişkiler konferansı sırasında gizemli bir şekilde hayatını kaybediyor. Ve bunun üzerine de Martini Kulübü üyelerinin sahil kasabasındaki sakin emekli hayatı bir kez daha hareketlenmiş oluyor bu cinayetle birlikte. Konferans otelinde çalışan bir garsonun öldürülmesi ise Ingrid Stockholm'a 30 yıl önce neredeyse canına mal olan başarısız bir görevi hatırlatıyor tekrardan. Gerçeği ortaya çıkarmaya karar veren Ingrid, yıllar önce felaketli sonuçlanan operasyonda birlikte görev yaptığı eski CIA ajanı, karizmatik meslektaşı Rodrigo tarafından yeniden sahaya çekiliyor. Eski casuslar grubu, arkadaşları Ingrid'in peşinden gidip ona yardım etmeye çalışıyorlar. Fakat gizli bir suikastçılar ağı onları durdurmak için harekete geçiyor. Casuslar sahili ve yazlıkçılar romanlarından tanıdığımız Martini Kulübü üyeleri hayatta kalabilmek için bir kez daha eski becerilerine güvenmek zorundalar çünkü başka bir yolları yok. İntikam ve aldatmacanın hüküm sürdüğü bu oyunda geçmiş asla ölmüyor, yalnızca gölgelere çekilip doğru zamanda tekrar canlanabilmek için fırsat kolluyor. Tess Gerritsen okurları sürükleyici bir maceraya, bir polisiye gerilime davet ediyor Gölge Dostlar kitabında. 304 sayfalık bir kitap ve Ağustos sonu itibariyle okurlarla buluşmuş, tüm mecralarda satışa açılmış bir roman diyebiliriz. Geçtiğimiz haftalarda sizler için oluşturduğumuz seçkilerden bir tanesi Homeros'un Odysseus efsanesinde geçen kadınlar ve olaylarla ilgili yazılmış kitaplarla ilgiliydi. Özellikle Beyaz Perde yapılan

Christian Nolan uyarlamasından sonra çok merak uyandıran ve tekrar aslında ilgiyi üzerine çeken bu eser bize hem Odysseus'u hem onun yolculuğuyla ilgili pek çok eserle tekrardan tanışmamıza, onları hatırlamamıza vesile olmuştu. Bu defa bir Türk yazar var, Rüstem Aslan ve kitabının ismi Hoş Geldin Yabancı, alt başlıklı Odysseus kitabı. Bu sefer 200 sayfalık bir eserle bir Türk yazarın gözünden Odysseus'u okuyacağız. Tabii yazarın özellikle kendi özgeçmişinin de burada çok önemli bir katkısı var diye düşünüyorum. Profesör Doktor Rüstem Aslan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim dalından mezun olmuş bir isim ve aynı zamanda da kendisi Truva kazılarına da öğrencilik döneminde katılmış. Dolayısıyla Homeros'un eserleriyle ilgili çok daha fazla bilgiye sahip olması ve bunları metin haline getiren bir yazar olması da aslında beni çok şaşırtmadı. Bir de tabii ki Odysseus'un bu inanılmaz hikayesini, bu macerasını bir Türk tarihçiden, bir Türk arkeologtan da okumayı çok arzu ederdim açıkçası. Dolayısıyla Rüstem Aslan'ın yazdığı Odysseus, Hoş Geldin Yabancı kitabına da mutlaka bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hemen şöyle bir içeriye de bakalım. Aslında bizi ismi itibariyle de çok şaşırtmayan bir içeriğe sahip kitap. Odisea destanı güçlü, zengin, ihtişamlı bir kralın her şeyini nasıl kaybettiğini, nasıl aç susuz dolaşan bir mülteciye, yaşlı bir dilenciye dönüştüğünü ama aynı zamanda da bütün umutların tükendiği anda direnişle, sabırla, akılla, hile ve mücadeleyle her şeyini nasıl geri kazandığını, yıllar sonra sevdiği ailesine nasıl kavuştuğunu anlatan oldukça çarpıcı bir hikaye. Anlatılan tüm olaylarda kimliksizleştirme, yurtsuzlaştırma ve evsizleştirme merkezi bir öneme sahip. Yabancı ülkeler, yabancı coğrafyalar, yabancı insanlar ve yabancı diller insanın önündeki en büyük macera. Odysseia destanı Akdeniz'in sel, acımasız, fırtınalı denizlerinde Odysseus'un tüm bu engelleri nasıl aştığının bir kronolojisi. Profesör Doktor Rüstem Aslan, Hoş Geldin Yabancı'da okuru Odysseia'ya ve antik çağın tüm kodlarını anlamak için eşsiz bir rehber eşliğinde bir yolculuğa çıkarıyor. Bu kitapla sadece 3000 yıllık bir destanı okumayacaksınız. Tehlikeli devlerin ve büyücülerin gölgesinde hayatta kalma mücadelesi veren Odysseus'a bizzat eşlik edeceksiniz. Belki de okur için bu kitabı diğerlerinden biraz daha farklı kılan tarafı bu. Hiç kimse olmaktan çıkıp kendi kaderinin efendisine dönüşen bir adamın adımlarını takip ederken kaba kuvvete karşı aklın, sabrın ve yurt özleminin rehberliğinde Odysseus'la omuz omuza yürüyecek ve bu amansız serüvende kendi İthaka'nızı keşfedeceksiniz diyor bizlere yazar Rüstem Aslan. Ve yine bugün Türk yazarlardan bir diğeriyle devam ediyoruz. Çağdaş Türk Edebiyatı'nın şüphesiz çok sevilen kadın yazarlarından bir tanesi İnce Aral ve yeni kitabının ismi Kan Günleri ve Nar Ağrısı. İnce Aral'ın 2010-2013 yılları arasında kaleme aldığı, gazetede yayımlanmış yazılarının bir araya getirildiği Kan Günleri ve Nar Ağrısı, ülkeye, dünyaya ilişkin yaşanan bütün kaygıları ve tespitlerin yanı sıra edebiyattan sanata, doğaya ve insana dair geniş bir panoramik bakış açısı sunuyor okurlar için. İnce Aral'ın iyi yazar tanımının gereklerine işaret ettiği bu yazıları geçmişten günümüze yol gösterici bir ışık ve değerli bir kaynak niteliğinde. Çünkü yazar bize şunu söylüyor, diyor ki kişisel çıkarları için adil olmayanı isteyip savunan bence iyi insan değildir. Ülkesine ve dünyaya ilişkin kaygıları, soruları, karşı çıkışları olmayan da bana göre iyi yazar olamaz diyor ve 2010-2013 yılları arasında yazdığı bütün yazıları da Kan Günü ve Nar Ağrısı kitabında buluşturarak okurlarla paylaşıyor. Ve bugünkü kurmaca dışı kitaplarımızdan ilki psikiyatri ile ilgili, özellikle bilişsel davranışsal terapide çok uzman isimlerden biri olan Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın yazdığı ve Doğan Kitap tarafından yayımlanan Başka Bir Yaşam kitabı. Biz Hakan Türkçapar'ı hem Hayatı Anlamak serisindeki lider editörlüğünden, aynı zamanda elbette ki içerik editörlüğünden, aynı zamanda da Fark Et, Düşün, Hisset, Yaşa ve Depresyon kitaplarından tanıyoruz. Bu da 264 sayfalık yine alanında çok kıymetli kitaplar. En çok bu cümle kendimizi tanımlıyor diyor yazar. En çok bu cümleyle vazgeçiyoruz kendimizden diye de ekliyor. Sanki bir kişilik bir kez şekillenince artık dokunulmaz oluyor. Sanki içimizdeki o eski alışıldık, yorgun örüntüler, güvensizlik, aşırı eleştirellik, herkesi memnun etme çabası, öfkemizi erteleme bizim değişmez bir yanımızmış gibi kabul ediyoruz ve bunu böyle kabul ettiğimizde de buna uygun davranıyoruz diyor Hakan Türkçapar. 35 yılı aşkın

aşkın klinik deneyimini bu kitapta çok farklı bir soruya dönüştürüyor aslında. Ve bu soruyu da okurlarla çok büyük bir cesaretle paylaşıyor. Diyor ki, peki ya aslında böyle değilse? Ya çok daha farklı bir yaşam veya da çok daha farklı bir insan olabilmeniz mümkünse? Başka bir yaşam, önce bağlanma biçimlerimizden mizacımıza, çocukluğumuzda kök salan temel inançlara kadarki örüntülerin nereden geldiğini anlamaya çağırıyor bizi. Sonra da gerçek insanların hikayeleri eşliğinde bu köklü kalıpların nasıl gevşetilebileceğini ve kaderimizin nasıl tekrar yazılabileceğini anlatıyor. Bu kesinlikle bir teselli kitabı değil diye de vurguluyor. Bilişsel davranışçı terapinin en güçlü araçlarını sade bir dille sizlere teslim ederken gerçek bir değişime dönük harekete geçme kitabı. Kendimizi ve dünyayı çok iyi bildiğimizi zannettiğimiz yerde durup kendimize yeniden bakmaya hazırsak belki de bu yolculuk hepimize çok iyi gelecek. Çünkü belki de ben böyleyim dediğimiz her şey sadece henüz yaşanmamış bir başka yaşamın eşiği ve biz henüz bunun farkında değiliz. İşte tam bu noktada Profesör Doktor Hakan Türkçapar'ın yazdığı Başka Bir Yaşam kitabı bizlere rehber olacak gibi görünüyor. Bugünün bir diğer kurgu dışı kitabı da tarihle ilgili. Ergün Hasanoğlu'nun yazdığı tarih içerikli bu kitapta da Düşen Şehir Doğan Kahraman diyor bize yazar ve Edirne'nin işgali ve Enver Bey'in yükselişini anlatıyor. Edirne'nin 1913 yılında Bulgarlarca işgali imparatorluğun toplumsal hafızasında çok derin izler bırakan tarihi bir kırılma. Yaklaşık 4 ay sonra şehrin Enver Bey komutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından tekrar ele geçirilmesi ise savaşın seyrini baştan sona değiştiriyor. Osmanlılara kaybettiği umudu yeniden kazandıran bu gelişme Enver Bey'i de imparatorluğun en kuvvetli askerleri ve siyasi şahsiyetlerinden biri haline getiren sürecin de başlangıcı oluyor. Bu sebeple Edirne'nin hem düşmesi hem de sonradan kurtarılması aslında Enver Paşa'nın da tarih yolculuğunda en fazla adının duyulduğu ve yükselmeye başladığı döneminde başlangıcı olarak kabul ediliyor. Ve Enver Bey bu zaferin ardından Edirne'yi kurtardıktan sonra şöyle diyor. Çocuklar gibi sevinçliyim. Belki de yaşadığı bu sevinç ileride onu çok büyük bir paşa olma yoluna götürürken onun da yaşadığı bu mutluluk kendisine önemli bir askeri ve siyasi kariyer olarak geri dönecek. Düşen şehir Doğan Kahraman Edirne'nin işgalinden yeniden Osmanlı hakimiyetine dönüşüne uzanan dönemi hem askeri ve diplomatik yönleriyle hem de Türk ve Bulgar toplumlarının kolektif hafızasında bıraktığı izler üzerinden ele alıyor. Çok sade, iyi bir dille tarih seven okurların keyifle okuyabilecekleri bir kitap bu. Tekrar şöyle bir detaylarına baktığım zaman 240 sayfadan oluşan Ergün Hasanoğlu'nun yazdığı Düşen Şehir Doğan Kahraman içeriğini kitabını çok rahatlıkla tarih okumayı seven, kurmaca dışı okumayı seven dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Ve bugünün son kitabı 1927 yazı Amerika. Yine kurmaca dışı bir kitap ve sadece bugünkü Amerika'yı değil modern dünyayı da şekillendiren mevsimde ilginçliklerle dolu oldukça enteresan bir kitap. 1927 yazı modern dünyanın oluşumu için çok önemli bir yaz. Çünkü bu tarihte, bu mevsimde dünyada çok çok önemli olaylar yaşanıyor ve bütün bu olaylarda bir sonraki dönemde aslında dünyanın bambaşka bir yer olması için, modern dünyanın inşa edilmesi için de ilk basamak oluyor diyebiliriz. O yaz sesli filmlerin doğuşuna, televizyonun icadına, Al Capone'nin terör saltanatının zirvesine çıkmasında, Michigan'daki bir okulun bombalanmasına, yaşlı bir beyzbol oyuncusunun heyecan verici ve inanılmaz bir şekilde eski ihtişamına dönüşüne ve daha birçok olaya tanık oluyoruz. 1927 yazında Amerika'da borsa yükselişte. Günün sadece 4 saati çalışan ve geri kalan zamanını çoğunlukla uyuyarak geçiren bir başkanı var. Mississippi nehrinde yıkıcı bir sel meydana gelmiş ve sansasyonel bir cinayet davası yaşanmış. Bu ve bunlar gibi birçok olay aslında bu kitapta yer buluyor ve dünya genelinde de şimdiye kadar 70'ten fazla edisyonu bulunan ve büyük bilgi gören bu son derece eğlenceli kitap aslında kendine özgü coşkusu, zekası ve yetkinliğiyle Amerika'nın olgunlaştığı, tarih sahnesine çıktığı ve dünyayı değiştirmeye başladığı unutulmaz bir yazın sıra dışı kişiliklerini, heyecan verici olaylarını ve ara sıra da yaşanan bugün bize çok tuhaf gelen olayları paylaşıyor okurlarla. Sevgili dinleyiciler, Eylül ayının en hareketli günlerindeyiz şu anda demiştik ve birçok heyecanı bir arada yaşadığımız yavaş yavaş okul dönemine ve kış sezonuna hazırlandığımız bu haftalarda sizler için hem kurmaca hem de kurmaca dışı eserlerden güzel bir seçki oluşturduk bugün. Ve programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mehmet Bahar. Gelecek hafta tekrar buluşuncaya dek herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Nezaket mevsimi.
1: Bugün nezaket mevsiminde iki kalbin imzaladığı o naif sözleşmenin derinlerine süzülüyoruz. Bir yuvayı sadece bugüne ait kırmayan, onu geçmişin köklerine ve geleceğin ufkuna bağlayan o görünmez bağlara çeviriyoruz bakışlarımızı. Yeni penceremizin ardında genç yuvalarda büyüklerin varlığı, anneanne, babaanne şefkatinin ve dede bilgeliğinin o evde mayaladığı o pürüzsüz estetik duruyor. Modern dünyanın bize çekirdek aile adı altında sunduğu, her şeyi sadece kendi anlık konforu ve hızı üzerinden ölçen o dar alan tasarımının aksine kadim kültürümüz bize büyüklerin gölgesinde serinleyen evlerin asaletini hatırlatır. Bir evde dedelerin, ninelerin nefesi değdiğinde o ev sadece bir barınak olmaktan çıkar, zamanı ve nesilleri aşan canlı bir hafıza mektebine dönüşür. Saadettin Ökten medeniyetimizin köşe taşlarını nesillerin bir arada şehirli terbiyesini birbirine aktararak yaşadığı ev nizamı olarak tarif eder. Ökten'in işaret ettiği bu aktarım, genç bir eşin evine gelen anneye, babaya sen bu evin asıl bereketisin gözüyle baktığı o ilk eşikte can bulur. Büyüklerin varlığını bir yük, özgürlüğünü kısıtlayan birer gölge gibi görmek yerine onların tecrübesine ve yorgun omuzlarına bir rikkatle alan açmak, Saadettin Ökten'in işaret ettiği o gönül süzgecinden geçmiş aile ahlakının en güzel nişanelerindendir. Kemal Sayar, modern insan İnsanın en büyük trajedisinin yaşlılığın ve tecrübenin getirdiği o dingin sükunetten mahrum kalmak olduğunu savunur. Sayar'ın bu bilgece dinginlik vurgusunu odalarımıza taşıdığımızda görürüz ki kendi haklılıklarımızı büyüklerin karşısında hoyratça savunmak, onların hassas kalplerini kıracak serkeş bir üsluba bürünmek köklerimize yabancılaşma halidir. Asalet o çınarların varlığında kendi sesimizi en mahcup seviyeye indirebilmektir. Sosyolog Goffman, toplumsal yapıda güvenli ve maskesiz sığınaklar kurarken geçmişten gelen kültürel taşıyıcıların rolleri üzerinde çokça durur. Aile ikliminde dedeler ve nineler, Goffman'ın işaret ettiği o en güvenli arka sahnenin asil koruyucularıdır. Gençlerin evlilik fikrinde korktuğu o ağır sorumluluklar, bir çocuğun başını anneannesinin dizine koyduğu o dingin akşam üstlerinde dedesinden bir hayat hikayesi dinlerken gözlerinde çakan o masumiyette hafifler. Bauman'ın herkesin kendi anlık telaşına gömüldüğü, yaşlıların ve tecrübenin kenara itildiği akışkan dünya eleştirisini haklı buluyoruz. Ama büyüklerin duasını hayatının en büyük sermayesi bilen genç eşlerinde mutlulukla bu tezi çürüttüklerine şahit oluyoruz. Çünkü bir yuvayı tüttürmek, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan içsel bir sürekliliktir. O sürekliliğin en rafine öğretmenleri ise ömrün son demlerini zarafetle yaşayan büyüklerimizdir. Evlerimizdeki büyüklere yalnızlığı hissettirmemek, onların gönül tellerine pürüzsüz bir ihtimamla dokunmak, Sadi Şirazi'nin yaşlılara hürmet eden genç, ömrünün son baharında kendi ektiği hürmeti biçecektir uyarısıyla mühürlenir. Gençlerimize evliliğin ve geniş bir aile olmanın o korkulan değil, ruhu genişleten çehresini göstermemiz gerek. Şeyh Galip'in Zübde-i Alem dediği insanın büyüklere gösterdiği edeple kendi fıtratını temizlemesi önemlidir. Cemal Süreyya'nın mısralarındaki o naif, kırılgan ve hüzne ayarlı derinlik gibi hürmet adabı da abartılı ikramlarda değil, bir büyüğün odasına girerken kelimelerimize eklediğimiz hal hatır ahlakındadır. Kendi yuvamızı kurarken onların duasını o çatının altında baş tacı etmek, bu kadim miras bize şunu fısıldar: büyüklerimiz sadece geçmişin birer hatırası değil. Evlerimizin manevi direği, sabrımızın ve insana olan vefamızın mühürlendiği mukaddes canlardır. Kendi yuvamızı kurarken onların duasını o çatının altında baş tacı etmek dünyadaki en asil, en temiz insanlık borçlarımızdandır. İncelik bir ömrün yorgunluğunu taşıyan ak saçlı bir başın önünde kendi gençliğinin ve haklılıkların sesini mahcubiyetle susturabilme olgunluğudur. Gelin bugün o hürmet

0: köprülerine bakarken kalbimizin ve zihnimizin o en rafine ihtimamını kuşanalım. Sevgili dinleyenler, unutmayalım. Gelecek sadece kendi konforumuzun peşinde koşanların değil, bir yuvayı büyüklerin bereketiyle, şefkatiyle ve duasıyla tütürenlerin zarafetiyle nefes alacaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Evinizi büyüklerin duasıyla bereketlendirdiğiniz güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1.
1: Saat 15.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Arzu Meliye. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başlayacağını söyledi. Irak Temsilciler Meclis Başkanı Halbus ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, daha güçlü bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgeyi inşa etme kararlılığındayız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumu'nda konuştu. Müslüman diasporaların yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini duyurabilecek güce sahip olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin eğitim alanındaki atılımları uluslararası verilere de tarihi bir başarı olarak yansıdı. 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen PISA 2025 araştırmasının sonuçları açıklandı. Türk öğrenciler matematik, fen bilimleri, okuma becerileri alanlarında sıralamalarda büyük sıçramaya imza attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Türkiye 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi oldu dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye'nin 3 alanda puanını artıran tek OECD ülkesi olması eğitimde kaydettiğimiz ilerlemenin önemli bir göstergesidir dedi. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, enkazın nasıl çıkarılacağına ilişkin Ankara'daki temaslarını sürdürüyor. Üstel, batan geminin enkazının çıkarılabilmesi için teknik imkanları görüşüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuyla ilgili konuştu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirtti. Kişi her yerde ve her ortamda kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağan kurultay sürecine de değindi. Delege isterse nasıl reddedeceksiniz sözleriyle genel başkanlık adaylığına kapıyı açık bıraktı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 77. oturumu başladı. Dün yapılan oturumda etkin pişmanlık beyanında bulunan eski İspalt Genel Müdürü Burak Korzay savunma yaptı. Korzay, tutuklu sanık Fatih Keleş ile ilgili iddialarda bulundu. Keleş'in İmamoğlu'nun sağ kolu olduğunu iddia etti. Üsküdar Belediyesi'nde AK Parti ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin oy çokluğuyla Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller incelendi. Para transferi yapılan şirketler de mercek altına alındı. İstanbul merkezli 20 ilde operasyon düzenlendi. 47 şüpheli daha gözaltına alındı. Organize suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'deki 4 ayrı soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Vanlı Karahaydar'la kaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Tançalan, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılama suçundan gözaltına alındı. Sosyal medyaya yansıyan düğündeki takılar da mercek altına alındı. İstanbul'da bir kafede bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar açıklandı. 14 yaşındaki sanık E.Ç., çocuğa karşı kasten öldürme dahil 3 ayrı suçtan 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Ukrayna'da Bryansk bölgesini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tahıl ve enerji taşımacılığına yönelik saldırılar konusunda tavize hazır olduklarını belirtti. Rusya ile görüşmelerin Türkiye'de de yapılabileceğini söyledi. Yemen'de tansiyon yükseliyor. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Son olarak Husiler Suudi Arabistan'da birçok noktaya füze ve İHA'larla saldırdı. Yemen hükümet güçleri de başkent Sana'yı geri almak üzere Husilere saldırı başlattıklarını duyurdu. İngiltere ile İsrail arasındaki gerilim büyüyor. Londra işgalatındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirmeye hazırlanırken Tel Aviv'den Falkland Adaları hamlesi geldi. İsrail'li soykırım kabinesinin üyesi Ben Bir, Falkland Adaları üzerinde Arjantin'in egemenliğinin tanınmasını ve İngiltere'ye yaptırım uygulanmasını istedi. Haberleri sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
1: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ila 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
4: Reklamlar. Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Kırtasiye ve okul alışverişlerinde 250 üründe fiyatlar geçen seneyle aynı ya da daha ucuza Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında FAO lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 399 lira 95 kuruşa, Kulinart 12'li pastel boya 18 lira 50 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertise.
9: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
10: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
11: Yeni Max Sticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten Max Sticker kartla hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana maksimum.
12: Reklamlar.

Genç Yaşam programından herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Eylül Salı, yapımcımız Seher Evren, teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç ve mikrofon başında ben Özgül Kömürcü. Programımızda ilk olarak Mirkelam ve Kargo'dan bir şarkı dinledik, Yollar. Biraz sonra Eczacılık Fakültesi öğrencisi Yiğit Tekin konuğumuz olacak. Trabzon'da büyüyüp İstanbul'da eğitim hayatını sürdüren Yiğit'in yakından tanıyacağız ve aldığı eğitim ve bu bölümü tercih eden öğrencilere aktaracağı tecrübeleri konuşacağız. Ama bir müzikle devam edelim yolculuğumuza. Asya bizlerle. Git güle güle.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, saatlerimiz 15.18 ve bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Eczacılık Fakültesi öğrencisi Yiğit Tekin bizlerle. Merhaba, hoş
1: Merhabalar,
0: geldin.
1: hoş bulduk.
0: Sevgili Yiğit, biraz sohbet edelim istiyoruz. Biraz seni tanımak
1: Olur tabii ki.
0: istiyoruz. Eczacılık Fakültesi'nde okuyorsun ama şöyle sen kendini nasıl tanımlarsın?
1: İşte evet, ben Yiğit Tekin. Şu an şeyde okuyorum. İstanbul'da Yeditepe'de eczacılık okuyorum. Üçüncü sınıfa geçtim. Yani o ilaçlara bayılıyoruz tabii şeyden
0: Bu
1: dolayı.
0: mesleği seçmendeki en büyük etken neydi peki?
1: En büyük etken kimya ve ilaçlar direkt.
0: İlaçlar, evet.
1: O kimyasına bayılıyorum ilaçların yani.
0: Nereden geliyor bu sevda?
1: Nereden geliyor? Tam bir kesin bir noktası yok ama ortaokuldan, liseden beri çok ilgi duyduğum bir alan. Bayılıyorum işte. O mesela

0: Mavi alev deneyleri oluyordu. Ortaokulda
1: Hı
0: onlarla
1: hı.
0: uğraşıyordum. Bakır sülfat deneyleri
1: Evet.
0: falan. Onlara sonra bitkilere kaydı biraz
1: İlgi
0: zevkim.
1: alanın.
0: Evet, şeyle yetiştiriyorum, bitki yetiştiriyordum. Sonra oradan yavaş yavaş tıbbi bitkiler, sonra ilaçlar oralara geçti.

0: tıbbi. Mesela pasiflora et tutuyorum.
1: Evet.
0: Onlara bayılıyorum. O etki etmesini seviyorum aslında. İnsana fayda sağlayan bitkiler. Asıl onlara bayıldığım için sonra geçtim
1: Evet.
0: eczacılığa.
1: Trabzon'da hangi lisede okudun?
0: Trabzon'dan Et Koleji'nden mezunum. Oranın fen sınıfından.
1: Fen
0: Oradan
1: sınıfında.
0: başladı aslında. O arkadaş çevresi de aslında etkisi var. Gidip anlatıyordum onlara. Onlar da ilgi duyuyordu bu
1: Onun da
0: konulara.
1: ilgisini
0: Onlar
1: çekiyordu.
0: da art arta gitti sonra. Böyle ilgim
1: Evet,
0: yükseldi.
1: arkadaşların içinde farklı bir muhabbet oluyordur eminim bu
0: Gerçekten
1: tarz.
0: yani.
1: Şimdi müziğe alışkınız. Evet,
0: Evet.
1: bir gitarın etrafında böyle arkadaşlar toplanır, sohbet ederler ama şimdi bir bilim üzerinde konuşmak da ayrı bir farklılık.
0: Evet işte o asıl nasıl anlattığın önemli bilime. Onu arkadaşlarına böyle güzel anlatabilmek önemli olan. Onların ilgisini çekiyordu. Böyle sıkıcı şekilde anlatmayıp daha eğlenceli
1: Daha
0: kısımlarını anlatıp.
1: eğlenceli. Sonrasında liseden sonra eczacılığa karar verdin. Şehir seçerken neye dikkat ettim?
0: Şehir aslında ya seni özgür kılabilmesi önemli doğru. Yapabileceğin aktiviteler. Orada ne yapılacak? Nerede kalacaksın? Mesela Ankara'yı düşünmüştüm. Ankara daha bir memur şehri gibi kaldığı için İstanbul daha iyi bir seçenek oldu. Okulun da etkisi var. Oradaki işte mesela Yeditepe eczacılıktaki en üst puanla sahip bir şeydi okulda.
1: Başarı düzeyi yüksek olan
0: Şu
1: bir
0: an
1: bölüm
0: düşmüş
1: olarak.
0: olabilir ama yani ikinci sırada falan şeyi. %100 burslu kısmı.
1: Evet.
0: Ondan dolayı.
1: Şimdi öyle bir dönemdeyiz ki artık üniversite sonuçları belli oldu. Kayıtlar başladı, yurtlar, evler, yeni bir hazırlık, yeni bir heyecan aslında birçok şu an üniversite öğrencisi adaylar için. Farklı bir dönem. Sen bunları nasıl yaşadın? Hem de onları da belki bir örnek olur şu an bizim radyoları başlarında dinleyenler ve başka şehirlere gidecek olan öğrencilerimiz için de bir rehberlik etmiş oluruz.
0: Ya asıl sevdikleri şeyi yapsınlar. Asıl önemli olan o işte tıp isteyen tıp okusun mesela. Ama şehir değiştirmekten de korkmasınlar. Oraya alışıyorsun. Yalnız kalacağım diye korkmasınlar mesela. Her türlü buluyorsun birilerini. Seni seven birileri illaki çıkıyor ortaya. Ondan dolayı hiç çekinmesinler. İstedikleri yere yazsınlar gitsinler. O
1: Evet.
0: düşünmesinler.
1: Senin için zor oldu mu peki? İstanbul'a gittin. Yurtta kalıyorsun
0: Yurtta
1: anladığım
0: kalıyorum orada.
1: kadarıyla. Evet, yeni bir şehir, yeni bir çevre. Uyum noktasında bir sorun yaşadın mı? Yaşadıysan bunu nasıl aştın?
0: Asıl sıkıntı işte gideceğim, ne yapacağım orada. Trabzon'dayken başlamıştı. Ama oraya gittikten sonra direkt alışmıştım mesela. Yani diyor, aktiviteler oluyor. Eczacılığın aktiviteleri. Oraya katılıyorsun. İlk birkaç gün biraz gerici oluyor ama sonra insanlarını buluyorsun işte. Arkadaşlarını buluyorsun.
1: Evet, biraz da sanırım ona açık olmak gerekiyor. Yani
0: Açık olacaksın.
1: sosyalleşmeye de biraz açık olmak gerekiyor sanırım bu an.
0: Ya mesela çok
1: Daha rahat
0: sosyal biri
1: edermesel.
0: değildim ben.
1: Evet.
0: Ama
1: Nasıl
0: düşün.
1: açtım bunu?
0: Dedim ki oraya gideceğim ve
1: Evet.
0: katılacağım dedim. Ya insanlarla konuşacağım dedim. Üstüne yürüyerek açtım o stresi.
1: Evet. Nihayetinde herkes zaten farklı farklı şehirlerden oraya gelmiş. Üç aşağı beş yukarı herkes aynı kaygıyla aslında gelmiş oluyor. Kimsenin kimseden de üstünlüğü yok o anlamda. Dolayısıyla
0: Ya
1: kaynaşmak,
0: ondan çekinmesinler ya.
1: evet,
0: Herkes aynı stresle
1: çekinmesinler.
0: geliyor. Kimse birbirini tanımıyor. Ondan dolayı çekinmeden herkesle konuşsunlar.
1: Evet. Sonra Eczacılık Fakültesinde dersler başladı. Bu dersler senin hayalindeki gibi oldu mu? Yani işte kimyayı çok seviyorum, deneyleri çok seviyorum dedin.
0: Evet.
1: Eczacılık fakültesine başladığın o ilk yıllar nasıl geçti senin için?
0: İlk yıllar hiç eczacılıkla alakalı ders almıyorsun. Temel kimya, temel fizik. Mesela fizik vardı. Hiç alakası yok şeyle. Sonra seneler geçe geçe dönemler geçe geçe daha çok eczacılıkla alakalı ders almaya başlıyorsun. Ya başı biraz zor oluyor. Çünkü bilmiyorsun.
1: Temel dersleri olunca biraz daha
0: Onlar da
1: teknik
0: teknik, zor.
1: geliyor.
0: Nasıl çalışacağını bilmiyorsun. Hocalar nasıl soracak onları bilmiyorsun. Mesela finaller vizelerden daha kolay oluyor. Çünkü hoca nasıl soruyor onu öğrenmiş oluyorsun.
1: Öğrenmiş oluyoruz. Yani biraz da hocalara alışmak gerekiyor sanırım bu
0: Hocalara.
1: süre
0: Tabii
1: içerisinde.
0: hocalar biraz şey oluyor. Bazısı cana yakın, bazısı soğuk davranıyor. Ondan dolayı gıcıklık yapıp zor sorabiliyor mesela.
1: Olabilir tabii bunu hep
0: Evet.
1: yaşadık
0: Evet.
1: öğrencilik yıllarımızda. Peki çok uzun uzun saatler çalışır mısın böyle ders çalışma alışkanlığın var mı yoksa
0: Çok yok.
1: sistemli planlı mı gidersin?
0: Ya ilk başta gerçekten günü günde çalışıyordum. Sonra baktım böyle gitmiyor işte. Yeni arkadaşlar ediniyorsun. Onlarla aktivite yapmaya başlıyorsun. Sonra ders çalışma süresi kısılıyor. Ya mesela sınavlardan bir hafta önce çalışmaya başlayınca gayet yeterli oluyor.
1: Evet, nasıl olsa iyi bir puan alabiliyorum.

0: dediğin noktada tamam artık. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi üniversite hayatı sadece eğitim hayatı değil. Sosyalleşmek insanın kendi kimliğini kazanması noktasında da çok
1: Gerçekten.
0: büyük bir katkı sağlıyor. Dolayısıyla farklı alanlarda da insanlar kendini
1: Tanımak gerekiyor.
0: yetiştirme fırsatı da bulabiliyor
1: Asıl
0: elbette.
1: kimliğini tanıdığın insanlarla kazanıyorsun üniversitede.
0: Evet.
1: Tek başına değil de edindiğin çevre önemli olan orada.
0: O zaman da daha keyifli oluyor. Şehir de keyifli
1: Şehir de
0: oluyordur.
1: keyifli oluyor.
0: Okul da
1: Aktivite
0: keyifli
1: yapacak
0: oluyordur.
1: birini bulunca tabii ki de daha
0: Evet,
1: keyifli.
0: evet. Peki öğrencilik yıllarıyla birlikte gezmeyi, dolaşmayı, farklı yerlerde bulunmak gibi aktiviteleriniz oldu mu?
1: Oluyor tabii. Mesela çoğunlukla bir yere gidip yemek yeniliyor. Arada bir konsere falan gidiliyor oralarda. İşte arkadaşlar. Mesela oralın yerli arkadaşlarım vardı, İstanbullu. Onlar
0: Evet.
1: tabii daha rahat buluyor. Seni alıştırıyorlar. Nerelere gidiliyor? Onu öğreniyorsun. Sonra başka arkadaşlarınla oraya gitmeye başlıyorsun. Öyle gidiliyor. Aktiviteleri buluyorsun yapacak.
0: Evet. Şimdi İstanbul'da çok özel bir şehir. Güzel de bir
1: Gerçekten.
0: şehir. Her gün gezmeye kalksanız bilemiyorum ne kadar zamanda biter. Böyle merakın var mı mesela fotoğraf makineni alıp böyle İstanbul sokaklarında gezip fotoğraf çekmek, farklı mekanları keşfetmek gibi böyle özel hobilerin var mı?
1: Fotoğraf yok ama orada bulunmayı seviyorum ben asıl. Oraya gidip mesela daha tarihi gezemedik. Tarihi yerleri gezemedik. Daha aktivite bitmedi çünkü yani.
0: Evet. En çok nereyi sevdin mesela İstanbul'da?
1: İstanbul'da karşı taraf Beşiktaş mesela. Asıl orada gidiyorsun arkadaşlarına orada yemek yiyorsun. Öyle gidiyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Gerçekten çok güzel bir şehir. Gezilecek, görülecek
1: Evet.
0: yerler var. Şimdi üçüncü sınıfa geçtin. Daha alanınla ilgili dersler görmeye başladın
1: Daha
0: sanırım.
1: yeni yeni
0: Neler
1: başlıyor.
0: değişti şimdi mesela? İlk
1: Mesela
0: yıla göre.
1: 2 yıla göre sadece orada kimya gördük. Şu an mesela farmakoloji başladı. Farmasötik kimya, işte ilaç kimyası, bitki dersleri, tıbbi bitkiler. Onları almaya başladık. Gitgide daha çok eczacılığa dönmeye başladı derslerimiz. İşte analitik kimya onları bitirdik. Mesela onun eczacılıkta çok alakası yok. Yine kimya ondan dolayı. Gitgide zorlaşıyor. İşte daha çok ders çalışma vakitlerimi arttırmak zorunda kalacağım bunun
0: Evet, her
1: için.
0: geçen yıl bir
1: Daha
0: önceki
1: çok.
0: yıla göre daha fazla çalışmak gerekiyor. Sıradan bir günün nasıl geçiyor?
1: Mesela saat 9'da dersim varsa 8.30'da kalkıyorum. Çünkü yurtta olduğum için rahat oluyor. Direkt uyanıp
0: Evet.
1: gidiyorum.
0: Yürüme mesafesinde
1: Ya yani
0: değil
1: 2
0: mi?
1: dakika
0: 2 dakika.
1: direkt.
0: Oh, çok rahat.
1: İşte derslere giriyoruz. Arkadaşlarla buluşuyoruz. O gün ne yapılacak o tartışılıyor. Sonra diğer derslerimize giriyoruz. Zaten gün içinde çok ders olmuyor üniversite olduğu için. Arada boşluklar oluyor. Dersleri bitirip akşam da ne yapılacaksa oraya gidiliyor.
0: Evet. Şimdi insanların eczacılık öğrencilerine karşı böyle özel bir bakış açısı var mı? Mesela hemen siz eczacılık bölümünde okuduğunuz zaman size işte şu ilaç, bu ilaç şeklinde soru sorarlar mı? Var mı böyle bir sosyal
1: O sorular
0: ortamda?
1: o soruluyor mesela aile
0: Evet.
1: ortamında daha çok. Eskiden tıpçılar daha popülerdi.
0: Evet, bir doktor
1: Artık
0: olduğunda hemen sorarlardı, şuram ağrıyor, böyle yapabilir miyim, şöyle
1: şimdi
0: olabilir mi
1: eczacılık
0: diye.
1: okuyorum deyince daha
0: Evet.
1: bir şu böyle gerçekten insanların merak uyandırıyor. Soruluyor.
0: Danışıyorlar.
1: Mesela gidiyorsun otobüste biriyle karşılaşıyorsun, sohbet ediyorsun. Eczacılık okuyorum diyor. Orada yine sana soruluyor. İşte bu ilaç nedir falan filan diyor.
0: Evet. Sen kendi dünyanda eczacılığı nasıl tanımlıyorsun peki?
1: Benim için eczacılık kimya, o moleküller yani insan üstündeki etkisi. O sihirli dünyası beni asıl cezbediyor. O sihri seviyorum mesela.
0: Evet, çünkü normalde biz eczaneye gittiğimiz zaman ön tarafta ilaçlar vardır. Ama arka tarafta eczacıların farklı görevleri vardır mesela.
1: Farklı
0: Özel
1: evet.
0: karışımlar
1: Onları
0: yaparlardı.
1: majistral deniyor mesela. Onlarla
0: Evet.
1: uğraşıyorlar. Artık kalmadı onu yapan eczacılık.
0: Çok fazla kalmadı
1: Eczacıların
0: değil mi?
1: kalmadı. Ondan dolayı daha çok işte ben
0: Var mı öyle ilgin mesela senin?
1: ilgim var.
0: İlgin var.
1: Yani kimyasına var, ilaç yapmasına var.
0: Evet.
1: Onları seviyorum. Yani eczacılık okuyan sadece eczanede açmak zorunda kalmıyor. İstediği her yerde çalışabilir, üniversitede kalabilir, akademi ona devam edebilir. Eczanesini açabilir. Gider şirketinde çalışabilir. Yani alanı geniş.
0: Evet, eğer eczacı dükkanı açmıyorsa, eczane açmıyorsa daha doğrusu, alternatif
1: Çok
0: birçok
1: yok, çok yol var. Çok
0: yer
1: yol
0: var
1: var.
0: artık, çalışılabilir yani.
1: Zaten eczane açamıyorsun artık. Birinden devre alman gerekiyor.
0: Evet.
1: Artık başka yere
0: Sayı
1: yönelmen.
0: olarak mı arttı? Eczacılık fakültesinden mezun olanların sayısı da mı arttı son
1: İşte
0: dönemlerde?
1: hem
0: Böyle
1: sayı
0: bir
1: arttı, kontenjanı da düşürdüler geçen
0: kontenjan
1: sene, 2 sene
0: düştü.
1: önce.
0: Aslında birçok bölüm için sanırım bu oldu.
1: Evet,
0: Birçok bölümde
1: çünkü
0: kontenjanlar
1: çok
0: düştü.
1: mezun, iş bulamıyorlar. Eczane

0: açacak yer yok. Artık 2018 mezun, 2018'den önce mezun olanlar eczane açabiliyor. Öyle değiştirdiler.
1: Anladım.
0: Artık devre alman gerekiyor. Yeni
1: Evet.
0: mezunsan.
1: Evet. Söyleşimize devam edeceğiz ama bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim, olur mu?
0: Tamamdır.
1: Saatlerimiz 15:30 sevgili dinleyicilerimiz. Güzel bir müzikle devam edelim. Mela, Bedel bizlerle. Bilsem ki.

0: Söyleşimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Eczacılık Fakültesi öğrencisi Yiğit Tekin bizlerle. Sevgili Yiğit, bugünkü Yiğit'le üniversitenin başladığı günkü Yiğit arasında nasıl bir fark var?
1: Artık daha sosyalim tabii ki.
0: Evet.
1: En önemli kısım o. Sosyalleşebilmek. Eczacılıkta da en önemlisi bu. O network dediğimiz, o sosyal çevreyi oluşturmak için o adımları atıyorsun.
0: Evet.
1: Onda.
0: Mezun olduktan sonra ne yapmak istiyorsun?
1: Mezun olduktan sonra tabii gönlüm Arge'den yana ama oranın para kısmı çok az tabii ki de. Eczane açmanın yanında hiçbir şey kazanıyorsun.
0: Artık ekonomi de önemli
1: Ekonomi
0: çünkü değil
1: gerçekten
0: mi?
1: önemli. İşte geleceğini o
0: Meslekler
1: belirliyor.
0: arasında
1: Nasıl bir hayat seni
0: evet.
1: bekliyor, onun kazanma paranı.
0: Standartları ona göre oluşturmak
1: Evet.
0: önemli.
1: Yani akademi düşünüyorum. Olmazsa firma, olmazsa eczacılık yani.
0: Evet ama
1: Onun
0: en
1: birinden
0: azından
1: devralıp.
0: birçok seçeneğin olduğunu biliyorsun.
1: Evet. O seçenek var. İşte insanı rahatlatan o. İşte o olmadı.
0: Evet,
1: Diğer B
0: A
1: planım
0: şıkkı,
1: var.
0: B şıkkı
1: Ona
0: diye
1: gidebiliyorsun.
0: gidilebilir. Peki yurt dışı hayallerin var mı?
1: Yurt dışı evet. Asıl zaten firmalar orada iş yaptığı için oranın Ar-Ge departmanlarında çalışmak asıl hedefim benim. İşte
0: Mezun olduktan sonra mı yoksa bu şey var mı mesela o Erasmus programları yine
1: o
0: eczacılık
1: var.
0: için geçerli mi?
1: Geçerli geçerli. Mesela ilk 3 seneden önce Erasmus'a gidersen daha çok bölüm derslerini alıyorsun. Ya bölüm dersine yakın dersleri. Çok eczacılıkla alakan olmuyor. 3'ten sonra gidersen daha çok kendi alanla ilgili çalışabiliyorsun. İlaç sektörünle alakalı. Mesela ondan sonra gitmeyi düşünüyorum zaten.
0: Yüksek lisans kısmında mı daha çok senin
1: Yüksek
0: için
1: lisans olur. 3
0: olabilir?
1: 3'ten sonra 4. sınıf mesela. Orada daha alanlı yönelik çalışmak için. Ben asıl onu bekliyorum.
0: Evet, özellikle istediğin bir ülke var mı ya da ya
1: Almanya mesela. Asıl
0: Almanya,
1: ilaç sektörü
0: evet.
1: orada.

0: Tabii
1: Evet.
0: Almancayı geliştirmek önemli.
1: Almanya'da evet o
0: İspanya'da. Oranın
1: İspanya'da olabilir.
0: kendi şirketleri var. Oralarda. Onları düşünüyorum.
1: Evet. Uzun süre kalabileceğini düşünüyor musun peki? Yoksa gidip de dönmek mi hayalin?
0: Ben çok rahat ya,
1: Hı.
0: olduğum ortama çok rahat alışan bir insan olduğum için gitsem benim için çok bir şey fark etmeyecek orada. Kalabilirim. Annem beni özler. O büyük bir
1: Elbette anneler özler.
0: aileler.
1: Şimdi bunu kabul etmek lazım. Anneler
0: Evet.
1: babalar özler çocuğun ama bir taraftan da onların mutlu olmasını ister.
0: Evet. O yüzden asıl onu
1: Ya,
0: mutlu eden de
1: sen mutlu olduktan sonra annen de mutlu
0: evet.
1: olacaktır elbette. Bu arada Yeşim hocamıza da selamlarımızı gönderelim eğer şu an bizi dinliyorsa. Evet, üniversite, yurt dışı hayalleri ve diğer taraftan da hobilerinden bahsedelim. Mesela şimdi hep akademik gidiyoruz, eğitim, dersler, programlar, projeler ama hayat sadece buradan ibaret olmadığını da biliyoruz. İnsana iyi gelen hobileri de vardır, böyle keyif aldığı çalışmalar da vardır. Senin dünyanda neler var?
0: Benim dünyam ya müzikle de alakam var ondan
1: Evet.
0: dolayı. Onu da çok seviyorum. Bateri
1: Bateri çalıyorsun.
0: kısmında evet. Asıl burada da bir grubumuz var birkaç kişi çalıyoruz. Katü'den de
1: Aa, çok
0: Osman Efe Molla
1: güzel.
0: Mehmetoğlu oranın gitarcısı. Onunla
1: Evet.
0: birlikte benim evde toplanıp bazen çalıyoruz.
1: Canlı müzik yapıyorsunuz hep
0: Evet
1: beraber.
0: oturup hobi olarak hiç öyle yayınlama falan yok. Beraber doğaçlama çalıyoruz.
1: Hı.
0: Olsun öyle.
1: Belki sonrasında olabilir ya da üniversitede
0: O da
1: olabilir
0: olabilir.
1: böyle
0: Ya,
1: canlı
0: hatta bu sene düşünüyorum.
1: performanslar olabilir yani.
0: Katılmayı düşünüyorum bu sene.
1: Evet.
0: Oranın şeyinde, müzik grubunda çalmayı.
1: Müziğin dışında şimdi bitkilerden söz ettik. Hani küçükken böyle şeylere çok fazla ilgin olduğunu söylemiştin. Doğayla zaman geçirmeyi sever misin mesela?
0: Ona da
1: Böyle
0: bayılırım.
1: şimdi Karadeniz'deyiz. Yaylalar, orman yürüyüşleri. Şimdi çok özel bir coğrafyaya sahibiz. Şimdi
0: Evet.
1: Karadeniz olarak düşündüğümüzde de
0: Şanslıyım o konuda.
1: şanslısın. Bence de şanslısın. Gider misin, gezer misin, inceler misin, neler yaparsın doğada?
0: Tabii ki de gidiyorum. Mesela yarın mantar toplamaya gideceğim.
1: Mantar toplamaya gideceksin.
0: Evet.
1: Bu da çok büyük bir uzmanlık isteyen bir alan
0: Tabii tek başına cesaret etmemek lazım. Bilene danışmak lazım orada. Yerel halka. Asıl onlar biliyor.
1: sanırım.
0: Sen gidip daha bir gözleme gidiyormuşsun gibi oluyor. Burada mantar nerede yetişiyor? Ne yeniyor? Yenilenler neye benziyor? Onu öğreniyorsun. O açıdan güzel oluyor doğa yürüyüşleri.
1: Daha önce böyle bir şey keşfettin peki mantarlar üzerinde? Yani tanır mısın mantarları yoksa
0: Tanırım yani.
1: tanırsın?
0: Öyle hepsini tanıyamam tabii. O
1: Evet.
0: kadar özgüvenli değilim. Ama yine de hangisi yenilmez onları fark edebilirim.
1: Evet, şimdi ben hep konuşanlardan duyuyorum. Doğadaki o bazı mantarlar gerçekten çok lezzetliymiş. Mesela çok özel bir
0: Cidden.
1: tadı varmış.
0: Mesela kuzu göbeği mantarı.
1: Evet.
0: Kilosu çok pahalı.
1: Bu yörede var
0: Bu
1: mı?
0: yörede var.
1: Hı.
0: Çok nadir bir mantar. Çok pahalıya satılan bir mantar bir de. Bu yörede nadiren bulunup yenilebiliyor.
1: Evet, ama tabii her zaman dikkatli olmak gerekiyor. Bilen birilerine
0: Onun
1: sormak
0: o
1: gerekiyor.
0: şey çok spesifik bir görüntüsü var.
1: Hı
0: Onu
1: hı.
0: karıştıramazsın başka bir şeyle. Ondan dolayı
1: Ama ben karıştırırım,
0: ya
1: bilmiyorum.
0: evet yine de cesaret etmemek lazım.
1: Cesare, evet. Bu da tabii özel bir ilgi alanı.
0: Evet onlara.
1: Şimdi biz hep böyle bal üretimi de burada çok fazla var. Ve endemik bitki örtülerinden bahsediyoruz, çiçeklerden bahsediyoruz. Ve bu coğrafyada gerçekten bu anlamda çok güzel çiçekler ve bitkiler var.
0: Evet.
1: Bu seni besliyordur eminim.
0: Besliyor. Asıl gücüm oradan geliyor. Asıl eczacılığa karşı sevgim
1: Hı
0: oradan
1: hı.
0: geliyor. O doğaya bakınca görüyorsun yani. İstiyorsun onunla daha çok vakit geçirmeyi falan.
1: Not alır mısın? Onları çizer misin mesela? Böyle kayıt altına alır mısın?
0: İşte dersimiz direkt onları kayıt alıp çizmek üstüne dersimiz var. Tıbbi bitkiler.
1: Aa,
0: Hatta
1: evet.
0: gidip herbaryum deniyor.
1: Hı.
0: Ödevimiz vardı. Mesela bu Mayıs gittik.
1: Hı.
0: Dağdan 10 farklı familyadan bitki toplaman gerekiyor. Gitmiştik Rize yaylalarından toplamıştık arkadaşlarla birlikte.
1: Evet, hiç zorlanmamışsınızdır eminim. Yani o
0: Yok
1: kadar
0: asla.
1: çok malzeme var ki.
0: İstanbul'dan Ece diye arkadaşım vardı onu da getirmiştim.
1: Evet, o da
0: Onlarla.
1: sevmiştir
0: Onlar
1: burayı.
0: evet. Tabii dinliyorsa.
1: Evet, Karadeniz'de gerçekten bu anlamda her
0: Evet.
1: yaylası, her köyü çok zengin.
0: Evet.
1: Evet, şimdi birçok dalda yapay zekayı konuşuyoruz. Yapay zekanın birçok mesleğe etkisini de konuşuyoruz. Eczacılığa baktığımızda yapay zeka ile bir bağlantı kurabiliyor musun? Bu senin mesleğini etkiler mi ilerleyen zamanlarda? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Tamamen elimizden almaz.
1: Hı
0: Ama
1: hı.
0: yardımcı bir alet olarak kullanılabilir.

0: veririz. Ya mesela eczacılığını biraz şey yapabilir. Hafif yükünü hafifletebilir. Çünkü gider mesela hasta gelir, reçetesini verir. Oradan yapay zeka onu algılar, kendi verebilir. Mesela kimya alanına bakarsak işte Ar-Ge alanına hangi molekülün hangi reseptöre bağlanacağını yapay zeka aracılığıyla daha algılayabiliriz. İlaç daha sentezlenmeden nasıl bir etkisi olacağını oradan kestirebiliriz hafif bir şekilde. Tabii kesin olmaz. Çünkü bir ilaç sadece bir reseptöre etki etmiyor. Ondan dolayı kesin olmayan sonuçlar yine bulunabilir yapay zeka
1: Yani
0: ile.
1: işimizi kolaylaştırır ama mesleğe çok fazla bir olumsuz etkisi olmaz.
0: Yok olmaz.
1: Evet. Peki bu mesleğin geleceğini nasıl görüyorsun?
0: Bu mesleğin daha alacağı çok yol var. Daha hiç yan etkisi olmayan ilaçlar mesela daha yok. Çok daha ilkel kalıyor ilaçta. İleride bunun alabileceği yolu daha mesela antidepresanlar konusunda. Şu an çok etkileri çok az. O geliştirilebilir. Onun önü çok açık mesela.
1: Evet,
0: Onun
1: şimdi sen bunları anlatırken hemen aklıma şu geldi. Yapay zeka diyoruz, ileriye dönük neler olabilir diye düşünüyoruz ama bir taraftan da Anadolu'nun şifalı otları, yani insanı iyileştiren, bilge insanların bunları yapıp hazırladığı ve tedavi ettiği yöntemler var. Kimileri kuşaktan kuşağa aktarılmış, bugüne taşınmış.
0: Evet.
1: Kimi bilgiler de yok olup gitmiş. Ya yani biz yeterince bitkileri tanıyor muyuz? Soru işareti. O bitkileri tanırsak hayatımızda daha farklı kolaylıklar olabilir mi? Soru işareti. Eczacılık fakültesinde okurken bunun üzerinde herhangi bir çalışma yapılıyor mu? Bununla ilgili bir ders var mı?
0: Direkt ya mesela bizim bir katımız Eczacılık Fakültesi'nin bir katı direkt bitkilere ayrılmış. Her çeşit bitki, onun tıbbi etkileri, yerel bitkileri falan. Hatta ismini unuttum. Kusura bakmayın şeyden dolayı.
1: Estağfurullah.
0: Yani etnobotani. Yerel halkın
1: Evet.
0: kullandığı bitkilerin
1: Evet.
0: direkt kendi eczacılıkta dalı var.
1: Böyle
0: Onunla
1: bir ders var
0: böyle bir
1: yani.
0: ders var. Direkt uğraşıyor. Onlarla uğraşılıyor direkt.
1: Evet, bunlar da bizim hayatımızı kolaylaştıran, işte geçmişten bugüne taşınan yöntemler. Zaten birçok ilacında özünde o bitkiler var.
0: Evet. Ondan türetiliyor ya da direkt o kullanılabiliyor.
1: Kullanılabiliyor.
0: Bir sürü ilacın ilhamını da bitkilerden geliyor. İlham katıyor. Nasıl ilaçlar bulunabileceği hakkında.
1: Evet, sahada bununla ilgili olarak da araştırmalar yapıyor. Eczacılık
0: Evet.
1: fakültesinde okuyan öğrenciler bunları tekrar gün yüzüne çıkartabiliyor.
0: Orası çok geniş bir iş alanı yani. Ondan.
1: Evet, çünkü bölge bölge de değişiyor. Şimdi şehirlere göre değişiyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda ben Burdur Sagalos antik kentindeydim. Orada çok farklı bitkiler gördüm. O tarihi eserlerin içerisinde. Orada bu bitki ne işe yarıyor diye sorduğumda çok eskiden bunu çocuklarda isalat olarak kullanıyorlarmış mesela. Çok ilginç gelmiş. Şimdi kullanılıyor mu? Hayır, kullanılmıyor. Ama geçmişte böyle bir kültür varmış. Ona göre işte şifacı insanlar onu yapıp şifa dağıtabiliyormuş yani. İşte yine Karadeniz'e geliyoruz. Karadeniz'de de belki örnekleri vardır.
0: Karadeniz'de şu an aklıma gelmedi ama
1: Evet, ama bu tarz
0: bitkilerin
1: örnekler var.
0: kullanmamasının nedeni şu an istenilen etki gösterse de toksik etkisi de oluyor.
1: Evet.
0: Sürekli kullanımda o toksik etki birikiyor, vücuda daha çok zarar
1: Zarar
0: veriyor.
1: veriyor o zaman.
0: Ondan
1: Evet.
0: dolayı artık kullanılmıyor
1: Evet.
0: bitkiler.
1: Bu da önemli bir şey.
0: Evet.
1: Öyle kafamıza göre bilinçsizce ilaçları kullanmadığımız gibi
0: Kullanmamamız lazım.
1: bitkileri de
0: Asıl
1: bilmeden,
0: onları,
1: evet,
0: bitkiler.
1: bitkileri de şifa diye zarar verebiliriz bünyemize. Evet. Sevgili Yiğit, şöyle 5-10 yıl sonra kendini nerede hayal ediyorsun?
0: Gönül ister ki Almanya'da güzel bir şirkette, Ar-Ge departmanında orada hayal ediyorum. Ama ne getirecek hayal? Hayat ne getirecek? Onları düşünmek lazım. Ona yönelik çalışmak lazım. Bakalım ne olacak.
1: Evet,
0: Ben de
1: Almanca
0: heyecanlıyım.
1: dersi Almanca var mı?
0: Almanca yok. Bizde işte İngilizce.
1: İngilizce var.
0: Bölüm direkt İngilizce. Ondan dolayı. Şu an
1: Evet.
0: mesela farmasötik kimya labındayım. Laboratuvarındayım. Oraya yönelik gelecekte belki bir şeyler yapabilirim.
1: Uzmanlık olarak ne düşünüyorsun?
0: Uzmanlık daha karar vermedim.
1: Karar
0: Belki bitki
1: vermedin.
0: olabilir. Belki farmasötik olabilir. Ona bakılacak işte. Vakit ne gösterecek?
1: Evet.
0: Tanıdığım hocalar, alacağım dersler, yapacağım projeler. Onlar çok etkileyecek.
1: Evet. Ve her geçen gün değişen, gelişen kaynaklar var, bilim var.

0: Eskiden bazı şeylere ulaşmak çok zordu ama şimdi çok rahatlıkla dünyanın bir ucunda yapılan bilimsel bir çalışmaya çok rahatlıkla verileri, bilgileri ulaşabiliyoruz,
1: Alabiliyoruz.
0: değil mi?
1: Hem kaynaklar değişiyor, hem insanlar da değişiyor. Mesela ben de ilgi duymayabileceğim ileride belki. Olabilir böyle
0: Onun da
1: şeyler.
0: belki bir hocandan etkileneceksin ya da bir
1: Evet,
0: olaydan
1: olabilir.
0: etkileneceksin.
1: O kaynağı kullanabilmeyi de öğrenmek lazım. Asıl kritik nokta o. O kaynağı nasıl kullanacaksın? Ne yapacaksın onda? O araştırmayı bile bilmek önemli. Ne aradığını bileceksin, nasıl arayacağını da bileceksin.
0: Şimdi biz eczacılık fakültesinde okuyorsun. Belki bu süreci değerlendirdik ama şu an üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimiz de var. Bu bölümü isteyen, hayal eden gençlerimiz de var. Böyle bir mesleğe atılmadan önce kendilerine hangi soruları sorsunlar?
1: Ben bunu yapabilecek miyim? Asıl kriter bu. Ben bunu seviyor muyum? Onu düşünsünler. Zorla okunacak bir meslek asla değil. Zorla okunacak bir
0: Ya sırf puanı yüzünden okunmaz.
1: yapılmaz. Hem zor, çok zorlanırsın.
0: Evet.
1: Yani gitmez. Sana zindan olur o dersler. Çok zorlanırsın. İşte ne yaparım? Ben bunu seviyor muyum? İleride ne yapabilirim bu meslekle ilgili? Asıl kriter sevmek.
0: Evet.
1: Onu düşünsünler.
0: Mesleği sevmek. Belki bu anlamda bu işi yapan kişilerle de konuşmak faydalı olabilir herhalde, değil mi?
1: Ben de öyle olmuştu. Evet. Dediğim gibi.
0: Görüştün
1: Dekan
0: mü
1: yardımcısıyla
0: peki?
1: görüşmüştüm. Katın dekan yardımcısıyla. Bana kimya ile ne kadar benzer olduğunu söylemişti. Asıl kimya burada yapılıyor. Mesela kimya fakülteleri bu kadar kimya görmüyor. Eczacılığa göre. Kimyayı sevsinler. Onu da sevmeye gerek yok. Mesela insanlarla ilişkisi iyidir. Eczacılık yapabilir. Pazarlama sektöründe çalışabilir. Öne açık. İlaçları da sevmesen bile yapabilirsin.
0: Peki hayatında gerçekleştirmeyi istediğin en çok şey ne? Yani çok böyle mutlaka bunu yapmalıyım dediğin bir olay var mı?
1: Bir molekül keşfetmek. Asıl isteğim o. Onu
0: Molekül keşfetmek.
1: O mucizevi molekülü bulmak istiyorum. Yan etkisiz mesela. Her derde de var. Ama öyle bir şey yok. Ne yazık ki.
0: Ar-Ge çalışmaları o zaman senin için daha iyi olacak bu alanda.
1: Evet, o alanda. Tam da mesela hangi alanda çalışacağımı da belirlemedim.
0: Evet ama keşif yapmak,
1: Keşif.
0: merak.
1: Merak.
0: Evet.
1: Bilimin yakıtı.
0: Bilimin, evet, kesinlikle öyle. Ve işin merkezinde kalmak istiyorsun anladığım
1: Evet.
0: kadarıyla.
1: Çok uzaklaşmak istemiyorum.
0: Evet sevgili Yiğit, çok teşekkür ediyoruz. Buradan dinleyicilerimize, gençlere neler söylemek istersin? Şöyle. Ders çalışmak önemli.
1: Tabii ki de.
0: Hayatın içinde olmak önemli. Sosyalleşmek önemli. Hayal etmek önemli. Merak da önemli.
1: Asıl olay sevmek.
0: Sevmek.
1: Sevince hepsi gelir arkasından. Yapacakları işi sevsinler. Ona yönelik çalışsınlar. Sosyalleşsinler. O alanla alakalı insanlarla konuşsunlar. Sevsinler yani.
0: Tamam, sevsinler o zaman. Başarılar diliyoruz. Umarım hayallerine kavuşursun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Güzel bir yolculuğun olsun diyelim.
1: Umarım.
0: Seni tanımak güzeldi.
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, Eczacılık Fakültesi öğrencisi Yiğit Tekin bizlerle oldu. Genç Yaşam programı devam ediyor. Mine Ayman'dan dinleyelim. Tamam.

Genç Yaşam programının sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Bu güzel programı sizler için Seher Evren hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ebru Kılıç sesimizi sizlere ulaştırdı ve speakeriniz ben Özgül Kömürcü. Güzel bir gün diliyoruz sizlere ve son şarkımızı Erkin Koray'ın sesinden dinleyelim. Yalnızlar Rıhtımı. Hoşça kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Arzu Meliye. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başlayacağını söyledi. Irak Temsilciler Meclis Başkanı Halbusi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, daha güçlü bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgeyi inşa etme kararlılığındayız dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diyaspora Forumunda konuştu. Müslüman diasporaların yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini duyurabilecek güce sahip olduğuna dikkat çekti. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda enkazın nasıl çıkarılacağına ilişkin teknik imkanlar görüşülüyor. Türkiye'nin eğitim alanındaki atılımları uluslararası verilere de tarihi bir başarı olarak yansıdı. 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen PISA 2025 araştırmasının sonuçları açıklandı. Türk öğrenciler matematik, fen bilimleri, okuma becerileri alanlarında sıralamalarda büyük sıçramaya imza attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Türkiye 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükseltti. Zaten tek OECD ülkesi oldu dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Türkiye'nin 3 alanda puanını artıran tek OECD ülkesi olması eğitimde kaydettiğimiz ilerlemenin önemli bir göstergesidir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu

0: çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili konuştu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirtti. Kişi her yerde ve her ortamda kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu CHP'nin olağan kurultay sürecine de değindi. Delege isterse nasıl reddedeceksiniz sözleriyle genel başkanlık adaylığına kapıyı açık bıraktı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 77. oturumu yapılıyor. Oturumda etkin pişmanlık beyanında bulunan reklamcı Eyüp Subaşı savunmasını tamamladı. Subaşı kamu zararı değil ticari mağduriyet yaşadığını öne sürdü. Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın yönlendirmeleriyle şirketine sistematik baskı kurulduğunu iddia etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan davanın 4. duruşması yapıldı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Üsküdar Belediyesi'nde AK Parti ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. AK Parti adayı Dündar Ziya Gültekin oy çokluğuyla Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Organize suç örgütleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'deki 4 ayrı soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını açıkladı. Vanlı Kara Haydar'la kaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Tançalan, Türk milletine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne aşağılama suçundan gözaltına alındı. Sosyal medyaya yansıyan düğündeki takılar da mercek altına alındı. İstanbul'da bir kafede bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Atlas Çağlayan cinayeti davasında karar açıklandı. 14 yaşındaki sanık Elçe, çocuğa karşı kasten öldürme dahil 3 ayrı suçtan 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Rusya Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Ukrayna'da Bryansk bölgesini vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tahıl ve enerji taşımacılığına yönelik saldırılar konusunda tavize hazır olduklarını belirtti. Rusya ile görüşmelerin Türkiye'de de yapılabileceğini söyledi. Yemen'de tansiyon yüksekliyor. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Son olarak Husiler Suudi Arabistan'da birçok noktaya füze ve İHA'larla saldırdı. Yemen hükümet güçleri de başkent Sana'yı geri almak üzere Husilere saldırı başlattıklarını duyurdu. İngiltere ile İsrail arasındaki gerilim büyüyor. Londra, işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirmeye hazırlanırken Tel Aviv'den Falkland Adaları hamlesi geldi. İsrail'li soykırım kabinesinin üyesi Weir, Falkland Adaları üzerinde Arjantin'in egemenliğinin tanınmasını ve İngiltere'ye yaptırım uygulanmasını istedi. Haberleri sunduk.
1: Reklamlar. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima
2: seninle. Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, vaza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Reklamlar.
5: Yeryüzü Günlüğü.
6: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları Yeryüzü Günlüğü'nde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.

0: Yeryüzü takvimi.
1: Yazın baş döndürücü ışığı, uzun ve sıcak günleri, dışarıdaki hareket, serinliğe özlem. Bütün bunlar mevsim sonunda hemen her şeyde bir ağırlık uyandırır. Herkes biraz yorgundur. Bitkiler tohumda, ağaçlar tozlu, hayvanlar yavaş, denizler bitkin. Artık beklenen mevsim çeviren güz rüzgarları ve yağmurların iyileştirici dokunuşudur. Eylül'ün ilk günü başlayan sonbahar, yaz yorgunluğunu alıp yerine taze bir heyecan bırakır. En sıcakla en soğuğu kavuşturan sarı mevsim, her şeyi kendince bir başlangıca hazırlar. Doğaya bir tür bereket katar. Işığın kırıldığı vakit olan Eylül hem üzüm hem de darı ayıdır. Çay Eylül'de çiçeklenir, keçi boynuzu, ısırgan, kum zambağı ve kuşların çok sevdiği koca yemiş Eylül'ün misafirleridir. Bu ayın dolunayına hasat dolunayı denir. Eylül rüzgarları türlü isimler alıp yaprakları döker. Bu yıl da öyle oluyor. Birkaç gün önce bıldırcın geçimi fırtınası vardı. Bıldırcın sıcak sever. Bu dönemde güneye göç eder. Fırtına da adını bu sevgiden ve yolculuktan alır. Ardından sonbahar fırtınası da denen küçük mihrican gelir. Mihrican güzün başını simgeler. Güneşle ilişkilidir. Bir hafta sürer. Şimdi tam da o günlerdeyiz. Arkası çaylak fırtınası ve Eylül ortası. Dileğimiz sonbaharın bereket getirmesi yeryüzüne ve hayatlarımıza.
0: Yeryüzü, evimiz.
1: Bilumum nebattan, mahluktan öğrenecek ne çok şey var. Mantarı ele alalım. Mantar, dünyadaki yaşamın başlamasını ve devam etmesini sağlayan önemli aktörlerden biri. Uzayda yaşayabilecek ya da nükleer radyasyonun ortasında serpilebilecek kadar dayanıklı. Atmosferin içeriğini ve belki de geleceğimizi değiştirebilecek kadar kudretli. Üstelik gastronomi dünyasının vazgeçilmez malzemelerinden biri. Lezzet ve şifa kadar ekolojik gereklilik, sürdürülebilir çözümler de sunuyor dünyaya. Mantarların gizemli dünyası huzurlarınızda.
0: Biz dünyalılar.
1: Birazdan sesini duyacağınız Gizem Sarısoy, yıllardır çocuklara mantarların dünyasını anlatıyor, çocuklarla atölyeler yapıyor. Ellerinden tutup onları mantarların sürprizlerle dolu dünyasında gezdiriyor. Çeşit çeşit mantarı tanıttığı bir de çocuk kitabı var. Gizem Sarısoy, mantarların dansıyla bizi bilmediğimiz bir dünyaya götürecek.
2: Bize kendinizi tanıtır mısınız lütfen?
3: Evet, ben Sinop'ta doğdum, büyüdüm. Çocukluğum ormanın içinde, kırsalda geçti. Doğayla olan bağım hiç kopmadı benim. Çok meraklı bir çocuktum. Bu merak beni biyoloji okumaya yöneltti. Marmara Üniversitesi'nde biyoloji bölümünü bitirdim. Biz lisans yıllarındayken çok ilgili sevgili hocalarımız vardı. Onlar bizi böyle doğa gezilerine götürüyorlardı. Bunlardan biri de Nevzat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ydi. Ben ilk defa gittim lisansı okurken bahçeye ve aşık oldum. Çünkü böyle metropolün ortasında bir vaha. Biyoçeşitliliğin her şeye rağmen var olmaya çalıştığı saklı bir cennet botanik bahçesi. Dedim ki ben burada staj yapmalıyım. 2011'de stajımı orada yaptım. Sonra bahçenin gönüllüsü oldum. Mezun olunca da pedagojik formasyon almıştım. Sonrasında bahçede eğitmen olarak çalışmaya başladım. Ondan beri de bahçede doğa eğitimleri tasarlıyorum. Aynı zamanda orada çalışırken yaratıcı drama liderliği eğitimi de aldım. Bu eğitimlerde öğrenmenin sadece bilgi vermek değil, deneyimlemek olduğunu da gördüm. Ve farklı canlı gruplarını tanıttığımız çok sayıda böyle farklı eğitimler tasarladım. Bahçedeki asıl amacımız bitkileri anlatmak insanlara, ama bitkiler tek başlarına var olamıyorlar. Bu yüzden

0: diğer canlılar da çok önemli anlatmak için. Ve bunlardan biri de benim bu tasarladığım eğitimlerden birinin konusu da mantarlardı. Bu da duyulmuş olacak ki Yeni İnsan Yayın Evi'nden sevgili Aytaç Tümür bir gün beni aradı. Dedi ki Gizem Hanım, bize mantarlarla ilgili bir kitap yazar mısınız? Çok sevindim, neden olmasın dedim ve aslında mantarların dansı da böyle doğdu.
1: Kitabı ayrıntılarıyla konuşacağız ama ondan önce biraz mantarların dünyasına girelim. Hiç bilmeyenler için mantarları tanıtalım. Sadece tabaklarımızdaki haliyle ya da o çocuk kitaplarındaki kırmızı üzerine beyaz benekli çizimleriyle bilen çok insan olduğuna eminim mantarları. Ama hakikaten çok gizemli, bitki desek bitki değil, hayvan desek hayvan değil, galiba organizma demek en doğrusu. Gizemli organizmalar.
0: Onlar farklı bir alem, onları ayırıyoruz. Ne hayvanlar ne bitkiler. Ama çok yakın zamana kadar zaten mantarlar görüntüleri itibariyle de bitkilere dahil edilmiş. Hep insanlar öyle düşünmüş. Hı hı. Ama aslında fizyolojilerine baktığımızda mantarlar hayvanlara daha yakınlar. Ama aslında tam anlamıyla doğadaki görevleri dönüştürücü onlar. Yani her şeyi tekrar başlatanlar, tekrar edenler. O yüzden çok önemliler. Onlar olmazsa hiçbir canlılık olamaz dünya üzerinde.
1: Çeşitli mantarlar var. Mantarların da türleri var. Hatta alt türleri var anladığım kadarıyla. Genel olarak bize tarif eder misiniz? En temel ortak özellikleri nelerdir mantarların? Mantar dediğimizde aslında ne anlamalıyız?
0: Aslında mantar her an bizle olan canlılar. Biz bunları her zaman göremiyoruz ama bir odanın içerisinde bile milyonlarca mantar sporları zaten dolaşıyor. Biz bunları gözle görmesek de. Aynı zamanda vücudumuzda da, floramızda bizim yaşamakta olan mantarlar var. Mantarlar mikroskobik de olabiliyorlar. Şapkalı gördüğümüz o mantarlar da biz makro mantarlar diyoruz, büyük mantarlar. Aslında onlar da mantarın meyveleri, yani sadece canlı o değil. Aslında bizim görmediğimiz toprağın altında büyümeye devam eden misal yumağları var. Asıl mantar dediğimiz canlı aslında onlar. Yukarıda gördüklerimiz o şapkalı olan kısımlar sadece onların meyveleri. Ve bunlar tabii türlerine göre farklılık gösteriyor. Her biri birbirinden farklı renkte, farklı ihtiyaca sahip. Ve çok çeşitliler. Dünyada en kalabalık canlı grubu da diyebiliriz. Yani şu an tanımlanmış mantar sayısı çok az, aslında milyonlarca olduğu tahmin ediliyor.
1: Az evvel misal yumağları dediniz. Kitapta bu misal yumağlarından da bahsediyorsunuz. Sporlar, hifler, lamel, çorap, bilmediğimiz birçok terimle de karşılaşıyoruz. Bunlar hakkında da çok kısa kısa bilgi verir misiniz bize lütfen?
0: Tabii. Aslında mantarların dansında amacım da insanlara bir mantarın hayat döngüsü nasıldır, başından sonuna kadar bunu aktarmak. Onun yanında da işte bir ana karakterimiz var. O ormanda böyle bir yolculuğa çıkıyor ve farklı mantar türleriyle tanışıyor. Onun özelliklerini dinliyoruz ağzından. Hı hı. Mantarlar sporlar olarak ortada dolaşıyorlar. Bunlar toprağa düştüğünde önce hif dediğimiz minik hücreler bölünmeye başlanıyor. Daha sonra bunlar miselyum ağlarına dönüşüyor. Ve bu ağlardan uygun zaman geldiğinde çoğalmak için meyveler oluşuyor. Bizim normalde yemeklerde kullandığımız şapkalı mantarlar onların meyveleri. Hı hı. Uygun zaman geldiğinde yine şapkaların altından ya da işte şapkaların altında böyle çizgi şeklinde lameller dediğimiz bölümler oluyor. Oradan çıkabiliyor sporlar ya da türüne göre değişip böyle yuvarlak porlar oluyor. Oralardan çıkabiliyor. Bunlar yine etrafa yayılarak çoğalmaya devam ediyorlar. Çok fazla olmasının nedeni de çok kırılganlar, narinler ve çoğalabilmek için çok fazla spor üretmeleri gerekiyor. Hmm. Ve bu şekilde zaten hayatta kalmayı başarmışlar.
1: Peki, mantarların çok önemli görevleri var doğada dediniz. Ormandaki, doğadaki rolünü mantarların biraz daha detaylı anlatmanızı rica edeceğim. Nasıl mümkün kılıyor doğadaki canlılığı mantarlar?
0: Şimdi en başa dönersek karada yaşamı zaten başlatan canlılar aslında mantarlar. Bitkilerden çok daha önce ortaya çıkıyorlar. Organik maddeleri tekrar dönüştürerek toprağa hazırlıyorlar ki karada yaşayan bitkiler orada büyümeye başlıyor. Hı hı. Bu böyle gelişiyor ve bu görevleri asla değişmiyor. Hala bu şekilde devam ediyor. Ölen bir canlı olduğunda bunları tekrar parçalarını ayırarak toprağa dönüştürüyor ve böylelikle canlının devam etmesine katkı sağlamış oluyor. Aynı zamanda misal yumağlarıyla ormanın içerisinde kapladığında diğer canlıların birbirleriyle iletişimini sağlıyorlar. Madde alışverişlerinde onlara kolaylık sağlıyorlar. ekosistemin, yani dengeli bir ekosistemin oluşabilmesi için mantarlar olmazsa olmazlar. Yani onlar olmazsa orada bir canlılıktan söz etmemiz mümkün olmaz maalesef. Toprak olmazsa hiçbir şey olmuyor. Onlar da en çok orada görev alıyorlar aslında.
1: Evet, doğadaki her unsurun ne kadar kıymetli olduğunu her unsuru ayrı ayrı konuştuğumuzda bir keresi daha anlıyoruz. Bugün de sıra mantarlara geldi. Şimdi yavaş yavaş kitaba doğru ilerleyelim. Mantarlar hakkında bir fikrimiz oluştu. Çocuklarla çalışıyorsunuz, eğitimler veriyorsunuz, doğa eğitimleri veriyorsunuz ve biyoloji eğitimi görmüşsünüz kendinizde. Birçok canlı türünden onlara bahsedebilecekken çocuklara anlatmak için neden mantarları seçtiniz?
0: Yani aslında sadece mantarları seçtim diyemem. Ben çocuklar ne kadar çok biyoçeşitlilik hakkında bilgi sahibi olurlarsa o kadar bilinçli olacaklarını ve doğa eğitiminin ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Bunu da onlara elimden geldiğince vermeye çalışıyorum. Mantarlar bu işin içerisinde ayrılmaz bir nokta. Yani mantarı kime sorarsanız son bitki olarak sınıflandırıyor. Bir kere bunu öğretmemiz gerekiyor. Onların farklı canlılar olduğunu. Bitkilerle de ilgili birçok eğitim tasarladım. Ayrıca bitkiler benim gerçekten en sevdiğim kısım. Hı-hı. Ama diğerlerini de anlatmamız gerekiyor, öğrenmeleri gerekiyor. Mantarlar aslında böyle doğdu.
1: Evet.
0: Ve çocukların çok ilgisini de çekiyor. Farklı renkteler, hepsi farklı. Mesela eğitimlerin başında ben soruyorum çocuklara, mantarlar hakkında ne biliyorsunuz? Birçoğu bitki yerine koyarken, artık ayrılırken diyorlar ki mantarlar farklı bir canlı. Bu çok önemli bir kazanım.
1: Kesinlikle doğa farkındalığı. Hikayemizin kahramanı Pırıltı.
0: Evet.
1: Pırıltı'nın ormanın içindeki çeşit çeşit mantarla tanıştığı bir yolculuğa eşlik ediyoruz biz de mantarların dansı boyunca. Bize Pırıltı'yı tanıtır mısınız? Onunla birlikte nasıl bir maceraya ortak oluyoruz?
0: Pırıltı bir yer yıldızı mantarının içerisinden çıkan mantar sporları aslında. Bebek mantarlar ve çok meraklılar. Keşfetmek istiyorlar etrafı. Ve bu yolculuğa başladıklarında da farklı ormanın içerisinde yer alan mantarlarla karşılaşıyor. Ve onların özelliklerini inceliyor, bakıyorlar işte neler var ormanın içerisinde, nerede yaşıyor bunlar. Kitapta bunu anlatıyorum aslında.
1: Çeşit çeşit mantar türlerini tanıyor Pırıltı, her birini öğreniyor. Onunla birlikte biz de öğreniyoruz. Bu türleri biraz konuşalım mı? Neler var, hangi türler var? Onların çok temel özelliklerinden belki birkaç örnek verebilirsiniz.
0: Olur. Mesela civciv mantarı var. Civciv mantarı böyle sarı renkte yenebilen de bir mantar. Kitapta yer alan mantarların hepsi bu arada Türkiye'de var olan mantarlar. Hı-hı. Böyle farklı mantarları

0: içerisinde. Yine böyle balon gibi bir şapkası olan ve içerisinden sporlar çıkarak yayılan bir mantar. Mürekkep mantarı var. O çok ilginç bir mantar. Pöstek mantarı da deniyor ona. Bir gün içerisinde böyle hemen bozulmaya başlıyor ve şapkasının altından böyle mürekkep gibi bir sıvı salgılamaya başlıyor. Yine böyle yenen mantarlardan ayı mantarı var içerisinde. Çörek mantarı. Bunların farklı isimleri var tabii. Ama bizim Nevzat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nde yazdığımız bir mantar listesi var. Tanımlanmış Türkçe isimleri kullanılıyor. Mesela Borazan mantarı var kitabın içerisinde yine. Civciv mantarına benzeyen bir mantar. Civciv mantarı çok güzel bir mantar. Onu mesela ormana gitme imkanı olanlar çok net ayırt edebilirler. Ama bunların kendilerine çok benzeyen yalancı türleri var. Ayırt etmede kullanılan önemli özellikler var. Çok dikkat etmek gerekiyor. O yüzden hani bilmediğimiz bir mantarı sadece bu işte görselleri buna benziyor buymuş bu deyip alıp yememek lazım. Bu konuda kesinlikle uyarıyoruz. Kozalak mantarı var. O çok ilginç çekici bir mantar. Gerçekten de güzel gözüküyor. Tam bir yaşam örneği. Yani bir canlının içerisinden çıkan başka bir canlı.
1: Bazı hayvanlar çok seviyormuş kozalak mantarını yemeyi. Sincaplar, fareler, böcekler. Mercan mantarı mantarlardan biri.
0: Mercan mantarı, evet, o da değişik görüntüde mantar. İmparator mantarı var mesela, o çok güzel bir parlak renkte şapkası olan bir mantar. Yumurta mantarı da diyorlar ona, çünkü ilk çıktığında yerdeki bir yumurta gibi gözüküyor, içerisi sarı gözüküyor, dış kısmı beyaz renkte. Eskiden imparatorlar bu mantarı çok seviyorlarmış. Halka yasaklamışlar hatta yemesini, sadece biz yiyeceğiz diye. O yüzden de adı İmparator Mantarı olarak kalmış.
1: Ve bütün bu yolculukla birlikte doğanın döngüsünü de tanıyor. Bir parçası oluyor pırıltı. Başladığı yerde aslında hikaye bitmiş oluyor. Biten hiçbir şey yok. Doğa her zaman kendini yeniliyor ve var oluyor. Mantarların böyle ormanla, onun unsurlarıyla, bitkileriyle, hayvanlarıyla, cansız varlıklarıyla ilişkisini de özel olarak vurgulamışsınız her birini tanıtırken. İşte hangi hayvan hangi mantar yemeyi seviyor, hangi ağacın gövdesinde hangi mantar var oluyor. Biraz bundan da bahsedelim mi? O bir aradalık, ormanın içindeki, doğanın içindeki o dayanışma.
0: Mesela bazı mantarlar farklı ağaçların altında çıkabiliyorlar. Çam ağaçlarının altında çıkan mantarlar özel olabiliyor. Ya da her mantar farklı bir yerde çıkıyor. Mesela sadece ağaç gövdesinde büyüyebilen mantarlar var. Porselen mantarı ağaç gövdesinden çıkabiliyor ya da hindi kuyruğu mantarı. O ağacın ölü dokusunu yiyerek besleniyorlar. Kal mantarları meşe ağaçlarının üzerinde çıkıyorlar ve onların ölü dokusunu yiyerek büyümeye başlıyorlar. Belli bir zaman sonra meşenin o gövdesi açılmaya başlıyor, aralanmaya başlıyor. Normalde hani dışarıdan baktığınızda bu ağaca zarar veriyor gibi düşünüyorsunuz ama büyük bir ağaç için bu bazen avantajlı olabiliyor. Şöyle, içi açıldıkça çok sert bir rüzgar esinde onun kırılmasını engelliyor. Hava içerisinden esip geçiyor. Ya da bir baykuş geliyor oraya, yuva yapıyor ve gübrelerini bu ağacın gövdesine, yani toprağa doğru vermeye başlıyor. Ağacı bir şekilde beslemeye başlıyor ve hepsi birbirine katkı sağlıyor bu şekilde.
1: Dışarıdan bir müdahale olmadığı sürece doğa bütün sorunlarını çözüyor. Hem içindeki her biri kendi varlığını devam ettirebiliyor bir biçimde, hem de birbirlerinin varlığının garantisi her biri.
0: Evet.
1: Kitaptaki resimler de çok güzel ve size ait. Nasıl bir çalışma yaptınız?
0: Ben aslında profesyonel olarak resim yapmıyorum. Bilimsel bitki ressamla eğitimi almıştım ama hani devam ettiremiyorum. Çocukluğumdan beri hep yeteneğim vardı ve gerektiğinde hani bunu kullandım. Eğitimlerde de bunu kullanmayı seviyorum. Mesela biyoçeşitlilikle ilgili bir yer oyunu çizmiştim. Bu kitapta da hani çizimleri ben yapmak istedim. Farklı mantarları çizdim pırıltıyla birlikte. Kuru kalemle yaptım bu resimleri.
1: Ellerinize sağlık tekrar. Başka kitap var mı görünürde?
0: Niyetim var. Bitkilerle belki ilerleyen dönemde bir şeyler olabilir. Bakalım.
1: Bir de mantar avı var. Sonbaharda turlarını yapıyorlar hatta.
0: Evet, ben de katılıyorum elimden geldiğince. Çok da keyifli oluyor. Yani şöyle, aslında topluluklar halinde ve bir uzman eşliğinde tabii ki mantarları topluyorlar ve hani ne olduklarını orada uzmanlar anlatıyorlar onlara. Yemek yapmak için toplayanlar da oluyor. Mantarlar saklanmayı, gizlenmeyi sevdikleri için onu avlamanız gerekiyor. Zaten bir müddet sonra artık gözünüz o kadar alışıyor ki her yerde mantar görmeye başlıyorsunuz.
1: Doğa yürüyüşü gibi

0: düşünebiliriz sanırım.
1: Doğa yürüyüşü ve mantar topluyorsunuz. Hani öyle bir şey. Mantar toplarken gerçekten iyi bilmek gerekiyor. Onun için de uzmanlardan destek almak lazım. Çok aldatıcı olabiliyorlar. Karışabiliyor. Bu da işte maalesef ölümlerle sonuçlanabiliyor. Bu yüzden gerçekten bilinçlenmek gerekiyor. Yani iyi tanımak mantar türlerini toplamak için.
0: Sohbetimizin sonunda biraz da çocuklardan bahsedelim. Çocuklarla yürüttüğünüz doğa eğitimlerinde neler yapıyorsunuz? Doğayla öğrenme, doğayı bir oyun arkadaşı olarak kabul ederek öğrenme çocuklar için çok kıymetli, biliyoruz ki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi de bu anlamda çok doğru bir adres. Biraz kendi deneyimlerinizden bahseder misiniz lütfen?
1: Önce çocuklarla böyle sohbet ediyoruz. Biraz görsellerle anlatıyorum mantarların nasıl canlılar olduğunu. Sonra keşfe çıkıyoruz hep birlikte. Bahçede işte bulabildiğimiz mantarları topluyoruz. Birkaç tane örnek alıyoruz, onlara bakıyoruz. Her zaman her mantarı da görmek mümkün değil bu arada. Onun için de ben böyle ufak heykeller yaptım kilden. Onları kullanıyorum genelde. Hani göremedikleri mantarları o üç boyutlu heykellerden anlatıyorum. Ki birazcık daha akıllarında kalsın diye. En sonunda da genelde bu atölyelerin sonunda böyle sanatsal bir etkinlikle bitiriyorum. Mesela peçeteden tamamen geri dönüştürülmüş bir malzeme aslında. Tutkal ve sıcak suyla karıştırdım. Böyle heykelleri boyuyorlar onlar ve onların oluyor o mantar artık. Kendi mantarlarını yaparak gidiyorlar evlerine ve daha da kalıcı olmuş oluyor aslında.
0: Son olarak Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'ne gelenler neler bulabilirler, neler yapabilirler orada?
1: Öykü Çelik Çerçioğlu diye bir arkadaşım var. Onunla birlikte yetişkin eğitimlerini de organize ediyoruz. 7'den 77'ye her yaş grubuna uygun farklı atölyeler, kurslar ve konferanslar veriyoruz biz bahçede. Çocuklar için böyle hafta sonları bireysel katılıma açık atölyelerimiz var. Aynı zamanda bizim projelerimiz de oluyor. Bir senelik alanımız var orada, ekim dikim yapılan bir alan. Çocuklar oraya her hafta 2 saatliğine gelip Bahçıvan Çocuklar Projesi yapıyoruz. Tabii bu aynı grupla devam eden bir proje oluyor. Bunun haricinde günlük eğitimlerimiz var. Okul gruplarına açık 1 saatlik atölyelerden oluşan 30'a yakın eğitimimiz var. Her sene güncelliyoruz bunların da içeriklerini. Yetişkinler için hafta sonları konferanslar, hafta içleri de olan kurslarımız var. Bahçıvanlık kurslarımız var, bilimsel bitki ressamlığı kursları. Ve bunun yanında etnobotanikle ilgili birçok konuyla ilgili atölyeler düzenliyoruz. Seminerler yapıyoruz. Aslında bir bitki müzesiyiz biz. Amacımız bitkileri halka tanıtmak. Bunun için de elimizden geldiğince farklı konularla insanları aslında çekmeye çalışıyoruz. Sosyal medyadan takip edebilirler. Genelde oradan duyuruyoruz etkinlikleri. Böyle herkesi bekliyoruz.
0: Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi için ngbb.org.tr adresini ve bahçenin sosyal medya hesaplarını hatırlatalım. Gizem Sarısoy'a da kitabıyla çocukları, sohbetiyle bizi mantarların dünyasına götürdüğü için teşekkür ederim. Mantarların Dansı, Yeni İnsan Yayınları'ndan çıktı. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli, İyi Düşüncelere ve Tüm Yeryüzü Sakinlerine Açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.
2: Yeryüzü Günlüğü.

0: iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.

0: sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Seval Köksal, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca İlbol. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, ormanlar soluduğumuz havadan su kaynaklarına, toprağın korunmasından biyolojik çeşitliliğe, üretimden istihdama ve ekonomik kalkınmaya kadar yaşamın ve ekonominin devamlılığını sağlayan en önemli doğal kaynaklarımız. İklim değişikliği, doğal kaynaklar üzerinde baskının giderek arttığı günümüzde ormanlarımızı korumak, yaşamı, ekonomi ve gelecek kuşakların geleceğini korumak anlamına geliyor. Ayrıca orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olması bu konuda hepimize büyük sorumluluklar yüklüyor. İklim değişikliğinin yangın riskini arttırdığı bu süreçte bilimsel ormancılık, güçlü insan kaynağı, doğru planlama ve teknolojinin etkin kullanımı her zaman çok daha büyük önem taşıyor. Bugün ormanlarımızın geleceğini ve sürdürülebilir orman yönetimini farklı boyutlarıyla ele alacağız. Konuğumuz Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Hasan Türk Yılmaz. Sayın Türk Yılmaz, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Sayın Genel Başkan, dilerseniz önce sizlerin çok güzel ülkemiz adına, ormanlarımız adına, dünya adına yürüttüğünüz çok güzel faaliyetleriniz var. Dinleyicilerimize Orman Mühendisleri Odası'nın ve yaptığı faaliyetleri tanıtabilir miyiz?
1: Evet, öncelikle tabii bu şekilde başlamış olmaktan dolayı ben teşekkür ediyorum. Radyoları başında bizi dinleyen aziz milletimize, şahsım ve Orman Mühendisleri Odamız adına saygılar sunuyorum. Orman Mühendisleri Odamız, anayasanın 135. maddesine göre kurulmuş olan anayasal bir kurumdur. Kamu kurumu niteliğinde kamu tüzel kişiliğine aiz bir yapısı vardır. Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği çatısı altındaki 24 meslek odasından bir tanesidir. Şu anda Türkiye'de üniversitelerden mezun olan 12 Orman Fakültesi, 3 Teknoloji Fakültesi'nden mezun olan Orman Mühendisi, Orman Endüstri ve Ağaçları Endüstri Mühendisi 20 bin meslek mensubunun üye olduğu bir meslek odası süreci yönetilmektedir. Genel merkezimiz, 16 şube başkanlığımız, 81 ildeki temsilciliğimizle beraber tüm Türkiye'nin coğrafyasında meslek mensuplarımızla ekosistemin yönetilmesi, korunması, muhafaza edilmesi adına hem aktif görevdeki devlet idari yapısındaki mühendislerimizde, hem emekli emektar meslek büyüklerimizde, hem de yeni mezun olmuş istihdam bekleyen mühendislerimiz, bir de kendi nam ve hesabına 1500 civarında ormancılık büro ve şirketiyle ülkenin ekosistemine hizmet eden mühendisimizin kurduğu firmalarla ormancılık sektörüne hizmet etmeye çalışıyoruz. Kısaca Orman Mühendisleri Odamız bu şekilde bir faaliyet yürütmektedir.
0: Evet, şimdi geldiğimiz noktada Türkiye'de çok fazla orman yangınları meydana geliyor. Bunun tabii bilimsel veriler bizleri daha çok insan kaynaklı olduğunu ortaya koyarken tabii bunun çok fazla etkeni de var. Şimdi siz bu alanda gerçekten çok donanımlı birisiniz. Aynı zamanda da orman mühendisisiniz. Bunu bir tanımlayabilir misiniz dinleyicilerimize? Orman yangınlarının sadece insan kaynaklı mı çıktığı veya diğer tetikleyici unsurları nelerdir?
1: Önce teknik olarak şunu izah edelim. Yangının oluşabilmesi için hava sıcaklığının 35 derecenin üzerinde, nispi nemin %30'un altında düştüğü zamanlarda ve rüzgar hızının 30-40 kilometreye ulaştığı üç bileşenin birlikte oluştuğu tabloda yangın riskinin en zirvede olduğu bir iklim ortamını yaşıyoruz. Bu üç veri bir araya geldiği zaman doğal ve tabii dediğimiz yangınların çıkma riski ortada durmaktadır. Sorunuzun içeriğinde ifade edilen istatistik şunu göstermektedir. Gerek dünyada, gerekse de Türkiye'de son 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık hangi takvime bakarsanız bakınız, süreçlerde çıkan yangınlar tahlil edildiğinde bu yangınların %90'ının

0: insan etkisiyle çıktığı ortaya çıkmaktadır. Yani 100 yangının 90 tanesinin sebebi ana faktörü, kasıt ya da ihmal ayrımı yapmadan %90'ı insan faktörüyle ortaya çıkmaktadır. Yıldırım gibi efendim doğaya bırakılan cam parçalarından yansıyan ışınlar gibi, elektrik iletim hatları gibi farklı sebeplerle çıkan yangınlar %10'u oluşturur iken, insan kaynaklı çıkan yangınların %90'ı oluşturması bizim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak düşünmemiz gereken en önemli noktadır. O nedenle biz, evet, yangın sezonu olunca, yaz dönemi gelince, başta basın yayın kuruluşlarımız olmak üzere tüm kamu çalışanlarımız, tüm vatandaşlarımız yangın gündemiyle ciddi manada hem psikolojik hem de biyolojik sıkıntılı süreçler yaşamaktadır yangın alanında olan insanlarımız. Bunun yaşanmasının ana sebebi de maalesef insanımızdır. Az sonra detaylara belki sorularınızda gireriz ama burada bu sorunuzda şunun altını net çizeyim. İnsanımızın bu noktadaki bilinçlenmesi ve kamuoyunda algının ormanlar lehine, ekosistem lehine oluşması için ciddi adımlar atması gerekiyor. O nedenle de %90 insan faktörünü bir kenara not ederek bu sorunuzu cevaplamış olayım.
1: Peki bu adımlar neler diye sorayım size.
0: Şöyle ifade etmek lazım. Önce bir defa insanımızın, özellikle pandemi dönemi yaşadık, dolayısıyla evlere, iş yerlerine mahkum ve kapalı mekanlarda yaşamak durumu söz konusu oldu. Dolayısıyla insanların rekreatif ihtiyaçları, doğaya olan ihtiyacı ve hasreti insanların sokağa, meydana, ekosisteme gitmesine imkan oluşturdu. Bu pandemiyle zirveye çıktı. Ondan öncesinde de doğaya ihtiyaç vardı. Bugün de var, o dönemde de vardı. Bunu saygıyla karşılamak ve olumlu olarak değerlendirmek mümkündür. Ancak devletimiz bu noktada 86 milyon ülke insanımızın rekreatif ihtiyaçlarını giderme adına ormancılık sektörünü 3 başlık altında devlet kurumlarıyla yönetiyor. Ormanların Sevk ve İdaresini Orman Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla sevk idare ederken, korunan alanlarımızı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzde, çölleşmeye karşı ise Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüz adı altındaki 3 devlet kurumuyla ekosistemin ormanla ilgili sürecini yönetiyor. Bunu yaparken de OGM ve DKMP genel müdürlüklerimizde korunan alanlarda milli parklar ve tabiat parklarıyla, Orman Genel Müdürlüğümüzde de konaklamalı ve konaklamasız orman parkları ihdas ederek insanımızın rekreatif ihtiyaçlarını karşılayacak altlık oluşturmuştur. Şimdi insanımıza özellikle altını çizmek istediğimiz birinci husus şudur. Devletin belirlemiş olduğu bu alanlar dışında piknik ihtiyacını giderecek hiçbir orman alanına giriş yapmasınlar. Birinci altın kural bu. Devlet seni hesaba katmış. Senin doğa ihtiyacını, ekosisteme ihtiyacını, oksijene, yeşile ihtiyacını biliyor ve planlamayı yapmış. Milli park, tabiat parkı, konaklamalı ve konaklamasız orman parkları oluşturmuş. Dolayısıyla sana git burada pikniğini yap diyor. O nedenle birinci altın kural, insanımızın piknik ihtiyacını bu alanlar dışına sarkıtmamaları, aksatmamaları gerekiyor. Bu alanlar dışındaki hiçbir orman parçasına, orman birimine izinsiz girmemeleri gerekiyor. Birinci altın kuralımız bu. İkinci altın kuralımız, insanımızın seyahat ederken araçlarından çöp dediğimiz, hem doğaya kirlilik oluşturmakta hem de yanıcı maddeleri doğaya atarak onların, az önce söylemiş olduğum, yangının ideal şartları oluşturduğunda hava sıcaklığından yansımalar yapılarak yangın oluşmasına sebep olmamak için yanıcı maddeleri araçlarından yol kenarlarına atmamalı. Üçüncü adım ise pikniğe gitmiş olduğu alanlarda sabahleyin gittiğinde nasıl o ortamı tertemiz bulmuş ise, akşam ayrılırken de aynı hale getirmeli, yakmış olduğu ateşi söndürmeli, çöpünü, çerini toplayıp çöp alanına atmalı. Bu altın, üç altın kurala riayet ettiğinde göreceğiz ki bu %90 insan faktörünün zamanla %80'e, 70'e, inşallah bir gün %50'nin altına indiğini hep beraber göreceğiz. Ama burada altını çizmek istediğimiz halkta, vatandaşımız bunu dinleyince anlayabiliyor ama asıl yeni geleceğimizin teminatı, gençlerimizin, yani bugünkü çocuklarımızın da bu noktada bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bu açıdan ben her türlü

0: radyo, televizyon, basın yayın kuruluşu aracılığıyla da tüm vatandaşlarımıza, devletin yetkili kurum yöneticilerine de hitap ederek talepte bulunuyorum. Yazılı metinlerde ifade ediyorum. Bu bilincin gelecek nesillerin teminatı gençlerimize anlatılabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığımızın eğitim müfredatına mutlaka Yeşil Vatan dersleri zorunlu olarak konmalıdır. Neden bu gereklidir? Çünkü bugünün çocukları orada alacakları bilinçle yarının gençleri ve öbürsü gününde yetişkin insanları olacaklardır. Bugün işte %90 insan faktörü dediğimiz olayı biz temelden başlatıp eğitimini ve algısını oluşturabilirsek gelecek yıllarda doğa bilincine sahip genç nesiller ve yetişmiş insanlarla ekosistemi yönetmeye başlayacağımız ve kullanmaya başlayacağımız için biz bu dediğimiz insan faktörünün etkisini yangınlarda minimize etme şansımız olacak. Burada tabii saygıdeğer Milli Eğitim Bakanımız hemen şunu diyebilir. Ya bu kadar öğretmen açığının olduğu bir yerde ben Yeşil Vatan dersi koyduğumda bunu verecek, dersleri verecek insan ve öğretmen ne kadar ihtiyacım var alabilirim. O noktada açık çek veriyorum. Benim 20 bin meslek mensubu üye meslektaşım var. Biz Türkiye'nin 81 ilinde girişte de ifade ettiğim gibi teşkilat yapımız mevcut. Hem 3 Ormancılık Genel Müdürlüğü çalışanlarımız, 1500 tane büro ve şirket çalışanımız ve yeni mezun arkadaşlarımız, emekli arkadaşlarımız, abilerimiz, büyüklerimiz. Bütün bunlarla beraber biz bu Yeşil Vatan dersleri Milli Eğitim Bakanımızın uygun görmesi halinde okullarımızda ücretsiz vermeye talibiz. Biz bu vatanın Yeşil Vatan kısmını yöneten ekosistem yöneticileri olarak diyoruz ki biz de taşın altına elimizi değil kafamızı koyuyoruz. Eğer bu yangınlar insan faktöründen uzaklaştırılmak isteniyorsa siz müfredatta dersi koyun, biz de size gelelim bu dersleri verelim. Bu noktada da illa da bize kadro verin, eğitim müfredatı kadrosu kısmına bizi alın diye de bir talep ve iddiada da bulunmuyoruz. İhtiyaç varsa tabii belli sınırlı sayıda alınabilir, ayrı bir konu ama bu dersin açılmasındaki asıl gayemiz bu bilinci gelecek nesillerimize yerleştirmek için bu millete hizmet etmektir. Bunu da açık olarak ortaya koyuyoruz. Bir başlıkta da bunu bitirmek isterim. Burada özellikle basın yayın kuruluşlarımıza da çok asli bir görev düşüyor. RTÜK tüm yayınları denetliyor ve yanlış yapanlara cezalar veriyor, değil mi? Doğru yapanları da tebrik ediyoruz. O nedenle RTÜK'e ayrı bir görev düşüyor. Birincisi Orman Genel Müdürümüz ve iki genel müdürümüzle beraber prime time zamanlarda algı oluşturma adına hazırlanacak belgesellerle ve yayınlarla beraber millette bilinç oluşturmamız lazım. Artı orman yangınlarıyla akredite olmayan, eğitimini almamış kişilerin yayın hayatına getirilerek milletin kafasını bulandırdığı yayınlarla ilgili gerekli yasal takibatı yapmalı. Yani orman yangınının kültürünü, eğitimini almış olan insanlardan ve ormanların korunmasını onlardan öğrenmek lazım.
1: Hasan Bey, bir de şu anda orman yangını ile mücadelede son yıllarda Orman Genel Müdürlüğü insansız hava araçlarını kullanmaya başladı. Yapay zeka destekli teknolojik yenilikler de kullanmaya başladı. Bu konuda da biraz bilgi verebilir misiniz?
0: Tabii öncelikle şunun altını çizmekte fayda var. Devletimiz adına yangınlarla mücadelede yetkili akredite kurum Orman Genel Müdürlüğümüzdür. Orman Genel Müdürlüğü'nün yangınlarla mücadeledeki hava filosunda 119 helikopter, 28 uçak ve 14 insansız hava aracı bulunmaktadır. Bu Türkiye Cumhuriyeti devleti adına çok önemli bir güçtür. Ve %30'luk orman parçasını düşündüğümüzde yeterlidir. Ama maalesef yangınlarla mücadelede %90'lık bir alanla Orman Genel Müdürümüz uğraşıyor. Ona baktığımızda yetersizdir. Ama İHA ile alakalı dünyada belki Amerika'dan sonra bunu kullanan ikinci ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Yani bu kadar gelişmiş ülkenin olduğu bir dünyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti insan hava araçlarıyla yangınların çıkma anını takip etmekte ve bununla ilgili de tedbirleri almaktadır. O açıdan Türkiye'nin yangınlarla mücadelede almış olduğu bu tedbir çok önem arz etmektedir. Ve Orman Genel Müdürümüzü de bu noktada tebrik ediyoruz. Yani bir dakikalık bir zamanda 3-3,5 milyon hektarlık orman alanı bir İHA tarafından taranabilmektedir. Yani yangın var mı yok mu? Bu kadar etkin olan bu yapının kullanılıyor olması Türkiye için çok önemlidir.
1: Şimdi tabii iklim değişikliği de yangınla ilgili önemli bir etken olmaya başladı. Uluslararası veriler ve özellikle Avrupa Çevre Ajansı Akdeniz havzasında olan ülkelerde yangınların süresinin uzadığına dair veriler paylaşıyor sıklıkla. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'de yaz aylarında tabii daha fazla görülüyor bu yangın.

0: olayının. Öte yandan orman 12 ay devam eden tıpkı bir fabrika gibi. Şimdi siz hem bu alanın uzmanı hem de bir teknik mühendis olarak 3 vardiya sistemine geçmenin hem bilimsel hem ekonomik hem özlük hakları açısından bu perspektifte anlatabilir misiniz?
1: Şimdi önce bu tanıma girmeden ve sorunuzun tam cevabını vermeden önce iklim değişikliği sürecinin dünyada oluşturduğu etkiyi bir kaç cümleyle ifade edeyim. Küresel ısınmanın etkisiyle iklimler değişmektedir. Dolayısıyla sizin de ifade ettiğiniz gibi otomatikmen yangın sezonunu uzatmaktadır, sürelerini uzatmaktadır. Bu reel ve net olan bir tablo. Bir de Türkiye Akdeniz kuşağında, yani iklimsel veriler az önce yangına en ideal dediğimiz şartların oluştuğu iklim bölgesinde bulunmaktadır. Akdeniz kuşağı ülkelerinden birisiyiz. Üçüncü veri olarak da baktığımızda Türkiye ormanlarının %55'i yangına hassas ağaç türlerinden ve o coğrafyadaki iklim şartlarının olduğu alanlardan oluşmaktadır. Yani üç veriyi bir yana art alta yazalım. Birincisi, küresel ısınma etkisiyle iklim değişikliğinin dünya üzerindeki etkisiyle yangın süreleri uzamakta. İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Akdeniz kuşağı ülkelerden birisi bulunmakta. Üçüncüsü de mevcut Türkiye coğrafyasındaki %30'luk orman alanımızın %55'i yangına hassas ağaç türlerinden oluşmaktadır. Bu verileri alt alta üst üste yazdığımızda zaten yangının olmaması gibi bir şıkkı düşünmemiz neredeyse imkansızdır. Biz yangının en az olması, en az sayıda olması, en kısa zamanda kontrol edilmesi ve söndürülmesini hedefliyoruz. Şöyle istatistiklere baktığımızda geçen yıl Ocak-Ağustos döneminde 1419 orman yangını çıkarken bu seneye baktığımızda 2529'a çıkmaktadır. Yani artmaktadır bu küresel ısınmanın etkisiyle. Bunun çözümü nedir? Çözümü birincisi, yangın sezonunda ve yangın bölgelerinde 7 gün 24 saat esasıyla çalışan bir orman teşkilatı, işçi, memur, mühendis kitlesiyle karşı karşıyayız. Biz kamu yönetimi hayatında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde 24 saat esasıyla çalışan ormancılık teşkilatı dışında hiçbir devlet birimi yoktur. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz dış güvenliğimizi, emniyet teşkilatımız iç güvenliğimizi, mahalle bekçilerimiz mahalle güvenliğini sağlayan devlet görevlilerimizdir. Bunların her birindeki çalışma modülasyonu 24 saati 3 vardiya sistemiyle yönetmektedirler ve doğru da bir modeldir. Ama orman yangınları sürecindeki çalışma hayatında ormancılar diye tabir ettiğimiz işçi, memur, mühendis arkadaşlarımız yangın sezonunda ve yangın bölgelerinde 24 saat esasıyla sorumlu tutulmakta ve çalışmak zorundadırlar. Bu insanın bir defa biyolojisine, psikolojisine, kimyasına, simyasına uygun değil. O nedenle bu modülasyondan eğer biz gelecek yıllarda daha az yangın duymak istiyorsak, daha erken yangınların sönmesini arzu ediyorsak, ki bunda saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız ve kabinenin tüm yetkilileri cansiperane fedakarlık yapılması ve destek verilmesi noktasındaki açıklamalarını, katkılarını hepimiz biliyoruz. Demek ki bu soruların cevabında herkes bunun azalmasını istiyor. O zaman alınması gereken en önemli modülasyon, yangın sezonunda ve yangın bölgelerinde sınırlı olmak kaydıyla vardiyalı çalışma düzenine geçilmek zorunluluğu vardır. Nasıl ki emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizde verdiğim örnek gibi 24 saat esasıyla 8-8-8 çalışılıyor ise, yangın bölgelerinde de 8 saat sistemiyle modülasyon yapılmalı ve adam geri geldiği 2-3 gün gitsin çalışsın ama çekilip kenara dinlenebilsin. Bu modülasyona geçilmeli.
0: Evet. Şimdi Sayın Başkan, yine devam edelim. Ormanların ekonomik rolüne. Şimdi Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü'nün küresel orman sektörü yaklaşık 1,52 trilyon dolarlık ekonomik katkı sağladığını ve bunun 33 milyon kişiye istihdam sağladığını belirtiyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda da 23,4 milyon hektara yaklaşan bir orman ekosistemi var. Tabii bu ormancılık çok geniş kapsamlı: üretim, istihdam, ihracat, kırsal kalkınma gibi çeşitli rollere sahip. Sizce biz bu ekonomik değeri nasıl arttırabiliriz? Neler yapılmalı?
1: Bu çok net bir şekilde önce ormanlara sadece odun ham maddesi mantığıyla bakmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü ormancılık denince önce vatandaşımızın, halkımızın aklında kesim yaşına ve çapına ve idare müddetine ulaşmış ağaçların teknik mühendisler tarafından damgalanıp üretime katılıp piyasanın ihtiyacını da karşılama maksadıyla satılarak döner sermayenin oluşması. Ormanlar bugüne kadar böyle algılanıyordu. Oysa artık değişen çağımızda

0: gelişen dünyada ormanların artık ağaç değerinden daha öte bir değerinin olduğu artık konuşulmaya başlandı ve doğru olan da budur. Yani şöyle anlaşılsın diye ifade edeyim. Artık bir 100 yaşındaki bir ağacın kendi ham madde değeri gölgesinin değerinin belki onda biri kadardır. Belki yüzde biri kadardır. Yani gölgesinin vermiş olduğu ekonomik katkı, rekreatif katkıyı paraya çevirecek olsak ağacın kendi gövdesini kesip satmamızın 10 katı 100 katı kadar bir değer oluşmaktadır. O açıdan ormanlar artık ekosistem rotalarıyla beraber insanlığın yaşamsal, daha doğrusu orman terapisi, sağlık terapisi adı altındaki alanlarda kullanılmaya dünyada başladı. Türkiye'de bunlardan önemli adımlar atan kurumlardan birisi. Ki şu anda Orman Mühendisleri Odamızın yönetim kurulu üyesi Özgür Bağcı kardeşimiz yıllarca Orman Genel Müdürlüğümüzün Ekosistem Hizmetleri Dairesi Başkanlığını, eski adıyla da Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi Başkanlığını yürüttü ve Türkiye'de çok ciddi adımlar Orman Genel Müdürümüzün riyasetinde ve direktörü doğrultusunda alındı. Dolayısıyla iyi adımlar atıldı. İnşallah ormanların ekonomik katkısını yansıtabilmek, anlayabilmek için kesinlikle sadece odun ham maddesi olarak değil, artı ekolojik ve rekreatif değerinin de hesaplanıp ortaya konması lazım diye altını çiziyorum.
1: Şimdi gelelim bir de orman köylüleri meselesine. Bu da çok önemli bir başlık. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Mevzuatsal anlamda bir takım değişiklikler olmuştu. Örköy destekleri gibi ormancılık faaliyetlerinin idari yapıya dönüşmesine yönelik neler söylersiniz? Neler tavsiye edersiniz?
0: Önce bir defa ormanların yangına karşı korunması, üretim faaliyetlerinin yapılması, ağaçlandırma faaliyetlerinin yapılması ve korunmasını eğer ana hedef olarak ortaya koyuyorsak, ki koymak zorundayız, bunun orman köylüsüz olmasının mümkün olmadığı tüm Türkiye tarafından bilinmektedir. Ama bu orman köylüsünün bu kadar önemli değerinin yanında ekonomik olarak da desteklenmesi gerekmektedir. Orman Genel Müdürlüğümüz son çıkarttığı kanun düzenlemelerle ciddi manada ekonomik katkılar ortaya koydu. Ancak orman köylüsünün önce sosyal güvenlik kapsamına alınması gerekiyor. Nedir bu? Önce bir defa sahada fiilen görev yapan, yani tüm orman köylüsünü SGK kapsamına alın diye bir talepte bulunmuyorum. Ama ormana gerek üretim, gerek yangınla mücadele, gerek ağaçlandırma, gerek koruma ve benzeri gibi faaliyetlerde fiilen emek vererek katkı veren orman köylümüzün sosyal güvenlik kapsamına alınması lazım. Bunların bir miktarı devlet tarafından sübvanse edilmeli, bir miktarı da köylü kooperatiflere ödenen %10, %25 gibi paralar direkt şahıslara değil, kooperatiflere değil, vatandaşların SGK sistemine sağlanmalı. Orköy Türkiye'de destansı hizmetler yapmakta. Orman köylümüzün bizzat ihtiyacını tespit ederek mantolamadan efendim hayvancılıkta, besi hayvancılığına, süt hayvancılığına kadar ihtiyacını bizzat karşılayıp ondan sonra onun hesabına ödemesini yapmaktadır. Tarım Bakanlığı kısmımızda doğrudan gelir desteği gibi direkt para dönüme alana verilmekte. Bunu uygulamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Orman Genel Müdürlüğü, Orköy Daire Başkanlığı üzerinden fiilen mantolamayı yapıyor, onun parasını ödüyor. Fiilen hayvanı aldırttırıyor, onun parasını ödüyor. İster besi, ister süt hayvancılığı. Orköy sisteminin devlet destekli tüm kırsal kesim insanlarına rol model alınması gerektiğini özellikle tavsiye ediyorum ve öneriyorum.
1: Evet Sayın Genel Başkan, çok güzel bilgiler aktardınız dinleyicilerimize. Çok verimli, nitelikli, yapıcı öneriler oldu. Dileriz biz de bu vesileyle bunlara katkı sağlamış oluruz. Son olarak bizleri dinleyenlere, özellikle orman yangınlarının insan faktörlü nedeniyle çıktığını özellikle altını çizmiştiniz. Neler söylersiniz vatandaşlarımıza?
0: Birinci söyleyeceğim şey, bu kısa zamanda anlatılacak bir konu olmadığını, değişik programlarla uzun zaman limitlerinde ormanlar ve ekosistemi anlatmamızın mümkün olduğunu altını çiziyorum. Vatandaşlarımıza vermemiz gereken ana çizgilerle, hatlarla meramımızı, beyanımızı, talebimizi ifade ettik. Kısaca orman hayattır. Ormana sahip çıkalım. Ormana sahip çıkmak kendine sahip çıkmaktır diyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Hasan Türk Yılmaz ile ormanlarımızın geleceğini ve sürdürülebilir orman yönetimini farklı boyutlarıyla ele aldık. Elbette ormanlarımız yaşamın devamlılığının ekonomik kalkınmaya, iklim mücadelesinden gelecek kuşakların yaşam güvencesine kadar uzanan stratejik bir öneme

sahip. Bu büyük doğal mirası geleceğe taşıyabilmek için bilimsel ormancılıktan nitelikli insan kaynağına, teknolojiden doğru planlamaya, kırsal kalkınmadan toplumsal bilince kadar bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. Çünkü ormanlarımızı korumak geleceğimizi korumaktır. Ormanlarımız vatanımızdır. Onlara sahip çıkmamız çok önemlidir. Geleceğin anahtarında geleceğin kapılarını açmak üzere gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet'ten Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Bir soru, bir cevap. Resim sanatın önemli dallarından biri. Resim yapmanın tekniklerine ilişkin ipuçları nelerdir? Ressam Güneş Acur cevaplıyor.
1: Resmin teknikleri ilk önce kara kalemle başlar. İlk çağlarda ise duvar resmiyle başlamıştır. İşte bunlar pigmentlerle ya da kanla, doğadaki bulduğu malzemelerle kendilerini ifade etmek için kullandıkları tekniklerdi. Sonra teknikler zaman içerisinde insanoğlu evrimleştikçe ve geliştikçe ne yapmaya başladı? Teknoloji de işin içine girince kendini geliştirmeye başladı. Ve bunlar endüstriyel ve sanayi teknolojisi üzerinden malzeme olarak karşımıza çıkmaya başladılar. Bunlar da nelerdir? İlk önce kara kalemle başlar. İşte kara kalem, sulu boya, yağlı boya, akrilik boya, guaj boya gibi teknikler uygulanmaktadır. Ya da pigmentler, doğal pigmentler. Püf noktaları, aslında bunun bir püf noktası çalışan ustaya göre ya da çalışan sanatçıya göre farklılıklar gösterebilir. Ama tabii ki bunun asıl püf noktası ışık, gölge, perspektif, bakış açısı, konusu, hikayesi, malzemeyi nasıl kullandığı, nasıl doygunluk sağladığı ya da ifade etmek istediği konuyu izleyiciye istediği gibi ya da kendini istediği gibi anlatabilmiş mi? Aslında resmin asıl püf noktası bunlar. Resim yapmanın tekniklerinin ipuçları dersek bu sanatçıya göre farklılıklar gösterir ama asıl ipucu şudur. Sanatta bazı kurallar vardır. Sanat her ne kadar soyut ve duygusal olsa da, yapımı duygusal olsa da işte bunun ışık, gölge, perspektif, açı, renk, bunların hepsi püf noktalarından birkaç tanesidir. Ve kullandığımız teknik ne kadar samimi olursa ve konu ne kadar samimi olursa, ne kadar çalışılmış olursa o kadar profesyonel olur ve kabul görür. Aslında kabul görmek sanatçı için çok, tabii ki takdir her zaman herkes için önemli bir kavram olsa da, sanatçı genel anlamda kendisi için eserini üretir. Daha sonra sanat ve sanat tarihçiler tarafından kabul görür ve izleyiciye sunulur.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Radyo 1.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi günler.

Bilginer, ben Arzu Meliye. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başlayacağını söyledi. Irak Temsilciler Meclis Başkanı Halbusi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, daha güçlü bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgeyi inşa etme kararlılığındayız, dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, soykırımcı İsrail'in antisemitik nitelemelerine tepki gösterdi. Yahudileri dünyada zor durumda bırakan kişi Netanyahu'dur. Türkiye antisemitik değil, hiçbir zamanda olmayacak, dedi. Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını savunmaya devam edeceğini vurguladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili konuştu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirtti. Kişi her yerde ve her ortamda kör kuruşun hesabını vereceğim diyecek ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağan kurultay sürecine de değindi. Delege isterse nasıl reddedeceksiniz sözleriyle genel başkanlık adaylığına kapıyı açık bıraktı. Üsküdar Belediyesi'nde Cumhur İttifakı ve CHP adaylarının yarıştığı başkan vekili seçimi yapıldı. Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin oy çokluğuyla Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Türkiye'nin eğitim alanındaki atılımları uluslararası verilere de tarihi başarı olarak yansıdı. 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen FISA 2025 araştırmasının sonuçları açıklandı. Türk öğrenciler matematik, fen bilimleri, okuma becerileri alanlarında büyük sıçramaya imza attı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi oldu, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2018'de başlatılan seferberlik kapsamında bugüne kadar 471.734 kadın okuma yazma öğrendi. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü için mesaj paylaştı. Okuryazarlık ve eğitim kampanyalarının başarısına ve önemine dikkat çekti. Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından arama çalışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel Ankara'da bir araya geldi. Toplantıda enkazın nasıl çıkarılacağına ilişkin teknik imkanlar görüşülüyor. İstanbul Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin mürettebatına ulaşmak için çalışmalar devam ediyor. Marmara Denizi'nde 2 Eylül'de yaşanan kazanın ardından ekipler seferber oldu. Batan geminin 720 metre derinlikte olduğu tespit edildi ancak 10 kişilik mürettebata henüz ulaşılamadı. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 77. oturumu yapılıyor. Oturum etkin pişmanlık beyanında bulunan reklamcı Eyüp Subaşı'nın savunmasıyla başladı. Subaşı savunmasında Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın baskısıyla mağduriyet yaşadığını iddia etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan davanın 4. duruşması yapıldı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. 51 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Törenin ardından Serhat Kılıç, Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ukrayna'da Bryansk bölgesini vurdu, saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da da 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tahıl ve enerji taşımacılığına yönelik saldırılar konusunda tavize hazır olduklarını belirtti. Rusya ile görüş

0: görüşmelerin Türkiye'de de yapılabileceğini söyledi. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Zonguldak Devrek Mengen yolunun 48 ila 50. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanmakta. Yozgat il sınırı Yıldızeli yolunun 46 ila 51. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Yaz sıcak.
4: Reklamlar.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
10: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
11: HDI Sigorta.
12: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: Japan Legno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
15: Mondium'a bak.
16: 7-14 Eylül tarihleri arasında 13. nesil Core i7 RTX 4050 ekran kartlı MSI Cyborg 15 notebook 49.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 7.500 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
17: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
18: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
19: Neova Sigorta.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Serkan!
22: Efendim abi?
21: Sorun olursa bankaya gittim döneceğim.
22: Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
21: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
22: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
23: Türkiye'deki yüz binlerce işletme Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
24: Empara. En para bankanın güzeli.
4: Reklamlar.

0: Doktorum yanımda.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla yine beraberiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Egemen Tolunay. Egemen Hocam kadın hastalıkları doğum ve perinatoloji uzmanı. Şimdi tabii kadın hastalıkları doğum deyince daha aşina ama perinatoloji uzmanı deyince belki...

0: biraz daha farklı geldi. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Şimdi hemen şöyle başlayalım. Perinatoloji dedik. Perinatoloji ne demek?
1: Perinatoloji kadın hastalıkları doğum uzmanlığının bir yan dal üst ihtisasıdır. Yüksek riskli gebelikler uzmanı olarak biliniyor.
0: Yani siz gebeliğe bakıyorsunuz.
1: Evet, genel olarak gebelik. Gebelik
0: peki,
1: öncesi,
0: yüksek riskli gebelik
1: sonrası.
0: Ne demek o zaman hocam? Önce bundan bahsedelim, sonra da derinleştirelim konuyu.
1: Yüksek riskli gebelik annede, fetüste olabilecek sorunları inceleyen bir bilim dalı. Perinatoloji bilim dalı olarak.
0: Peki gebeler o zaman ne zaman bir perinataloğa ihtiyaç duyar? Yani bütün gebeler size mi gelmeli?
1: Bütün gebeler şöyle, bize gelmeli değil aslında. Gebelik gerçekten riskli bir şey değildir. Gebelik fizyolojik ve doğal bir süreçtir ama zaman zaman hem anne hem de bebek için özel takip gerektiren durumlar gelişebilir. Mesela örnek veriyorum, yaş, kronik hastalıklar, çoğul gebelikler, geçmiş gebelikte kötü obstetrik öykü gibi faktörler gebeliği riskli duruma sokabilir. Bu durumlarda perinatoloji uzmanına başvurulmasını öneriyoruz.
0: Yani o zaman normal şartlarda şunu mu dememiz lazım? Bir hanım, bir kadın gebe kaldığında bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına gidecek, kontrollerini yaptıracak. Gerekirse ciddi bir durum varsa, anlattığınız gibi riskli bir gebelik problemi varsa size refer edilecek. Doğru mu anlıyoruz?
1: Doğru, bu şekilde. Hiçbir problem yoksa bile en azından 18-23. Gebelik haftalarında ayrıntılı ultrason taramasında biz perinatolojiye bütün gebelerin gelmesini öneriyoruz.
0: Peki gebelik esnasında fizyolojik bir durum dediniz. Evet, tabii ki çocuk hepimizin hayalidir muhakkak. Gebelik esnasında anne ve bebeğe ait ne tür sıkıntılar olabilir?
1: Annede kronik hastalıklar olabilir. Bunlar gebelik tansiyonu, gebelik şekeri, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, otoimmün hastalıklar, kalp hastalıkları olarak sıralanabilir. Bir de bebeğe ait bazı problemler olabilir. Bunlar da gelişme geriliği, iri bebek, amniyon sıvısının azlığı, fazlalığı, bebeğin Doppler kan akımlarındaki bozukluklar, plasenta ait problemler, rahim ağzındaki kısalıklar da bunları da bebekle ilgili problemler olarak sayabiliriz. Bir de çoğul gebelikler, tekrarlayan gebelik kayıpları öyküsü ve erken doğum riski gibi durumlar da yine perinatoloğun değerlendirmesi gereken durumlar olarak sıralayabiliriz.
0: Evet, tabii bu insanlar artık daha geç evleniyor hocam. Yardımcı üreme teknikleri sayesinde daha geç yaşta bile çocuk sahibi olunabiliyor artık. Tabii bu tarz durumlarda riskli gebelikleri arttırıyor mu?
1: Evet, ileri yaş ve yardımcı üreme teknikleriyle kalınan gebelikler illaki riskli gebelik olacak anlamına gelmese bile daha dikkatli davranmamız gereken durumlar. Bir de biraz önce söylemeyi unuttum. Bir de bebekte yapısal anomali şüphesi gibi durumlarda da perinatolojinin iyi bir ultrasonografik değerlendirme yapması gerekmektedir.
0: Şimdi bir de tabii dinleyicilerimiz bilmiyor. İyi bir perinatolog, iyi ultrason bilen bir kadın doğum uzmanıdır, değil mi? Bundan bahseder misiniz?
1: Evet, perinatoloji yan dal eğitiminde kadın doğum ihtisasının üzerine aldığımız 3 yıl boyunca ileri detaylı ultrasonografik incelemelerde daha çok eğitim alıyoruz. Daha çok hasta gördüğümüz için ultrasonda expert düzeyde, uzman düzeyinde ultrason yapıyoruz. Ve yapısal anomali taramasını iyi bir şekilde perinatologlar yapabiliyorlar.
0: Peki Egemen hocam, bir gebe var ve erken doğum riski var. Hani bugün gebelikten, doğumdan bahsediyoruz. Böyle bir durumda ne yapmak lazım? Bir de erken doğum ne demek tanım olarak?
1: 37. gebelik haftasının altındaki doğumları erken doğum olarak sınıflandırıyoruz. Erken doğum tehlikesi yaşayan bir anne adayında önce maternal, yani annenin sağlık durumunu değerlendiriyoruz. Sonra fetüsün sağlık durumunu değerlendiriyoruz ve buna göre önlemler almaya çalışıyoruz.
0: Neler olabiliyor hocam? Mesela bir, hani benim bildiğim bir akciğer gelişimiyle ilgili örneğin problem olabiliyor. Başka ne tür problemler olabilir? Erken doğduğu zaman özellikle doğabilecek bebekle ilgili bahsedersek.
1: Erken doğan çocuklarda işte kraniyel problemler, görme problemleri, solunum problemleri ve bağırsak problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Ama günümüzde yeni doğan yoğun bakım üniteleri üst düzey sağlık hizmeti verdiği için günümüzde prematür doğan bebeklerde de iyi bir yeni doğan bakımıyla sorunsuz atlatılabiliyor.
0: Hocam bir de bu tarama testleri var gebelik esnasında yapılan. Ne tür testler yapıyorsunuz? Neden yapıyoruz bunları? Hangi dönemler yapıyoruz?
1: Tarama testlerinde amacımız bebekte bir genetik hastalık varlığını araştırmak. Aslında biz bir problem aramaktan ziyade iyilik halini de göstermek istiyoruz

0: testlerimizde. Gebelikteki tarama testleri 11-14. haftalar arasında yaptığımız ikili tarama testi, 16-18. haftalarda yaptığımız üçlü tarama testi ve 20. hafta civarında yaptığımız ayrıntılı ultrasonografik değerlendirme de aslında bir nevi tarama testidir. Biz burada hem yapısal bir problem varlığını veya yokluğunu araştırıyoruz, hem de genetik bir bozuklukla ilişkili olabilecek bir ultrason bulgusunu tarıyoruz. Bir de çok sık yaptığımız, artık günümüzde neredeyse çok sık yaptığımız, anne kanında fetal DNA adını verdiğimiz çok güçlü bir tarama testi var. Aslında bu tarama testi ikili ve üçlü tarama testinin yerini yavaş yavaş alıyor gibi görünmekte. Bu anne kanında fetal DNA'da 10. gebelik haftasında yaptığımız, anne adayının kolundan bir tüp kan alarak anne kanına geçen fetal hücreleri araştırdığımız bir test. Çok güçlü bir tarama testi oldu. Anne kanında
1: Yani
0: fetal
1: ikili ve üçlü
0: DNA,
1: testten daha güvenilir.
0: ikili ve üçlü testten daha güvenilir. NIPT dediğimiz bir fetal
1: Rutin
0: DNA
1: uygulamada var
0: tarama
1: mı hocam
0: testi.
1: şu an bu test?
0: Şu anda rutin uygulamada yok ama biz bunu genelde yapmaya çalışıyoruz ve yapmak istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman gebeliğin ilerleyen dönemlerinde herhangi bir bulguyla da saptadığımız zaman geçmişe dönerek bu testi yapmış olmak bizi aslında rahatlatıyor.
1: Anladım. Peki hocam, bir de işte gebelik uzun bir süreç, tabii ki kolay değil kadın için. Çünkü fizyoloji değişiyor. İkinci bir canlı var bünyesinde, bir şeyleri vücudunda onunla paylaşıyor. Şimdi bu gebelik döneminde dikkat edilecek dönemler, haftalar, işte şu haftada bu olmalı, bu haftada bu olmalı gibi net değerlendirme yapabileceğimiz cut-off haftalar var mı acaba?
0: İlk 12 hafta bizim için çok önemli. İlk 12 hafta hem gebeliğin anne adaptasyonu açısından hem de fetüsün organ gelişiminin çok hassas olduğu dönemler olması açısından ilk 12 hafta biraz daha hassas yaklaşmalıyız. 12. haftadan sonra zaten genellikle gebelikte fizyolojik doğal bir süreç olarak
1: Kontrolleri
0: gidiyor.
1: ne kadar sürede bir yapmak uygundur?
0: Kontrolleri şöyle söyleyebiliriz. İlk işte 5. 7. haftalar gebelik kesesinin ve kalp atışlarının değerlendirilmesi. Biraz önce de söylediğim gibi 11-14. haftalar ense kalınlığı ölçümü, burun kemiği ölçümü, ekstremitelerin bakıldığı birinci trimester taraması diyoruz. 18, 22, 23. haftalar detaylı işte ayrıntılı ultrasonun perinatologların sık yaptığı, biraz önce de konuştuk, ayrıntılı ultrasonografi. 24-28. haftalar şeker yükleme testini yaptığımız haftalar. 32. haftada bebeğin gelişiminin, plasentanın konumunun değerlendirildiği hafta olarak sayabiliriz. Ondan sonra zaten artık yavaş yavaş doğum süreci başlamış
1: Peki, riskli
0: oluyor.
1: gebelik dedik ama tabii ki siz onlardan bahsettiniz. Hangi tür durumlar daha tehlikelidir, hangileri değildir? Bu durumda bir perinatoloji uzmanı ile normal kadın doğum uzmanı, yani ihtisasın üzerine üst ihtisas yapmamış bir kadın doğum uzmanından bahsediyorum. Ayrım nedir? Yani perinatoloji uzmanı burada nerededir acaba?
0: Aslında burada perinatoloji uzmanı kadın doğum uzmanıyla birlikte hareket etmeli. Birlikte değerlendirmeleri bizim tercih ettiğimiz
1: Multidisipliner bir
0: yöntem,
1: çalışma.
0: multidisipliner çalışma çok önemli. Bazen örnek veriyorum, bebeğin suyunda azalma oluyor, Doppler akımlarında bozukluk oluyor, plasentasında problem oluyor ve kadın doğumcu perinatolog beraber değerlendirdikleri zaman daha etkili sonuçlar alınıyor. Siz de söylediğiniz multidisipliner bir çalışma önemli. Bu şekilde öneriyoruz.
1: Evet hocam, bir de hani ultrason dedik. Biraz ultrason açabilir miyiz? Ultrasonda ne görüyoruz? Yani neden bizim için önemli ultrason? Bir de şunu soralım. Hep derler ya işte gebelikte radyasyon. Ultrasonda biliyoruz ki radyasyon yok. Zararlı mıdır, değil midir diye. Zararlı olsa tabii ki yapmayız, ama hani siz bunu daha bir açabilir misiniz sayın dinleyicilerimize?
0: Tabii ki ultrason ses dalgalarıyla incelediğimiz, fetüsü incelediğimiz bir görüntüleme yöntemi. Ultrason gebelikte güvenilir. Ultrason güvenilir. Diğer örnek veriyorum, radyasyon güvenilir mi diye bir soru. Ya da şöyle cevap verebiliriz. Röntgen radyasyon maruziyeti de aslında mesela tek bir akciğer filmi gibi düşük dozlu röntgenler de genellikle risk
1: Zarar vermez.
0: oluşturmuyor.
1: Evet.
0: Bazen tomografi bile gebelikte çekmemiz gerekebiliyor. 12. hafta organ gelişimde tamamlandıktan sonra da gerekli durumlarda tomografi de çekebiliyoruz.
1: Anladım. Yani ultrason kesinlikle, hani şu bilgiyi verelim o zaman net olarak. Kesinlikle zarar vermez. Net olarak çok güvenilir bir yöntemdir radyasyon olmadığı için.

0: bir yer kaplayan lezyon var mı yok mu değerlendiriyoruz.
1: Evet, bir de hocam önemli olan bir durum daha var. İlaç kullanımı. Zaten genel olarak daha önce yaptığımız hep programlarda da söyledik. Bilinçsiz bir ilaç kullanımı var aslında. Halkımız ilacı seviyor. Hekime gittiği zaman hiçbir şey yok kelimesinden hoşlanmıyor. Muhakkak reçete yazılmasını istiyor. Şimdi böyle durumlarda tabii gebelikte daha farklı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Gebeler hangi ilaçları kullanamaz genel olarak? Ya da hangi ilaçlar bizim için güvenlidir?
0: Gebelikte her ilaç rastgele kullanılmıyor ama hekim kontrolünde güvenle kullanılabilen pek çok ilaç vardır.
1: Mesela yani özellikle şu ilacı kullanmayın, neleri kullanmayayım? Genel halkımızın daha çok kullandığı gün içinde örneğin ağrı kesiciler, örnek veriyorum. Hangilerini kullanmak doğru değildir, buna dikkat edin.
0: Şöyle, ağrı kesici kesinlikle gebe kullanamaz diyemiyoruz. Doktor kontrolünde sınırlı şekilde ağrı kesici kullanabilir. Antibiyotik gerektiğinde doktor kontrolünde antibiyotik kullanabilir. Ancak bazı ilaçlar, işte kemoterapi ajanları, biyolojik ajanlar, bunlar bile gebelikte doktor kontrolünde endikasyon olduğu durumlarda hekim kontrolünde kullanılabilir. Ama hangi ilaç kullanılmaz? Örnek veriyorum. Bazı hücre büyümesini durdurucu biyolojik ajanlar, metotreksat örnek veriyorum, gebelikte kullanılmıyor. Böyle bir örnek verebilirim.
1: Peki hocam. Bir de şundan bahsedelim. Hep gebeler der ki işte tatile çıkabilir miyim? Örneğin. Gebeler tatile çıkabilir mi? Seyahat edebilir mi? Veya bir soru daha ekleyeyim. Beraber cevaplarsak spor. Spor yapabilir mi? Yapabilirse hangi koşullarda olabilir bu?
0: Gebelikte spor ve seyahat güvenlidir. Riskli bir gebelik durumu yoksa, örneğin vajinal kanama, erken doğum riski, plasenta yapışma anomalisi yoksa, doktor onayı ile hafif egzersizler, bunlar yürüyüş, gebelik yogası, pilates güvenli olarak.
1: Gebeliğin her dönemi seyahat yapılabilir mi?
0: Gebeliğin her döneminde seyahat yapılabilir. Ancak 3. trimestre yaklaştığımız zaman seyahatlerde uzun süre immobilizasyon önermiyoruz. Ara ara mola vererek yürüyüş yapmasını gebelerimizin öneriyoruz.
1: Evet, bir de aşılardan bahsedelim isterseniz gebelikte. Hangi aşılar güvenlidir veya hangi aşılar yapılmalıdır, nelerden uzak durulmalıdır? Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz hocam?
0: Kabaca gebelikte aşıları biz öneriyoruz. Burada aslında amacımız antikor ürettirerek plasenta yoluyla bebeğe geçmesini istiyoruz. İnfluenza aşısı güvenli. Difteri, boğulmaca, tetanos, karma aşı, TDAP diyoruz. Bu güvenli. Covid-19 aşısı gebelerde güvenli. Bir de RSV aşısı, respiratör sinüsitiyal virüs diyoruz. Yeni doğan bebeklerde bronşiolit etkeni olan virüs. RSV aşısı önemli ve öneriliyor.
1: Gebelikte ya bunların hepsi yapılmalı mı muhakkak gebelik döneminde?
0: Öneriliyor ve grip aşısı mevsimsel yapılmalı. Covid-19 aşısı da o salgın döneminde çok önemliydi. O dönemde yapılması önerildi ve gene herhangi bir salgın döneminde ve mevsimsel olarak önerilir. Difteri, boğulmaca, tetanoz aşısını gebelikte öneriyoruz. Yapılmalı. RSV aşısında gene mevsimsel olarak öneriyoruz. Önerilmeyen aşıları sormuştunuz. Canlı virüs içeren aşılar, kızamık, kızamıkçık, kaba kulak, su çiçeği gibi canlı aşılar önerilmiyor. Bir de bazı aşılar, örnek veriyorum, bazı meslek gruplarında, bazı seyahat durumunda ve bazı özel sağlık koşullarına bağlı olarak öneriliyor. Bunlar hepatit A, B, kuduz. Temas sonrası kuduz aşısı öneriliyor gebelerde. Meningokok, pnömokok bazı sağlık koşullarına göre önerilebiliyor. Amacımız burada bebek doğduktan sonraki ilk aylarında antikor geçişiyle pasif bağışıklığı sağlamak. O kadar söyleyebilirim.
1: Peki. Hocam o zaman bir de şunu sorayım. En çok çünkü tartışılan konulardan biri bu. Hem hastalar arasında hem hekimler arasında hem de bazı Sağlık Bakanlığı'nın işte istekleri de var bu konuyla ilgili. Sezeryan ve normal doğumla ilgili. Şimdi hastanızı takip ediyorsunuz. Riskli gebelik veya değil. Zamanı geldi, doğum yapması lazım. Sezeryan mı, normal doğum mu?
0: Burada anne ve bebek hayatını ve bebek sağlığını gözeterek karar veriyoruz. En iyi doğum şekli normal doğumdur veya sezeryan doğumdur diyemiyoruz. Burada sezeryan doğumla ilgili konuşayım ben. Son yıllarda da yüksek sezeryan oranları söyleniyor, konuşuluyor. Gerektiğinde hem anne hem de bebeğin hayatını kurtaran önemli bir cerrahi girişimdir sezeryan. Örnek veriyorum, plasentanın aşağı yerleşimli olduğu durumlar, plasenta previa. Bebeğin içeride Oksijeniniz

0: sirkülasyonunun bozulduğu durumlarda, ilerlemeyen doğumlarda, makat geliş gibi doğumlarda sezaryen en doğru ve güvenilir seçenek olarak karşımıza çıkabiliyor. Amacımız hiçbir zaman sezaryeni tamamen ortadan kaldırmak değil, tıbben gerekli olduğu durumlarda doğru hastaya doğru zamanda sezaryen yapmaktır. Amacımız bu olmalı. Öte yandan sezaryenin de tabii ki gerçekten tıbbi gereklilik olmadan yapıldığı durumlarda da bazı riskler var. Bunlar kanama, enfeksiyon, pıhtı atması riski, sonraki gebeliklerde plasentanın, bebeğin eşinin yapışma anomalileri gibi riskler olabiliyor. Bu nedenle gereksiz sezaryenden kaçınmak, ancak gerektiğinde de uygulamaktan korkmamak, yaklaşımımız bu olmalı.
1: Peki hocam, araya girdim. Şunu sorayım. Kaç kez sezaryen olabilir bir hasta? Çok doğuran kişiler olabilir. 5 kere 6 kere yapılabilir mi? Veya farklı bir şey sorayım. 2 kere sezaryen oldu, sonra normal doğumu yapabilir mi?
0: Burada
1: hani bununla ilgili bazen hep konuşuluyor çünkü şu olmayabilir, bu olabilir diye. Uzmanından doğrusunu öğrenelim lütfen.
0: Bir kadının hayatı boyunca kaç kere sezaryen olabileceğinin üst limit olarak bir limitimiz yok. Bu sorunuza böyle cevap vereyim. Peki şu da oluyor, bazen 1 kere 2 kere sezaryen oluyor, üçüncüyü normal doğurabilir miyim? Bu da sezaryen sonrası vajinal doğum olarak günümüzde tartışılıyor. Bu da opsiyon olarak gündeme gelebilir. Ancak sezaryen sonrası vajinal doğumun da tam teşekküllü, donanımlı, gerekli müdahaleyi gerekli zamanda yapabilecek koşullar sağlandığında ve uygun durumlarda önerebiliriz.
1: Bir de hocam, sezaryen oranlarından bahsettik. Bakanlığın da bununla ilgili çalışmaları oldu tabii ki. Şimdi bakanlığın şöyle bir isteği var tabii. Bütün doğumlar sezaryenle olmasın, normal doğum da yapılsın. Bunların bir oranı var. Hastanın isteğinin pek önemi yok mu hiç bu durumda sizce? Yani hasta, şimdi hekim sezaryen ve normal doğum oranını illa gerçekten o orana sığdırmak zorunda mı? Hasta gelip ben normal doğum istemiyorum, sezaryen olmak istiyorum dediği zaman, buna da uygunsa hekim hayır sen normal doğum yapmalı mısın demesi gerekiyor. Nedir bu durum tıbbi olarak sorduğumuzda?
0: Burada anne isteği geçmiş dönemlerde bir sezaryen endikasyonu olarak yer alıyordu. Anne tabii ki doğum şekline kendisi de karar verebilir. Ancak burada bizim hekim olarak ve anne adayıyla birlikte diyalog kurarak hareket etmemiz önemli. Bazen biz muayene ediyoruz ve basit bir şekilde normal doğurabilecek bir kadın ise, yok ben illa da normal doğurmayacağım dediği anda da bunu onunla birlikte tartışabilmeliyiz. Gerekli psikolojik destekler belki alınabilir. Ama sözün nihai olarak da şunu söyleyebilir miyiz? Bir kadın sonuçta kendi vücudu, kendi bedeni, benim doğum şeklim sezaryen olacak dediğinde de orada da çok kesin konuşamıyoruz ama telkin etmeye çalışabiliriz. Ama normal doğurabilecek ise öyle söyleyebiliriz.
1: Hocam, önemli bir konu daha var aslında. Ben de pek çok hastayla öyle gördüm. Ameliyat da ettiğim oldu. Gebelik esnasında karşılaştığımız farklı durumlar olabiliyor. Farklı durumlar derken farklı hastalıklar. Örneğin çok fazla böbrek tümörü gördüm göbelerde. Gebelik esnasında bu gebeler anestezi alabilirler mi? Belli dönemlerde en azından. Veya bazen tabii çok ciddi olmayan hastalıkları gebelik sonrasına da bırakabiliriz ama diyelim ki bırakamıyoruz. Anestezi alabilirler mi? Bir sakınca olur mu bebek için?
0: Gebelikte anestezi güvenilir şekilde günümüzde uygulanabiliyor. Siz de söylediğiniz gibi tümör ameliyatına girecekse gebe, kadın doğum kontrolleri yapılarak bazen intraoperatif destek veriyoruz, anestezi alabilir. Bir travma oluyor, bir cerrahi girişim gerekiyor, anestezi alabilir.
1: Peki hocam, bir de son olarak şunu sorayım. Süremizin de sonuna geliyoruz. Gebeliği sonlandırmayla ilgili birkaç şey söyleyelim. Yasal sınır nedir? Ne gibi durumlar olursa gebeliği sonlandırmak gerekir? Hani doğumsal anomalilerden vesaire bahsettik. Hangi dönemler bunun için daha uygundur? Bir de bununla ilgili bir bilgilerinizi alsak.
0: Bizim ülkemizde isteğe bağlı gebelik sonlandırması 10. gebelik haftasına kadar evli kadınlarda eş onayı olarak yapılabiliyor. 10 haftanın üzerindeki tıbbi tahliyelerde ise bebekte veya annenin hayatını tehdit eden hastalıklar söz konusuysa bir kurul kararıyla tıbbi tahliye o şekilde yapılabiliyor.
1: Anladım. Hocam çok teşekkürler. Şimdi programın sonuna geldik. Son olarak neler söylemek istersiniz? Ne mesaj vermek istersiniz? Gebe kalmak isteyen hanımlara veya gebe olan hanımlara neler söylemek istersiniz? Son mesajınızı alalım.
0: Gebelik öncesi sistemik sağlıklarını iyi değerlendirmelerini, kilolarına dikkat etmelerini, sigara içiyorlarsa sigaradan uzak durmalarını,

0: gebelikten önce de gebelik planladıkları andan itibaren folik asit desteği almalarını ve sık görülen genetik hastalıklar açısından bir taşıyıcılıklarının kendisinde veya eşinde olup olmadığını da araştırmalarını ve o şekilde gebelik planlamalarını öneririm.
1: Evet hocam, çok teşekkürler. Sigarada değindiniz. Tabii o kadar çok konuşacak şey var ki bu kadar sürede, ancak genel olarak bunları toparladık. Çok da güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. Bugün doçent doktor Egemen Tonlay ile beraberdik. Kadın hastalıkları doğum ve perinatoloji uzmanı. Bahsettik, perinatoloji riskli gebelik demek. Lütfen dinlemek istediğiniz konuları bana yazınız. Benim Instagram ve Facebook sayfama Prof.Dr. Serkan Altinova küçük harflerle bitişik. Biz de bunları değerlendirelim. Size yine çok değerli bilgiler vermeye devam edelim. Maalesef yine bir programın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize huzurlu, sağlıklı günler dileriz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Doktorum yanımda.

0: Reklamlar.
1: Esra geldi, cüzdanları çıkarmadılar hala. Kasada bari oynamayın şu telefonlarla.
2: Engin Bey, oynamıyoruz. Bonus flash'tan kampanyalara katılıyoruz.
3: Ödemeyi de flash hızıyla yapıyoruz.
1: Nasıl?
4: Bonus flash'la. Yenilenen bonus flash, fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Alışverişlerinizde bonus flash kullanın. Kampanyalara tek tıkla kolayca katılın. Ödemeleri NFC ile mobil temassız veya QR'la flash hızında yapın. Ayrıntılı bilgi bonus flash'ta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com'da.

0: 13 Eylül tarihleri arasında LG 31,5 inç, 32U, 701 SBB, 5MS, 60 Hz, Ultra HD Smart Monitör 9.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Pepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Anında mutluluk, anında fırsat, anında indirim İstikbal'de. Yatak, baza, başlık set alışverişlerinizde İstikbal'den anında %10 indirim. Bu fırsat kaçmaz. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Işık Işık, teknik yapımda Atilla Aliler, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Birazdan her salı yaptığımız gibi gazeteci Barış Sağlam'la enerji konuşacağız. Enerji gündemini konuşacağız. Onun öncesinde kırtasiye masraflarını konuşacağız. Bir hafta kaldı okulların açılmasına. Ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Elgin. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda dünkü kapanışa göre %0,23'lük yükselişle 14.184 puan seviyesinde. Serbest piyasada Amerikan doları 48 lira 46 kuruş, avro 56 lira 37 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı ise %39,75 düzeyinde. Ve altın fiyatları uluslararası piyasalarda altın onsu 4398 dolar. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 44.685 lira, çeyrek altın 11.206 lira, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise 6.853 lira. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim, okulların açılmasına bir hafta kaldı. Hatta işte dün 1, 5 ve 9. sınıflar için uyum haftası başladı. İşte okula dönüş dönemi, okul hazırlıkları, velilerin bir numaralı gündemi şu anda. Biz de tüm Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci ile konuşmak istiyoruz. Ne kadar masraf tutacak bu sene? Taha Bey merhaba.
2: Zafer Bey merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi her sene bir hesaplama yapılır. Bir okul çantası, klasik bir okul çantası kaça doluyor diye. Bu sene nedir elimizdeki şimdi, fiyat?
2: Zafer Bey, öncelikle kırtasiye sektörü, ithalatçısı, imalatçısı, toptancısı ve perakendecisi bu okula dönüş döneminde bir bayram gibi karşılıyor. Yaklaşık 9 aylık bir çalışmanın sonucunda da okulların açılış dönemine hazırlanmış durumdayız. 1. ve 5. ve 9. sınıflarda ilk alışverişler başlamış durumda. Fiyatlar geçen seneye göre baktığımızda %25'lik bir artış söz konusu. Ama yıllara göre baktığımız zaman kırtasiye enflasyonun çok altında kaldığını söyleyebiliriz. Kırtasiye materyallerine ulaşmak da hane halkımızın herhangi bir bütçesini sarsacak bir durumun olduğu söz konusu değil. Tamamen enflasyondan etkilenmeyen bir sektörüz. Enflasyonun altında kalan bir fiyat skalasıyla devam ediyoruz. Yaklaşık bir okul çantasının dolum maliyeti 7 bölgeden almış olduğumuz fiyatlara göre de 2500 TL'ye yaklaşık bir okul bir öğrencinin çantasının dolum maliyetine ulaşabiliyoruz. Burada çantadan mataraya, mataradan kalem çantasına, beslenme çantasına, defterine, sulu boyası, kuru boyası, pastel boyası, oyun hamuru, kurşun kalemi, kırmızı kalemi, kalem tıraşı silgisi hepsini tamamladığı bir zaman bir kırtasiyede alışveriş yaptıklarında 2500 TL'ye bu seti tamamlayabiliyorlar. Ama öğrencinin sınıfına ve ürün özelliğine göre, markaya göre de farklılık göstermekte.
0: Elbette.
2: Genel durum bu.
0: Peki alışveriş tercihlerinde bir değişiklik gözlemliyor musunuz bu sene? Yani bunu da almasak geçen seninkini kullansa diyen çok mu?
2: Çok güzel bir yere değindiniz. Aslında yıllardır ertelenen bir kırtasiye alışverişi ile baş başayız. Bu sene artık ertelenebilecek bir durum veya evde bir ürün kalmadı. Boyalar evde tükendi, çantalar artık eskidi, mataralar artık yenilenmesi gerekiyor. Şu anda tüketici tamamen ürünleri yenilemeye yönelik bir eğilim var. Çünkü biz ucuzuz. Yani bugün çocuğun ulaşabileceği, hayatındaki renk katabileceği ürünler çok uygun maliyetle onlara bu okula başlangıç döneminde yepyeni bir heyecan katıyor. Bu heyecanla birlikte yeni ürünlerle beraber okula gitmeye dört gözle bekliyor. Çünkü çocuklar arkadaşları arasında da birbiri yani bir araya geldiğinde yeni çantasını gösterip yeni kalemini, yeni defterini, yeni matarasını gösterdiğinde bir heyecan duymuş oluyor. Çünkü bütün yıl onunla beraber her gün onunla beraber okula gidiyor, her gün onunla beraber geliyor. Kaç yıldır ertelenen bir alışveriş vardı aslında. evdeki ürünlerle beraber zaman geçirmeye çalışıyordu. Ertelenen bir alışverişi bu sene velilerimiz yapmak zorunda kaldıkları bir durumu görüyoruz. Ama dediğim gibi kırtasiye sektörü, kırtasiye ürünleri bu sene için hem ulaşımı kolay hem de çocukların heyecanını yükseltecek bir zamanı beraber yaşıyoruz. Tüketim alışkanlıklarında tamamen yenilenmeye yönelik ve alışverişin pozitif olduğu bir dönemi beraber karşılıyoruz.
0: Peki moda ne kadar etkili? Çünkü çocukların arasında da bir modaları var. Ben hani kızımın okul yıllarından hatırlıyorum. Her sene bir şeyli çanta mesela moda olurdu. Ama işte bunların kalitesi çok tartışılır olurdu falan. Bu moda hala devam ediyor mu, moda alışkanlığı?
2: Her yılın kendi içinde farklı renkleri, tekstilde olduğu gibi her yılın kendi içindeki bir renk ya da modele göre bir değişimi oluyor, bir modası oluyor. Çantanızda bunun bir modası var. Kalemlerde de, defterlerde de bunun bir modası, bir renk ayrımı var. Bazı sene işte örnek veriyorum daha renkli şeyler tercih edilirken bazı sene daha sade şeylere dönebiliyor. Bu yıl daha renkli, daha renkli ve daha alternatifli ürünler tercih ediliyor. Çünkü biz kırtasiye sektöründe ülke olarak çok şanslıyız. Çünkü biz tüketicimizle, biz hem kırtasiye severlerimizle, hem öğrencilerimizle, hem velilerimizle çok alternatifi ulaştıran bir sektöre sahibiz. Dünyada çok büyük bir avantajımız var. Uzak Doğu'dan sonra kırtasiye ürünlerinde çantadan kaleme kadar, deftere kadar, boya ürünlerine kadar en çok alternatifi sunan ülkeyiz.
0: Peki yani, bunu bize kazandıran ne, bu avantajı kazandıran ne, hangi özelliğimiz yani?
2: Bu kırtasiye sektörünün kendi içindeki gücü. İthalatçı, imalatçısının sektörün içinde kendine yaptığı yatırımla beraber bunu sağlıyoruz. Hem imalat tarafında güçlü bir, kuvvetli bir üretimimiz var. Hem ithalat tarafında güçlü bir ithalatımız var. Çok çeşitli olan, dünyada Uzak Doğu'dan sonra kırtasiye çeşidini en çok bulunduran ülkeyiz ve üreten ülkeyiz. Bugün dünyada Uzak Doğu'dan sonra kırtasiye malzemelerini yurt dışına üretip satan bir ülkeyiz ve Avrupa'dan daha önde olduğumuz bir çeşitlilik gücümüz var. Bu gücü biz tamamen kırtasiye sektörünün içindeki bu kendi içindeki tecrübeden, bilgiden, birikimden ve uzun yıllardır bir sektörel temsiliyetten alıyoruz. Biz çünkü sektör içinde ayrışmayan bir sektörüz. İthalatçısı, imalatçısı, toptancısı, perakendecisi bizim hep bir aradayız ve bir tek bir yapıyız. Mesela kırtasiyede iki derneğimiz yoktur. Tek derneğimiz vardır. Tek tekstilik vardır. Yani bakıldığı zaman dört birbiriyle ayrışan yapı tek dernekte buluşması çok zordur. Biz derneğimiz bile tektir. Yani çünkü biz kırtasiyede tecrübeyle ilerleyen bir yapıya sahibiz.
0: Peki şimdi az önce o işte o yılın modası figürlerin olduğu çantalardan bahsederken önemli bir kısmının da aslında kalite sorunu yaşadığından da bahsetmiştik. Sadece kaliteyle kalsa iyi, ürün güvenliği de çocuklar için çok önemli. Yani içerdiği maddelerle vesaire. Mesela veliler neye dikkat etmeli bir ürünün güvenli olduğunu anlayabilmek için?
2: Zafer Bey, çok güzel bir yere değindiniz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli. Kırtasiye sektörü de 2011'den beri 2026'ya geldiğimizde ciddi bir sınav vermekte. Bu konuda tam not aldı diyebiliriz. Güvenilir üründe %99'un ürün üzerinde bir başarı var. Bu da kırtasiye sektörünün ithalatçısı, imalatçısı, toptancısı, perakendecisinin başarısıdır. Sağlıklı ürünleri çocuklara ulaştırabilmek için üretim sürecinden başlayan, ithalat sürecinden başlayan test süreçlerimiz, ARGE süreçlerimiz, ürünleri tamamen ve tamamen kontrolden geçmeyerek, bütün kontrollerden geçirerek tüketiciye sunuyor olmak bizim sektörümüzün güvenilir üründe gelmiş olduğu başarı. Bizler burada çantalara ayrı testler, mataralara ayrı testler, boya ürünlerine ayrı testler, defterlere ayrı testler, kalemlere ayrı testler uygulanıyor. Burada her ürünün kendi ürün grubu içinde farklı testleri var. Bizler kırtasiye sektöründeki bütün alışveriş yapan bütün velilerimize, bütün eğitimcilerimize, bütün kırtasiye severlere ve çocuklarımıza en büyük tavsiyemiz markalı ürünleri tercih etmeleri, ithalatçı, imalatçısı bulunan ürünleri tercih ediyor olmaları, C işaretlemeleri ve arkasındaki hangi ürünle ilgili testler yapılması gerekiyorsa, bugün fitalat testi yapılmış mı yapılmamış mı? EN71-3-5 testleri yapılmış mı yapılmamış mı? Bu ayrıntılara dikkat ediyor olmalarını önemsiyoruz. Alışveriş yaparken tamamen ve tamamen markalı

0: kimlikli ürünleri almalarını, eğer bir ürün markasız ya da kimliksizse herhangi bir endişe duyuyorsalar bakanlığın alo 175 hattı üzerinden ve bakanlığın web adresleri üzerinden şikayette bulunmaları, merdiven altı yerlerden alışveriş yapmamalarını önemli rica ediyoruz.
1: Peki bunu belirleyen bir kurum var mı, yani o kimliği veren? Mesela işte gıda ürünlerinde ya da takviye gıdalarda Tarım Bakanlığı kodeksi önemlidir ya, bunun gibi Türk Standartları Enstitüsü dışında bir kurum var mı? Bir standart belirleyen.
0: Bizim burada Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğümüz var. Genel Müdürlüğümüz var. Bir de Piyasa Denetimi Gözetimi Genel Müdürlüğümüz var.
1: Tamam.
0: Bir bakıldığı zaman iki genel müdürlüğünde kontrolünde Piyasa Denetimi Gözetimi Genel Müdürlüğü saha denetimlerini yapmakta. Ürünlerin ithalatında ve üretiminde de Ürün Güvenliği Genel Müdürlüğü yapmakta. Mataralar, örnek veriyorum, tarıma giderken aynı zamanda ürün güvenliği tarafında da test edilmesi gereken taraflar varsa dış tarafları ürün güvenliği tarafından test edilmekte, gıda ile temas eden iç tarafları da Tarım Bakanlığı tarafından test edilmekte. Ya burada birçok prosedürü sektör yerine getiriyor. Burada sektörün ve bakanlığın mücadele ettiği esas kısım merdiven altı ve kaçak ve sahte ürünlerle yapmış olduğu mücadeledir. Ya bizler sektöre markalı olan firmalar temsil edilen yerlerde zaten hem bakanlığın uygulamış olduğu kriterleri yerine getiriyoruz, Ticaret Bakanlığımızın, hem de sektör kendi içinde bu ürünleri almayarak hem kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmiş oluyor, hem de sağlıksız ürünlerle mücadele etmiş oluyor. Onun için bizim tüketicilerimizden en önemli ricamız, velilerimizden, öğrencilerimizden, eğitimcilerimizden, kırtasiye severlerden ricamız, merdiven altı yerlerden alışveriş yapmamaları. Kırtasiyeden alışveriş yaparak yerel esnafın yanında olmaları, bu heyecanı paylaşıp hem ekonomiye katkı sağlayıp hem istihdam açısından da bizim mücadelemizde bizim yanımızda olmalarını bütün kırtasiye severlerden rica ediyoruz.
1: Peki.
0: Kırtasiyede sağlıklı alışveriş yapmak için.
1: Peki son olarak sektörün kırtasiye ürünlerinde KDV'nin sıfırlanması yönünde bir beklentisi olduğunu ben de Işık'ın notlarından öğrendim. Bilmiyordum. Şimdi bu böyle bir düzenleme gerçekleşirse, bu beklentiniz gerçekleşirse bu tüketicinin ulaştığı fiyata yansıyacak mı, yoksa başta da söylediğiniz gibi enflasyonun altında kalan karlılığınızı tamamlamak için mi kullanılacak?
0: Bizim burada tamamen ve tamamen yıllardır, 3 yıldır bir mücadelemiz var. Tamamen enflasyonun altında seyrederek tüketiciye doğru şekilde doğru ürünü sunmaya çalışıyoruz. Bu KDV'deki esas konumuz da tamamen bizim kırtasiye severlere, öğrencilerimize, velilerimize uygun fiyatta ürün gidebilmesi için. Çünkü %20'lik bir KDV yükü, %10'luk bir KDV yükü onların sırtında eğitim materyallerine ulaşırken doğru bulmadığımızı, bunun devletimiz tarafından da destekleniyor ve bu mücadelede öğrencilerin eğitim materyallerine ulaşmakta zorluk çekmemesi için bunu desteklerimizi rica ediyoruz. Çünkü bugün bakıldığı zaman kitapta nasıl bir KDV'de KDV yoksa bugün kırtasiye materyallerinde de KDV olmaması gerekir. Hem çocukların yani bu teknolojiyle, bu dijital tarafla mücadele ederken çocukların kırtasiye materyalleriyle aktivite yapıyor olmaları, onların o kitapla, kalemle, defterle, kağıtla, resim defteriyle boya yapıp vakit geçiriyor olmaları çok önemli ve değerli diye görüyoruz.
1: Peki, tüm Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Taha Kerestici, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Çok teşekkür ediyorum ben de efendim. İyi günler diliyorum zaten.
1: Sağ olunuz. Kısa bir ara rica ediyoruz. Konuk değişimi için Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Barış Sağlam'la birlikte. Barış aramıza döndü. Hoş geldin Barış.
1: Hoş buldun. Merhaba. Çok teşekkür ederim.
0: Şimdi Türkiye Uluslararası Enerji Ajansı ülkeleri arasında elektrik talebi en hızlı artan ülke olmuş.
1: Evet, şaşırmadık.
0: Şaşırmadık ama mesela biz sürekli de sanayi üretimindeki daralmayı, özellikle imalat sanayindeki kötü gidişi konuşuyoruz. Yani bu elektrik artışının nereden geldiğini merak ediyorum.
1: Şimdi birincisi tüm, yani bunlar kötü de, daha doğrusu kötü gittiğini söylüyoruz. Evet, rakamlar da onu gösteriyor ama bu elektrik talebinin düşeceği kadar değil, bu birincisi. İkincisi de süreçler sürekli enerji yoğun hale geliyor. Yani elektrik yoğun hale geliyor. Bunu söylemekte fayda var. Artık daha fazla otomatizasyon ve kullanılan özellikle makine parkurunun daha fazla bir

0: Hurda gibi ne yazık ki, hurda özellikle ne yazık ki, çimento ne yazık ki özellikle çok fazla elektrik tüketen bir sanayimiz var. Ama asıl konu konutların ihtiyacının çok çok farklı artması. Şimdi 2005-2024 döneminde her yıl ortalama yaklaşık %5 artmış. Bu çok çok büyük bir rakam.
1: Yani nüfus %5 artmıyorsa çok büyük, evet.
0: Evet, ve bunun en büyük özelliği de konutlarda elektrik tüketiminin en azından 2023'ten 2024'de mesela %14 artması. Sadece bir yıl içerisinde. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. İlerleyen süreçte elektrikleşme, yani elektrifikasyon arttıkça bu talep daha da fazla artacak. Ve bununla birlikte toplu taşıma, ya yani taşımada, toplu taşıma değil ama taşımada, ulaştırmada elektriğin payı arttıkça, elektrikli araçların payı arttıkça, elektrikli diğer araçların payı büyüdükçe bu daha da artacak. Bununla birlikte Türkiye'de veri merkezi yoğunluğu yok. Daha önce konuşmuştuk hatırlarsan. Hele de bir de veri merkezleri artarsa Türkiye'de, kurulursa, büyük veri merkezlerinden bahsediyorum. Küçük, daha küçük çaplıları var ama özellikle Amerika'daki ve Avrupa'daki büyük çaplı ve Çin'deki özellikle büyük çaplı veri merkezleri de kurulursa bu Türkiye'nin daha da artan bir elektrik ihtiyacıyla karşı karşıya kalacağını gösteriyor. En kötüsü de iklim değişikliğiyle birlikte ısınma ve daha da kötüsü soğutma sistemlerine olan ihtiyaç. Bu
1: Yani artık
0: zaten
1: Ankara'da bile, niye Ankara'da bile diyorum, Ankara'nın iklimini bilen bu bilenin anlamını
0: evet.
1: çözer. Yani
0: Eskiden gölgede soğukken.
1: Ankara'da bile artık klima kullananların sayısı çok arttı yazın.
0: Ne yazık ki. Yani bunlar şunu gösteriyor. İlerleyen dönemde Türkiye'nin ihtiyacı daha da artacak. Türkiye'nin konumu ve özellikle sanayisi de güçlendikçe bu ihtiyacı daha da artar, bulacağız. Bunun için önlemlerimizi almamız gerekiyor.
1: Alıyoruz da ama yani hem yenilenebilir ayağında hem nükleer ayağında her şey planlandığı gibi gidiyor, görünüyor.
0: Şimdi toryum dedin, değil mi? Bu çok çok önemli. Biliyorsun biz Tenmak'la, yani Enerji Bakanlığı'nın bir şirketi olan Tenmak'la Danimarka merkezli Kopenhag'ın Atomix arasında toryum merkezli, toryumun nükleer teknolojide kullanılmasına yönelik önemli bir işbirliği anlaşması imzalandı. Şimdi burada şunu söylemekte fayda var. Buradaki temel amaç Türkiye'nin sahip olduğu toryum kaynaklarını yeni nesil nükleer teknolojilere dönüşmek. Henüz bir nükleer reaktör teknolojisi yok ortada. Bunun kurulumu yok ortada. Hemen elektriğe dönüşmüş hali yok. İnsanlar ne yazık ki bununla ilgili bir fazlaca bir iyimserliğe kapıldılar. Geçmişte toryumla ilgili hatırlarsan Isparta uçağı düşmüştü. Isparta uçağında düşen bizim kaybettiğimiz akıllar.
1: Engin Arık ve ekibi.
0: Evet.
1: Profesör Doktor Engin Arık ve ekibi.
0: Orada
1: görüşün
0: kaybettiğimiz
1: gelsinler.
0: akılları bugün ne kadar aradığımızın, yani en azından bir 15 yılımızı kaybettik burada. Ne kadar bize faydası olacağını gösteren bir şey. Şimdi Türkiye toryumun yeni nesil reaktörlerde yakıt olarak kullanılabilmesi için teknoloji geliştirme ve Ar-Ge sürecine giriyor. Bu çok önemli. Biz daha önce hatırlarsan TPA ile, ya birçok insan küçümserken bunun ne kadar önemli olduğunu ve ilerleyen dönemlerde nelere yol açacağını konuşmuştuk. Özellikle yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımların da ne kadar büyük sonuçlar doğuracağını konuşmuştuk. Bugün haklı çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Ülke adına, kendimiz adına değil. Şimdi burada toryum doğada bulunan bir element ve nükleer enerji açısından potansiyel bir yakıt ham maddesi ama diğer uranyum gibi hazır halde değil. Bunun çeşitli şekillerde kullanılabilmesi ve geliştirilmesi gerekiyor. Ve Türkiye'de önemli bir toryum kaynağı bulunuyor. Şimdi kaynak artı teknoloji artı yakıt geliştirildiğinde Türkiye'nin çok büyük bir ihtiyacı karşılanabilir görünüyor. Neden mucize yakıt? Ama Türkiye için mucize bir yakıt. Birincisi, Türkiye'nin trilyonlarca dolarlık bir toryum rezervi var gibi konular konuşuluyor ama bunun ne kadarı kazandırılabilir ekonomiye, bunun ne kadarı nükleer teknoloji için kullanılabilir, bunu da bu araştırmalar ortaya
1: koyacak. Trilyonlarca dolarlık olmasın, kendimize yetecek kadar olsun.
0: İşte bu da bizim için kilit bir öneme
1: Evet.
0: sahip. Bu nedenle de Türkiye ekonomik ve güvenli ve ticari olarak uygulanabilir bir nükleer yakıt sistemine dönüştürülebilecek mi? Bu önemli. Hı hı. Bunu önemli bir adım olarak görüyoruz. Kopenhag Atomik

0: gitti. Burada ergimiş tüz reaktörleri kullanacak. Buna SMR yani pardon MSR yani molten salt reaktör. SMR değil MSR şeklinde kullanmayı düşünüyor. Bunun altyapısını kullanıyor. Fakat Türkiye'nin hala tüm bu SMR teknolojileri içerisinde, biraz önceki molten değil yani modüler reaktörler babında, Türkiye'nin hala bu toryumla beraber atması gereken adımlar var. İlerleyen dönemde bu küçük bir başlangıç yatırımı olabilir. Modüler üretime altyapı oluşturabilir. İnşaat süreçlerinin azaltılması için temel bir konu olabilir. Ama bizim buradan elde edeceğimiz en büyük kazanç, büyük bir reaktörün yanında küçük modüler reaktörler içerisinde bir altyapı. Yerli bir kaynak. Bununla birlikte yeni nesil bir reaktör teknolojisi eğer geliştirilebilirse, nükleer yakıt elde etme, nükleer araştırmaların içerisinde bulunma, toryumu ihraç etme ve toryum teknolojilerini ve toryumun nükleer teknolojilerini ihraç etme ve yerli sanayi kapasitesinin artırılması gibi bazı artıları var. Ama şimdi bu süreçte şunlara dikkat etmek gerekiyor gerçekten de. İzninizle hemen bakıyorum notuma. Bu anlaşmayı toryum santrali anlaşması olarak değil de Türkiye'nin elindeki toryum kaynağını geleceğin, özellikle Türkiye'nin geleceğinin ama dünya olarak da olabilir bu, geleceğin bir toryum yakıtı olarak nükleer teknolojilerde kullanabilecek teknolojiye sahip olabileceğini test edecek bir Ar-Ge ve altyapı çalışması olarak görmek
1: gerekiyor. Bir tür teknoloji ortaklaşması gibi de düşünebiliriz bunu yani.
0: Evet, yani Ar-Ge ve teknoloji işbirliği, yüksek katma değerli nükleer dönüştürme fırsatı ve ergimiş tuz reaktörü ve toryum yakıt çevrimi, ki bunun teknolojisini geliştirebilirsek ortaklaşa bunu dünyaya satacak altyapıyla birlikte biziz. Her halükarda Türkiye elinde önemli miktarda toryumu var. Bunu yıllardır tartışılan bir soru halinde neydi? Bu kaynağı gerçekten nükleer enerjiye ve yüksek teknolojiye dönüştürebilir miyizdi? Artık Ankara bu Danimarkalı şirketle birlikte, bu mutabakatla birlikte teknoloji üzerinden cevap arayan bir yeni adım atmış oldu ve ileriye dönük en büyük yatırımını gerçekleştirmiş oldu. Ben burada teknolojinin en önemli konu olduğunu, bunu geliştirebilirsek Türkiye başta olmak üzere dünyaya ve özellikle yakın çevresine çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum Türkiye'nin.
1: Danimarka'nın ama özellikle enerji teknolojileri konusunda sağlam bir know-how olduğunu biliyorum.
0: Evet.
1: Yani nükleer konusunda ne durumdalar, anlaşma yapıldığına göre zaten bu araştırılmıştır büyük olasılıkla.
0: Elbette.
1: Ama böyle bir teknoloji ortaklığı, böyle bir teknoloji işbirliğinin Danimarka ile olması da hani kişisel olarak da ayrıca hoşuma gitti. Dediğim gibi enerji teknolojilerinde çok iyi olduklarını biliyorum. Öyle bir soğuk iklimi ısıtabilmek için farklı formüller zamanında geliştirdiklerini de biliyorum.
0: Yani şunu da ben söyleyeyim, benim de memnun olduğum nokta, yani emperyalist olmayan bir ülkeyle imzalamış olduk.
1: Kaldı ki.
0: Evet. Ben buna gerçekten seviniyorum. Evet.
1: Peki şimdi Amerika'nın emperyalist demişken Amerika'nın enerji güvenliği kritik mineraller etrafında şekilleniyor diye bir başlığımız vardı ama bu bugünden haftaya şekillenmeyecek nasıl olsun. Haftaya bırakalım, süremiz doldu çünkü. Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum. Toryum önemliydi, o yüzden de kesmek istemedim.
0: Haklısın. Daha da fazla konuşabilirdik. Belki ileride konuşuruz. Teşekkürler.
1: Devam ederiz. Barış, çok teşekkürler. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.

Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Japan Dilegno ile zamansız çıktık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
1: bak. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Okul alışverişinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında Kulinat PP kapak A4 80 yaprak çizgili ve kareli defter çeşitleri 29 lira 50 kuruşa. Big Bag çift gözlü kalem çantası 134 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızının da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
8: Reklamlar.
9: Gün ötesi.
10: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 8 Eylül 2026 günlerden salı. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Program hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Bir kez daha hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımıza yarın İstanbul'da kapılarını açacak bir etkinliğin duyurusunu yaparak başlayalım. Vitex Türkiye, dünyanın en güvenilir küresel teknoloji ve girişimcilik ekosistemi olan Vitex'in Türkiye'deki ilk edisyonu olarak 9-10 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleriyle düzenlenen fuar, yapay zekadan siber güvenliğe, fintech'ten e-ticarete, veri merkezlerinden dijital yatırıma kadar geleceği şekillendiren teknolojileri keşfetmek üzere dünyanın dört bir yanından teknoloji liderlerini, yatırımcıları, girişimcileri ve kamu temsilcilerini bir araya getirecek. Yarın İstanbul Fuar Merkezi İki Nolu salonunda başlayacak etkinliğe dünyadan önde gelen sektör temsilcilerinin de katılacağını hatırlatmak isteriz.
9: Gün ötesinde son 24 saat.

0: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarında OECD üyesi ülkeler arasında puanını en fazla yükselten ülke oldu. İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria ada bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ve bu bölgelerdeki ticarete yönelik yeni kısıtlamalar açıklamaya hazırlanıyor. Londra'nın yaptırım hazırlığına dair haberlerin ardından İsrail hükümetinin aşırı sağcı kanadından sert açıklamalar geldi. Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu. Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 4. turunda 42 oyun 23'ünü alan AK Partili Dündar Ziya Gültekin belediye başkan vekilliğine seçildi. Katil İsrail'in Gazze şeridine yönelik katliam ve soykırım saldırılarında uzuvlarını kaybeden Filistinliler, Alman spor giyimi devi Adidas'ın reklam kampanyasında eski bir İsrail askerini oynatmasına tepki göstererek "Biz sizin insanlığınızın neresindeyiz?" diye soruyor. İstanbul Güngören'de çıkan kavgada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ı bıçakla öldüren tutuklu çocuk sanık E.C.'nin yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık E.C. hakkında 18 yıl 10 ay hapis cezasına hükmetti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 12 Eylül'de lansmanı yapılacak İyilik Var dijital gönüllülük platformuyla gönüllülük faaliyetlerine katılımın artırılması ve bireylerle kurumların toplumsal dayanışmaya katkı sunmasının sağlanması amaçlanıyor.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Şimdi Ankara'ya uzanıyoruz sevgili dinleyiciler. Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Emin Kuvat aktaracak. Emin Kuvat, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Mahpeki Raks.
0: Teşekkür ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PISA 2025'te fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD üyesi ülkenin Türkiye olduğunu bildirdi. Bu gelişmenin ayrıntılarında neler var, sizi dinliyoruz.
2: Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, yani OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçları açıklandı. 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanları olmak üzere tüm temel alanlarda sıralamasını yükseltti. PISA 2025 nihai uygulaması Türkiye'de 14 Nisan 16 Mayıs 2025'te 12 bölgeden 56 ilde bulunan 203 okul ve 7702 öğrencinin katılımıyla bilgisayar tabanlı gerçekleştirilmişti. Türkiye PISA 2025'te az önce de belirttiğim gibi her üç alanda da 2022'den daha da yüksek bir puan elde etti. Türkiye'nin sıralaması tüm ülkeler arasındaki sıralamada fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi. PISA araştırmasında Türkiye'nin katıldığı ilk uygulama olan 2003'e kıyasla tüm dünyada ve OECD genelinde eğitim performansları belirgin bir şekilde düşerken Türkiye fen bilimleri alanında 2003'te 434 olan puanını 60 puan arttırarak 494'e yükseltti. Okuma becerilerinde 2003'te 441 olan puanını 31 puan arttırarak 472'ye, matematik alanında ise 423 olan puanını 39 puan arttırarak 462'ye yükseltti.
0: Emin Kuvat, evet.
2: Özür dilerim. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de bugün Slovakya'nın başkentinde Bratislava'daydı. TRT Haber'e değerlendirdi sonuçları. Çocuklarımızın geleceğini fedakar bir biçimde savunan tüm öğretmenlerimizi ve arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Onlar olmasaydı olmazdı, bu başarı olmazdı. PISA Yönetim Kurulu Başkanı'nın söylediği şey, bilhassa 2015'ten sonra Türkiye'de olağanüstü bir sıçrama gösterdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlarından daha faydalı yayınlar dağıttığını iddia eden bu yapıların eğitim üzerindeki vesayeti kırıldıkça başarı çıtası da daha yukarı doğru çıkacak ifadelerini kullandı.
0: Emin Kuvat, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yüksek öğretim öğrencileri için bakanlığa bağlı yurt başvurularının sonuçlandığını açıkladı. Yurtların kapasiteleri ve yeni döneme hazırlıkları konusunda hangi mesajlar öne çıktı?
2: Bugün Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Ankara'da

0: Cebecisi'de kız öğrenci yurdundaydı. Gençlik Spor Bakanlığı'nın Yurt Koordinasyon Merkezi'nde 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak. Tüm gençlere başarılar dileyen Bakan Bak, uzun ve yoğun bir hazırlık döneminin ardından üniversiteye yerleşen gençlerimizi gönülden kutluyor. Her birine başarılarla dolu bir yüksek öğretim hayatı temenni ediyorum ifadelerini kullandı. Bu yıl ilk yerleştirme sonucunda bir rekora imza atıldığını ifade etti ve %90 oranında öğrencimizi yurtlara yerleştirdik dedi. Geçen yıl bu oranın %87'de kaldığını da ifade etti Bakan Bak. Tabii ki üniversite öğrencilerine sunulan burs ve öğrenim kredisi konusunda da açıklama yaptı. Halihazırda 1.518.166 gencimize burs veya öğrenim kredisi veriyoruz. 2025 yılında öğrencilerimize 51.435.708.000 lira öğrenim kredisi burs desteği sağladık. Bunun 2026 yılında da 2027 yılında da devam edeceğini ifade etti.
1: Son olarak Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Haftası kapsamında yürüttüğü etkinliklere ilişkin bilgileri paylaşalım ve tamamlayalım Emin Kuvat.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Halk Sağlığı Haftası kapsamında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sağlıkla yaş alalım, sağlıklı kalalım çağrısında bulundu. Türkiye genelinde yürütülen koruyucu sağlık hizmetlerine ilişkinde önemli verileri paylaştı. Aile Sağlığı Merkezi'nde son 2 yılda yapılan 158 milyon kronik hastalık taraması sayesinde 14 milyondan fazla erken teşhis konulduğunu duyurdu. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da bu yılki Halk Sağlığı Haftası'nın 5. gün temasının sağlıkla yaş al, sağlıkla kal olarak belirlendiği belirtildi. Etkinlikler kapsamında diyabet, hipertansiyon, obezite, böbrek hastalıkları, KOAH, inme ve kalp damar hastalıklarında risk farkındalıklarının artırılması hedeflendiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca kronik hastalıklarla mücadele ve önlenebilir risk faktörlerinin azaltılması amacıyla 81 ildeki sağlık hayat merkezlerinde sigara bırakma, beslenme, fiziksel aktivite ve psikososyal destek gibi alanlarda vatandaşlara ücretsiz danışmanlık hizmeti sunulmaya devam ettiğini de vurguladı.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emin Kuvat. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, teşekkürler.
1: Sevgili dinleyiciler, Ankara'da siyasetin kulislerinde yaşananları, yapılan görüşme ve açıklamaları TRT muhabiri Emin Kuvat aktardı.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri gazeteci Hakkı Kurban'la değerlendireceğiz. Hakkı Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, iyi yayınlar Muhafaker Aksu.
1: Teşekkür ediyoruz. Oldukça yoğun bir gündem var. Öncelikle şununla başlayalım. Dün toplanan kabine ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuştu Hakkı Bey. Kabineden çıkan kararların başkentteki yansımalarını dinleyerek başlayalım. Neler aktaracaksınız?
3: Kabine toplantısında diplomasiden ekonomiye, adaletten şehirciliğe kadar çok önemli başlıklar ele alındı Muhafaza Aksu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı mesajları hem sınır ötesinde hem de yurt içinde yankılandı ve bugün de gündem oluşturur diyebiliriz. Özellikle güvenlik alanındaki sözlerinin daha fazla ön plana çıktığını gördük. Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kopuş olarak değil, maziden atiye uzanan binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz vurgusu öne çıktı bugün. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden tek hamlede Cumhuriyet'e atlayan tarih okumalarını kesinlikle iyi niyetli bulmadıklarını vurguladı Erdoğan. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projelerdir değerlendirmesini yaptı. Tabii bu cümlesinden sonra kullandığı ifadeler var ki Muhafaza Aksu, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle başta İsrail olmak üzere son dönemde Türkiye'ye yönelik hasmane tutum sergileyen ülkelere de net uyarı mesajları verdi. Neydi o cümleler? Cumhurbaşkanı dedi ki bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları tribünden seyretmeyiz ifadelerini kullandı. Tabii özellikle son dönemde soykırımcı İsrail yönetimi ülkelerindeki seçim sürecini Türkiye'ye yönelik bir anti propagandaya dönüştürmüş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri

0: bu konuda çok net ve açık bir mesaj olarak değerlendirildi Ankara'da. Tabii Türkiye'nin her hukuksuzluğun, her haksızlığın ve zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısında olduğu en üst makamdan ve en üst tonda bir kez daha dile getirilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin kategorik olarak kimseye hiçbir şekilde düşmanlık beslemediğini vurguladı. Türkiye'ye dost olan kazanacak, zulmet besleyen kaybedecek ifadeleri bugün Ankara'da özellikle altı çizilen cümlelerden biriydi. İran'a yönelik savaşın İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başladığına da dikkat çekmişti Erdoğan. Faturayı sadece İran halkının değil tüm kardeş körfez ülkeleriyle herkesin ödediğinin de altını çizdi. Tabii tek konu bu değildi Mahpeker Aksu. Ekonomi ve sosyal konular da öne çıkan başlıklar arasındaydı. Onlar da dünden bugüne yansıyan önemli detaylar olarak öne çıktı. Özellikle ev sahibi Türkiye sloganıyla bir sosyal konut projesi başlatılmıştı malum. 81 ilde 500 bin sosyal konut inşası için kurallar çekildi. Mart 2027'de anahtar teslimatı başlayacak. Kurada ismi çıkanların tabii dört gözle beklediği bir haberdi bu. Bununla bağlantılı olarak bir de sosyal konut projesi açıklanmıştı. İstanbul'da yapılacak 100 bin konuta ek olarak 15 bin kiralık konut vatandaşlarla buluşturulacak. İşte o kiralık konutlarla ilgili dünkü kabine toplantısında önemli bir karar alındı. İstanbul'daki kiralık konutlar için başvurular 14 Eylül'den itibaren alınmaya başlanacak. Yani önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekim ayında da ilk 1000 konutun kurasının çekileceğini açıkladı. Tabii proje kapsamında piyasa raislerinin altında kira bedelleriyle konutlar vatandaşların kullanımına sunulacak. Diğer yandan yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümü de hızlandırılacak. Bu konuda zaten proje başlatılmıştı. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölüm dönüştürülmüş. 435.683 bağımsız bölümde yapım süreçleri başlatılmış durumda. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonuna kadar bu sayının 500 binin üzerine çıkarılacağını vurguladı. Son bir detay paylaşalım. Yıl sonunda bitmesi planlanan bir proje vardı. Yarısı bizden projesi. Bunun süresi de 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldı. Dolayısıyla bu projeden yararlanarak kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen vatandaşlar bir yıl daha bu projeden yararlanabilecekler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Hakkı Kurban bu bilgi ve değerlendirmeleriniz için. Bir diğer başlığımıza da geçelim. Hafta sonu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan orta vadeli plan ekonomi çevrelerinde tartışılmaya devam ediyor. Ekonomi bürokrasisinin planına ilişkin değerlendirmelerinde neler öne çıkıyor? İzleniminiz neler olur?
0: Evet, orta vadeli program aslında ekonominin 3 yıllık yol haritası niteliğinde Mahpeker Aksu. Tabii ekonomi bürokrasisinin en çok üzerinde durduğu noktalardan biri bölgesel ve küresel gelişmelerin ekonomiye etkileri. Özellikle Amerika ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan süreç bütün bölge ve dünya ekonomileri gibi Türkiye ekonomisine de yansıdı. Bunun etkilerinin mevcut durum analiz edilirken ve hedefler belirlenirken özellikle göz önüne alındığını vurguluyor ekonomi yönetimi. Tabii jeopolitik risk ve belirsizliklerden kaynaklanan sıkıntılara rağmen yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceleyen politikalarda bir değişiklik olmadığının da altı çiziliyor ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de programı açıklarken özellikle bu noktalara vurgu yapmıştı. Bir yandan makroekonomik dengeler yeniden tesis edilirken dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi ve mali disiplinin pekiştirilmesi ana eksenler olarak belirtildi. Ekonomi güvenlikten iş ve yatırım ortamına, imalat sanayisinden fiyat istikrarına, kamu maliyesinden ticaret ve istihdama kadar her alanda daha dayanıklı bir yapı ana hedef olarak görünüyor. Tabii bazı hedeflerin özellikle kalın çizgilerle altının çizildiğini de gördük. Evet. Ekonomi bürokrasisi de işte o hedeflere dikkat çekiyor Mahpeker Aksu. Bunlardan birincisi tabii dezenflasyon ve tek haneli enflasyon vurgusu. Programın merkezinde enflasyonla mücadele var. Bu yıl sonu enflasyon tahmini %28.4 olarak daha gerçekçi bir patikaya revize edildi. Program döneminin sonunda yani 2029 yılında enflasyonun kademeli olarak düşürülüp yeniden tek hane seviyelere indirilmesi temel hedef ki 2029'da %9 olarak öngörüldü enflasyon. İkincisi büyümede kademeli dengeye vurgu yapıyor ekonomi bürokrasisi. Enflasyonist baskı yaratmayan üretim kapasitesi ve verimlilik artışına dayalı bir büyüme modeli hedefleniyor. Tabii sıkı para ve maliye politikasının etkisiyle geçiş döneminde büyümenin ılımlı seyretmesi hedefi var. Bu yıl %3.3'lük bir büyüme hedefi konulmuştu. Gelecek yıl %4.2'lik hedef var.

0: özellikle sanayide katma değerli üretimin ihracatta 450 milyar dolarlık bir rakamın tutturulması, yeşil ve dijital dönüşüm gibi hususlar öne çıkan detaylar arasında. Evet, makro hedefler kağıt üzerinde oldukça gerçekçi olarak ayarlanmış, öyle değerlendirildi Ankara'da, ama asıl başarı tabii özellikle para ve maliye politikalarının uyumuyla birlikte yapısal reform takviminin gerçekçi bir şekilde ele alınması, bu yönde vurgular yapıldığını gördük. Tüketim odaklı değil, sanayi ve ihracat odaklı bir büyüme yapısına geçişin önemi vurgulandı Ankara'da ve ekonomik çevrelerinde. Son bir detay paylaşalım. Tabii ulaştırmadan ticarete kadar pek çok detay var Mahpeker Aksu Orta Vadeli programda, ama bu program ışığında şimdi Cumhurbaşkanlığı yıllık programı hazırlanacak. Ardından da 2027 bütçesi meclise sunulacak. Dolayısıyla bunlardaki veriler de orta vadeli programa dayalı olarak hazırlanacak diyebiliriz.
1: Evet, şimdi Hakkı Bey, süremiz bayağı daraldı aslında. 1-2 dakikamız kaldı. Son olarak şunu da size sormak istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de düşen doğurganlık hızı ve yaşlanan nüfus yapısına karşı hazırladığı Türkiye'nin nüfus vizyonu araştırma raporunu kamuoyuyla paylaştı. İlginç verilerden ve önerilerden oluşan rapora ilişkin başkente yapılan değerlendirmeleri dinleyelim ve tamamlayalım.
0: Son dönemde günlük tartışmaların ötesinde en çok üzerinde durulan konulardan biri bu. Mahpeker Aksu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son veriler zaten Türkiye'nin doğurganlık hızının düşmeye devam ettiğini, yaşlanan nüfus yapısının rakamlara yansıdığını göstermişti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı Türkiye'nin nüfus vizyonu başlıklı raporda da o hassasiyetin yer aldığını gördük. Nüfus tartışmasındaki gerilemenin milli beka sorunu olarak değerlendirilmesi en çarpıcı noktalardan biri ki 2001'de 2.38 çocuk olan toplam doğurganlık hızı 2025 itibariyle 1.44'e kadar gerilemiş. Dolayısıyla bu nüfusun yenilenme oranının altında görünüyor. Tabii 11 maddelik öneriler var. Analık sigortasının uzun vadeli sigorta kapsamına alınması, annelik emeklilik prim günü ve yaş şartının çocuk sayısına göre düşürülmesi, çocuk sayısına göre gelir vergisi indirimi, 3 ve üzeri çocukta verginin kaldırılması gibi öneriler var. Bunun yanı sıra kamuda annelere 12 ay, babalara 2 ay ücretli doğum izni sağlanması, 3. çocuktan itibaren eğitim ve gıda ödeneği verilmesi, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere 0 faizli uzun vadeli konut ve taşıt kredi sağlanması gibi 11 madde sıralandı. Bunlar da son derece önemli. Tabii bu noktada özellikle MHP'nin önerilerinin Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'den olumlu dönüş aldığını belirtelim. Özellikle en az 3 çocuk vurgusu zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süredir dile getirdiği noktalardan biriydi. Bu öneriler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda yürütülen çalışmalara da bir altlık oluşturacak diyebiliriz. Tabii işveren temsilcileri ve sosyologlar özellikle kamuda çalışan kadınlara 12 ay ücretli doğum izni verilmesi önerisi dahil olmak üzere çeşitli önerileri tartışıyorlar.
1: Evet.
0: Altı çizilen son noktayı da vurgulayalım. Pek çok tabii özellikle temel ekonomik şartların iyileştirilmesi yönündeki beklentiyi dile getiriyor. Onun da çocuk sayısının artmasında önemli etken olacağı vurgulanıyor diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Önemli değerlendirmeler, önemli bilgiler de bunlar. Hakkı Kurban, iyi akşamlar diliyoruz size.
0: İyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyiciler, gazeteci Hakkı Kurban'la gündemdeki gelişmeleri değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: KOBİ'lere bu teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 245 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Yeni dönem listesi hazır.

0: müşterilere özel 1,79'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Serkan!
4: Efendim abi?
3: Soran olursa bankaya gittim döneceğim. Ya bir kredi işi var da dükkan için, onu halledeceğim.
4: Nahit abi, sen hala şubeye mi gidiyorsun kredi kullanmak için? Empara şirketimde hesap açsana. Firmanın kredi limiti otomatik hesaplanıyor. Cep şubeden saniyeler içinde kullanıyorsun.
3: E gitmiyorum o zaman. Vallahi şubeye gitmekten kurtardın beni.
5: Türkiye'deki yüz binlerce işletmeye Empara şirketim kullanıyor. Empara Bank'la zahmetsiz ve masrafsız bankacılığın keyfini çıkarıyor.
6: Empara, Empara, bankanın güzeli.
7: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
8: Reklamlar.
9: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Gün ötesinde dünya gündemi.
12: Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.28'i gösteriyor. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşacağız. Stüdyo konuğumuz İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Canan Tercan. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
13: Teşekkür ederim, iyi akşamlar.
12: Nasılsınız?
13: Sağ olun, teşekkür ederiz. Gündem çok yoğun. Biz evet, de gündemi takip ediyoruz.
12: Evet, biz de bugün önemli ve sıcak başlıkları konuşacağız. Dünya çok ilginç ve sonu oldukça merak edilen bir süreçten geçiyor hocam. Göreve başladığı andan itibaren yaptığı açıklamalar ve attığı adımlarla dünya gündeminin merkezine oturan ABD Başkanı Donald Trump son olarak sosyal medya mesajıyla Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevreleri, çevredeki bölgeleri ABD toprağı olarak gösteren bir harita paylaştı. Konuya dahil ülkelerden sert açıklamalar gelmesine neden olan Trump'ın bu paylaşımına ilişkin ilk yorumunuz ne olur? Bu paylaşım Trump'ın yeni bir oyun planı olarak değerlendirilebilir mi?
13: Evet, çok kritik bir paylaşım yaptı. Çok önemli bir dönemde yaptı. Şimdi Donald Trump'a baktığımızda 2025'te başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte çok fevri, çok agresif söylemler yaptığını biliyoruz.
12: Evet.
13: İşte Grönland'ı zaten istiyordu. Kanada'yı 51. eyaleti olarak konumlandırmak istiyordu. Venezuela'ya zaten operasyon yaptı. Dolayısıyla dünyanın geneline hakim olmak isteyen ve zaten 2016'dan itibaren, ki öncesi de var fakat özellikle 2016'yı belirtiyorum. Çünkü çok önemli bir seçim kampanyasıydı bu. Amerika'yı büyük yapma hayali, MAGA hayali, Amerika Birleşik Devletleri'ni farklı noktaya getirme hayali Trump'ın hep vardı. Birinci döneminde elini kuvvetlendirmek istedi. İkinci döneminde artık ustalaştığı için daha sert söylemlerle karşımıza çıktı mı çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda gerek kendi üstleri, gerek NATO marifetiyle dünyanın neredeyse her yerinde bulunan bir ülkeden zaten bahsediyoruz biz. Ve etki alanının da dünyanın pek çok bölgesine uzandığını bu anlamda söylemek mümkün. Dünya siyasetinde, dünya savunmasında söz sahibi olan ve dünya ticaret ve özellikle dünya enerji arzında önemli noktaya gelen Amerika Birleşik Devletleri aslında kendi varlığını da göstermek istiyor diyebiliriz. Kasım'da seçimler var. Evet. Kasım'daki seçim öncesinde Amerika'yı büyük yapma hayalini tekrar vurgulayarak seçmenlerini konsolide etmek isteyen bir Trump var karşımızda. Çünkü iki tane önemli operasyon yaptı. Bir tanesi Venezuela, diğeri İran. Birinde evet 2 saat içerisinde başarılı oldu ve Venezuela'nın kaynakları Amerika Birleşik Devletleri'ne akıyor mu? Evet, bunu söyleyebiliriz resmi olarak.

0: Kongre'yi almasa dahi kaynakları üzerinde hakimiyet kurması direkt ya da dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü gösterdi. Güçlü bir lider, güçlü bir ülke ve ülkeye katma değer katan bir lider. Evet, enerji varlıkları vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol yatakları çok önemliydi. İşte hidrokarbon kaynakları çok önemliydi. Ancak Venezuela ile birlikte daha da geniş alana hitap etmeye başladı. Ama İran'da bu olmadı. Amerikan askerleri öldü. Donanmalar aylardır oradalar. Bir gelişme yok. Hürmüz Boğazı kapandı. Petrol fiyatları arttı. Dolayısıyla bu vergi hep anlatılıyor tabii. Vergi evet. Mükellefleri, vergi mükellefleri. Amerika vergi mükelleflerinin vergileri nereye gitti? İran'daki savaşa gitti. Özellikle demokratların söyleminde biz hep neyi duyuyoruz? Bizim vergi paralarımızda İran'daki çocukları vurmak için silah alıyorsunuz. Bu çok önemli bir propaganda aracına dönüştü Kasım öncesinde. Ve kendi gücünü göstermek isteyen Amerika Birleşik Devletleri ne yaptı? Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz 60 günlük bir ateşkes ilan edildi. Bu ateşkesle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin talebi üzerine İran'ın yaptırımlarının kalkması, 300 milyar dolarlık bir teşvik verilmesi yapılanma için vesaire çok İran'ın tarafına çok avantajlı bir paket hazırlandı. Anlaşma paketi, ancak İran tabii ki bunu kabul etmedi. Dolayısıyla sürüncemede giden bir süreç var. Fakat Amerika'nın bu teklifi götürüyor olması dahi aslında Trump'ın bu savaşı bitirmek istediği, Kasım seçimlerine savaşsız bir şekilde girmek istediğinin önemli bir göstergesiydi. Şimdi Amerika'da Trump'ın söylemlerini zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu söylemde yine bir, İran'a kendisini güçlü göstermek. İki, dünyaya kendisini, Amerika Birleşik Devletleri'ni güçlü göstermek. Üç, direkt olmasa da dolaylı etki alanını dünyaya göstermek ve bir anlamda da korku salmak olarak yorumlayabiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Önemli değerlendirmeler de bunlar tabii. Yine devam ediyoruz hocam. Siz de bahsettiniz aslında. Hürmüz Boğazı'na kilitlenmiş olarak halen devam etmekte olan ABD-İsrail-İran savaşını takip edenler yine ABD Başkanı Trump'ın yeni bir plan üzerinde çalıştığı bilgisini dile getiriyorlar. Buna göre Trump savaş sonunda İran'ın çevrelediği ve İsrail'in bölge ülkeleriyle normalleştiği yeni bir bölge inşa etmek istiyor. Bu plan ne kadar gerçekçi? Gazze'de soykırım yapan bir İsrail bölge ülkeleriyle normalleşebilir mi? Bölge ülkelerinin bu plana destek vermesini bekler misiniz?
0: Açıkçası ben beklemiyorum. Neden beklemiyorum? Donald Trump'ın yine 2025'te iktidara gelmesiyle birlikte, şimdi neden hep Donald Trump'tan bahsediyoruz? İsrail-Amerika ilişkisi belli. Evet. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail yapısal olarak ortaklar ve bu ayrılmayacak bir ikili, bunu biliyoruz. Ancak Netanyahu ve Trump, yani Likud Partisi ile Amerika'nın cumhuriyetçilerinin de sağ olarak bir zincir içerisinde bulunduklarını kabul etmek gerekir. Hani ideolojik birliktelikle birlikte belli parti programlarını da birlikte yürütüyorlar. O yüzden Netanyahu Trump'la birlikte agresif politikalarını daha rahat hareket ettirebilir hale geldi. Evet, Biden'da da yapıyor muydu? Yapıyordu. Çünkü biliyoruz ki 7 Ekim saldırıları sonrasında Biden vardı ve o dönemde de yine İsrail'e ciddi anlamda destek olunuyordu. Ancak bu özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafından Trump ekibinin İsrail, Avrupa ve Amerika ekseninde bir sağ kanat, aşırı sağ kanat oluşturma eğilimi var. 2018 yılında The Movement denen bir hareket, evet, Steve Bannon tarafından inşa edildi. Steve Bannon kim? 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne Donald Trump'ın siyasi propagandalarını yapan adam. O şirketi yöneten adam ve baktık 2016 yılında bu çok başarılı oldu. Bunu daha genişletelim. Biz aynı söylemi Avrupa'ya da yayalım. İsrail, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri arasında konsolide olmuş, birlikte çalışan bir aşırı sağ hattı kuralım istenildi. Hani bugün aşırı sağ yükseliyor diyoruz vesaire. Bunu sadece aşırı sağın yükselmesi olarak değil, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Avrupa'daki etki alanının artması olarak okumak lazım. Dolayısıyla aşırı sağın ilme kazanmasını, yükselmesini isteyen bir Trump yönetimi ve Likud Partisi, Netanyahu yönetimi var. O yüzden bu aşırı sağı da tek başına okumamak, arkasındaki lobiyle okumak. Çünkü siz bir lobiyi beslerseniz o lobi sizin temsilciliğinizi yapar, elçiliğinizi yapar. Özellikle Gazze Savaşı'nda çok gördük biz bunu. Ne oluyordu? İşte pek çok ülke pasif direniş yapan öğrencileri dahi suçluyorlardı vesaire. Yani şimdi çok detaya girmek istemiyorum, vaktimizi çok almak istemiyorum. Fakat evet, alınan kararlar, İsrail'e verilen destek, kim terörist kim terörist değil, Avrupa'nın sınırları ne, Yunanistan'ın Türkiye ile pozisyonu ne, bunların hepsi Avrupa Birliği'nde konuşulan, Avrupa Parlamentosu'nda konuşulan konular. Dolayısıyla burada elini kuvvetli hale getirmek isteyen Amerika ve İsrail'in aşırı sağla birlikte çalıştığını biliyoruz.

0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da yeni bir hat çizer mi? İsrail bu ülkelerle birlikte olur mu? 2025'te biz billboardlarda İsrail'de neyi gördük? İbrahim Anlaşması yapmış halini gördük. Netanyahu'nun bölge ülkelerinin liderleriyle. Kim vardı? Suriye vardı, Suudi Arabistan vardı, pek çok ülke lideri vardı. Hedefimiz bu. Bu ülkelerle İbrahim Anlaşması yapacağız diyordu Netanyahu. Peki bu mümkün mü? Tabii ki değil. Ortada sizin de belirttiğiniz gibi Gazze problemi var. Burada soykırım devam ediyor. Suriye'yi hala taciz eden, Suriye'yi hala istila etmeye çalışan bir İsrail var. Diğer tarafta Lübnan'da haksız yere saldırılarına devam eden ve istilaya devam eden İsrail var. Bölge bu pozisyondayken tabii ki buradaki ülkelerin böyle bir anlaşmaya girmesi beklenmez. Ancak talep edilen şuydu, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla birlikte. Şimdi biz biliyoruz ki Orta Doğu'da maalesef mezhep savaşları var yıllardır. Özellikle 2011 sonrası bu daha da belirgin hale geldi. Yemen'de, Bahreyn'de, pek çok bölgede iç savaş yaşandı. Şimdi İran'ın bu bölgelere saldırmasıyla birlikte yeni bir güvenlik ağı oluşturmak isteyecektir Orta Doğu ülkeleri. Ve dolayısıyla İsrail'in tabiri caizse kanatlarına ihtiyaç duyacaklardır diye bir plan yapıldı. Burada da en çok Suudi Arabistan'a oynandı. Suudi Arabistan'la İsrail'in İbrahim Anlaşması yapılması çok uzun süredir Netanyahu'nun gündemindeydi. Bunu bir başarı olarak kendi ülkesine göstermek istiyordu. Çünkü Gazze'de başarılı olamadı. Yıllardır askerleri ölüyor, para sarf ediyor. Dünyanın en önemli silahları, en kuvvetli silahları ona verildiği halde bir avuç toprak alamadı. Sadece gözyaşı bıraktı. Dolayısıyla bu başarısızlığı bir başarıyla taçlandırmak istedi. Neden Suudi Arabistan? İki körfeze de bakıyor. Hem Hürmüz Boğazı hem de Babül Mendebin geçişlerinde aktif olabilecek bir aktör. Diğer tarafta tabii ki dünyanın en önemli petrol yataklarına, doğalgaz yataklarına sahip ve yine dünyanın en önemli finansına da sahip bir ülke. Böyle bir gücü arkanıza alırsanız Orta Doğu'da çok güçlü olursanız. Ancak Husilerle çatışma halinde olmasına rağmen zaman zaman Suudi Arabistan Türkiye'ye dedi ki ben seninle İbrahim Anlaşması yapmak istiyorum. Bu çok kritik bir hamleydi. Bakın bu hala sindirilememiş bir hamle. Çünkü yıllardır çalışılan ve bu yönde politikalar üretilen bir sistem var. Suudi Arabistan'ı sıkıştıralım, işte onu mecbur bırakalım. Amerika devreye girdi. Amerika'nın desteğini istiyorsan eğer o halde İsrail'le anlaşma yapmak zorundasın dedi Trump. Fakat döndü Türkiye'yle yapacağım dedi. Tercih yaptı. Ve aslında Orta Doğu'nun tercihini de ortaya koydu diye biliriz. Bu tabii hemen hatta eğer iki dakikamız varsa anlatalım. Evet. Hemen arkasından bir sonraki günlerde neyi gördük? Gazze'ye çok fazla destek veren, oradaki masum halkın katliamını dile getiren İspanya'ya Ceuta krizi. 83 bin kişilik biliyorsunuz nüfusu var Ceuta bölgesinin. 80 bin kişiyi iki günde gönderdiler ve bunun arkasında da İsrail olduğu anlaşıldı. Fas'la İbrahim Anlaşması olan İsrail'in düğmeye bastığı daha sonradan anlaşıldı. İntikamını almak istedi. Siz Gazze'de bunu yaptınız diye. Ardından da tabii ki Suriye'de biliyorsunuz Suriye'ye ait hava üsleri bombalandı ve gerekçe olarak da Türkiye'nin buradaki varlığı denildi. Sindiremediler. Ancak Orta Doğu yeni bir eksenle hareket ediyor. Ve bu eksen güçlü. Mekke ittifakı dediğimizde bir Pakistan'ın biliyorsunuz nükleer varlığı, Türkiye'nin çok güçlü savunma sanayisi ve çok güçlü ordusu ki biliyoruz NATO'nun ikinci büyük ordusu ve biraz önce bahsettim zaten Suudi Arabistan'ın yeraltı kaynakları ve finans varlığına. Bu üçü kompakt bir halde çalıştığı zaman bölgede yeni bir güvenlik ekseni oluşturuyor. Bu da tabii ki İsrail'in hoşuna gitmiyor. Dolayısıyla Amerika istiyor, İsrail bunu istiyor. Fakat şu an için bunun olması mümkün değil. Öyle gösteriyor bize jeopolitik.
1: Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Tabii bizim aslında konuşacağımız çok başlığımız var ama bir kısa bir aramız olsun. Aranın ardından sevgili dinleyiciler devam edeceğiz. İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Canan Tercan'la dünya gündemine dair sıcak başlıkları konuşmayı sürdüreceğiz.
2: Reklamlar. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim...

0: kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de. Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Reklamlar.
7: Gün Ötesi devam ediyor.
8: Sevgili dinleyiciler, İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Canan Tercan hocamızla stüdyomuzdayız. Kendisi konuğumuz. Dünya gündemine dair sıcak başlıkları değerlendiriyoruz. Hocam, sizinle sohbet etme şansı bulmuşken Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Savunma İttifakı konusundaki değerlendirmelerinizi de almak isteriz. Başlayan bu yeni dönem bölgede dengeleri nasıl etkiler dersiniz?
9: Evet, biraz önce aslında kısaca bahsettik. Çok önemli bir savunma anlaşması, bölgenin ihtiyacı olan bir savunma anlaşması. Şu anda Hürmüz Boğazı kapalı. Yarın Babül Mendeb'in kapanma ihtimali çok yüksek. Daha sonra Akdeniz'e bu savaşın sıçrama ihtimali yüksek mi? Yüksek. Dolayısıyla biz aslında dikenli teller arasında bir ittifak kurmaya çalışıyoruz. Şu anda atılan adımlar önümüzdeki döneme yatırım. Avrupa, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın neresine bakarsak bakalım zıtlaşmalar, tersleşmelerin çok fazla olduğu, vekalet savaşlarının önümüzdeki süreçte gündeme gelme ihtimalinin yüksek olduğu bir süre içerisindeyiz. Dolayısıyla bugünlerde atılan adımların meyveleri yarın kendisini gösterecektir. Bu anlamda bu Mekke İttifakı hem bölge için hem ülkemiz için çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
8: Evet. Hocam, bölgemizde kalmaya devam edelim. Tabii Pakistan, Arabistan ve Türkiye arasında imzalanan bu Mekke Savunma İttifakı anlaşmasının hemen ardından İsrail ve Yunanistan arasında Aşil Kalkanı adı verilen bir savunma anlaşması imzalandığını gördük. Bu ülkeler attıkları imzayla Mekke Anlaşması'na mı yanıt vermekteler? Yorumunuz nedir? Yapılan bu anlaşma bölge barışı katkı sağlar mı, yoksa yayılmacı İsrail'in yeni bir oyun planıyla mı karşı karşıyayız?
9: Yani Yunanistan ve İsrail'in potansiyelleri belli. İsrail Yunanistan'a göre daha güçlü bir aktör olarak görünmesine karşın biraz önce de bahsettik. Sadece görüntüde öyle olduğunu dünyaya ispat etti. Çok ciddi agresif saldırılarda bulundu. Evet, fakat savunmasız halde duran bir avuç Gazze insanını toprağını elinden alamadı. Şimdi siz Yunanistan'la İsrail anlaşma yapsa ne olur ne olmaz? Hani açıkçası önemli bir aktör var mı içlerinde? Yok. Evet, İsrail ciddi anlamda silah tedarik edebiliyor Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Batı ekseninden. Bunu bir tarafa koyuyorum. Yine İsrail'de nükleer olma ihtimali yüksek mi? Evet.

0: Evet, bunu da bir tarafa koyuyorum. Fakat yine de yapabilecekleri çok kısıtlı. Dolayısıyla evet, Mekke ittifakına karşı bir birliktelik, ancak bu birliktelik öncesinde de zaten birlikteydiler ve anlaşmaları vardı. Evet. Sadece biraz boy gösterme, biz de varız demek. Fakat yani Yunanistan arkanıza alsanız ne olur, almasanız ne olur. Dolayısıyla bu Yunanistan açısından önemli. Neden önemli? Özellikle Türkiye ile birlikte biliyorsunuz anlaşamadıkları konu karasularımız. Yunanistan burada haksız yere bir takım iddialarda bulunuyor ve bu iddiaları ileri sürerken de İsrail ile birlikte hareket ediyor. Bunu göstermek istedi. Şimdi Türkiye'nin biliyorsunuz özellikle silahsız olması gereken adaları Yunanistan'ın silahlandırdığını ve Türkiye'nin bundan rahatsız olduğunu biliyoruz. Karasuları ile ilgili tartışmalar var. Burada Yunanistan diyor ki, bak, beni karşına alırsan ben de İsrail'le hareket ederim diyor. Fakat biz Orta Doğu'da İsrail'le yani neler yapmışız, tabiri caizse Suriye'yi biliyoruz. Suriye'yi savaşsız hale getirmişiz. Son bir yılda iktidara gelen Ahmet Şara 1,5 senedir biliyorsunuz çok önemli gelişmelerde bulundu. Ahmet Şara'nın arkasında, Suriye'nin bütünlüğünün arkasında duran bir Türkiye orada da bile istikrar sağladı ve İsrail barınamadı. Dolayısıyla yani İsrail'le yapılan bu anlaşma Yunanistan'ı tamamen göz boyamak için yapılan bir anlaşma. Yoksa biz zaten Batı İttifakı içerisinde olduklarını biliyoruz. Ancak Türkiye NATO üyesi, Yunanistan NATO üyesi. Dolayısıyla bu anlaşmalar bizim için çok önemli anlaşmalar değil.
1: Evet. Hocam, devam etmekte olan savaşa ilişkin bu sabah önemli bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Amerika Birleşik Devletleri'nin 17 Haziran'da imzalanan İslamabad mutabakatındaki taahhütlerini uygulaması halinde bölgedeki durumun normale döneceğini söyledi. Sizin buna ilişkin yorumunuz ne olur?
0: Evet, şimdi savaştaki dengeler değişiyor. Bunu kabul etmek lazım. Trump'ın agresif söylemleri var mı? Var. Trump'ın arkasındaki grupların elinin kuvvetlendiğini görüyoruz. Bakın, bugün AfD seçimleri kazandı Saksonya'da. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Amerika Birleşik Devletleri evet barış masasına oturmak istedi. Çünkü biraz önce de bahsettik. Seçimler var ve seçimlere kuvvetli gitmek isteyen bir Amerika vardı. Ancak geldiğimiz noktada artık barış değil, savaşla hareket etmek isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri var ve İran için çok avantajlı bir aslında barış önerisi verilmişti ve bu barış önerisini kabul etmemişti İran. Peki neden etmedi? İsterseniz birkaç dakika ondan bahsedelim. Hürmüz Boğazı çok kıymetli ve Hürmüz'ün kontrolünü ele geçirmek isteyen Amerika var. Hürmüz'ün kontrolünü ele geçirmek isteyen İran var. İran'ın yıllardır istediği buydu. İran iç medya da baktığımızda şunu görüyoruz. Özellikle devrim muhafızları kanadı ya da bu kanada yakın olan isimlerin hazır savaş bu kadar ilerlemişken ve bu teklif bize gelmişken bizim elimiz güçlüdür ve biz biraz daha diretelim. Savaşın sonunda Hürmüz Boğazı'nın kontrolü tamamen elimize geçsin ve Orta Doğu'daki Amerika Birleşik Devletleri varlığını da yok edelim ki önümüzdeki süreçte bize saldırmasınlar diye bir plan üzerine ilerlediler. Ancak geldiğimiz noktada Mekke İttifakı bunun önünde durdu. Tabii ki Mekke İttifakı İran'a karşı bir ittifak değil, tam tersine bölgeye barış getirecek bir ittifak. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge politikasının değişme ihtimaline binaen böyle bir karar alındı diye düşünüyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. Tabii güneyimizden kuzey bölgelerine geçelim. Avrupa ve Rusya arasında güvenlik sorunlarının artmasına neden olan Ukrayna Savaşı'nın geldiği noktada Rusya ve Almanya arasında giderek artan bir gerginlik yaşandığını görüyoruz hocam. En son Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya yönelik aldığı kararları gerçek bir savaşın başlangıcı olarak nitelendirerek onlar yine savaş istiyor dedi. Bu yaşananlar bize önümüzdeki dönem için hangi mesajları veriyor dersiniz?
0: Şimdi Rusya-Ukrayna savaşı çok uzayan bir savaş oldu. Evet, bölgeden yayılmadı. Hala o var olduğu bölgede kalıyor. Yayılması çok bekleniyordu. Avrupa'ya yayılır mı ya da diğer Türkiye Cumhuriyetleri vesaireye sıçrar mı gibi çok fazla tartışmalar oluyordu. Ancak geldiğimiz noktada yayılmadı. Ancak hala bitmeyen, sürüncemede olan bir savaş ve Avrupa ülkelerinde bu savaşı bitirmek istemediği aşikar. Rusya'yı zayıflatmak istiyorlar. Türkiye bir aktör olarak komşusunda bu savaşın bitmesini istiyor. Neden istiyor? Karadeniz güvenliği çok önemli. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bizim gemileri vurdular. Ve biz Karadeniz güvenliği için tekrar bir masa kurulmasını ve savaşsız bir Karadeniz alanı oluşturmasını istiyoruz. Bu çok önemli. Birkaç cümle eğer varsa bu konuda konuşmak istiyorum. Neden? Şimdi Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimali vardı. Fakat buna yönelik önlem alınmadı. Hürmüz Boğazı kapatıldıktan sonra da açılmadı. Karadeniz'in kapanma ihtimali var mı? Güvenlik problemleri sebebiyle var. Dolayısıyla önceden burada önlem alınması, uluslararası kurumların devreye girmesi, uluslararası koruma birliği ile taraf

0: tarafların Hürmüz konusunda savaşsızlık mutabakatına varması gerekiyor. Çünkü eğer savaş Karadeniz'e sıçrarsa, Karadeniz kapanırsa, tahıl açısından, dünya tahıl arzı açısından, dünya enerji arzı açısından, seyir sefer güvenliği açısından çok büyük yıkımlara sebebiyet verecektir. Şimdi Hürmüz Boğazı kapalı ve dünya ekonomilerini biliyoruz. Dünya enerji sarfiyatındaki süreci biliyoruz. Pek de parlak değil. Bunun yanında Karadeniz'in de kapanmasıyla birlikte özellikle Afrika ülkelerinin tahılının %40'ı biliyorsunuz Rusya Ukrayna'dan gidiyor.
1: Evet.
0: Tahıl krizi başlayacak, yem krizi başlayacak, yumurta krizi başlayacak, hayvancılık geri gidecek, enflasyon artacak, ürüne ulaşım çok zorlaşacak. Dolayısıyla savaşla alakası olmayan ülkeler de cezalandırılacaklar. Ve açlık oranı artacak. Özellikle Afrika için konuşuyorum ki dünya genelini etkileyecek bir pozisyon bu. Öncesinde Karadeniz güvenliğinin sağlanması ve bunun da savaşsız bir şekilde sağlanması lazım. Çünkü İngiltere'nin tezi vardı savaş başladığında. Monroe Doktrini ile alakalı, işte buraya askeri araçlar gelsin, asker gemileri gelsin, biz burayı koruyalım gibi. Tabii, pardon, Monroe değil, Montreux, affedersiniz ben karıştırdım. Montreux'a karşı olarak hani güvenlik sebebiyle biz buraya gelelim, Romanya limanlarında yer alalım ki Karadeniz'in güvenliği sağlansın. Fakat bu tabii ki Türkiye tarafından tartışmaya açılmadı. Açılmaması da gerekiyordu. Tıpkı tahıl koridorunda olduğu gibi barış içerisinde bir mütabakata hazırlanabilir. Türkiye'nin önderliğinde ki biz bunu gördük, dünya da gördü. Türkiye'nin önderliğinde başarılı bir süreç gerçekleşti. Yine barışla, askerle, orduyla ya da gemilerle değil, donanmalarla değil, bir barış koridoru açılıp Karadeniz Savaşı'nın dışında tutulabilir. Birleşmiş Milletler'in de tabii ki öncülüğüyle bu yapılabilir. Şu an acil olarak bunun devreye girmesi gerekiyor. Savaşın genişleme ihtimali var mı? Var. Ancak şu an bizim asıl odaklandığımız nokta Karadeniz diyebiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Aslında bizim birkaç sorumuz daha vardı ama süremizin sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Çok sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, dünya gündemindeki sıcak başlıkları İstanbul Aydın Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Canan Tercan hocamızla değerlendirdik ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayanlar Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz Ayberk Can Akçı ve mikrofon başında speakeriniz ben Mahpe İkir Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok şey aslında büyük bir birikimin, ince bir zevkin ve köklü bir kültürün ürünüdür. İşte biz de bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız konulara bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Bugün sizlerle Osmanlı'da hayatın serin ve zarif bir parçasından söz edeceğiz. Şerbetlerden. Osmanlı'da şerbetler çok yaygındı. Ama şerbet sadece bir içecek değildi. Aynı zamanda bir kültürdü, bir incelikti, bir misafirperverlik göstergesiydi. Düşünün, sıcak bir yaz günü, güneşin yakıcı etkisi altında yürüyorsunuz ve bir anda karşınıza çıkan bir sebilden size uzatılan serin bir tas şerbet. İşte Osmanlı'da serinlemek böyle bir zarafetle mümkündü. Gül, demir hindi, nar, vişne. Doğanın sunduğu en güzel aromalar özenle hazırlanır, hem ferahlatıcı hem de şifa verici içeceklere dönüşürdü. Her şerbetin kendine has bir anlamı vardı. Gül şerbeti ferahlık ve zarafet.

0: afeti simgelerken demir hindi şerbeti sindirimi kolaylaştırdığı için tercih edilirdi. Nar şerbeti ise hem rengiyle hem tadıyla sofraların gözdesiydi. Üstelik şerbetler sadece evlerde değil, saray mutfağında da önemli bir yer tutardı. Sarayda görevli şerbetçiler bu içecekleri en doğru ölçülerle hazırlamak için özel eğitim alırdı. Misafir geldiğinde su ikram etmek bir nezaket göstergesi ise şerbet sunmak çok daha özel bir anlam taşırdı. Bu misafire verilen değerin en zarif ifadelerinden biriydi. Ve bu gelenek sadece evlerle sınırlı değildi. Sokaklarda kurulan sebillerde, özellikle yaz aylarında halka ücretsiz şerbet dağıtılırdı. Hiç tanımadığınız birinin hayrı sayesinde bir yudum serinlik içmek. Bu şerbetler sadece susuzluğu gidermekle kalmazdı. Aynı zamanda paylaşmayı, düşünmeyi ve ince bir gönül zenginliğini temsil ederdi. Bugün modern hayatın hızında çoğu zaman bu incelikleri fark etmiyoruz. Ama belki de bir bardak su içerken ya da serin bir çiçekle ferahlarken geçmişin bu zarif kültürünü hatırlamak gerekir. Çünkü bazen en büyük değerler en sade anların içinde gizlidir. Ve bazen bir yudum içecek sadece susuzluğu değil, insanın içine de ferahlatır. Bir başka bölümde, başka bir hikayede yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo 1.
1: Saat 19.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te sağladığı başarıyı eğitime verdiğimiz önemin sonucu sözleriyle değerlendirdi. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekili seçimi yenilendi. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye'nin eğitim alanındaki atılımları uluslararası verilere de tarihi başarı olarak yansıdı. 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen PISA 2025 araştırmasının sonuçları açıklandı.

0: Türkiye fen bilimlerinde 15 sıra tırmanarak 14. sırada kendine yer buldu. Okuma becerilerinde 17 basamak birden sıçradı ve 13.lüğe yükseldi. Matematik alanında ise 9 sıralık ilerlemeyle 23. sıraya yerleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te sağladığı başarıyı eğitime verdiğimiz önemin sonucu sözleriyle değerlendirdi. Evlatlarımızın daha nitelikli, özgüvenli, donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Erdoğan, emeği geçen tüm öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve eğitim camiasının tamamını tebrik etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Türkiye 3 alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi oldu dedi. Bakan Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da PISA'nın 2025 yılı sonuçlarının küresel lansmanında konuştu.
1: Türkiye bu döngüde, yani 2025 döngüsünde ilk defa fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamalarının üzerine çıkmış oldu. Matematikte de hakeza bu ortalamaları yakalamış durumdayız. Her üç alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi Türkiye oldu. Türkiye aynı dönemde hem en başarılı öğrencilerinin oranını artıran hem de asgari düzeyin altındaki öğrencilerinin oranını aynı şekilde azaltan iki OECD ülkesinden bir tanesi oldu.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Eğitimde kaydettiğimiz ilerlemenin önemli bir göstergesi dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'nin artan başarısına dikkat çekti. Bir değerlendirmede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak için attığımız adımların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başladığını söyledi. Irak Temsilciler Meclis Başkanı Halbusi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, daha güçlü bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgeyi inşa etme kararlılığındayız dedi.
2: Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor. Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız. Ümit ediyorum bugün konuştuğumuz ve önümüzdeki ay başlayacağınız Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de en kısa zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte bütün Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur. Daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Müslüman diasporaların yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini duyurabilecek güce sahip olduğuna dikkat çekti. Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diaspora Forumunda konuştu.
3: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bedeli ne olursa olsun hakkın, hakikatin ve mazlumların yanında yer almayı, Gazze halkına insani desteği ulaştırmayı ve Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdürecektir. Zalimlerin en korktuğu şey hakikatin aydınlığıdır. Müslüman diasporalar yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini kamuoyuna ve karar alıcılara ulaştırabilecek, hakikati çarpıtan söylemlere karşı etkili bir toplumsal karşılık oluşturabilecek büyük bir güce sahiptir. Burada Erdemliler İttifakı veya İnsanlık İttifakı diyebileceğimiz çerçeve çok önemli. Bu gücü müşterek bir söylem ve sürekli koordinasyonla harekete geçirerek Filistin halkıyla dayanışmayı daha etkili, daha görünür ve sonuç üreten bir mücadeleye dönüştürmeliyiz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşme

0: Görüşmede ABD Temsilciler Meclisi üyesi Daniel Issa da yer aldı. Görüşme Ankara'da basına kapalı olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı. Yılmaz, kayıp vatandaşlara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili konuştu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağan kurultay sürecine de değindi. Delege isterse nasıl reddedeceksiniz sözleriyle genel başkanlık adaylığına kapıyı açık bıraktı. Üsküdar Belediye Meclisi'nde Belediye Başkan Vekili seçimi yenilendi. 46 üyeli Üsküdar Belediye Meclisi'nde 4 üye tutuklu bulunduğu için seçime 42 üye katıldı. Yasaya göre ilk iki turda üye tam sayısının 3'te 2'si olan 31, 3. turda ise salt çoğunluk olan 24 oy şartı arandı. İlk turda Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin 21, CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 19 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı. Son turda Gültekin 23, Çetinkaya 19 oy aldı ve Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin en çok oyu alarak Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçildi. Gültekin Allah'ın izniyle de Üsküdar'da bütün yurttaşlarımıza adil, eşit bir şekilde davranacağız, onların hayatlarını kolaylaştıracağız dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, üniversite ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirleri için bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıda kampüs ve yurt çevrelerinde yapılacak denetimler ele alındı. Bakan Çiftçi, "Gençlerimiz bize emanettir, onların huzuru ve güvenliği en temel sorumluluklarımızdan biridir," dedi. Çiftçi açıklamasında önümüzdeki haftalarda sahadaki görünürlüğümüzü ve denetimlerimizi daha da artıracağız ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye'ye güçlü kadınla ve güçlü aileyle ulaşılacağını söyledi. Hakkari'de konuşan Göktaş, "Hakkari'li kadınlar terörden çok çekti, hiçbir kadın gözyaşı dökmesin istiyoruz," dedi.
1: Çok önemli bir dönemeçteyiz. Terörsüz Türkiye sürecine girdik. Bu topraklar terörden çok çekti. Hakkari'li kadınlar terörden çok çekti. Çok ağladılar. Ve biz artık hiçbir anne ağlamasın, hiçbir kadın gözyaşı dökmesin istiyoruz. Hiçbir evlat babasız kalmasın istiyoruz. Çünkü terörsüz Türkiye ancak kadınlarla da mümkün. Kadınlarla el ele verdiğimizde daha güçlü Türkiye'ye ulaşabileceğimize biz yürekten inanıyoruz. Bizler kadınlarla güçlü olan bir Türkiye'yiz. Çünkü güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye diyoruz. Ve terörsüz Türkiye'de güçlü kadınlar ve güçlü ailelerle ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz.
0: İş gücü piyasasına yönelik çalışmalar hız kesmeden sürüyor. İşkur, vatandaşların işe yerleştirilmesinde öncülük etmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8 ayda 947 binden fazla kişinin istihdam edildiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, istihdamı destekleyici uygulamaların süreceğinin de altını çizdi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 77. oturumu yapılıyor. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada 51 tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Etkin pişmanlık beyanında bulunan reklamcı Eyüp Subaşı 77. oturumda sanık sandalyesindeydi. Subaşı kamu zararı değil ticari mağduriyet yaşadığını ifade ederek Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. Sanık Subaşı Ongun, Keleş ve Yılmaz'ın yönlendirmeleriyle kendi sermayeleriyle kurdukları ve Panofect Medya'ya ait dijital ekranların ellerinden alınması için sistematik bir baskı yapıldığını iddia etti. Subaşı, üzerlerindeki baskıyı artırmak amacıyla 47 milyon TL tutarında haksız ecrimisil cezaları kesildiğini de ifade etti. Mahkeme başkanı Subaşı'na ifadelerindeki sistem kelimesinin ne anlama geldiğini sordu. Subaşı, belediye bürokratları ve danışmanların taleplerinin dışına çıkılamadığını, bu yapıyı ve yönlendirmeyi bir sistematik olgu olarak algıladığını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan davanın 4. duruşması yapıldı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluk hallerinin devamına karar verildi. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Antalya'nın Aksu ilçesinde

çıkan yangın rüzgarın etkisiyle Kepez ve Döşemealtı ilçesi sınırlarına sıçradı. Yangından etkilenen 8 kişiden ikisi hastaneye kaldırıldı. Aksu ve Kepez'de 254 hane tedbir amacıyla boşaltıldı. 720 kişiyle çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan güvenli alanlara taşındı. Antalya-Isparta karayolu araç geçişlerine kapatıldı. Adana'nın Kozan ilçesi Doğan Alanı mahallesi kırsalında çıkan yangında Enis Çakırı mahallesine sıçradı. Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 112 araç ve 476 personel sevk edildi. Enis Çakırı mahallesinde alevlerin tehdit ettiği 40 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede bazı evler alevlere teslim oldu. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar yapıldı, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 1355'e yükseldi. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki can kaybı da 73.662 oldu. Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikalarına 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'dan tepki geldi. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Portekiz, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere'nin yayımladığı ortak açıklamada İsrail'e net bir çağrı yapıldı. Yerleşimci şiddeti ve yerleşimlerin genişlemesinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirildi. İşgalci yerleşim alanlarını genişletme ve sivil idari yetkileri artırma kararının derhal durdurulması istendi. Ayrıca bölgedeki Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetine son verilmesi ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiği kaydedildi. 12 ülke bölgede kalıcı barış ve güvenliğin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğinin altını çizdi. Yemen'de tansiyon yükseliyor. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Son olarak Husiler Suudi Arabistan'da birçok noktaya füze ve İHA'larla saldırdı. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ukrayna'da Biryansk bölgesini vurdu. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ukrayna başta olmak üzere küresel çatışmaların sonlandırılması ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri heyetinin Moskova'ya yaptığı kritik ziyaret masaya yatırıldı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Usakov görüşmede Trump'ın Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesini istediğini ve bunun Amerika Birleşik Devletleri-Rusya ilişkilerinin tam olarak yeniden kurulmasını sağlayacağını söylediğini açıkladı. Putin, Trump'a çatışmanın sona erdirilmesine yardımcı olmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yapabileceğini anlattı. Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca bir planı olmadığını açıkça belirtti. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te sağladığı başarıyı eğitime verdiğimiz önemin sonucu sözleriyle değerlendirdi. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekili seçimi yenilendi. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da devam ediyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu için geri sayım sona erdi. 36 takımlı lig aşamasında ilk hafta karşılaşmaları bu akşam oynanacak. Program şöyle. Saat 19.45 AEK Atina, Lask, Tabii Spor'da. Club Brugge, Aston Villa, Tabii Spor 1'de. Saat 22'de Borussia Dortmund, Villarreal, Tabii Spor 2'de. Porto, Manchester City, Tabii Spor 1'de. Lille, Real Betis, Tabii Spor 3'te. Real Madrid, Inter, Tabii Spor'da. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak.
Yarın saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 tabii ve TRT

0: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara ve Malatya 12, İstanbul ve Kahramanmaraş 19, İzmir 20, Antalya 23, Adana 21, Bolu 10, Samsun ve Trabzon 16, Gaziantep 18, Diyarbakır 15 derece. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49-53. Kilometreler arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
4: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
3: O zaman soru şu: bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
4: Değil midir?
3: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
4: Girdim.
3: Bak bakalım ne diyor.
4: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
3: O zaman durma, hızını yükselt.
4: Hemen hocam. Hocam, hızının da hızlısı varmış meğer.
5: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
6: Yeni MaxSticker kartla sen nerede istersen maksimum kartın orada. İş cepten MaxSticker karta hemen başvur, maksimum kartını tanımla. Kartını dilediğin yere yapıştır, kolayca öde. Ayrıntılı bilgi iş cep ve maksimum.com.tr'de. 25 yıldır sana
7: maksimum. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
8: Saç kurutma makinesi deyince vatan.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
11: Pilot Garaj Auto Expertiz.
12: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
13: Bankkart, seni düşünür o.
14: 7-14 Eylül tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet gümüş 17.999 liraya vatanda. Üstelik öğrencilere özel 1000 lira indirim. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
15: Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
14: 7-10 Eylül tarihleri arasında seçili TCL televizyonlarda garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
16: Türkiye BES modellerini arıyor.
17: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun.

0: Denizde Rip akıntısına yakalanırsak ne yapmalıyız? Giresun Üniversitesi Sivil Savunma Uzmanı Ertuğrul Yalçın'a sorduk.
1: Ruhsatlı plaj işleten, can kurtarma ve ilk yardım dahil her türlü güvenlik önlemini almış tesisleri tercih edin. Yüzme bilseniz dahi tehlikenin yüksek olduğu dalgalı ve rüzgarlı havalarda kesinlikle suya girmeyin. Çeken akıllı tehlikesinin olduğu günlerde yapılan resmi duyuruları ve tesislerin genel uyarılarını önemseyin, dikkate alın. Tüm uyarılara rağmen çeken akıntı veya dalgaya kapılırsanız sahile doğru yüzmeye çalışarak kendinizi yormayın. Akıntının sizi sürüklemesine bir süre izin verin. Akıntı zayıfladığında sahile değil yanlara doğru paralel bir şekilde sağa veya sola yüzerek akıntıdan kurtulmaya çalışın. Akıntısız rotaya ulaştığınızda kısa molalarla nefes alarak sahile doğru yüzmeye çalışın. Sahile yüzemeyecek durumdaysanız su üzerine sabit kalmaya çabalayın ve elinizi kaldırarak yardım isteyin. Bu sırada sakin olmalısınız. Enerjinizi verimli kullanıp sakin kalmak ve panik içerisine girmemek hayatınızı kurtaracaktır. Çeken akıntı veya dalgaya kapılan kişinin yapacağı en yanlış hareket akıntıya ters yönde, akıntı kanalı içerisinde sahile doğru yüzmeye çalışmaktır. Bu şekilde kişi güçlü akıntının etkisiyle hem çok zorlanacak hem de kurtulamadığı için panik yapacaktır. Doğru davranış, kendinizi bir süre akıntıya bırakıp akıntının zayıfladığı yerde sağa veya sola yüzerek akıntılı bölgeden uzaklaşmaktır. Çeken akıntıya kapılan veya suda boğulan kişiyi bilinçsizce kurtarmaya çalışmak oldukça tehlikelidir. Bu anlarda çevreden yardım isteyin. Can kurtaran çağırın. Can kurtaran yoksa can simidi, can yeleği, kurtarma ipi gibi deniz malzemeleriyle yardım edin. Bu sırada öncelikle kendi güvenliğinizi sağlayın. Sakin, bilgeli ve kendinize güveniniz varsa yardım edin. Telaşlı ve heyecanlıysanız tehlikeye atılmayın. Çevreden yardım isteyin. Suda boğulmalarda ilk yardım oldukça önemlidir. İlk yardım yapabilmek için de ilk yardım eğitimi almalısınız.
2: Soralım bakalım.

0: İyi akşamlar efendim. Spor Servisinden herkese merhaba. Ben Ahmet Füsunoğlu. Bir programda daha sizlerle beraberiz. Bugün 8 Eylül 2026 TRT Radyo 1'desiniz. Spor Servisi programı ve günlerden salı, salı olunca ne oluyor? Hayır Ülgen'le beraberiz. Hoş geldin sevgili Hayır Ülgen.
1: Hoş bulduk Ahmetciğim.
0: Evet, Hayır Ülgen'le beraberiz ama Ali Yıldırım yapımcım ve aynı zamanda Ayberk Çanakçı teknik yönetmenimiz, onlarla da beraber, hep beraber 60 dakika boyunca sizlerle olacağız. Trendyol birincilikle başlayacağız, Süper Lig'e geçeceğiz, sonra Şampiyonlar Ligi konuşacağız ve programımızı bitireceğiz sevgili Hayır Ülgen'le. Hiç vakit kaybetmeyeyim Hayır Ülgen, hemen oynanan maçları, 6. hafta maçlarını okuyarak başlayalım.
1: Tabii.
0: Evet, Bandırma Spor 6, Bolu Spor 0, gol yağmuruyla başladı maç. Eminim ben seyrettim tabii ki, Hayır Ülgen'le de bol bol yorum yaptık. Seyredenler 10-0'da bitebilirdi demişlerdir maçı.
1: Evet.
0: Konuşacağız birazdan Hayır Ülgen'le. Keçtaş Ankara Keçiören Gücü 3, SMS Grup Sarıyer Spor 0, Orfa Yapı Pendik Futbol AŞ 1, Eminevi Ümraniye Spor 0, Antalya Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Batman Petrol Spor 4, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 3, Muğla Spor 2, Van Spor 2, İstanbul Spor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2, Turka Esenler Erok Spor 0, Metro Holding Kayseri Spor 3, Manisa Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 2, Mardin 1969 Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 0. Şimdi bu sonuçlarla puan durumuna da hemen bakalım ve sonra maç yorumlarını hep beraber alacağız.
1: Hafta içi.
0: Evet, hafta içi oynanan maçlar da var tabii.
1: Tabii
0: onları da konuşacağız.
1: Tabii.
0: Ama bir istersen puan durumunu da bir Hayır Ülgen şöyle bir geçelim. Batman Petrol Spor şu anda 6 maçta 16 puan.

0: Evet, maşallah diyelim değil mi?
1: Evet. Batman, biliyorsun onun başında da Selçuk Şahin. Selçuk ama yani. Çok iyi bir hava yakaladılar. İyi de gidiyorlar.
0: Sen
1: ama,
0: söylemiştin zaten. Evet, takım, kamptan çok iyi çalıştıklarını söylemiştin. Evet.
1: Şu anda lider. Yalnız bir şey burada söyleyeyim. Son Karayemlik maçında ben defanslarını iyi görmedik bir iki haftadır. Bundan sonra artık güçlü takımlarla maç yapacaklar. Batman Spor biraz kendine bakması lazım. Çünkü daha ciddi rakiplerle oynayacaklar. Bunun yanında da Karagümrük'e bir şeyler söylemek lazım. Eğer sen deplasmanda iyi bir kadron, geçen seneden düşmüş bir kadron elindeyse gidip deplasmanda 3 gol yiyorsan 3 tane atıyorsan orada dur. Demek ki şampiyonla oynayacak kulüp nedir? Biz bu ligde ne diyoruz? Gol yemeyeceksin. 3 gol atıyorsan, 4 gol yiyorsan o zaman burada da Karagümrük'ün büyük eksikliklerinin olacağını söylemek istedim.
0: Doğru. Bursa Spor zaten şampiyon adaylarımızdan biri idi. Bu sene gerçekten onlar da Süper Lig'in yeni takımı. İki yeni takımı diyelim değil mi? Alttan geldiler. Batman, Petrolspor ve Bursaspor. 1-16 puanda, 1-15 puanda Süper Lig'den yeni düşen Kayserispor'da 3. sırada. O da 13 puanla 6 puan 6 maçta 13 puanla devam takip ediyor. Yine bir Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Mardin 1969 Spor 6 maçta 12 puanla 4. sırada. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 12 puan. Keştaş Ankara Keçiören Gücü 6. sırada 11 puan. SMS Grup Sarıyer 7. sırada 10 puan. Bandırma Spor 8. sırada 9 puan. 9. sırada Muğla Spor Kulübü 9 puanda. 10. sırada Manisa Futbol Kulübü 8 puan. Mısırlı Komiteleri Fatih Karagümrük 11. sırada 8 puanla, 12. sırada Orfa Yapı Pendik Spor yine 8 puanla, Ekenler Beton Sivas Spor 13. sırada 6 puan, Antalya Spor 6 puan, Van Spor 5 puan, Bodrum Futbol Kulübü 4 puan, Turkay Esenler Erok Spor 4 puan, Eminönü Ümraniye Spor 3,

0: İstanbulspor 2 ve Boluspor 20. sırada 0 puanla devam ediyor. Hemen bir istersen 5. hafta maçlarını da şöyle
1: onu da konuşayım. Sana çok önemli bir hatırlatma yapacağım.
0: Buradan da gidelim bu hafta. Bu arada 6. hafta maçları da inanılmaz kaliteli ve güzel geçti. 34 gol atıldı.

0: 0, Keçtaş Ankara Köçeören Gücü 2, Van Spor 0, Batman Petrol Spor 2, Mısırlı Komiter Karagümrük 1, Metro Holding Kayseri Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2, Mardin 1969 Spor 0 2, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 4, Manisa Futbol Kulübü 2, Bursa Spor 4, İstanbul Spor 0 ve Bodrum Spor 0, Turkaysenler Erok Spor 0. Şimdi 5. Evet. hafta maçları böyle şekilde bitmişti. 6. haftayı az önce okuduk. Şöyle bakıyorum da yenilgisiz iki takım var elimizde. Evet. Batman Petrol Spor ve Mardin 1969
1: Spor. Şimdi seninle beraber.
0: İkisi de Trendyol 1. Lig'in yeni takımı.
1: Evet, ikisi de. Biz seninle beraber.
0: Bir de sen ikisine de iyi takım demiştin. Onu da söyleyelim. Evet.
1: Hatta
0: Mardin 1969'a atanı tutanı iyi demiştik değil mi?
1: Şimdi şöyle Ahmet'ciğim, senin Bolu'da konuşurken hayray bana hadi ver dedin. Ama ben sana 7-8 takım verdim. Şimdi 8 takımın 7'si zaten bu ligin içerisinde.
0: Evet,
1: 7 takım.
0: Evet,
1: Iğdır'da evet. Şimdi her şey sezon başındaki takımların kamp durumuna bağlı. Yani bakıyorsun futbolcular gelmiş. Hı-hı. Gerçekten de oyuncular var. Hocası iyi. Bir derece maddi durum olduktan sonra sorun olmayınca hoca ne yapıyor? Daha rahat bir çalışma ortamı hazırlanıyor. Ve sana dedim ki 8 takım var. Bak sana 8 takımın 7'si burada en üstte.
0: Evet.
1: Sana aşağıdaki takımları İstanbul Spor'u söyledim, Van Spor'u söyledim. İşte burada daha hangisi İstanbul Spor'u söyledim, Bolu Spor'u söyledim. Onlar da ligin altındaki 7 takım.
0: Hı-hı.
1: Yani her şey kamplarda belli olur. Yani bir yola çıkacaksan
0: bu arada
1: sen...
0: Bolu'yu direkt söyledik zaten. İşleri çok zor. Ligi tanımayan hoca
1: Amerika'dan getirdiler. Evet. Ama böyle devam ederlerse, uzaydan getirirlerse artık kümede de kalamazlar. Bak şimdi Amerika'dan getirdiler, evet, bir şey olamadı. Yani 6-7 maçta kazanamıyorlar. Bir gol atmışlar, hiç puan alamamışlar. Şimdi böyle olursa bundan sonra uzaydan da teknik direktör getirirlerse ben hep ne diyorum, lütfen ya bu birinciliğin hocaları bu Türkiye'den olsun. Bizim gençlerimize önem verelim, yardımcı olalım. Şimdi sen Amerika'dan getiriyorsun. Şimdi Ahmet Füsunoğlu, ben şu anda çıkarıp Amerika'ya götürsem bir takıma, sen ne yapabilirsin?
0: Hiç tanımıyoruz ki, ligleri bilmiyoruz, futbolcuları bilmiyoruz.
1: Tanımıyoruz. Lige gitme, ben neydim? Bolu ilk düşenlerden biri, inşallah Adana Demirspor olmaz. Ondan daha kötü duruma geçti. Hiç mi Adana Demirspor geldi, Erok'tan puan almışlar. Bunlardan da alamıyorlar. Anlatabildim mi?
0: Valla ben ayrılırken Bolu Spor'u, Bandırma Spor'u, Bolu Spor maçını özellikle seyrettim. Sen de biliyorsun, sık sık,
1: evet,
0: da yazıştık zaten.
1: Sen de bana dedin.
0: Şimdi sen hatta özel bir bilgi almıştın. Bolu Spor başkanı özel bir prim vermiş.
1: Ben açıkta, ben yani başkan yardımcılarıyla da konuşayım, dediler ki hayır abi çok da özel bir prim verdik.
0: Evet, yönetim bu elinden maçtan, geleni yapmış,
1: evet,
0: yani.
1: Bu yapmış ama daha önce neredeydi? Sadece takımın idman yapılmadı. Yani Ahmetciğim sen de o kadar iyi niyetli bir idman.
0: Hayır, bu maç için yani, yapmış. Yoksa
1: bu maçta da yani
0: yönetim görevini
1: çünkü
0: yapsa.
1: Çünkü başka bir alternatifler yoktu.
0: Niye?
1: Baktılar olmadı. Bak ne oldu? Şimdi söz veriyorsun, eğer gidip de o soyunma odasında olmuyorsan futbolcu bunlara kızar ve bunun ters etki yapar.
0: Valla biz yani herhalde seninle 8 senedir şurada yapıyoruz program. 8 senedir her hafta diyoruz ki bu lige Mourinho'yu getirsen başarısız olur.
1: Olur.
0: Burayı tanıyan adam getireceksiniz.
1: Yani, tabii ki bir de buranın dediğin gibi tutanı,
0: bu birinci kural yani.
1: Tutanıyla
0: atanı iyi olacak.
1: Kim ne derse desin bana anlatmasınlar. Yok işte iyi takımız. Bırak bunlar. Bunlar bu ayakları
0: bırak. Hatta
1: bırakmaklar.
0: Atanı iyi oldu mu işte takımları götürüyor. Senin Marco Paşa.
1: Evet. Biri kaleyi engellerse, tabii, biri de skor levhasını değiştirirlerse maçı alıyorsun arkadaş ya. Bunun daha bunun alternatifi yok.
0: Bak şimdi Bursa, evet, Spor bulmuş güzel, iyi bir golcü değil mi?
1: Tabii.
0: Kaç haftadır takımı yürütüyor. Ve sürüklüyor.
1: Ahmetciğim baktım.
0: İyi de paraya satarlar onu.
1: Önümüzdeki hafta senden ricam. Gol krallığını çağır. Bir bak yani gelelim. Ya bir tane Türk yok ya.
0: Hemen abi, hemen açalım. Hemen şu anda bak, istersen.
1: Bak.
0: 6. Yani hafta sonunda. Bursa Spor'dan Iheanacho işte
1: 8 gol atmış.
0: Kereci Iheanacho 8 gol
1: bak,
0: yani.
1: Daha bu 6 hafta. Bak
0: Ray Manay Sivas Spor'da Süper Lig'de de biliyor, tanıyor zaten, evet, dinleyicilerimiz. 6 gol.
1: Evet.
0: Mamadiyev Keçiören Gücü'de 6 gol.
1: Evet.
0: Süleymanov Kayseri Spor'da 5 gol değil mi, öyle
1: evet,
0: görüyorum.
1: Evet.
0: Sonra Pesic geliyor Fatih Karagümrük'te 4
1: bekle,
0: gol.
1: Tamam bekle. Allah aşkına ilk 5.
0: Hayır hala 5 değil, ona kadar insan
1: ya
0: Türk yok.
1: Ya sen artık fazla da gitmeyelim de şu 5'te bir tane Türk futbolcusu var mı Ahmetciğim? Bu lig nedir? Süper Lig'e hazırlanan futbol takımları değil mi?
0: Yani
1: futbolcular değil mi? Milli

0: takım adayları değil mi? Yani buradan. Bundan sonra gerisini satsan önemli değil. 7-8 sene, 9 senesi kardeşim yabancı ya.
1: 10. Yani, sırada bir işte bak, Türk 9, 8, futbolcu var yani.
0: Diyorum. Yani biz bunu yapmazsak, bu golcüleri yetiştirmezsek ya Ahmetciğim hiçbir zaman başarılı evet. olamaz. Yazık değil mi? Bundan önce kaç senelerde 7-8 senedir program yapacağız diyoruz. Marco Paşa. Ya bu ligde 7-8 sene gol kralı
1: evet.
0: 39 evet. yaşında.
1: Kaç yaşında hala gol kralı
0: 39-40 yaşında. Yani benim demek istediğim şu. Yani artık Türk futbol milli takımı da daha iyi olmak üzere bir santforumuz ya. Hı-hı. Şimdi milli takım santforla mı oynuyor? Santforsuz oynuyor. Yani mecburen diyor yapılanmayı değiştiriyorsun.
1: Evet.
0: Onun için biz lütfen buradan federasyona da rica ediyorum. Eski golcülere getirin gol vuruşlarını üretin. Bunun istatistiğini yapın ki yarın öbür gün Türkiye'de. Utanıyorum ya, birinci ligde bana deseler kim gol kralı, yok İvan Çoboğlu bilmemeymiş ya, yapmasın yeter. Marco Paşa demekten bıktım seninle 7 sene.
1: Kaç senedir ama Türk golcü çıkmıyor ki.
0: Çıktı.
1: Kaçmaz da yani. O yüzden milli takımda da golcü sıkıntısı var.
0: İşte zaten değil mi? Santfor bulamıyorsun. Yani Türkiye'de santfor.
1: Bu arada mesela Boluspor'un yaptığı, onu konuşuyorduk. Çok ilginç yani, kaleciyi de yabancı almış.
0: Ya
1: hayır, yabancı kaleci alıyorsun, bari takımın kaderini değiştirecek bir kaleci al.
0: Yabancı kaleci çıkarıyorsun, hocadan kavga ederek ayrılıyor. Yani hocasıyla
1: ben sana kavga. Bir şey söyleyeyim mi? Yerine yani, giren çocuk daha iyiydi.
0: Daha iyiydi. Genç, ben sana demek istediğim şu. Ya birinci ne? Umut ligi demektir. Umut ligi. Anlatabildim. Nerede ya getiriyorsun Amerika'dan bana bunu, öbürünü buradan getiriyorsun. Nereden ısparlama, nereden? Bu hocayı nerede takip ettiniz? Nerede gördünüz? Bu hoca Türkiye'yi, Bolu'yu ne kadar tanır? Yani ben sana derlik başlamadan...
1: Menajerlik olayıdır gene bu.
0: Abi menajerlik de olsa bunun hiç olmazsa bir sorgulaması olur. Bir yapılanması olur.
1: Hayır yani, mesela yabancıları da daha mantık çerçevesinde yabancılar aldın mı bu ligde iyi oynuyor. Bakıyorsun nereden? Afrikalı futbolcular iyi oynuyor. İşte
0: ben,
1: ne bileyim veya işte Yugoslavlar,
0: Yugoslavlar,
1: Arnavutlar değil mi?
0: Tabii.
1: Oradan Romanya'dan gelenler bu ligde yani Trendyol birinci ligde iyi oluyor. Başarılı oluyorlar ama... bakıyorum ben Boluspor'un yabancıları da işte Honduras, Panama, Güney Amerika ülkelerinden ya, yani.
0: Hocası nereden geldi ki, onu nereden getirecek? Hocası nereden Türk futbolu
1: yani biliyor ki? Aynı menajer başka futbolcular
0: da nerede? Üç tane, zaten bir tane de olsa yeterli. Elin başına koparsın ama yani beş tane menajer geliyor. Hı-hı. Bir kulübe. Ya kamplara gidiyorum ya seninle beraber
1: konuşuyorum. Ali'den rica edelim. Sivasspor'un Sivas demişim. Boluspor'un yabancılarını bir açabilir miyiz? Hangi ülkelerden gelmiş bakalım bir.
0: Ben şunu da sana söyleyeyim. Birleşik Milletler gibi çıkacak. Göreceksin de.
1: Hı-hı.
0: Ya gidiyorum kamplara Ahmet'ciğim. Bakıyorum oteller menajerlerle dolu ya. Yani menajerler bir de bakıyorsun hocayla yok yöneticilerle baş başa. Bir futbol takımında eğer kulübün menajeri diye biri girerse o kulüpten hiçbir zaman sana bir başarı gelmez.
1: Doğru diyorsun. Doğru diyorsun.
0: Söyleyeyim yani, çünkü futbolcunun aklı orada olur, parada olur. Yani ne demek ya, koymamak lazım yani.
1: Evet, şimdi açtı tabii, ben buradan onları görmem mümkün değil. Yabancı futbolcular bayağı çok, dediğin gibi Birleşmiş Milletler.
0: Birleşmiş Milletler.
1: Boluspor'da kaleci Yunan asıllı mı? Ben göremiyorum. Yunanistan, Yunan kaleci. Sen bana kulağıma söyle bir yanda. Cuesta var mesela. Cuesta hangi ülkeden? Kolombiya'dan bak mesela.
0: Gittiler bizimkiler orada seyrettiler. Kolombiya'dan alırlar getirdi. Ya Ahmet'ciğim yani fazla burada fazla konuşamıyorum. Eleştirmek de istemiyorum. Yani bu yanlışlıkları bir durum demek lazım. Yani biri Kolombiya'da, biri Yunanistan'dan, biri Amerika'dan, biri Somali Ligi'nde bilmem ne hocalık yapmış.
1: Yok, Yunanistan'dan kaleciler iyi çıkıyor. Bak Hull City'de mesela Acun Ilıcalı gitti, Yunan kaleci aldı. Çok da iyi oynuyor.
0: Babacığım şimdi fazla futbolcu bir ülkede kötü.
1: Hani Yunan, Yunan'la şeyin tutar bizim.
0: Yani tutar da.
1: Mayalar
0: yani,
1: tutar.
0: Şimdi maya tutar da bunu maya tutacak hali de kalmamış. Yani bunu getiren kim? Bunu seyreden kim?
1: Ama gerçekten genç kaleci daha iyi oynadı onu.
0: Ya bizim sıradan bir kaleci koysan onlardan iyi ya Ahmetciğim.
1: Ama şey defans attı çok kötü yani Boluspor'un. Her atak gol şey gol pozisyonu.
0: Ya 6 maçta bir gol atmışsın ya Ahmet, yapma ya, defans diyorsun.
1: Yani
0: forvette de o bir tane
1: forvet de zayıf, attı. Forvet de zayıf.
0: Yani kusura bakma.
1: O bir tane zaten gol kaçırdı.
0: Sen
1: nasıl kaçırdın yani?
0: Ne kadar iyi niyetlisin, ne kadar hoşgörülüsün ya.
1: Ben dedim hayır oğlum, abim bu yaşta o gol atardı.
0: Bir gol atmış. Bunun plaka numarası ne? 13-13 tane de golüymüş abi.
1: Evet.
0: Neyi anlatacaksın bana?
1: Yani Bandırma Spor aslında futbolcular bence 5-0 ilk yarı bitince acıdılar.
0: Aslında konuşması gereken ne biliyorsun? Şimdi Bülent Korkmaz ne dersen de 6 puan almış. Hocayı gönderiyorsun.
1: Evet. 0 puan. Spor,
0: ya bu 0 puan hoca orada duruyor.
1: Yani, niye? Bence tazminatı ağır.
0: Ya tazminat. Yani zaten buraya geldiğin zaman bir defa yabancılara para vermeden gitmez
1: evet,
0: abi.
1: Evet. Tazminat ağır.
0: Şimdi Amerikan,
1: tazminat ağır. Para yok bile
0: şimdi
1: bunda.
0: Şimdi gelmiş demiş ki ben başarılıyım demiş. Daha takımı oturtamadım. Ha doğru söylüyor. Yani kümeye düştükten sonra mı takımını oturtacak? Ben onu anlamış değilim yani.
1: Daha ama 6. hafta dur olmuyor. Öyle mi?
0: Peki.
1: 15. haftadan sonra gerçek hafta, gücünü göreceğiz.
0: Tamam. 6 hafta sonra da mesela arayacağım.
1: Ben bir ışık görmedim, o ayrı.
0: Bilemem. 6 maçtan sonra diyorsun. 6 hafta bekleyeceğim, sabredeceğim.
1: Sen direkt ihaleyi benim üzerime yıktın yani.
0: Yani söylüyorum yani. Ya bir teknik adamı böyle göndermek de olmaz. Bak bu sene bu daha 6. haftada kaç hoca gitti biliyor musun? Ahmet bugün.
1: Evet sayalım onları.
0: 1. Bülent Korkmaz, Antalya Spor.
1: Evet ilk giden hoca oldu.
0: Arkasından Barış Kampak. İşte geçen sene başarıya götürdü. İstanbul Spor'dan
1: evet.
0: Bahis konusunda onu işten atmadılar. Şimdi gönderiyorlar. Bir de şimdi bugün Esenler Erok. Esenler
1: Erok. O da yani. Son dakika diyorsun.
0: Son dakika. Üçün haberi.
1: Mustafa Gürsel.
0: Evet. Üç haberi de bugün benden duysunlar. Hı-hı. Üçü de benden oldular yani. Anlatabildim mi?
1: Evet.
0: Bülent'i dün biraz konuşmuşlardı.
1: Bülent Korkmaz dün gece itibariyle ayrıldı.
0: İşte dün Bülent ama diğerlerini ben ilk haber olarak ben verdim.
1: Evet.
0: Televizyonda da burada da.
1: Yani ne diyelim bu ligde biz alışkınız. Daha takımlar üçer dörder hoca değiştirecekler yani.
0: Ahmet Füsun oldu. İkide bir beni arıyorsun ne diyorsun bu hafta hangi hoca gitti diyen soran sen değil misin ya? Alıştın yani biz maçı konuşamıyoruz.
1: Doğru.
0: Kim iyi kim kötü konuşamıyoruz. Yani böyle bu ligde daha çok gol atılır mı atılmaz mı konuşmuyoruz.
1: Vallahi gerçekten öyle yani.
0: Yani kusura bakma.
1: Yaptığımız iş her hafta yani hangi hoca gitti diye
0: konuşuyoruz. Yani bu nereye kadar gider?
1: O zaman Bolu maçı için daha fazla çok konuşulacak bir şey yok. Geçelim ikinci maça. Senin takımını yendi Keçiören Gücü 3-0'la. SMS Grup Sarıyer'de neler oluyor?
0: Şunu ben geçen hafta burada aynı söyledim. Yani bu galibiyet sizi aldırtmasın. Çünkü Pendik Spor 10 kişi kaldı. 10 kişi olana kadar Pendik Spor daha iyi oynadı. Hı hı. Ve gol pozisyonuna giren de oydu. Ama 10 kişi kalınca bir anda denge bozuldu ve 2 tane gol attılar. Bak böyle giderseniz dedim Keçiören'den fark yiyip dönersiniz. Bunu söyledim açıkça. Ve aynı şekilde de bugün sordum. Bugün de başkan da falan hepsi aradılar. Hayır abi çok haklısın. Biz top oynamıyoruz. Geçen hafta 2-0 kazanınca kendimizi bir havaya soktuk. Ve bugün Keçiören'den 3 tane gol ettiler. Ben burada Osman Zeki Korkmaz'ı tebrik ediyorum. Gitti geçen hafta Bolu'yu Bolu'da yendi 2-0. Geldi bugün 3-0 yendi. Ve gerçekten de güzel işler yapıyor. Onu da tebrik etmek lazım.
1: Evet.
0: Bir de ilk hafta Antalya'dan 4 gol yiyince biz çok eleştirdik. Sen de ben de. Hocam ne oluyor yani Keçiören Gücü? Ama bu Keçiören Gücü herkesi yener rahmet. Yeter ki işi olmasın. Yani
1: evet.
0: Kendini bulsun yani.
1: Evet doğru diyorsun. Hı. Gene yavaş yavaş forma soktu hoca takımı.
0: Evet.
1: Pendik Spor 1, Eminönü Ümraniye Spor 0.
0: Bu iki takımın İstanbul derbisiydi. İki takımı ben tebrik ediyorum. Yani iyi şeyler yapmak istedi. Ama bu maçta kim gol atsa o maçı bitirecekti.
1: 6 puanlık maç olarak görüyorum ben bu maçı.
0: Zaten 6 puandı.
1: Çünkü sezon sonunda göreceğiz ki bu iki takım o küme düşme hattının oralarda.
0: Aynen sana da katılıyorum.
1: Evet.
0: Ve burada Pendik Spor 1 gol attı. O golün üstüne de yattı.
1: Yattı. Antalya Spor 1, Ekenler Beton Sivas Spor 2. Bu maçı Sivas Spor kazandı ama bu sonuç onları aldatmasın değil mi?
0: Şimdi ne Sivas diyorsun? Maçını Sivas hocasıyla bugün herhalde
1: sen
0: görüşeceğiz.
1: Sen bir profesör olarak...
0: Yani
1: o zaman mı konuşalım diyorsun?
0: Konuşalım tamam. Daha iyi ona.
1: Tamam. Batman Petrol Spor 4, Mısırlı Komitere Fatih Karagümrük 3.
0: Bu sezonun en güzel maçı oldu. 7 gol oldu. Kaleciler 7'şer de gol kurtardı.
1: Hı-hı.
0: Gerçekten. Ama maça tempolu giren ilk 46. dakikaya kadar da süper oynayan bir Batman vardı. Taraftar da onu destekledi. Hafta içerisinde diğer takımlarla bir Bursa hariç bir de Batman hariç.
1: Ya Karagümrük de kazanabilir diyordum. Ben de seyrettim maçı.
0: Tabii,
1: maç çok ortadaydı yani.
0: Yani 3-3 oldu daha da şey olabilirdi. Ama ben sadece 46. dakikadan 63. dakikaya kadar 6 gol oldu. Ben böyle bir maç görmedim. Bir top, bir orada, bir burada, goller, kaleciler ve maçı kazanan Batman Spor oldu. Ama çok önemli puan da aldı. Çünkü Karagümrük'ü yenmek kolay değildi.
1: Doğru.
0: Ama Karagümrük'ün de bu kadar ben hata yapacağını düşünmedim Ahmetciğim. Onu da söyleyeyim.
1: Doğru diyorsun. Ben de yani son anlarda hatta dedim acaba Karagümrük bir gol bulup sıyırır maçı dedim ama yapamadım.
0: Son iki dakikadaki gol kaçırdı
1: evet.
0: Yani onu da söyleyeyim.
1: Yani. Muğla Spor 2, Van Spor 2.
0: Şimdi Van Spor sen dedim ya sezon başında. Ben ne dedim bu takımlardan biri de bu düşebilir. Ama... Hı-hı. son iki gün kala çok güzel 6 senedir transfer yaptı. Hatırlıyor musun?

0: musun?
1: Evet.
0: Ve geçen hafta gene deplasmanda, evvel hafta gene puan almaya başladı. Ki kendi sahasında maç oynamamasına rağmen ben Vanspor'un 3 haftada toparlandığını gördüm. Ama Muğla Spor'da hala iddia ediyorum. Yani topu çok kullanıyorlar, iyi kullanıyorlar ama gol yollarında eğer 2 tane basit hata yapmamış olsaydı Vanspor o 2 golü Muğla atamazdı. Ama en önemlisi Bardi denilen bir futbolcu 2 gol attı bu maçta. Bir penaltı vardı. O penaltı olsa oyun kopacak. O penaltıyı da kim kurtardı? Ekrem Kaleci kurtardı. Böyle bir şey. Döndü o topa yine vurdu. Yine kurtardı. Bir kaleci nasıl bir puan alır?
1: Onu i̇şte böyle göz, böyle alır diyoruz.
0: Evet.
1: İstanbulspor 1, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2.
0: Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. İstanbulspor sana ne diyeyim? 10 futbolcusunu gönderdi. 8 futbolcu aldı ama daha oturtamadı. Hoca da takımı düzeltemedi. Ben sana sezon başının daha ilk programda dedim ki ya İstanbul Spor'da 10 tane futbolcu gönderiyorlar Ahmetciğim. Sen dedin yapmayadın. Evet, 10 tane futbolcuyu gönderirsen sonra lige başlarsan zor toparlanırsın.
1: Evet.
0: İstanbul Spor'da aynı şekilde. Biraz yani kim ne derse desin Iğdır kaçta son 20 dakikada toparlansa golü de bulsa ama Iğdır takımı biliyorsun usta oyunculardan kuruldu.
1: Doğru.
0: Maçı da kazandı.
1: İstanbul Spor'da yetiştirici bir kulüp. Yetiştiriyor, satıyor.
0: Satsın ama bir anda 10 kişi gönderip
1: zor tabii, doğru.
0: Onu geçen seneden 5-5 yapacaklardı, öyle gidecek.
1: Doğru. Turku Esenler Erok Spor 0, Metro Holding Kayseri Spor 3. Kayseri Spor çok iyi bir takım. Yani kazanması benim için çok sürpriz değildi ama Erok Spor'un bu seneye bu kadar kötü başlaması benim için sürpriz
0: şimdi
1: oldu.
0: Şimdi Erok Spor'a baktığı zaman 2 mağlubiyeti var. 4 tane beraberliği var. Yani golcüleri yok. Daha önce golcüleri vardı, çok iyi golcüleri vardı. Hepsi gitti.
1: Niye gönderdiler?
0: Yani orada Çorum Spor'u takımdaki bütün futbolcular Çorum. Geçen sene yenildiği takımdan
1: Çorum akıllılık etti. Ligi tanıyan oyuncuları yani, topladı.
0: Topladı. Yani anlatabildim mi? Şimdi buraya gönderdi. Buradakiler de takımı toparlamak zordu. Teknik direktörle. Ama işlerinin zamanının geçtiğini söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Ama şunu söyleyeyim. Erok Spor her zaman iyi bir takım olduğunu söyleyeyim. Çünkü iyi bir kadrosu.
1: Yine de iyi bir kadrosu var
0: ama
1: değil mi?
0: Ama Kayseri Spor dedim ya son 15 günde çok iyi toparlandı. Çok iyi futbolcular aldı. Bu ligin üstüne, kalbin üstü futbolcuları aldı. Hı-hı. Ve her haftada galip gelmeye başladı Bursa maçı hariç.
1: Manisa Futbol Kulübü 1, Bursa Spor 2. Bursa dolu dizgin geliyor valla.
0: Valla dolu dizgin geliyor ama
1: evet.
0: Manisa takımı Allah pamuğu gibi Bursa'yı oyundan düşürdü.
1: Manisa iyi futbol oynuyor ama.
0: İç direkten iki topu döndü, gol kaçırdı belki 5 tane. Yani Bursa Spor hayatta bu kadar yani kim ne derse desin Bursa herhalde en kötü tokat diyecek de.
1: Ama böyle oynarken kazanmak da önemli ayrıca.
0: Tabii işte onu da söyleyeceğim. Hı-hı. Burada işte ne oldu? Bir golcüsü var oyuncu. İki pozisyon geldi, ikisini de attı. Ama öbürleri hep kaçırdı. Demek ki futbolda biraz da tecrübeye ihtiyaç vardır.
1: Doğru.
0: Ama şunu da söyleyeyim. Ahmet'im o seyirci nasıldı? Bir Manisa'da seyirci topluluğuna bakıyorsun. 700 tane Manisalı yok. Ama orada nereden bakarsan 3000 tane Bursa Sporlu taraftar var. İşte taraftarlık budur. Yani öbür takımlara bakıyorum. Esenler'e, o Kayseri. İkisi de şampiyonluğu oynuyorum. Yani sahaya bakıyorsun, tribünlere bakıyorsun. Kardeşim 600-800'den başka şey yok, seyirci yok. Bu evet. Neyin nesidir?
1: Mardin 1969 Spor 0-1, Bodrum Futbol Kulübü 0.
0: Şimdi sen söylemiştin Mardin Spor bu ligde mağlubiyet tatmayan ama bu lige yeni gelen. Gerçekten de Ahmet Cingöz Hoca'yı da geçenlerde
1: çok gol atamıyor ama yemiyor da.
0: Ama kendini de biliyor yani haddini biliyor. Haddini de bilirse bu ligde başarılı olursun. Bu kadar da puan toplamışsa bunu alkışlamak lazım. Çünkü gerçekten Mardin bu lige daha yeni gelmesine rağmen bu kadar puan alıyorsa alkışlamak lazım.
1: Ligin en az gol yiyen takımları hemen sana söyleyeyim.
0: Evet.
1: Kayseri Spor 3, Mardin Spor 3, bir de Bandırma Spor 3. Üçer gol.
0: Üçer gol dediğin gibi. Yalnız şunu söyleyeyim, Ertuğrul Aslan da Bandırma Spor'a iyi futbol oynatıyor.
1: Hı hı.
0: O da defansa çok önem veriyor. Onu da alkışlamak lazım.
1: Evet, şimdi bir maçımız kaldı yorumlamadığımız ama önce bir reklam arası verelim. Tamam. Reklamlardan dönüşte Antalya Spor, Ekenler Beton Sivas Spor maçının yorumuyla döneceğiz efendim. Bizden ayrılmayın.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank Winnow iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Buluta entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Tipsy Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
7: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.

0: Evet, kısa reklam aramız bitti ve yine beraberiz. Yorumla başlayalım mı? Önce bir Beşiktaş istersen seçim kararı açıkladı son dakika. Şimdi, bilgisi olarak verebiliriz aslında.
1: Şimdi yeni bir aday da çıkabilir, onu da söyleyeyim.
0: Beşiktaş'tan
1: yeni bir başkan adayı da çıkabilir.
0: Çıkmaz ya, ben çıkmazsa, bu şu durumda Fenerbahçe'yi kazanmışsın.
1: 3 tane yönetici şu anda kalır. Diğerlerin hepsini
0: değiştirir.
1: Bak bunu da söyleyeyim sana.
0: Kim çıkar peki Gayri Ürgen?
1: Yani şimdi isim vermek olmaz ama iki tane adam var.
0: Sen bir duyumun var tabii ya. Gidiyorsun, divana geliyorsun.
1: Tabii divanda da var, her şeyde de var. Onlarla da beraber çarşının içerisinde.
0: Seçimde son kaybeden yani, kişi olabilir mi? Öyle yani, onlardan biri olabilir
1: mi? Önemli olan yanına alacağı adamlar. Çünkü gerçekten üç tane adamın dışında düşün yönetimin hepsini değiştirmek. Bu nedir? Bir güven. Bu güveni kazanmak için de güvendiği kişiler gelmesi lazım.
0: Yani para lazım şu anda. Beşiktaş'a ve paralı daha çok, yöneticiler istiyor.
1: Çok güzel başkan. Yere temas ettiğini söyleyeyim. Beşiktaş eğer yılbaşına kadar ödemeleri yapmazsa o zaman nalları diker. Sıkıntılar da çok büyük çünkü önemli bir şekilde de faiz ödüyorlar. Başarılı gelmezse çünkü
0: çok borç var ya, takımların borcu çok ayrılıyor. Yani.
1: Neden bu borçlar? Kim izin verdi Ahmetciğim?
0: Yani bunda denetleme nerede? Biraz federasyonda
1: denetleme nerede Ahmetciğim? Denetleme nerede? Denetleme nerede? Bana söyler misin ya? Denetleniyor yani kulüp.
0: Denetleme
1: yani.
0: Dediğin kendi kulüp içinde de denetleme var ama esas Türkiye Futbol Federasyonu yapması lazım.
1: Yani bunu nereye harcamış, nereye gitmiş bunları yap. Bak bütün kulüpler senin dediğin gibi borç içerisinde ya. Borç içerisinde.
0: Bunlar şeyden sonra ayrılanlar bile tekrar borç içine girdi. Yani işte Galatasaray, Trabzon, Fenerbahçe şu anda bak hepsinin inanılmaz borcu var.
1: Kesinlikle.
0: Yani o bankalar birliğinden ayrıldılar, onu ödediler ama.
1: Yani ödeseler ne olur? Ya Beşiktaş'ın yaptığı problem çok daha sıkıntı.
0: Evet, o zaman biz Antalya Spor, Ekenler Beton Sivas Spor maçıyla son maçımızdı. Yorumlamaya başlayalım seninle.
1: Evet.
0: Antalya Spor maçı kaybetti. Ve biliyorsun teknik direktörde de bir istifa mı oldu?
1: Gönderildi mi hoca? Karşıldı ama biz gönderildi demeyelim de karşıldı.
0: Hoca istifa etti diyelim. Zaten bazı rahatsızlıklar da vardı. Ekenler Beton Sivas Spor'da bir kere sen tabii yorumlayacaksın ama bir yükseliş var. Evet. Yani tamam Sivas'taki maçta Mardin 1969'la 2-2 berabere kaldı ama bak ligin en az gol yiyen takımına 2 gol atmış bir kere.
1: Evet.
0: Değil mi?
1: Şunu öyle söyleyeyim. Düşünelim. Ben kısaca şunu söyleyeyim.
0: Deplasmanda da Antalya'yı yenmek kolay iş
1: şimdi
0: değil.
1: Şimdi Sivas gerçekten İsmet Hoca ile bir çıkışa yakalayacaktır. Hı-hı. Çünkü neden? Bir defa transferler son anda oldu. Son anda. Yani son transfer günündeki ben İsmet Hoca ile görüştüm. Son 2 gün kala ben ancak televizyonda söyledim. Yani Mevcut başkana dedim ki ya başkanım Sivas'ta yıllarca başkanlık yaptım. Bu nedir? Sıkıntı nedir? Dedi ki düzelecek. Ama ben şimdi şöyle İsmet Hoca'ya inanıyorum. Çünkü neden? Futbolcuyla birebir iyi konuşan, anlaşan, onların dertlerini dinleyen bir kişi. Yoksa olsa yani çünkü Sivas Spor çok
0: bu ligi de çok iyi biliyor.
1: Çok iyi biliyor. Bir de bu ligin içerisinden ancak nasıl çıkacaksa İsmet Hoca çıkabilir. Başka kimse kolay kolay. Çünkü Sivas'ta geçen sene de çalıştı. Ya futbolcuya para vermezsen, ekonomi zor olursa, futbolcuyu da zor tutarsın, futbolcuyu alamazsan da nasıl çalışacaksın? Yani İsmet Hoca ancak daha yeni yeni toparlanmaya başladı. Yani Antalya karşısında da çok iyi top oynadı. Ama onun en büyük şeyi de şunu söyleyeyim, futbolcularla birebir olmasının en büyük avantajı bir de Manay gibi bir futbolcunun kendisine büyük destek olması.
0: Ray Manay tabii önemli bir futbolcu. Takıma da bir takviyeler sonradan geldi bildiğim kadarıyla değil mi?
1: Bak ne diyorum, transfer tam kapanacağından 2 gün önce. Evet. Hatta ben İsmet Hoca'yı aradım. Sağ olsun o da saygı gösterdi hemen. Tam 2 gün kala akşam beni aradı. Hayır abi biz tahtayı açtık. Hemen televizyon kanallarında ben açıklama yaptım. Yani evet. Çünkü ama şimdi onlar geldiği zaman futbolcu hazır gelmiyor ki.
0: Tabii.
1: Çünkü yani Türk futbolcuları veya da yabancı futbolcular hazır gelmiyorlar.
0: Hazır gelseydi hazırlamak lazım. Takıma adapte olmaları falan için kolay. Değil,
1: yani profesyonellik Türkiye'de tam gelişmiş değil.
0: Doğru. Ali Yıldırım şimdi işaret ediyor İsmet Hoca telefon attığında diye. Evet efendim şimdi Sivas Spor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir bizlerle. İsmet Hocam iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet.
2: Nasılsınız, iyisiniz inşallah.
0: Sevgili hocam bizlere iyi, sağ olun. Sivaslı dostlarımız da iyi anladığım kadarıyla puanlar geliyor, galibiyetler başladı. Bir de bu seri haline gelirse daha da mutlu olacaklardır. Benim de bayağı bir Sivaslı arkadaşım var.

0: Konuşuyoruz arada bir.
1: Evet. Biraz hem büyük bir camia, Türkiye'nin genelinde gerçekten çok takipçi olan, çok sevilen bir camia. Sonuçta 21 yıl Süper Lig'de kalmış, kupayı almış,
0: evet.
1: Başarılarla dolu bir camia. Maalesef 2 senedir bir alt ligdeyiz. Daha sonra biz de dahil olduk geçen sene. Bu senede oluşumlarımızı yaparak en azından zor günler geçiren kulübümüzün önce bir ayakta kalmasını sağlayıp ondan sonra da elimizden geldiği kadarıyla tekrar layık olduğu yere getirmenin çabası ve çalışması içerisindeyiz.
0: Evet.
2: Hocam iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Hayri Baba.
2: Nasılsın hocam, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın?
2: İyiyim hocam, gene zor günlerden geçiyorsun. Zaten zor günlerin adamı diye lanse etmeye başladım seni hocam bundan sonra. Mecnut Başkan'a da dedim ya, İsmet Hoca'yı bir rahatlatmadınız dedim ya. Bir rahatlatın dedim biraz. Hocam gerçekten geçen hafta da 2 gol attınız. İlk yarıda kötüydünüz ama ikinci yarıda çok güzel bir oyunla 2-2 kaldınız. Bu hafta da maçı aldınız. Çok güzel, yani gol de atmaya başladınız. Ve takımda moral içerisinde artık puanlar almaya başladınız. Nedir hocam? Yani nereye kadar gider? Takım toparlandı mı? Biliyorsun taraf, sizin transferler geç geldi. Onlar için bir şeyler konuşabilir misin hocam?
1: Ya şöyle Ayrı abicim... Bizim zaten sezon başında gerçekten kulübümüz farklı durumların içerisindeydi. Yönetim belirsizliği vardı. Daha sonradan kulübün bir ara kayyuma kalma durumu da söz konusu oldu. Ama daha sonra şehrin önde gelenleri, eski başkanımız Burak Başkan ve şehrin önde gelenleri bu duruma müsaade etmediler. Dolayısıyla son anda da olsa bir yönetim oluştu. Ve biz 15 Temmuz'da biz de dahil olduk. 15 Temmuz'da yaklaşık maçların başlamasına bir 3 haftalık 20-25 günlük bir süre kala mevcut kadroyla toplandık. Daha sonraki süreçte transferimiz kapalıydı. 2 tane oyuncu sattık, Okoronko ile Emirhan'ı. Bunları satarak transferimizin açılımını önce gerçekleştirdik. Gerçekleştirdikten sonra da önce içerideki oyuncularımızın, oyuncularımıza olan borçlarımızı, daha sonra da bize maliyetleri bizi aşmayacak, bizi üzmeyecek şekilde aramıza 5-6 tane de oyuncu katarak yeni sezon yapılanmamızı bu şekilde yapabildik. Ve bir hafta, sadece 10 gün bir kamp yapabildik. Ondan sonra maçlar başladı ve 6 haftalık süre zarfında da iyi başlamadık skor olarak. İlk 4 hafta iyi oynadığımız bölümlerde bile sonunu getiremedik. Bu benim hatamdan da olabilir, oyuncu kardeşlerimizin hatasından da olabilir, şanssızlık da olabilir. Bunu her şeyi bağlayabiliriz. Ama iyi oynadığımız dönemde skor alamadık. Ama en kötü oynadığımız maç, Mardin maçının ilk yarısı özellikle gerçekten çok kötü,
2: evet,
1: oynadık.
2: Çok doğru.
1: Ama ikinci yarı bir sinyal, bir dönüşün sinyallerini verdi oyuncu kardeşlerimiz. İkinci yarı çok iyi mücadele edip maçı koparabilirdik de son anda kaçırdığımız pozisyon olmasa Burak'ın ayağında. Evet, ama 2-2 bitirip ilk galibiyetimizi Antalya'da almak nasip oldu. Antalya'da bence bu ligimizin oynayanıyla oynamayanıyla kadro derinliği çok iyi olan ve çok iyi oyunculardan kurulu bir takım bence. Onlara karşı deplasmanda ilk galibiyetimizi aldık. Aslında buruk bir sevinç oldu bizim için de. Evet, ilk galibiyeti almak güzel ama biraz geç gelmesi hepimizi üzdü. Çünkü taraftarlarımız da çok üzüldü. Bundan dolayı çok üzüldük. Dolayısıyla geldiğimiz nokta, evet, 6. haftanın sonunda ilk defa bir galibiyetle tanıştık. Umut ediyorum ki, biliyorum ki oyuncu kardeşlerimin bundan sonraki performansları daha farklı olacaktır, daha iyi olacaktır diye umut ediyor, düşünüyor ve ona göre de çalışıyoruz açıkçası. Bu şekilde sonuç olarak lige başlangıcımız iyi olmadı belki ama oyun olarak bence ilk 4 hafta maçların genelinde %60'lık dilimlerinde çok iyi oynadık. Ara ara kötü oynadığımız dönemlerde de maalesef ama bireysel hata ama kendi hatalarımızdan basit goller yiyip istediğimiz sonucu alamadık. İşte bu hafta aldık. İnşallah bundan sonraki süreçte hem kendimiz hem de bizi seven, bize değer veren, temsil ettiğimiz camiye gönül veren insanları bir parça daha mutlu etmek için inşallah bunu bir seriye bağlayabiliriz. Seriye bağlarsak da ondan sonra bizim için her şey çok daha farklı, çok daha iyi olabilir.
2: Hocam biliyorsun Bodrumspor'da da bu ligde şampiyonluk yaşadın. Gerçekten de o günlerde de biliyorum. Ama geçen sene de biliyorsun bu ligin içerisindeydin. Ama bu lig bu sene daha farklı. Bir yani Bursaspor işte bir Antalyaspor, bir Kayserispor yani Karagümrük tekrar gördü. Daha güçlü bir lig olduğunu düşünüyorum. Bu senenin ligi, iki sene senin gördüğün bu çalıştığın bu liglerde farkı ne hocam?
1: Abi şöyle söyleyeyim, geçen seneyi saymazsak son 3 sezonda ben 2 sezon Bodrumspor'da, bir yarım dönemde Kocaelispor'da çalıştım. Bu süre zarfında 2 tane şampiyonluk yaşadım, bir tane de final kaybettim. Evet. Ama gel gelelim bu sene bence bu son dönemlerin en zorlu ligi yaşanıyor. Çünkü bu evet demin saydığın takımlar var, işte Bursaspor var, Kayserispor var, Karagümrük var.
2: Batmanspor yani.
1: Ama şimdi baktığınızda Batman inanılmaz derecede iyi bir çıkış yaptı. Ve o çıkış o coşkuyla beraber devam ettiriyor. Mardin keza yine öyle. Keçiören Gücü her zaman bu ligin sürpriz iyi takımlarından bir tanesiydi. Aynı şekilde devam ediyor. Şu an itibariyle baktığınızda bence ligimizde Boluspor'un durumu haricinde diğer takımların çoğunun kadro derinliği olarak ya da oyunsal anlamda denk olduğunu düşünüyorum. Evet 3-4 takım kadro derinliği itibariyle diğer takımlardan ayrılıyor. Buna Bursa Spor'u katabiliriz, Kayseri Spor'u katabiliriz, kadro derinliği açısından söylüyorum. Karagümrük'ü katabiliriz, Antalya Spor'u katabiliriz böyle.
2: Sarıyer hocam. Ama,
1: Sarıyer keza öyle. Erol'u da hiç saymıyorum. Erol evet şu anda daha galibiyetle tanışamadı ama Erol takımının kalitesi
0: kadrosu iyi.
2: Çok biraz önce onu konuştum evet, Ahmet'le hocam. Yani haberin olsun hocam. Evet.
1: Baktığınız zaman ön tarafını izlediğinizde Erol Spor'un geçen sene Çorum Spor şampiyonu olmuş. Samudio ile Yusuf ve Burak Çoban oradan gelmiş. Ön taraftan Rize Spor'dan Zekiri gelmiş. Oradan Alanya Spor'dan oyuncu gelmiş. En son Rize Spor'dan Faya geri geldi. Yani İnanılmaz derecede bir hücum hattı var. Bununla beraber evet, orta sahasına baktığınızda yine bu lig ve üst liglerden oyuncu fazlalığı çok fazla bence. Ama onlar da oyuncuların geç gelmesi, istedikleri sezon başı kampını doğru bir şekilde geçirememeleri muhtemelen kendi işlerinde mazeretleri vardır. Ama baktığınızda kadro derinliği olarak çok takım var. Ama oyunsal olarak baktığınızda şu anda evet ligimizin 6. haftasındayız ama oyunsal olarak baktığınızda evet bir Bursa Spor, bir Batman Petrol, bir Mardin Spor,
2: Kayseri Spor
1: oyunlarıyla bence ön plana çıktı. Skor alamadığımız halde bir 4 maç için bizim oyunumuzu da işin içine katabilirim. Çoğunlukla oyun olarak iyiydik, sadece skor alamadık.
2: Evet.
1: Yani demem şu Ayrı abi, geçen senelerden çok daha zorlu,
2: bir lig olacak.
1: Çok daha güçlerin denk olduğu, çoğunlukla çoğu takımın gücünün denk olduğu bir lig yaşayacağız ve sezon sonuna kadar bence çok çekişmeli bir lig geçecek bu sene.
2: Evet. Hocam biliyorsun seninle beraber yıllardır beraberiz. Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi Muğla Spor'la oynuyoruz. Siz oynuyorsunuz. Şimdi evet, oradaki futbolcular yani Muğla Spor iyi oynamıyor falan. Aslında futbol olarak çok iyi. Gol yollarında sıkıntısı var. Bu haftaki Muğla maçı için ne diyorsun? Ama benim gözümde Muğla Spor aslında iyi bir takım hocam.
1: Abi bence buyurun, de iyi bir takım.
2: Buyurun,
1: bence bu ligdeki benim söylediğim gibi abi çoğu takım birbiriyle denk. O gün iyi konsantre olan, o gün maçı gerçekten çok isteyen, o gün oyun planına sadık kalan takımlar genelde maç kazanır. Biz de inşallah o gün onu yaşarız. Çünkü buna gerçekten ihtiyacımız var. Lige baktığımızda biz kendi adımıza evet zorlu da bir fikstürle başladık. İşte Erol, Kayseri, Manisa, Batman, Petrol, Deplasmanı, Antalya bunlar bence hep üst segment, üst yukarıya doğru oynayacak takımlardı. Ama burada biz tamamıyla takımlara rakiplerimizden ziyade kendi oyunumuza bakıyoruz. Kendi oyunumuzda tatmin olduğumuz çok nokta var, eksiklerimiz de var. İnşallah Muğla Spor maçında eksik yaptığımız işleri de bir tık daha yukarı çekip bizim için kazanmamız için gerekli olan ne varsa bu maçı da en azından kazandırıp en azından bu sene 2-2 yapıp taraftarlarımızı, kendimizi mutlu edip önümüze çok daha motive, çok daha iyi bir şekilde bakmak istiyoruz.
2: Hocam ama son sorum, son sorum hocam ama çok bu önemli. Şimdi taraftara ne diyeceksin? Çünkü ben bugün çok 2 gündür mesaj alıyorum. Hocamıza bunu sor falan. buradaki taraftarlar diyor ki biz tribünlere geleceğiz. Biz hocamıza da inanıyoruz ama yönetim biraz da taraftarlarla ilgilensin. Yani yol göstersin ve bu tribünleri dolduralım diyor.

0: Biz de dedim ki hocaya ben söyledim. O da ben bir elçiyim. Evet hocam, yani taraftara bir şey söyleyeceksen söyleyin. Bir de taraftarlar ilgi istiyor. Yani ilgi de aslında takıma onlar ilgi göstermesi lazım ama bir herhalde yönetimsiller bir sıkıntılar var. Biz diyor tribünleri dolduracağız diyor. Evet hocam buyurun.
1: Vallahi hayran, biz bekliyoruz. Sonuçta 6 hafta bitti. İçeride 3 maçımızı oynadık. İçeride de daha galip gelemedik. Bu Muğla maçıyla beraber inşallah taraftarlarımız da tribünlerimizi doldurur, bize gerekli desteği verirler. Kalpten çok destek verdiklerini biliyorum. İnşallah o maçta tamamıyla da yanımızda olurlar ve bizim için önemli olan maçı da kazanırız. Sadece şunu bilsinler, yönetimimiz de bizler de oyuncularımız da inanın elimizden ne geliyorsa Sivasspor'un başarısı için mücadele etmeye çalışıyoruz. Sivasspor'u tekrar eski günlerindeki başarılı günlerine döndürmeye çalışıyoruz. İnşallah bunda da başarılı olacağız. Bunu da yaparken de taraftarlarımızın yanında olması bizlere çok büyük bir verecekler.
0: Hocam şüphem yok. Çok teşekkürler. Evet,
2: hocam ağzına sağlık.
1: Vallahi... Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim hepinize.
2: İlgiyle takip ediyoruz Sivasspor hocam. İyi doları.
1: Çok sağ olun. Çok
2: İyi akşamlar diliyoruz.
1: İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun.
2: Evet, Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Sivasspor tam böyle taş gibi hocayı buldu değil mi?
0: Evet.
2: Tam böyle aradığı
0: adamdır,
2: hocam.
0: İnsandır. Yani gerçekten çok
2: iyi. Ligi iyi tanır.
0: Çok iyi tanır yani, hakikaten öyle yani, onu söyleyeyim. İsmet evet. Başka bir hocadır benim evet. Gözümde.
2: Ama İsmet hocanın yorumlar çok doğru. Ayrılırken bakıyorum da yani şu ligde yani 2-3 takımı çıkart, gerisi hepsi ya bu takım şampiyonla oynayabilir diye diyeceğimiz
0: olabilir de dediğin gibi yani. Çünkü yani, neden? Bir de çok dürüsttür. Mesela ben kendisine transfer ne olacak dedim. Hı. Bir olduğu zaman yaptı, 5 dakika sonra beni aradı. Bir yani insana da bir yardımcı, destek olma şeyi de, özelliği de başka.
2: Evet, gerçekten öyle. Evet, böylece biz 1. ligin şu andaki maçlarını, oynanan maçlarını tamamlamış olduk. Gol krallığını konuştuk seninle, yeni hocaları konuştuk. Biraz Süper Lig konuşalım.
0: Tabii.
2: Sonra telefon bağlantılarımız olacak zaten. Birazdan bağlarız o şeyde. Bir Beşiktaş, Fenerbahçe Beşiktaş maçını konuşalım, derbiyi.
0: Evet.
2: Seyrettin sen de Beşiktaş.
0: Doya doya seyrettim. Doya doya seyrettim.
2: Galip geldi. Yani Fenerbahçe'yi yendi.
0: Bir teknik adamın bir takıma nasıl etkili olup olmayacağını gördüm. İsmail Hoca orada uyudu. Ama İtalyano evet. Gerçekten maçı maçla yaşadı. Bilhassa ikinci yarıdaki değişiklik, o futbolcuların motivesi, o futbolculara el kol hareketi yapması gerçekten... Orada Fenerbahçe takımı çıkıp da yok işte biz iyi oynadık, hiç konuşmasınlar.
2: Taraftarını hiç kullanamadı Fenerbahçe.
0: Evet. Değil Fenerbahçe mi? Taraftarları da dedi ki
2: arkaya
0: Beşiktaş bizi hakkıyla yendi, alkışladı. Yani ben sana söyleyeyim yani. Ama burada bir teknik adamın böyle bir maçta böyle hata yapması, kusura bakmasın, bu şekilde bir Beşiktaş...
2: Sen derbisyon. İsmail hocamın hatası diyorsun.
0: Kesinlikle. Bak ben kendisini çok severim. Evet. Beraber kendisini top
2: arkadaşın
0: oynadım.
2: Arkadaşın olduğunu
0: kaptanı
2: biliyorum.
0: Kaptanı evet. Oldum, kendisine destek oldum. O da biliyor. Ama böyle hata yapılmaz. Derbi maçları bir başkadır. Futbolcuyu daha çok hırslandıracaksın. Hırslandırmasa olmaz yani.
2: Evet ve neticede Fenerbahçe kaybetti. Beşiktaş önemli bir galibiyet aldı deplasmanda. Onu da söyleyelim değil mi?
0: Kesinlikle tabii canım Ahmetciğim yani. O olması lazım yani.
2: Yani deplasmanda ezeli rakibini yeniyorsun ve böylece şampiyonlukta da bir adım şeye öne geçiyorsun. İkinci sırada şu anda Beşiktaş, şaka maka.
0: Şaka maka değil, şaka
2: bu
0: değil.
2: Bu kadro yeni kuruldu bu dedik. Kadar,
0: ben sana ne dedim? Ben yeni hocaya dedik. İnanıyorum dedim. Sen bana söyledin. Ben Beşiktaş'ın ki büyük sıkıntılar arası olmasına rağmen ben Beşiktaş'ın hocasına
2: evet,
0: inanıyorum.
2: Evet, sen kadrodan çok hocanın...
0: Ben söylemiştim sana. Çünkü
2: daha güven verdiğini
0: evet,
2: söylemiştim.
0: Bir teknik adam birebir yaşarsa her zaman hocası futbolcularla beraber olursa olur. Mesela ben Kocaeli Spor Teknik Direktörünü de çok beğenirim biliyorsun. Gerçekten inanılmaz bir şekilde futbolcularla beraber. Evet. Önemli olan zaten futbolcularla beraber olmaktır. Ben yani buna da fırsat veren kimdir? Bir başkan vardır. Kimdir? Recep Başkan. Yani Recep Başkan hocasıyla beraber oturuyor, kalkıyor, gidiyor ya.
2: Evet.
0: Yani önemli olan futbolcunun derdi varsa. Ben burada başkanlık yapacak insanları sevmem abi. Başkanlık ayrı şeydir, vitrin ayrıdır. Ama takım içerisindeki takımı toparlamak çok önemlidir.
2: 4 hafta bitmiş. Bakıyorum Kocaeli Spor 3. sırada 9 puanla. Yani liderden sadece 1 puan altta.
0: Bakın geçen seneki kadroya bakın. Elindeki kadroyu düzeltti. Yani bir de Kocaeli Spor taraftarı başkanına inandı. Selçuk İnan'a inandı.

0: Yani bu çok önemli. Bu atmosferi yaratmak.
1: Geçen sene şampiyon olan takımı da Galatasaray biliyorsun. Hem yenmişlerdi.
0: Hem yenmişti.
1: Puan yani, aldılar burada.
0: Diğer takımlardan da puan aldı. Yani yeni kurulmuş. Yani herkes, Recep Başkan dedi ki yani bu takımı yakında Avrupa'ya sokarsam kimse şaşırmaz. Aa düşmeyelim diye yeter dediler.
1: İnşallah. Ama inşallah o da olacak.
0: İşte başkanlık bu. Ne yaptı? Gitti birebir taraftarıyla beraber oldu.
1: Tek gerilgiyi Hayrülgen Başakşehir'den aldılar. Şu anda oynasalar Başakşehir'de rahat yenerler.
0: Kesinlikle. Ama futbolun ilk maçları çok değişikti.
1: İlk maçların
0: çünkü
1: günahı
0: neden
1: olmuyor.
0: Hocaların ne yaptığı taktiğini bilmediği için. Ama bak ne yaptı? Hocam yavaş yavaş o hatalardan dönündü. Onu da söyleyeyim yani. Ben burada Selçuk'u da Kocaeli'de başkanı
1: doğru
0: da.
1: Doğru diyorsun.
0: Evet.
1: Evet, şu anda Kocaeli Spor Başkanı Sayın Recep Durul da telefon attı.
0: Ha,
1: bu arada evet, o başkanımı bağlamışız. Biz de farkında değiliz. Recep Başkanım iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Biz öyle Süper Lig'in sıralamasından başladık, iniyorduk zaten. Tam 3. sırada Kocaeli Spor var diyecektim ki Hayrülgen neler neler dedi. Efendim kutlarız gerçekten bu sene. Maşallah diyelim öncelikle, bir tahtaya da vuralım. Kocaeli Spor hakikaten çok iyi gidiyor. İnşallah daha da muzaffer eylesin Allah. Ne diyelim? Buyurun Hayrülgen.
2: Sağ olun.
0: İyi akşamlar başkanım.
2: İyi akşamlar Hayri abi.
0: Canım bir anda seni karşıma sundular. Şimdi gerçekten bir defa başkanımı tebrik etmek istiyorum. Kocaeliler çok güzel bir şekilde sana saygı duyuyorlar. Onu bunu bırak, Sakarya seyircisi artık biliyorsun, hani biliyorsun rekabet olmasına rağmen o Sabancı bütün kombine bilet almışlar. Kocaeli maçlarına gelip ve keyif aldıklarını söylüyorum. Önce ben Sapancalılar adına teşekkür ediyorum sana. Çünkü neden? Bir futbol vitrini olarak Kocaeli Spor'u sundun. 9 puan oldu. Benim senden ricam, bu ligi bu sene nasıl görüyorsun? Daha değişik olmaya başladı. Geçen seneden daha farklı bir güçlü bir lig oldu. Bizim Recep Başkan neyi anlatacak? Bu Kocaeli Spor taraftarı nasıl geldi? Nasıl toparlandı? Selçuk İnan'a nasıl bir moral verdin? Futbolcularla nasıl ilgilendin? Başkanımdan duymak istiyorlar. Buyurun. Top size başkanım.
2: Evet. Tabii bizim ligimiz aslında Avrupa liglerinden aşağı olan bir lig değil. Yani üst düzey bir lig. Dolayısıyla dünyanın birçok yerinden üst düzey futbolcular geliyor ligimize. Dolayısıyla bu futbolcular da ligin seviyesini ve kalitesini arttırıyor. Tabii bizim kendi oyuncularımız da, Türk oyuncularımız da son zamanlarda, son yıllarda büyük bir çıkış gösteriyorlar. Türk futbolu bundan dolayı da gelişiyor ve aynı zamanda futbol tabii tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de artık şu andaki güncel kuşağa göre de, güncel duruma göre de futbol daha hızlandı eskiye göre. Futbol arasındaki takımlar arasındaki makas biraz daha daraldı.
0: Evet.
2: Bilinç gelişti. Teknik ve taktik anlayışı gelişti. Hocalardaki çözüm yetisi gelişti. Daha forward bir koçluk ortaya çıktı. Hocalarda ve takımdaki çalışma düzeninde. Bundan dolayı da tabii son yıllarda futbolun gelişmişliğini bu şekilde özetleyebiliriz. Ligin durumuna baktığımız zaman da geçen yıla göre bu yıl biraz daha ligde bir güç artışı var. Bunun da nedenleri dört büyüğün haricinde 3-4 tane daha Başakşehir, Samsun, Göztepe'nin, Kocaeli Spor'un haricinde de tabii Çorum lige katıldı bu sene. Ahmet Spor lige katıldı. Bunun haricinde Erzurum Spor Ligi katıldı. Bunlarla birlikte 2-3 takım daha hem ekonomik anlamda güçlü oldukları için iyi transferler yapıldı, güçlü transferler yapıldı. Bunlarla birlikte ligin şu andaki kalite düzeyi biraz daha arttı. Dolayısıyla güçlü takım dengesi hemen hemen 12-13 takıma çıktı. Dolayısıyla 5-6 takım biraz daha şeyin dışında kaldı ama onlar da mutlaka güçlenerek uyum sürecini atlattıktan sonra daha homojen bir denge olacaktır ligde diye düşünüyorum. Hem oyunun hızlanması, hem takımların kalitesinin yükselmesi, hem futboldaki çözüm noktasındaki bilincin gelişmesi, oyun anlayışındaki denklemin oluşması, bunların tamamı ligin kalitesini arttırdı. Bunun yanında en önemli faktörlerden bir tanesi Hayri abi, tabii futbol

0: Federasyonu son yıllarda yapmış olduğu çalışma artık sonuç vermeye başladı. Türk hakemleri ve sahadaki yönetim adaleti birazcık daha sahanın her noktasına yaymaya başladılar. Dolayısıyla bu 90 dakikaya yayılmaya başladı. Yani gördüğüm kadarıyla artık eskiye göre bu yıl bir tık daha arttı bu. %30 daha arttığını görebiliyoruz. %40 daha arttığını görebiliyoruz. Yani azınlıklara değil çoğunluklara göre düzgün çalınıyor. Dolayısıyla adalet güçlendikçe takımların da seyir zevki yükselecek. Pozisyon zenginlikleri arttıkça da yani ataklar kesilmiyor. Dolayısıyla avantajlar doğru veriliyor. Yarı sahada ceza alanındaki şeyler rakip takıma göre çalınmıyor. Artık bir denge var ligde. Bu denge olduğu sürece her takımı yenebilecek. Bunu daha çok göreceğiz. Ligin 4. haftasını geride bıraktık. İşte gördünüz sürpriz gibi gözüken sonuçlarda takımlar birbirine rahatlıkla yenebiliyorlar. Bu yüzden büyük takım küçük takım ayrımı yapmadan sahadaki adalet, yönetim adaleti sağlandığı zaman Türk futbolunun hem seviyesi hem kalitesi artacak hem de seyir zevki yükselecektir. Yani sadece bir azınlık değil, futbol severlerin tamamını memnun edecek, vicdanların tamamını rahatlatacak, memnun edecek kararlar çıktığında futbolda güzelleştir. Ben en önemli girişimin Futbol Federasyonu'nun ısrarla özellikle radikal dönüşüm olarak gördüğümüz hakemler üzerindeki çalışmanın sonuç verdiğini görmeye başladık Türkiye'de. Ben en büyük nedenlerden bir tanesinin bir oyunun değişmesi, teknik ve taktik anlayışının geliştiğini, hocaların bilincinin geliştiğini, dünyadaki futbolun hızlı bir şekilde dönüştüğünü ve aynı zamanda hakem yönetiminin de adil bir şekilde olduğundan kaynaklı olarak da Türk futbolunun geliştiğini ve her takımı gelebileceği duruma geldiğimizi söyleyebilirim sevgili abicim.
1: Başkanım, şimdi Kocaeliler seni hepsi canı gönülden dinliyorlar. Geçen sene bir önemli maç vardı, biliyorsun Galatasaray maçları. Orada bazı sıkıntılar oldu ama sen hep bunu bir kenara bıraktın, futbolun içinde kalsın dedin. Bu sene de bugün de biliyorsun bu hafta Galatasaray ile oynayacaksın. Dediğin gibi yani hakemler biraz daha cesaretli davranırsa futbolun adaleti daha iyi oluyor. Bunlar için bir görüşünü alabilir miyiz? Bir de Galatasaray maçı var biliyorsun bu hafta.
0: Evet, şimdi tabii Galatasaray tabii her takım olduğu gibi bizim de saygı duyduğumuz bir kulüp. Biz bütün takımlara, bütün kulüplere saygımız var. Bu hafta Galatasaray'ın oynayacağız, İstanbul'da oynayacağız. Geçen yılki durumda hatırlarsınız bahis soruşturması ile ilgili bir süreç vardı. Evet. Dolayısıyla bu süreç devam ederken birçok takımın serzenişleri vardı. Sadece biz değil, bütün takımların serzenişi vardı. İşte bugün radikal dönüşümün, yani hakemlerdeki sahadaki radikal dönüşümün o zamanki sancıları bugün biraz daha böyle homojen hale geldi artık Türkiye'de. Biz çıkacağız tabii ki her zaman olduğu gibi futbolumuzu oynayacağız. Biz sadece sahanın içindeki durumla ilgiliyiz. O dönemlerde bizim de çok hakkımız yendi. Hatırlarsın bununla ilgili Hayri abi 7 maç biz kazanamadık. 2 beraber kaldık.
1: Onu soracağım şimdi hocam. Evet.
0: Bizim oradaki 7 maçlık bir periyotta bizim çok puanlarımız gitti maalesef. Yanlış yönetimden, yanlış kararlardan dolayı aslında bizim serzenişimiz buydu. Biz sadece bir takım özelinde bir şey söylemedik. Biz genelleme yaparak bunu söyledik. Dolayısıyla hakkımız gerçekten biz mağdur edildik. Ondan dolayı da birazcık sesimizi yükselttik tabii ki. Türk futbolu adına aslında biz bunu Kocaeli Spor'un hakları yendiğini söylemeye çalıştık biz. Tabii sadece biz değil birçok takım bunu yaptı. O süreç geride kaldı. Ama bugün biraz daha anlattığım gibi biraz daha yönetim değişti futbolda. Biz ondan dolayı mutluyuz, memnunuz. Her takım için bu geçerli. Sadece Kocaeli Spor özelinde değil. Bütün takımların faydasına olan bir şey oluyor şu an Türkiye'de. Yani biz iyi oynamasak, biz gerçekten sahada başarısız olursak, hakem kararları gerçekten az ise, doğruysa, rakibimiz bizden daha iyiyse, bizi yenmişse tabii ki biz rakibimizi tebrik ediyoruz. Oyuncuları tebrik ediyoruz. Burada yani bunu da hazmetmek lazım. Sonuç olarak bu spor, yenmek de var, yenilmek de var.
1: Evet.
0: Ama eğer sizin hakkınız elinizden alınıyorsa yanlış yönetimden dolayı burada da ister istemez birazcık yaralanıyorsunuz ve sesiniz yükselebiliyor. Ama bugün biz çıkacağız, topumuzu oynayacağız, takımımızı iyi durumda.

şu anda formdayız. İyi mücadele ediyoruz. Genç bir takımımız var. Koşan, basan, mücadele eden. Dolayısıyla hangi takım olursa olsun bir sahaya çıkıp 90 dakika terimizin son damlasına kadar ve taraftarlarımızın öncüsü olan Hodri Meydan grubu ile birlikte

0: Biz dedi Recep Başkan'a niye? Biz de dedi başkanlar eskiden kaçardı dedi. Yani burası değil kulüplerden de kaçardı. Ama 7 maçta 1-2 puan alıp Selçuk İnan'ın arkasında duruyorsa ve sahada o taraftarların yanında duruyorsa ve ondan sonra müthiş bir Galatasaray maçında hani hodri meydan diyorsun ya, bizim de dedi omuz omuza gittiği için biz Recep Başkan'ın artık her dediğine inanıyoruz. Bizi dedi Avrupa'ya sokacak, inanıyoruz ki bu sene de Avrupa'ya gideceğiz. Şimdi bu Kocaeli taraftarlara bunu ben söyledim. Dedim benden çok da sevemezsiniz. Biraz da sen konuş, seni dinleyeyim başkanım, buyurun.
1: Bizim taraftarımız gerçekten büyük başarılara alışmış bir taraftar grubu.
0: Kesinlikle.
1: Biz çıtayı zamanında yükselttik Hayri abi. Dolayısıyla biz cami olarak...
0: Ama sana önce inanmıyorlardı. Yok bu takım, biliyorsun seninle röportaja da geldik. Sen ne dedin, ben Avrupa takımı yapacağım dedi.
1: Evet, evet. Ama evet. Tabii şimdi birazcık zaman gerekiyor. Zamanla...
0: Tabii kolay değil.
1: Bizim taraftarımız için, şehrimiz için, takımımız için ne kadar büyük bir fedakarlık yaptığımızı, inancımızı, çabamızı, sorumluluğumuzu gördüler. Dolayısıyla gösterdik. Bazı çevreler tabii ki yani bizim başarılı olmamızı istemiyordu. Aslında algı yaratılarak bir takım spekülasyonlar yapılabiliyordu. Ama bizim taraftarlarımız, gerçek taraftarımız bunların hiçbir tanesine itibar etmiyordu. Dolayısıyla biz şu anda bütün şehir olarak, taraftar olarak, cami olarak, yönetim olarak hep birlikte kenetlendik. Bir cami olarak, bir vücut olarak şu anda maçlara hazırlanıyoruz. Statlara geliyoruz. İnancımız tam. Dolayısıyla hedefimiz ve hedef birliği içindeyiz, inanç birliği içindeyiz. Dolayısıyla biz uzun yıllardır böyle bir birlik beraberliği bir araya getirememiştik. Bizim dönemimizde, bizimle birlikte biz bunu başardık. Şükürler olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bize büyük bir öncülük yapıyor. Her anlamda maddi manevi, sadece futbol takımının yönetimi değil, taraftarımız, bürokrasimiz, siyasetimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, seferber olduk bir şehirde. Şu anda Kocaeli Spor'u gerçekten bizim için kutsal emanet olan, kutsal değer olan takımımızı en üste çıkartmaya çalıştık ve bunu da başardık. Bu güçle, bu birlikte, bu inançla bizim aşamayacağımız hiçbir engel yok. Dolayısıyla Avrupa'ya gitmek bizim için ütopik bir şey değil. Biz küme düşmemeye oynayacak bir takım değiliz. Bizim hedeflerimiz her zaman en yukarıdadır, en üsttedir. Bu yüzden biz her zaman Avrupa hedefini koymakta da, düşünmekte de haklıyız Hayret, Hayri abi. Dolayısıyla taraftarlarımızda bu beklenti olması da çok normal.
0: Son sorumun tam cevabını alamadım bir şeyde. Selçuk İnan'ın arkasında nasıl durdunuz? Bugün 1. lig takımından 5. hafta 3 tane hoca gitti. Ama sen o Selçuk'a inandın mı? Hırs mı yaptın? Yoksa nedir hocam? Onu başkanım tutun hocayı yanında ve başarılı oldun. Nedir seni? Evet, onu rica ediyoruz. Onu istediler benden. Buyurun.
1: Evet, Selçuk hocamız...
0: Nasıl sabrettin yani? Evet.
1: Evet, daha önce de anlattım. Şimdi her şeyden önce sorumluluk alanlarımızı bilmemiz gerekiyor. Selçuk hoca bizim takımımızın, futbol bölümümüzün patronudur. Dolayısıyla teknik anlamda takımı yöneten kendisidir. Bunun hocamızın bilgisine ve yaratıcılığına, gerçekten futbol uzmanlığına inanmak ve yetki ve sorumluluklarına saygı duymak gerekiyor. Sadece bizim takımımızın değil, bütün takımların hocalarına böyle yaklaşmak gerekiyor. Ben profesyonel bir gözle bakıyorum. Selçuk Hoca'ya gerçekten iyi analiz ettim. Takımımıza gelmeden önce kendisiyle konuştum. Ben Selçuk Hoca'nın hem uluslararası vizyonunun olması, yabancı dilinin olması, yönetimle arasındaki ilişkilerine, taraftarlar arası ilişkilerine ve çok güçlü network'ün olmasına, futbol bilgisine, tecrübelerine, yani bizi uzun yıllar milli takımda temsil etti, büyük takımlarda temsil etti. Gerçekten Türkiye'ye mal olmuş çok önemli bir figür. Dolayısıyla biz Selçuk Hoca'mızın hatalar olduğunda, takımda düşüşler olduğunda sadece teknik ekibin hatası olduğu olarak bakmadık biz. Biz gerçekten hatanın kaynağına inerek gerçekten hep birlikte hocamızla, ekibimizle birlikte hataların ve eksiklerimizin daha optimizasyonu nasıl yapabiliriz? Hep birlikte optimize ettik. Kişiler üzerinde değil, sistem üzerinde biz durduk. Dolayısıyla kişiler üzerinde durduğunuzda kişiyi göndermek kolaydır. Yarın başkası gelir, o zaten bunu da gönderirsiniz. Ama istikrarı yakalayamazsınız.
0: Evet.
1: İstikrarın temelinde gerçekten sistemsel hatalar vardır. Kişisel hatalar vardır ama bunu sisteme dönüştürüyorlardır. Biz böyle baktık.

0: sizin bakış açınız her zaman budur. Hocamıza inandık, güvendik ve hatalarımızı bulduk, ortaya çıkarttık. Takımımız iyi oynuyordu. Gerçekten iyi futbol oynuyordum. 7 hafta sabretmemiz, takım kötü oynamadı Hayri abi.
1: Evet,
0: takım gerçekten çok iyi oynuyordu.
1: Evet.
0: Orada hocanın hatası yoktu çok fazla. Oyuncularımızın çok
1: ama
0: fazla.
1: Ama önemli olan arkasında yoktu. Durmaktı. Sen de arkasında durdun. Yani herkes yapamaz bunu diyorum. Hocam.
0: Evet, arkasında yani niçin durduk? Çünkü biz analitik bir şekilde parça parça olayların gerçek kaynağını bulduk. Problemin kaynağını araştırdık ve bulduk. Problemin kaynağı daha çok sahadaki yönetimdi. Daha çok bizim eksiklerimiz de vardı, kabul ediyorum. Ve bunların hepsini biz düzelttik. Hocamızın arkasında biz böyle durduk. Bilinçli inanç vardı Hayri abi. Bilinçli sabır vardı. Dolayısıyla biz ezbere, ya kişilere biz suçlayarak ya da hatalarını ortaya koyarak biz kulüp yönetmiyoruz. Gerçekten kulüp yönetmek sadece hocanın profesör olması yetmiyor. Aynı zamanda kulüp başkanının da profesyonel bir gözle bakması gerekiyor. Yöneticilerin de böyle bakması gerekiyor. Kulübün diğer paydaşlarının da bu şekilde bakması gerekiyor. Tüm iç ve dış paydaşlarımızın hep birlikte gözlemleri ve dış sesleri dinlemek gerekiyordu. Ama en önemlisi şu Hayri abi. Gerçek anlamda bir kulüp liderinin bunları görmesi, ona göre kararlar alması gerekiyordu. Biz bunu yaptık. Selçuk Hoca'mızın arkasına durduk, inandık, güvendik ve bugünkü istikrarı yakaladık. İstikrar böyle oluşuyor. İşimizde de bunu yapıyoruz. Evet. Burada da yapıyoruz.
1: Evet. Şimdi o zaman bir tek şey edip kapatacağız. Her şey için teşekkürler ama her takıma bir Recep Durur Başkan Razımoğlu'nu bugün anlamış olduk. İyi akşamlar. Yani, Kocaeli'lerin yani, sevgilisi olarak sizlere ben takdir ediyorum böyle yaptığınız için. Çok teşekkürler.
0: Bütün takımlarımız kıymetli, bütün hocalarımız kıymetli, evet, bütün evet. Başkanlarımız kıymetli, çok. Bütün yönetimimiz kıymetli. Ama burada en doğru işi yapanlar her zaman bir adım önde.
1: Çok teşekkürler başkanım.
2: Sayın Başkan çok teşekkür ederiz. Başarılar dileriz.
0: Kocaeli Spor Öncesi'de.
2: Sağ olun. Evet, Recep Durul'la beraberdik. Kocaeli Spor Başkanı. Bu arada Selçuk İnan. Zaten yani, inanmak lazım değil mi? Soyadında da var İnan.
1: Ama yani başkanın da arkasında durması 7 maç 1 puan. Yani öyle kimse kalmaz. Görüyorsun şimdi burada 3 tane hoca gitti ya.
2: Doğru.
1: Yani bundan. Şimdi Gaziantep'in hocası 3. hafta gitti. Yani daha 2. hafta gitti. Yani burada bir başkan hakikaten hocanın arkasına inanıyorsa, duruyorsa.
2: Ama ben yani, Selçuk Hoca'nın gerçekten iyi bir hoca olacağına inanıyorum yani.
1: Ben de
2: daha da iyi olacak.
1: Gaziantep'te de bir tank otoritesinden yetki vermediği için o kadar Gaziantep'te başarılı olmasına rağmen bir günde bıraktı ve geldi. Biz Sapanca'da beraberdik, başkanımla beraberdik. Yani orada başkanım dedi ki ben Selçuk'u getiriyorum. Çok da iyi iş yaparsın dedim. Ona göre de bu işi başardı. Onu evet. Da söyleyeyim. Bir de Galatasaray için bir şey diyelim.
2: Evet,
1: yarın Galatasaray maçı için ne diyeceksin?
2: Yarın vallahi yarın hem Fenerbahçe'nin hem Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları zor.
1: Zor.
2: Zor takımlar.
1: Biz onlar kadar koşmasak, onlar kadar mücadele etmesek, biraz da bizim onlardan daha çok şansımız olmasa bizim başarılı olmamız.
2: Bir de Galatasaray'da eksikler de var. Yani Osimhen yok mesela.
1: Şimdi artık bundan sonra Osimhen, Monisimhen de biliyorum Galatasaray'ın her şeyi ama şunu söyleyeyim. Artık Galatasaray Osimhen'i düşünmeyecek. Artık şampiyonlarla.
2: Tabii canım tek futbolcuyla olmaz. Osimhen'siz de oynayacağız diyecek futbolcular.
1: Evet,
2: tabii
1: bahane
2: ki.
1: Yok Ahmet'ciğim.
2: Evet, ağzına sağlık sevgili Hayri Ülgen. Bir programın daha sonuna geldik efendim. Bizden bu akşamlık bu kadar. Yarın 19.30'da yine burada olacağız. Ayber Çanakçı teknik yönetmenimiz, Ali Yıldırım yapımcımız efendim. Herkese iyi akşamlar.
3: Servisi.

0: Reklamlar.
1: Şehre tahmini varış süresi 2 saat 15 dakika.
2: Markete uğrarsan 4 saat. Getir'den söylersen süreyi hiç uzatmadan eve varırsın. Getir binlerce çeşit ürünüyle şehre dönüşte de sizinle.
3: Getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilir.

şu mesele. Aşıksan, korkuyorsan kayıp, sevip de susuyorsan ayıp, yazık. Daha gerçek ne var hayatta, hem ne var korkup kaçacak bunda. Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil, başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim törenleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçiliklerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz dedi. Zaferde emeği geçenlere teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel'le bir araya geldi. Görüşmede Girne açıklarında batan geminin enkazındaki arama çalışmaları ele alındı. Yılmaz, kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Üstel, Ankara temasları kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'le de bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel Issa da yer aldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümünü kutladı. Bahçeli, 9 Eylül'ün kutlu bir zafer günü olduğunu söyledi. İzmir'de yükselen bayrak, Büyük Türk milletinin esareti reddeden karakterinin nişanesidir, dedi. Türkiye ile Rusya arasında mineral gübre sevkiyatı alanında mutabakat zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar sebebiyle gübre tedariğinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz, dedi. Mutabakatın ülkemize ve üreticilere hayırlı olmasını diledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Göcek Dalaman koylarında MAPA Şamandıra sisteminin devreye alındığını belirtti. Fethiye'de dip çamuru temizliği projesi lansmanına katılan Bakan Kurum, dip çamurunu temizlemek için büyük bir çevre seferberliği başlattıklarını da belirtti. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu ilçesindeki orman yangınının yerleşim yerlerini tehdit boyutunun büyük oranda azaltıldığını açıkladı. Yangınlarla mücadelenin aralıksız

0: düşürdüğünü belirten Vali Şahin, Kumluca'daki yangının ise enerjisinin düşürüldüğünü söyledi. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzbeton'da yolsuzluk iddialarına ilişkin 3 dava sürerken zimmet iddiasıyla bir iddianame daha hazırlandı. İddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında 6 yıla kadar hapis istendi. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar yapıldı, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına 12 ülkeden tepki geldi. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere işgale ortak bildiriyle karşı durdu. Dışişleri Bakanlığı atılan adımlardan memnuniyet duyduklarını ve desteklediklerini açıkladı. Katil İsrail saldırılarında uzuvlarını kaybeden binlerce Filistinli bir spor markası Adidas'ın reklamıyla yeniden yara aldı. Ampute edilen Filistinliler Adidas'ın reklam filminde eski bir İsrail askerine yer vermesine tepki gösterdi. Gazze'de binlerce Filistinli hayatlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları protezlere ve tıbbi malzemelere ulaşamıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ukrayna başta olmak üzere küresel çatışmaların sonlandırılması ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri heyetinin Moskova'ya yaptığı kritik ziyaret masaya yatırıldı. Putin, Trump'a çatışmanın sona erdirilmesine yardımcı olmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yapabileceğini anlattı. Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca bir planı olmadığını açıkça belirtti. Haberleri dinlediniz.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Radyo 1.
1: İrfan Meclisi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Gülsen Kızıler, yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün size çok değerli bir dostumu, eski bir yoldaşımı konuk olarak getirdim. Eminim çok güzel bir sohbet olacak. Kendisi bir taraftan şair, aktivist, aydın, iyi bir Müslüman, yani ne derseniz bütün özellikleri olan birisi maşallah. Biraz da çok fazla bilinen

0: Ben bir şahıs olmadığı için böyle güzel dostların hayatını arşivleme adına bu programları yapıyoruz. Çok daha fazla uzatmadan bu konuğumu sizinle tanıştırmak istiyorum. Özgür Yüce kardeşim. Özgür Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkür ederim, iyiyim. Çok sağ olun.
0: Size ulaşmak ne kadar zor ya. Yani Özgür Bey'in arkasından çok yakın arkadaşım olmasına rağmen çok koştum. Yani görüşüyoruz da radyoya gelmiyordu. En sonunda sağ olsun kabul etti, geldi. Özgür kardeşimin çok özellikleri var. Bir kere insanlığa hizmet için yaratılmış birisi, kendisini insanlığın hizmetine adamış birisi. Oraları daha sonra uzun uzun konuşacağız. Yaptığı hizmetler var, eğitimle ilgili, kültürle ilgili insani hizmetler var. Ama oraya girmeden önce hakikaten ben de çok merak ediyorum. Eminim bilmediğim çok özellikleri ortaya çıkacak. Kendisini kısaca tanımaya başlayalım. Önce anne babadan başlayalım. Nedir, nerelerden gelmişler? Kafkaslık var mı sizde? Biraz gözler Kafkas, Orta Asya kokuyor. Buyurun efendim, söz sizin.
1: Memur bir anne, memur bir babanın çocuğuyum. Hmm. 1 Mayıs 1970 Gümüşhane doğumluyum ben.
0: Hmm. Neresinden Gümüşhane'nin?
1: Gümüşhane merkez.
0: Merkezden.
1: Gümüşhane merkezdenim. Hmm. Kafkasya'dan büyük nenemiz Çerkes bizim. Ha. O gelmiş Kafkasya'dan. Gözler oradan geliyor.
0: Eyvallah.
1: Yani bizde Gümüşhane'de genelde renkli göz olan ailelerin çoğunda bir Çerkezlik vardır.
0: Hmm.
1: Gümüşhane'de işte doğduk. Doğanın, tabiatın içinde büyüdük. Şair bir babanın oğluyum ben.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Yazar mıydı babanız?
1: Evet. Hem yazar hem şairdir benim babam.
0: Yok, şiir yazar mıydı?
1: Şiir yazar. Tabii. Hmm. Ben ilkokuldayken babam bana şiir yazdırıyordu.
0: Hmm.
1: Şiir okuyordu, şiir okutturuyordu.
0: Hmm.
1: Her hafta Gümüşhane merkeze gidip 15 Şubat kitap evinden babam bana kitap alırdı, hiç unutmadım. 40-50 sene geçmiş neredeyse.
0: Hmm.
1: Tabii çocukluğum benim kitap okuyarak, bahçede tavukların peşinde, dağda işte keçilerin peşinde geçti yani. Benim çok doğal bir çocukluğum oldu.
0: Çok şanslıymışsınız.
1: Evet.
0: Keçi gütmek herkese nasip olmaz, çobanlık evet. Yani.
1: Keçi, ineklerimiz vardı, keçi vardı, tavuklar vardı.
0: Hmm.
1: Yani çocukluğumu özlüyorum tabii. Büyük şehirlerde çocuklar bunları yaşayamıyorlar.
0: Bırakın yaşamayı, bazıları keçiyle koyun arasındaki farkı bilmiyor. Veya koyunla koç arasındaki farkı bilmiyor. Keçiyle teke arasındaki farkı bilmiyor.
1: Tabii.
0: Şaşılacak gibi ama öyle yani.
1: Tabii tabii. Biz mesela bir kurs sırasında çocuklara yönelik bir doğa tabiat kampı yapmıştık. Çocuklar çileğin ağaçta yetiştiğini zannediyorlardı. Çilek ağacı arıyorlardı. Ağaçlara bakıp bu ağaçların hangisi çilek ağacı diye soruyordu bana çocuklar.
0: Eyvallah.
1: Ya büyükşehir tabii bizi çok şeyden koparmış.
0: Gümüşhane'ye dönecek olursak siz o konuda çok şanslıydınız.
1: Tabii ben çok şanslı bir çocukluk geçirdim. Doğayla iç içe, tabiatla iç içe. O benim tabii ruh yapımda çok farklı etkiler oluşturdu.
0: Biraz babanızla olan ilişkilerinizi biraz daha anlatır mısınız? Hem örnek olması, rol model olması bakımından. Yani siz ilkokula gidiyordunuz, size şiir okuyordu, okutuyordu, kendisi şiir yazıyordu. Yani aslında Gümüşhane o zaman çok da yani kitaplarında çok fazla bulunmadığı bir yer denilebilir. İstanbul, Ankara gibi değil, İzmir gibi değil, Bursa gibi değil. Nasıl oluyor o zamanlarda bu işler?
1: Yani öğretmen bir babanın çocuğu olmak benim için bir ayrıcalıktı tabii.
0: Hmm.
1: Çok büyük bir kütüphanesi vardı babamın.
0: Hmm.
1: Tabii o kütüphanedeki kitaplar yaş olarak bana uygun değildi.
0: He.
1: Ben kendi kütüphanemi kendim oluşturdum yani.
0: Hmm.
1: Babam sağ olsun her hafta sonu her kitap bitince beni götürürdü. Oradan yeni bir kitap seçerdik. Bütün Batı klasiklerini tamamını okudum ben ilkokulda.
0: Hmm.
1: Aynı zamanda babam kayakçıydı benim.
0: Hmm.
1: Kendi kayak takımları vardı. Bana da küçük bir kayak takımı almıştı.
0: He.
1: Çocukken beraber kayak yapardık biz babamla.
0: Çok şanslıymışsın.
1: Tabii Gümüşhane'ye çok kar yağardı.
0: Hmm.
1: Yani ben bel boyu karda okula gittiğimi hatırlıyorum.
0: Hmm.
1: O zaman. Yani tabii bunu şimdi birçok arkadaşıma anlattığım zaman şaşırıyorlar yani.
0: Aslında Türkiye'nin en az İsviçre kadar, belki İsviçre'den çok daha güzel yerleri var ama işlenmesi meselesi.
1: Tabii.
0: Doğayı insanların hizmetine sunacak hale getirdiğin zaman oluyor sana İsviçre.
1: E tabii. Kesinlikle öyle.
0: Evet.
1: Yani ben dünyanın birçok memleketini gezdim. Amerika kıtası dışında gitmediğim yer kalmadı. Kendi memleketimden daha güzelini görmedim.
0: Enteresan.
1: Tabii.
0: Hmm.
1: Yani hiçbir şekilde kendi ülkemle kıyaslayabileceğim, bundan daha güzeldi diyebileceğim bir yerle karşılaşmadım.
0: Ne kadar güzel bu duyguya sahip olman. Evet. Ama biraz da şöyle bir şey. Yani gördüğün için bunu söylüyorsun. Şimdi bizim yeni kuşaklar tabii Türkiye'nin geçmişini bilmediği gibi doğal olarak İstanbul'da büyük kentlerde yaşayanlar Anadolu'da görmemiş. fazla köy hayatını da bilmiyor. Ne o zenginlikten haberi var ne bu zenginlikten haberi var. Yani geldiğimiz noktadaki zenginlikten bahsediyorum. Dolayısıyla sürekli bir şikayet, bir serzeniş oluyor. Dolayısıyla Suriyeli bir kardeşim, iyi bir akademisyen, bana şunu demişti. Sizin şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Uçaklara doldurun gençleri, biraz dünyayı görsünler. Gitsinler, gelsinler, ülkelerin kıymetini bilsinler diyordu. Hakikaten çok önemli. Yani artık mesela ben bir Washington'a gittiğim zaman, ne bileyim işte Paris'e gittiğim zaman, İngiltere'ye, Londra'ya gittiğim zaman yeni bir şey görmüyorum. Her şey var büyük kentlerimizde. Ama bu sefer büyük kentlerde yaşarken köyleri kaybettik. Köyleri unutmaya başladık. Biraz böyle köye gidip gelmek lazım. Yani yeni kuşak. Ben çocuklarımı sürekli köye götürüyordum. Köy hayatını görüyorlardı ama ilginç bir şey. Köyde ilk defa böyle alalı bir keçi görmüştü küçük oğlum o zaman. Aa baba dedi, bu kutup ayısına bak dedi, tamam mı? Keçiye kutup ayısı diyor. Yani şimdi tabii hepsini öğrendiler yani. Çok ilginç bir şey yani. Bir horozla tavuğun kapışmasını görmüştü. Ya dedi, horoz tavuğu dövüyor falan filan. Yani böyle bir şey yani.
1: Tabii. Evet. Ben de aşı yapıyordum ağaca.
0: Kaç yaşındaydın?
1: Yani işte.
0: Hayır, yeni.
1: Tabii yani çocuktu o zaman, küçüktü benim oğlum. Neyse, o da yanımdaydı. Döndük eve gittik. Annesine diyor ki, babam ağaca iğne yaptı anne diyordu. Tabii ülkedeki nüfusun neredeyse 1/5 İstanbul'da yaşıyor.
0: Doğru.
1: Yani toplam büyük şehirlerimizde yaşayan insan sayısı. Ben çocukken nüfusumuzun yaklaşık yarısı köylerdeydi.
0: Evet.
1: Şu anda %8'e düşmüş bu. Bu tabii çok büyük sosyal travmalar da beraberinde getirdi ülkemizde.
0: Evet.
1: Yani artık bunu nereye evrilir? Nasıl bir düzen kurulur? Bizim yaşımız geçti, bizden sonrakiler düşünsün. Allah düşünsünler.
0: Biraz sana geriye dönelim, gümüşhane günlerine dönelim. İlkokuldayken nasıl geçiyordu başka günleriniz? Yani tam şiir okuyordunuz babanıza, bazen çobanlık yapıyordun, bazen işte tarlada bağdaydın. İlkokulu tamamını Gümüşhane Merkez'de mi okudunuz?
1: Tabii ilkokulu Gümüşhane Merkez'de okudum. Dumlupınar İlkokulu. Bizim evimizle okulun arası 1.5 kilometreydi. Her gün yürürdüm o yolu ben. Yani güzeldi tabii sonuç itibariyle çocukken.
0: Çok mu duygulandın? Niye duruyorsun?
1: Ya tabii şimdi ben ortaokulda geldim İstanbul'a. Ortaokulu ve liseyi İstanbul'da okudum. Yani mesela Gümüşhane'de okullarda şiddet diye bir olay yoktu. Tabii. Öğretmenler asla öğrenciye dokunmazdı küçük şehirde. Benim kulağım ortaokulda ve lisede çekildi. Tabii. Yani sıra dayanı ne demek olduğunu İstanbul'da gördüm. Tabii.
0: Halbuki biz falakanın daha çok köylerde olduğunu falan zannederdik.
1: Ya ben şöyle bir şey görmedim kendi memleketimde yani. Çok şaşırmıştım tabii buna. Yani İstanbul'a geldiğimizde ben Karadenizliyim. Lehçem biraz Karadeniz'e yakındı. Ondan sonra burada çocuklar hep dalga geçerlerdi bizimle tabii. Köylü derlerdi bize. Liseye kadar neredeyse hiç arkadaşım olmadı benim. Tabii. Ortaokulda ben Meydan Larusların büyük bir kısmını okumuştum.
0: Arkadaş olmayınca kitap okuyorduk.
1: Tabii arkadaş olmayınca kitap okuyorduk.
0: Şimdi Meydan Larus'un ne olduğunu bilen var mı acaba?
1: Yani evet.
0: Sen çok önemli bir şey söylüyorsun da. Meydan Larus ansiklopedi. Kaç ciltlikte o zaman hatırlamıyorum. Yani.
1: 12 cilt.
0: 12 cilt.
1: Evet. 3 de ek cilti vardır.
0: Evet 15.
1: 15 ciltti.
0: Tamamını okudun yani.
1: Ya çok büyük bir kısmını okumuşumdur yani.
0: Anlıyor muydun o yaşta yani, enteresan?
1: Yani ortaokulda okurdum yani. Tabii onun çok faydalarını gördüm daha sonra.
0: Evet. Şiir yazıyor muydun ortaokulda, lisedeyken?
1: Tabii yazıyordum. Şiir. Mesela ilkokulda şiir yarışmalarında birinciliklerim falan vardı benim. Gümüşhane güzeldi. Küçük şehir daha güzeldi. Bir gün babam geldi, dedi ki oğlum dedi, biz dedi İstanbul'a taşınacağız. Dedim baba burada her şey çok güzel. Eksik olan hiçbir şeyimiz yok ki. Kocaman bir bahçemiz var. Bu bahçeyi bırakıp bir apartman dairesine gideceğiz.
0: Kendimizi hapsedeceğiz.
1: Niye gidiyoruz dedim. Şimdi Gümüşhane dağlık bir şehirdir. Derin vadiler vardır. Dağlar birbirine yakındır. Oğlum dedi şu iki dağa bak dedi. Ne görüyorsun dedi. Dedim baba iki tane büyük dağ, aradan da gökyüzü görünüyor. Gökyüzü ne kadar büyük görünüyor dedi. Küçük görünüyor dedim. Baba dağlar kapatıyor. Oğlum dedi işte küçük şehirde yaşarsan ufkun bu kadar olacak dedi. Ben seni dedi ufku geniş bir insan olasın diye büyük şehire götürüyorum. Küçük şehirde yaşarsan küçük şehrin insanı olursun. Büyük şehirde yaşayıp büyürsen dünyaya mal olacak bir insan olabilirsin. Ve ufkun oldun, geniş olur dedi.
0: Ve oldun da konuşuyordun.
1: Bakış açıların çok geniş olur dedi.
0: Doğru.
1: Bunu hiç unutmuyorum mesela. O zaman anlamamıştım bunu.
0: Tabii tabii ama iz bırakmış.
1: Tabii yıllar sonra babama dedim ki baba böyle böyle konuşmuştuk hatırlıyor musun? Evet dedi oğlum hatırlıyorum dedi.
0: Buradan çıkarmamız gereken bir ders var o da şu.

0: babalar, anneler çocuklarına sürekli söylesinler, iyi şeyler söylemeye devam etsinler. O anda anlamamış gibi oluyorlar ama orada tohum gibi toprağa düşüyor. Zamanla yeşeriyor yani. Ve hatırlıyorsun yani, bak hiç unutmamışsın.
1: Tabii.
0: O yaşta düşünebiliyor musunuz? Yani çok ilginç, aslında çok ortak benzer yönlerimiz var. Ben de ilkokul 1'i köyde okudum. En eski eğitmenlerde okudum. Son eğitmende.
1: Son eğitmende.
0: Son eğitmende okudum. Ve İstanbul'a geldiğim zaman 2. sınıftan başladım. Aynı travmayı ben de yaşadım.
1: Şimdi Gümüşhane dağlık bir şehir olduğu için, dağlık bir memleket olduğu için insanlar yürüdükleri zaman hafif kambur yürümek zorundadırlar.
0: Hep yokuş çıkacağız.
1: Hep yokuş çıktığınız için belinizin eğik olması gerekir. Yoksa kayıp düşersiniz. Tabii biz İstanbul'a geldiğimizde yürüyüş şeklimiz de böyleydi. Hafif kambur yürüyorduk. Çocuklar dalga geçiyorlardı. Babam kafamın üstüne kitap koyardı. Beni yürütürdü. Yürüme talimleri yaptırırdı.
0: İstanbul'da.
1: İstanbul'da tabii.
0: He, düzelsin diye.
1: Düzelsin diye tabii. Ben düzgün yürümeyi bile babamız öğretti bize.
0: Subhanallah.
1: Tabii.
0: Ya hep ondan bahsediyorsun. Hiç annenden bahsetmedin.
1: Ya anne tabii erkek çocuk olunca.
0: He, babayla muhatap oluyorsun.
1: Babayla muhatap oluyorsunuz tabii. Annem yani hem evin işleriyle uğraşırdı. Hem bağ bahçe işleriyle uğraşırdı.
0: Bir de babanla uğraşırdı.
1: Bir de bizle uğraşırdı. Bir de işe giderdi.
0: Öyle mi?
1: Tabii. He. Annem memurdu benim.
0: Ha, öyle mi? O da memurdu.
1: Tabii
0: memurdu. O da öğretmeniydi?
1: Yok, o normalde devlet memuruydu.
0: He.
1: Annemden hatırladığım, işte okuldan çıkıp yanına giderdim. Tabii ilkokulda şimdiki gibi haftada bir gün şeyimiz olurdu. Bakkal günü olurdu. Haftada bir gün öğretmen bizi sıraya dizerdi, 30 tane çocuğu. O gün haçlık getirme günümüzdü, haçlık götürürdük. O gün işte bakkala giderdik ve bir bisküvi alırdık.
0: Heh,
1: o bir... çok kıymetliydi bizim için. Haftada bir gün bakkal günüydü. Şimdi çocuklar bakkaldan, marketten çıkmıyorlar. Ondan sonra işte tatminsiz bir gençlik yetişiyor.
0: Doğru.
1: O bir bisküvinin önemi vardı bizim.
0: Kaç kardeşsiniz bu arada?
1: Biz 3 kardeşiz. 2 tane kız kardeşim var.
0: Evet. Onlar ne yaptılar hayatta?
1: Onlar bir tanesi öğretmen kız kardeşlerimin.
0: Baba mesleği.
1: Baba mesleğine devam ediyor. Diğeri bilgisayarcı oldu.
0: Hmm.
1: Onlar da hayatlarına devam ediyor. Beraber oturuyoruz.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii, hepimiz.
0: Aynı sitedesiniz.
1: Hep beraber aynı yerde oturuyoruz.
0: Maşallah.
1: Evet. Yani kardeşlik ilişkilerimiz devam ediyor. Uzaklaşmadık birbirimizden. Beraber büyüdük zaten.
0: Baba hayatta mı?
1: Babam da hayatta. Annem
0: o
1: da
0: nerede?
1: Hayatta. O da İstanbul'da.
0: Hepsi. Aynı yerde misiniz?
1: Yakınız birbirimize. Evet.
0: Vallahi çok merak ettim. Babanı ziyaret etmem lazım şimdi. Öğretmenimizi. Evet. Ortaokulu nerede okudunuz İstanbul'da?
1: Ortaokulu Pendik'te okudum. Liseyi Meslek Lisesi'nde Haydarpaşa'da okudum. Ama şunu gördüm ki Anadolu'daki eğitim her zaman için İstanbul'dan çok çok iyi.
0: Yok ya, yapma şimdi.
1: Kesinlikle iyi. Yani hiçbir şekilde kıyaslanmaz. O günler için konuşuyorum.
0: Neyi iyi? Neyle kıyaslıyorsun?
1: Ya zaten öğretmenler aynı öğretmenler.
0: He. Daha fazla mı vakit veriyorlar öğretmenler?
1: Tabii öğretmen mesela. Öğretmen öğrencinin annesini de tanır, babasını da tanır, ailesini de tanır.
0: He, güzel.
1: Tabii. İlişkiler ona göredir.
0: Bütüncül bir bakış, bütüncül bir yapıyla işler yürüyor.
1: Yani eğitimin içinde bir duygusallık da var Anadolu'da.
0: He, doğru.
1: Bir duygusallık da var. Daha bir sahiplenme var.
0: Bir de öğretmen çok önemli birisidir değil mi yani?
1: Tabii.
0: Öğretmen, imam, ondan sonra kaymakam, müftü. Bunlar oranın önde gelen şeyleridir.
1: Tabii. Mesela bizim mesela Türkiye'deki en büyük hatalardan birisi bizde köy okullarının kapatılmasıdır. Biz köy okullarını kapattık. Çocukları köylerden minibüslere doldurup şehre getirdik. Hiç tanımadıkları öğretmenlere verdik. Çocuklarla öğretmenler arasında hiçbir duygusal ilişki olmadı.
0: He.
1: Daha ilkokulda.
0: Evet.
1: Mesela şimdiki kuşak için ne diyoruz? Diyoruz ki şimdiki kuşak duyguları yok gibi. Hisleri yok gibi.
0: Hı.
1: Neden şimdiki kuşağın duyguları yok? Neden hisleri bu kadar zayıf?
0: His aktarılabilen bir şey mi?
1: Tabii ki. İlkokulda başlıyor bu.
0: He.
1: Eğer ilkokuldaki öğretmeninizle siz sıcak bir atmosfer kurabilirseniz, sıcak bir diyalog kurarsanız bu hayatınızın tamamında devam ediyor.
0: Allah Allah, enteresan.
1: Tabii. İlkokul öğretmeni çok önemli. E şimdi biz şöyle düşünün, köydeki çocukları köyden topladık, otobüslere bindirdik, minibüslere bindirdik, şehre getirdik, hiç tanımadıkları öğretmenlere teslim ettik.
0: Bir de çevreden de koparıyoruz.
1: Tabii. Ne oldu? Üniversitedeki eğitim nasılsa aynı eğitimi ilkokula indirmiş olduk.
0: He.
1: Üniversitede öğretmen öğrenciyi tanır mı? Tanımaz.
0: Amfi sistemi gibi.
1: Amfi sisteminin bir benzerini koruduk.
0: Hı-hı.
1: Çocuklar böyle bir ortamda büyüdüler ve şehre alıştılar.
0: Köye dönmemek üzere.
1: Tabii, köye de bir daha dönmediler.
0: Doğru, çok doğru.
1: Köyle tüm bağlarını kopardık çocuğun.
0: Hı hı.
1: E ne oldu? Bugün köyleri kaybettik. Ülkemizin büyük bir kısmı boş. Şimdi diyoruz ki niye tarım ürünleri bu kadar pahalı? Nasıl ucuz olacak ki? Kimse üretmiyor ki artık.
0: Daha da ilginç bir şey. Köyde her doğan, yetişen, büyüyen atın arlamasını bilir.

0: Enteresan.
1: Şimdi geçen gün bir dostum diyor ki köye gittim diyor. Köyde hiç kimsenin diyor tavuğu yoktu diyor. Sordum yumurtayı nereden alıyorsunuz? İşte marketten alıyoruz dediler. Garibime gitti. Ben de Gümüşhane'ye gittiğimde bunu gözlemledim. Baktım evet gerçekten kimsenin tavuğu yok. Herkes marketten alıyor yumurtayı. Neden ama böyle? Çünkü o kuşak köy okullarında okumadı.
0: Doğru.
1: Şehirde okudu.
0: Doğru.
1: Şehirde okuduğu için köyle ilintileri koptu. Köyde bile yaşasa artık bazı şeyleri yapmıyor. Bir şehirli gibi yaşıyor köyde.
0: Yakında şehirden gelen sütle çocuklarını besleyecekler köylüler.
1: Evet. Zaten şu an olan o.
0: Öyle.
1: Çoğu hanede şey yok.
0: Ben Isparta sütçüler, Sarı Mehmetler dağ köyünden bir yerdenim. Ve bizim orada en meşhur, belki Türkiye'nin en önemli kekik üreticilerinden birisi bizim orasıdır. Kekiği topluyorlar satmak için, para kazanmak için kekik topluyorlar. Kendileri kekik içmiyorlar. Çay iç, Karadeniz'den gelen çayı çay içiyorlar. Ya diyorum bana bir kekik verin köye gitmişken. Nadiren bulunuyor ve bulunmuyor. Hepsini satmışlar hocam. Yani doğayla iç içeler ama doğayı yaşamakta zorluk yaşıyorlar. Entegrasyon sorunu yaşıyorlar yani doğayla ilgili.
1: Evet hep öyleyiz yani.
0: Evet.
1: Bence bunda en önemli şeylerden bir tanesi bu köy okullarının kapanmasıdır.
0: Evet. Şimdi yavaş yavaş açmaya başladılar ama bildiğim kadarıyla son dönemde köylerde okullar açılmaya başladı.
1: Yani nüfus kaldıysa açarlar artık.
0: Ha, şimdi öyle bir sorun var. Biraz da nüfustan dolayı o taşımalı sisteme geçildi doğru. Ama o da bir politikaydı yani. Yani iyi niyetli yapılmış ama sonuçları itibariyle zararlı oldu ortaya çıktı yani. Ve biliyor musunuz şu anda mesela çok fazla orman yangınlarının olmasının sebebi de köylere boşalmasından dolayı yani. Baş edemiyoruz yani.
1: Tabii.
0: Bir şeye bakmak lazım belki. Yani mesela 1930'lardaki orman yangınları, 40'lardaki orman yangınları ki o zaman bu kadar teknolojimiz de yoktu. 60, 70, 80 böyle istatistiklere bakmak lazım. Ne kadar orman yangını çıkıyordu. Hatta daha da ilginç bir şey. Biliyor musunuz bizim oralarda keçi beslemek yasaklandı.
1: Ben keçi besleme yasaklandığında çocuktum. He. Dayım dedi ki keçileri satacağız dedi. Niye dedim dayı yasaklandı oğlum dedi. Ben keçilerle yatardım bazen. Ağılda yatardım.
0: He.
1: Yani çok severdim keçileri. Özellikle yavruları.
0: Ağılda herkes bilmez. Ağıl yani keçilerin yatağı.
1: Evet. Annem çok kızardı çünkü keçi kokardım o zaman. He. Ağladığımı biliyorum.
0: Satıldığı zaman.
1: Tabii ilkokul ya 3'teydim ya 4'teydim ben. Çok küçüktü yaşım. Yani ağladığımı biliyorum keçiler satıldığı zaman.
0: Çünkü ciddi bir ünsiyet oluşuyor, yani ilişki oluşuyor. Benim de keçilerim vardı. Bir de onlar böyle çok bağlı olurlar biliyor musunuz? Sevdikleri zaman sahibini çok
1: ya da zor. Yüzünüzü yalarlar.
0: Kesinlikle. Ben de yaşadım onu.
1: İlkokul 2'de 3'te biz keçiler üstüne binip dağa giderdik.
0: O kadar güçlü. Tekelere binerdik.
1: Her evin bir tekesi vardı 5-6 yaşlarında büyük.
0: Tabii.
1: Onunla giderdik daha.
0: Tabii
1: üstümüz başımız kötü kokardı.
0: Öyle tekeler kokardı.
1: Yani biz keçileri tabii yasakladıktan sonra şimdi anladı ki artık devlet şu an anladı bunu ki keçiler ormana zarar vermiyor. Alttaki örtüyü yedikleri için yangını engelliyorlar.
0: İşte bu çok yeni bir olay yani.
1: Tabii. Bunu 30 sene sonra fark ettik. 30-40 sene sonra fark ettik.
0: Doğanın şeyini bozduk. Dengesini bozduk.
1: Tabii.
0: Doğada var olan her hayvan kendi içinde bir denge sağlıyor. Yani mesela yılanın varlığı başka bir hizmet görüyor. Farenin varlığı başka bir hizmet Tabii. görüyor doğada. Arının varlığı, sineğin varlığı hepsi kendi içinde bir denge sağlıyor. Burada bunun bir tanesini bozduğunuz zaman mesela keklikleri yok ettiğiniz zaman
1: keneler
0: oluşuyor. Bu sefer insanlar ormana çıkamaz hale geliyor. Tabii. Enteresan bir şey.
1: Tabii. Denge çok önemli bir şey. Bugün mesela bizim vakfımızın bir vakfiyesi var İzmir'de. Biz orada mesela organik tarım yapıyoruz. Kimyasal mücadele yapmıyoruz mesela. Ne kadar bölgede yılan var, fare var, yabani hayvan var bizim arazide.
0: He.
1: Kaçıyorlar, geliyorlar oraya.
0: Ha, temiz bölge.
1: Temiz bölge tabii kimyasal atsak hepsi ölecek çünkü.
0: Ha. Peki şimdi mesela orada ne kadar büyüklüğü o arazinin?
1: Yaklaşık 60 dönüm.
0: Peki yani oradaki dengeyi nasıl buluyorsunuz? Diğer bölgelerde çok daha steril bir ortam. İşte ilaçlanıyor falan filan. Siz hiç ilaçlama yapmıyorsunuz. Denge nasıl gelişiyor kendi içinde? Döngü nasıl daha doğrusu? Ekosistem diyorlar ya.
1: Ekosistem tabii zaten şimdi şöyle. Her zararlının kendine ait bir zararlısı var.
0: Birbirini temizliyor zaten
1: tabii,
0: dengeliyor.
1: Dengeliyor.
0: Ha.
1: Ama mesela tabii ürün biraz hasar görüyor.
0: Ha.
1: Ama o da olacak.
0: Tabii.
1: Çünkü her mahlukatın bir rızkı var yani.
0: Evet.
1: Biz diyoruz ki mahlukat hiçbir şey yemesin hepsini biz yiyelim. Yok böyle bir dünya. Paylaşmayı bilmemiz gerekiyor. Yani. Paylaşmayı bilmesek hep beraber hasta oluyoruz.
0: Doğru.

0: Ne üretiyorsunuz orada?
1: Orası tamamen çorak bir araziydi.
0: He.
1: Şu an incir, zeytin ve badem var. Bunları yetiştirdik. Orman Bakanlığı'nın iyi bir uygulaması var. Orman Bakanlığı orman vasfını yitirmiş olan yerlere artık meyve fidanı üretimiyle alakalı izin vermeye başladı. Bizim orman kanununa göre bir orman yandığı zaman orada ne ağaç varsa tekrar aynı ağaç dikiliyor. Kanun bu.
0: Bu da enteresan bir şey. Hiç anlamadığım bir şeydir.
1: Yani kızılçam yandıysa kızılçam dikebiliyorsunuz.
0: Bir daha yansın.
1: Bir daha yansın. Karaçam yandıysa karaçam dikiyorsunuz. Ben Suriye'de gördüm mesela. Suriye'de mesela ormanların tamamına yakını zeytinliğe çevirmişler. Devlet yapmış bunu. Kullanımı hakkında köylülere vermiş.
0: Bu kadar. Bu kadar.
1: Mesela şimdi Karadeniz'de orman olur. Doğu Anadolu'da orman olur. İç Anadolu'da orman olur. Ama bakıyorsunuz bugün Manavgat'ta mesela geçen sene çok büyük bir yangın oldu. Söndürülemedi günlerce.
0: Doğru.
1: Şimdi Akdeniz'de bu yangını söndüremezsiniz. Akdeniz'de yani bölgede mesela arazi çok kıymetli. Tarım arazileri çok kıymetli. Ve çok az. Şimdi bu kadar orman yanıyor.
0: Akdeniz'de sıcak fazla olduğu için toprak, arazi kurak.
1: Tabii.
0: Yani o tutuşmaya çok hazır yani. Mesela Karadeniz'de orman daha sık ama daha az yangın çıkıyor.
1: Yanmaz. Karadeniz'de hiç yanmaz zaten.
0: Enteresan ya. Yani ormanın çokluğuyla ilgili bir şey değil. Orada ne ekip dikeceğinle ilgili bir şey.
1: Tabii
0: yani.
1: Tabii şu anda mesela Ege'de, Akdeniz'de orman bölgesine giderken jandarma araçları durdurur. Araçlardaki şişeleri alır.
0: He.
1: Cam şişeleri alır.
0: Cam şişe bile yangına neden oluyor.
1: Tabii cam şişeyi ışığı yansıtır ve yakar.
0: He.
1: Yani o kadar ki hassastır yangına yani. Bir müdahale edilmesine gerek yok.
0: Çünkü keçileri de temizlediler Akdeniz'de.
1: Yani
0: Akdenizler yörüktür biliyorsun.
1: Tabii.
0: Ben yürüyorum.
1: Tabii,
0: yani
1: tabii,
0: orada
1: tabii.
0: Sen daha da araziyi dengeleyen keçi yollarını da kapatırsan o zaman yangına daha hazır hale geliyor yani.
1: Ya geçen sene İzmir'deki orman yangınında 8 şeritli otobanı yangın atladı.
0: Geçti yani karşı
1: tabii,
0: tarafa.
1: 8 şeritli yolun karşısına geçti, yaktı yani.
0: Evet.
1: O kadar büyük yangın oldu.
0: Hmm.
1: Yani şimdi orman yangını öyle bir şey ki yani biz zannediyoruz ki orman yangınlarında uçaklar, helikopterler sürekli çalışıyorlar. Bunların attığı suyla bu yangın sönüyor. Hayır, öyle bir şey yok. O su aşağı inene kadar zaten yarıdan çoğu buharlaşıyor. Şimdi orman yangınının sönmesi için rüzgarın terse dönmesi lazım. Başka türlü orman yangını sönmez.
0: Allah.
1: Tabii.
0: O zaman niye uğraşıyoruz diyorsunuz?
1: Mecbursunuz.
0: Yani, bir şey yapmak zorundasınız.
1: Tabii. Yani siz yavaşlatabilirsiniz.
0: Hı.
1: Ama o kadar büyük bir enerji ki o. Bizim vakfımızın aynı zamanda arama kurtarma birimi var.
0: Bizim vakfımız derken bu arada biz baştan söylemedik. İHA'nın yönetimindesiniz.
1: Evet, ben İHA'nın yönetim kurulu üyesiyim.
0: Vakıf derken İHA'yı kastediyorsunuz.
1: Evet, İHA İnsani Yardım Vakfı'nın ben yönetim kurulu üyesiyim.
0: Ben doğal akışı içerisinde oraya geleceğiz diye düşündüm ama direkt yangına geçtik. Ben yine biraz çocukluğunuza kalarak hızlı bir şekilde geçiş yapalım. Sizin küçüklüğünüzden gelen bir ateşe ve suya karşı bir travmanız varmış.
1: Ha, evet.
0: Nereden kaynaklanıyor bu? Yangın demişken oraya da söylemiş olalım.
1: Yani çocukluğumda tabii bir orman yangının içinde kaldım ben.
0: Hmm.
1: Ondan ateşe karşı, orman yangınlarına karşı travmam var. Tabii her Karadenizlinin suya karşı, denize karşı travması vardır zaten.
0: Niye Karadenizler suyu sevmezler mi? Onlar yüzmezler mi daha çok?
1: Tabii her aileden neredeyse bir kişi ölmüştür Karadeniz'de yani. Bir anı vardır.
0: Hmm.
1: Bizde de benim abim dediğim işte teyzemin oğlu vefat etmişti Karadeniz'de.
0: Boğuldu yani.
1: Boğuldu evet.
0: Hmm.
1: O bir travma oluşturdu bizde. Mesela bizde anneler çocuklarına öncelikle suya girmemesi konusunda yemin ettirir.
0: He.
1: Herkes zanneder ki Karadenizler iyi yüzme bilir ama çok Karadenizli yüzme bilmez.
0: Bak Karadenizler kızmasın sonra sana.
1: Tabii. Çünkü annelerimiz yani işte sütüm emeğim haram olsun derlerdi yani direkt.
0: He, biliyor çünkü ne olacağını.
1: Korkar yani. He. Her Karadenizli kadın yani denizden korkar, çocuğunun gitmesinden korkar.
0: Şimdi bir ironi yapalım. Bildiğim kadarıyla siz aynı zamanda arama kurtarma uzmanısınız. Yangından korkuyorsunuz.
1: Evet. Sudan da korkarım.
0: Sudan korkuyorsunuz. Nasıl arama kurtarıcısınız siz?
1: Ben Türkiye'nin işte ilk kentsel arama kurtarma ekiplerinde çalıştım.
0: Hmm.
1: İşte 99 depremlerinde. Tabii o zaman biz yabancıların yanında çalıştık.
0: Hmm.
1: Japonların yanında çalışmıştık. Kanadalıların yanında çalışmıştık. O zaman Türkiye'de arama kurtarma kültürü de yoktu, dernek de yoktu.
0: Hmm.
1: Bu konuda uzman ekip de yoktu.
0: Hmm.
1: Ondan sonra kendi yapılarımızı kurduk vakfımızın bünyesinde. İşte şu ana kadar Türkiye'deki depremlerin tamamında gittim ben.
0: Hmm.
1: Enkazdan korkmuyorum ama işte ama sudan korkuyorum yani.
0: Hmm.
1: Hala yüzme bilmem, denize girmem.
0: Evet.
1: Ondan sonra ateşten de korkarım. Orman yangınına gitmem. Hmm. Bunlar benim zaaflarım.
0: Evet.
1: Ama alışmışız demek ki. Yani mesela depremden korkmuyorum. Yıkılmış binanın enkazına çok rahatlıkla girerim. Ama su ayrı bir şey. Ateş ayrı bir şey.
0: Doğru.
1: Bu ikisi çok ayrı. Bu ormanların yanmaması için yani ne gerekiyorsa yapılması lazım.
0: Niye bunu yöneticiler düşünemiyor mu? Sen düşünüyorsun da.
1: Bizdeki orman kanunu 1930'larda hazırlanmış, hiç değişmemiş.
0: Çok iyi hazırlamışlar demek.
1: Çok sert. Mesela şöyle düşünün.
0: Sertliği ormanı yakmamak üzere, ormanı yıpratmamak üzere hazırlanmış.
1: Tabii mesela orman yangınına sebep olan kişiye af çıkarılamaz.
0: He.
1: Mesela şimdi afla alakalı işte barış sürecimiz var malum. Mesela bu barış sürecinde çıkaracak kanunlar orman yakanlar için çıkarılamaz, biliyor musunuz?
0: Fatih'in torunuyuz. Fatih öyle diyor ya.
1: Yani anayasada böyle bir madde var.
0: Yaş kesene başı kesilir.
1: Mesela orman yangınına sebep olan bir kişinin ailesinden hiç kimse devlet memuru olamaz. Ormanla alakalı çok sert kanunlarımız var bizim. Ama bir de tabii anlaşılamayan kanundan yerler de var mesela. Ne yanarsa o dikilecek diye bir kanunumuz var. Şimdi bu iğne yapraklı bitkilerin söndürülmesi neredeyse mümkün değil. Çıralı oldukları için.
0: Yani çam gibi, ağaç gibi.
1: Tabii. Bundan yerine biz çok rahatlıkla meşe de dikebiliriz.
0: Ya da zeytin.
1: Ya da zeytin de dikilebilir.
0: Yerine göre hangi bölgeye ne uyuyor?
1: Ahlet dikilebilir, alıç dikilebilir, orman bitkisi olacak, meyve veren bir sürü alternatifimiz var.
0: Çamın olduğu her yerde fıstık yetişir, biliyor musun?
1: Tabii.
0: Antep fıstığı dediğimiz.
1: Ege Akdeniz bölgesinde tamamında yetişir.
0: Bizde meneviş diyorlar. Zaten ben onu yıllar sonra öğrendim. Fıstığın ağacı yok, biliyor musunuz?
1: Tabii,
0: fıstık meneviş diyorlar ona. Menevişi aşılama yapıyorlar.
1: Tabii tabii.
0: Yani fıstık ağacı yok yani. Şeyi aşılıyorlar. Menevişi aşılıyorlar. Ve bizim orada da dağ taş menevişidir, biliyor musunuz? Ama bizde fıstık yok. Fıstık kültürü yok yani.
1: Tabii.
0: Yani bunun devletin ön ayak olması lazım. Çünkü daha da ilginç bir şey. Bizim 1970'lere kadar bizim köyde bir tane elma ağacı yok yani. Elma kültürü yok. Sonra birisi elma getiriyor, dikiyor. Ha, diyorlar ki bizim orada elma oluyormuş.
1: Tabii.
0: İşte devlet burada ihtiyaç yani. Yani kaymakamlık, Tarım Bakanlığı burada ihtiyaç. Ve şu anda tabii her meyve her yerde var ama daha çok çalışmak gerekiyor. Onun için bunları söylüyoruz.
1: Rahmetle anıyorum. Benim teyzemin eşi, Yüksel eniştemiz ziraat mühendisiydi. Benim babam ilk öğretmenliğinde 1950'lerde Mardin Nusaybin'de görevi yapıyor. Orada fıstığı görüyor.
0: He.
1: Oradan menengiçe aşılandığını da görüyor. Hı. İşte anlatmıştı bana. Gümüşhane'ye gelmiş, her taraf menengiç. Bizde de çok menengiç var. İşte eniştem de o zaman ziraat mühendisi, Gümüşhane'de görevli, diyor. Ya ben diyor kalem getirsem bunları aşılasak, getir diyor, ben aşılarım diyor rahmetli.
0: Kalemin ne olduğu bilinmez hocam.
1: Ha, kalem dediğimiz işte aşı yapılacak materyal.
0: Yani şeyden bir tane küçük bir dal getiriyor. Küçük bir, ne diyelim, 5 santimlik bir çam fıstığından bir dal kesiyor, onu getiriyor, monte ediyor.
1: Evet.
0: Menengiç ağacını monte ediyor. Buna kalemlemek veya işte aşılamak diyorlar.
1: İşte Mardin, Urfa tarafından getiriyor kalemleri. Gümüşhane'de aşı yapıyorlar menengiçleri. Şu an onlar kocaman ağaçlar, meyve veriyorlar. Gümüşhane gibi bir yerde.
0: Bunu söylemişken aklıma hemen şey geldi. Biliyor musun, mesela Türkiye şu anda ciddi manada hurma ithal ediyor. Hepimiz Ramazan'da hurma yiyoruz. Bir şekilde artık alışık, biz de hurmacıyız. Hatta normal günlerde de hurma yiyoruz. Çünkü çok besinli yüksek olan bir şey. Türkiye'de hurma bahçelerimiz yok bizim. Peki hurma Türkiye'de olmaz mı? Ya Urfa'nın hemen öbür tarafı Suriye'de oluyor. Yani arada bu tarafta olmuyor. Niye? Ekmek kültürü yok yani. Ben iklimle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Sadece onun ön ayak olunması meselesi yani.
1: Ya şu anda mesela İstanbul Kartal sahilinde hurma ağaçlarına gidip görebilirsiniz.
0: Veriyor mu hurmada?
1: Tabii tabii veriyor. Kartal'dan ta şeye kadar.
0: İstanbul'da oluyor hocam.
1: Bostancı'da sahilde gördüğünüz o palmiye şeklinde gördüğünüz ağaçların çoğu hurmadır.
0: Ve hurma veriyor.
1: Vatan Caddesi'ndeki aradaki ağaçların çoğu hurmadır.
0: Hurma verdi mi hocam?
1: Var var, kocaman salkınları şu an var. Ben dün gözlemledim. Ama mesela İstanbul'da hurma tatlanmaz. Meyveyi verir ama tatlanmaz. Çünkü hurmanın olgunlaşması için 45 derece sıcaklığa ihtiyaç var. Hmm. Bu sıcaklığı mesela İstanbul tamamlayamadığı için İstanbul'da tatlanmıyor. Ama meyveyi görebiliyorsunuz. Urfa'da olabilir.
0: Olur.
1: Yani teknik olarak Urfa'nın sıcağı yeterli. Ama tabii onu uzmanları tekrar değerlendirmeli.
0: Tabii.
1: Benimki literatür bilgisi.
0: Ben bunlar. De genel söylüyorum tabii ama niye olmadığını sorgulamamız lazım. Yani.
1: Mesela ben Somali'de çalıştım ziraatla alakalı. Orada biz mesela hurma hocam, yetiştirdik ama hurmalar tatlanmadı hocam.
0: Siz üniversitede ne okudunuz?
1: Ben üniversitede fizik okudum.
0: Bir dakika, siz tamam fiziksizsiniz diyelim.
1: Yok,
0: tamam.
1: Fiziği bitirmedim. Yarı

0: fizikçiyim ben.
1: Tamam ama bir de açık öğretimde bir bölüm.
0: Kamu yönetimi mezunuyum.
1: Siz kamu yönetimcisiniz diyelim, fizikçisiniz. Bu kadar ziraat bilgisi nereden hocam ya? Siz ziraatçı mısınız yani? Köy çocuğu olmak bunlar için yetmez hocam bunlar.
0: Köy çocuğuyuz.
1: Ama çok fazla ziraat bilginiz var yani. Herhalde çok fazla ziraatçilerle fazla mı oturup kalkıyorsun?
0: Ya baba, o da babadan geliyor.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Yani baban senin öğretmen ama.
0: Tabii öğretmen ama benim babam, yani şöyle düşünün, her bahar başladığında biz babamla meyve ağacı dikerdik. Biz doğum günlerimizde babamız bize yani getirip çikolata, şeker falan almazdı. Bir fidan getirirdi. Hadi bugün sizin doğum gününüz. Doğum günün için bir fidan dikerdik.
1: Süper. İşte örnek alınacak bir şey söyledin şu anda bize.
0: Mesela
1: çok önemli.
0: Gümüşhane yani. Hiç olmayan meyveleri babam getirir dikerdi, bize anlatırdı.
1: He. Ben de torunuma böyle bir ağaç diktim. Hatta fotoğraflarını çektim doğum günüyle ilgili. Şimdi o elma ağacı bayağı bir büyüdü hocam yani. Ama yani bu kadar çok bilinçli yapmış değilim ama güzelmiş.
0: Tabii bir de benim dayım var. Rahmet olsun ruhuna.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Albay da Zeki dayım. İstanbul'da yaşıyordu. O kadar meraklıydı ki evinde küçük bir bahçesi vardı. Orada fidan yetiştirirdi. Parklara giderdik herde onları.
1: He.
0: Boş bulduğu her yere giderdik herde.
1: Subhan, şu bilince bak ya.
0: Tabii yaşlıydı. Çağırırdı beni, gel derdi evladım. Bugün fidan dikeceğiz seninle. Giderdik onunla filan dikerdik sağa sola filan. Çocuk yani ortaokulda, lisedeyken de ben yine İstanbul'da devam ettim bu işlere bir şekilde. Tam biraz da merak yani sonuçta. Okumakla da alakalı bir şey. Merak ama, ve okumak.
1: Ama çok fazla bilgi var. Yani meydan Norus'tan mı öğrendin hocam bu işleri? Yani askerlik okumalar zannetmiyorum.
0: Anlayacak. Ben ziraati de başladım. 2 yıl devam ettim. Sonra hocam dedi ki, evladım dedi, sen dedi okumana gerek yok dedi. Sen yeteri kadar bilgin var. İstanbul'dan gidip geliyordum. He. Gelme sen de olur dedi bana.
1: O zaman yeri gelmişken bunu ileride sormak istiyordum ama o zaman bize şey anlatır mısın? Bugüne kadar kaç tane ziraat fakültesi kurdun? Kurduğun fakültelerde anlat bize. Mesela Somali.
0: Yani tabii onu vakıf olarak kurduk biz.
1: Olsun ama olsun ama vakıfta bu işi yürüten sizsiniz yani. İşin başını yani, çeken sizsiniz.
0: Ekip başı olmamla beraber tabii bir ekip çalışmasıydı.
1: İyi ekip, ziraatçı ekipler çalıştırdınız biliyorum.
0: Tabii. Çalışan arkadaşlarımın hepsi benden daha fazla bilgiliydi. Hepsi benden daha fazla yetkiliydi.
1: Ama ziraat kültürünü siz getirdiniz vakfa.
0: O olabilir. Ben iyi ekiplerle çalıştım. İyi dostlarla çalıştım. Rabbim beni iyi kullarıyla karşılaştırdı. Öyle
1: evet,
0: söyleyeyim.
1: Evet, biraz Somali Ziraat Fakültesini anlatın bize hocam. Kurduğunuz.
0: Yani şöyle, 2011'de biz Somali'ye gittik. Tayyip Bey'den bir önceki uçakla gittik.
1: Bu arada bir parantez açalım. Somali, yani siz biliyorsunuz ama dinleyicilerimiz için bunu söylememizde fayda var. Somali'de Ziyad Berri diye bir devlet başkanı vardı. Bu devlet başkanı görevi bıraktıktan sonra veya bıraktırıldıktan sonra Somali iç savaşından sonra ülke 20 sene devletsiz kaldı. Başsız kaldı. Ülkede hep iç savaşlar. Zaman zaman Etiyopya ile savaşlar falan. Ve ülkede bir kaos var. Birleşmiş Milletler hakim olamadı geldi. Birleşmiş Milletler çıkmak zorunda kaldı falan. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bakanlarıyla birlikte, ailesiyle birlikte bir uçak dolusu insanla Somali'ye indi. Ve doğru dürüst havalanı yok. Korkunç bir risk alarak yani.
0: Ve keçiler geziyordu havalimanında.
1: Keçiler geziyordu.
0: Uçak inmeden önce keçiler çıkarıldı.
1: O ziyaretle Somali Devleti, yeni modern Somali Devleti'nin temelleri atıldı. Bugün Türkiye'nin Somali'de bir üssü varsa temeli böyle atıldı yani. Bugün Somaliler Türkiye'yi çok seviyorsa o risk alınarak alındı. Çok ilginç bir şeydir. Burada yeri gelmişken bir şey daha söyleyelim. Bu da önemli. Sizin Somali'ye 2011 ziyaretinizi dinleyeceğim ama yine bir Somali ziyaretinde o sırada şey oluyor. Suudi Arabistan Kralı vefat ediyor. Bu arada Somali'de ziyaretler bitmiş. Türkiye'ye dönecekler. Havada şey öğreniyorlar işte. Suudi Arabistan Kralı'nın vefat ettiğini. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki çevirin uçağın yönünü diyor Suudi Arabistan'a. Diyorlar ki efendim protokol var işte haber vermedik, önceden haber vermemiz gerekiyor. Ne protokolü ya diyor, cenazeye gidiyoruz diye. Cenaze namazına gideceğiz diye, protokol mudur? Uçağın yönünü değiştirerek havada ve cenazeye gidiyorlar. Tabii bunların hepsi şey yazılıyor Suudi Arabistanlıların hafızasında. Bugün Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye arasında bir yakınlaşma olmuşsa geçmişteki bütün sıkıntılara rağmen bunların da bir miktar faydası vardır diye düşünüyorum. O Kaşıkçı olaylara falan ortalıkta bir sürü gerginlikler oluşturdu. Ama Somali'ye dönecek olursak, Somali bugün devlet olmaya çalışıyor. Hala da tam her şey oturmuş değil. Ama iyi bir noktaya da geldi, onu söyleyeyim yani. Çok iyi noktaya geldi ve Somali Etiyopya arasında da sürekli gerginlik olan iki ülke ve çünkü Etiyopya denize açılmak istiyor. Denizi yok. Somali'nin denizi var. Yine savaş çıkma aşamasındaydı.

0: dedi. Sayın Cumhurbaşkanı iki ülkenin başkanlarının ellerinden tuttu. Oturun bakalım şu masaya. Gelin bir barış imzalayalım. Ne istiyorsun? Senin neye ihtiyacın var? Senin neye ihtiyacın var? Anlaştırdı bunu ve şu anda Somali-Etiyopya ilişkileri tarihte ilk defa bu kadar iyi yani. Aynı şekilde Mısır-Etiyopya ilişkileri. Büyük bir baraj kuruldu arada. Etiyopya içerisinde. Orada da ciddi gerginlikler var. Mısır o barajı vurmayı tehdit etti. O barajı vuracağım uçakla dedi. Havadan patlatacağız onu. Baraj patlasa bütün Mısır'ı su basar. Öyle de bir risk de var yani. Burada da yine Türkiye çok ciddi roller oynadı yani. Demek siz Sayın Cumhurbaşkanı'ndan da önce gittiniz yani. Yani altyapıyı siz oluşturdunuz. Onu bilmiyorduk hocam.
1: Yok yok. Biz ilk uçak yine Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kalktı.
0: He.
1: Tabii. İlk uçak Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla kalktı. Çünkü uçak seferi yoktu o ülkeye.
0: Doğru.
1: Herhangi bir ülkeden oraya ulaşmanız mümkün değildi. Türkiye'deki bütün bakanlıklardaki bürokratlar o uçakla gittiler, ilk uçakla. Uçağın yarısında da teknisyen vardı. Hmm. Uçakta herhangi bir arıza olursa burada tamir edilsinler diye. Yani
0: kalkarken uçağı yeniden gözden geçirecek teknisyenler de götürdüler.
1: Tabii. Ha. Çünkü teknik ekip yok gittilen yerde.
0: Doğru.
1: O seyahat sırasında şeyi gördük yani. 15 gün boyunca yeşil bir yaprak dahi görmedik ülkede. Yani biz sadece Mogadişu'da kalmadık, araziye de çıktık.
0: Hmm.
1: O kadar büyük kuraklık olmuş.
0: Kuraklık vardı ve insanlar kuraktan kırılıyordu yani o dönemde.
1: Tabii.
0: Ben hatırlıyorum.
1: İnsanlar önünüzde ölüyordular. Tabii. Yani Cumhurbaşkanımızın gittiği uçakla gittiği dönemde ülkede asker yok. Polis yok, güvenlik yok. Devleti tanımlayabilecek hiçbir şey yok.
0: Devlet yok çünkü.
1: Tabii. Biz mesela gittiğimizde tarım ekibindeydik. Tarım komisyonu olarak Tarım Bakanı'yla muhatap olduk. Tarım Bakanı'yla bir ağacın altında oturduk. Bakanlık binası yoktu Tarım Bakanlığı'nın.
0: Evet.
1: Yani Cumhurbaşkanımız gittiğinde böyle bir ülkeye gitti yani. Ve kimin kimi vurduğu belli olmayan bir ülke.
0: Hocam tam korkmuş da bu şartlarda bir gün Somali bir arkadaşla oturuyoruz. Toplantıdayız. Bana dedi ki Türkiye'nin Somali'deki menfaatleri falan filan benim beynim attı. Dedim ki bir dakika ya, ne menfaati ya, neyiniz vardı Türkiye'nin menfaat olacak, ayıp yani. Bana dedim uluslararası ilişkiler jargonuyla konuşma dedim. Biz Müslümanca konuşalım, gel. Biz oraya sırf sizi sevdiğimiz için, sizin Müslüman olduğunuz için, siz insan olduğunuz için, sizin 20 senedir devletiniz olmadığı için geldik. Ve bir risk alarak, koca başbakan risk alarak oraya geldi. Yani o zaman Cumhurbaşkanımız başbakandı.
1: O gün itibariyle Somali'de herhangi bir yeraltı madeni yok.
0: Hiçbir şey yok.
1: Yeraltı zenginliği yok. Zaten olsa 20 yıl orada savaş olmaz.
0: Tabii.
1: Gelir derdi orası birinin sömürgesi olurdu.
0: Tabii.
1: Orası hiçbir şey olmayan bir ülke.
0: Onun için kimse fazla ilgilenemedi ya, ilgilenmediği bir yer yani.
1: Tabii. Yani orada şimdi Sierra Leone'daki gibi elmas olsaydı, tabii, orası sahipsiz kalır mıydı?
0: Tabii.
1: Ya da Kongo'daki gibi altın olsaydı orada sahipsiz kalır mıydı?
0: Ama şu anda Kızıldeniz'de Türkiye'nin en önemli üssü, yurt dışındaki en önemli üssü, uzay üssü Somali'de şu anda. Bilmeyenler için söylüyorum yani. Nereden nereye gelindi ama yani. Çok önemli bir şey.
1: Tamam.
0: Şimdi dönelim şeye hocam. Sen şu ziraat fakültesi nasıl kurdun bir anlatsana. Bir kere hani toprak taşıttırmışsınız. Toprak arazi oluşturmuşsunuz. İstanbul'a getirdin. Somali çocuklar nasıl kaçtılar hepsi. Şunu senden dinleyelim.
1: Ya tabii biz İnsani Yardım Vakfı'yız. Sonuç olarak siyasi ilişkiler, devletin ilişkileri, insani yardım faaliyetleri bizim ilişkilerimiz.
0: Herkes kendi işini yapıyor yani.
1: Tabii. Orada devlet de çok büyük işler yaptı. Mesela devlet orada bir hastane yaptı. O hastaneyi yapmasaydı biz orada hiçbirimiz kalamazdık. Bir ülke düşün, hiç doktor yok. Hiç doktor yok. Hasta olduğunuz zaman yok, bittiniz yani. Yani o hastane ne zaman açıldı? 2015 ya da 16'larda açılmış olması lazım. Yanlış hatırımda kalmadıysa. O tarihe kadar hasta olmamak için dua ederdiniz orada yani. Yani hiçbir tedavi alma şansınız yok yani. Uçak seferleri zaten doğru düzgün yok. O hastane yaklaşık 10 bin metrekare temel üzerine oturan çok modern bir hastane kurdu hükümet orada. Yani on binlerce insanın hayatını kurtardılar Somali'de. Yol diye bir şey yoktu. İç savaş döneminde yollar çok büyük hasar görmüştü. Bütün o yolları bizim hükümet yaptı. O ülkede 20 yıldır çöp toplanmamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi o zaman bütün ekiplerini oraya götürdü. Tam bir yıl boyunca şehri temizlediler. Şehir pırıl pırıl oldu. Tüm şehrin belediye hizmeti bile buradan gitti. Çöp konteynerleri, çöp kamyonları, Ondan sonra personel.
0: Ya şey merak ediyorum. O gün hiçbir şey olmayan bir ülkede, hani ben bunu savunmasını yapıyorum ama

0: Siz nasıl ağlatıyordunuz? Niye yapıyoruz biz bu işleri orada yani?
1: Ya tabii biz insan yardım kuruluşu
0: olarak, devlet olarak,
1: biz kendi işimizi yapıyorduk da bir devletin bunları yaptığı tarihte başka bir yer yoktur.
0: Değil mi yani?
1: Tabii. Tarihte bir devlet gitsin, başka bir devletin çöpünü toplasın, sokağını yıkasın, insanını tedavi etmek için hastane kursun, o hastaneye onlarca doktor, onlarca hemşire göndersin.
0: Şu anda halen Somali ordusu Türkiye'de eğitim alıyor.
1: Tabii, askerini eğitsin, polisini eğitsin.
0: Tabii, tabii.
1: Ondan sonra yeniden bir devlet kurdu bizim hükümet orada. Bunun karşılığında bu ülkede petrol mü var? Yok. Doğalgaz mı var? Yok. Altın mı var? Maden? Hiçbir şey yok. Zaten dünya paylaşılmış, Afrika tamamen paylaşılmış bir kıtadır. İşte bir kısmı Fransız sömürgesidir, bir kısmı İngiliz sömürgesidir, bir kısmı işte şunundur, bunundur. Bir tane ülkenin sahibi yoktu. Kimse yüzüne bakmıyordu bu ülkenin. Çünkü o ülkeden bir menfaatleri yoktu. Yani git seni alıp götürecek ülkesine. Hiçbir şey. Balık, işte denizinde balık var. O da ne olacak yani? Onun için gidilmez o ülke. Çünkü aşırı bir terör var. Aşırı bir iç savaş var. 20 yılda mesela Mogadişu savaş öncesinde Afrika'nın Beyrut olarak geçiyor.
0: Lüks bir yer yani.
1: Çok. Yaşam standartı son derece yüksek bir yer. Mesela şöyle söyleyeyim, orada bir bombalı saldırı, bomba patlamıştı yolda. Çok büyük bir bomba patlamıştı. Dediler çok büyük bir çukur açıldı. Biz de Türk'üz ya, gittik bakalım dedik nasıl bir bomba patlamış. Ha, gittik, koca bir çukur, altta bir tünel var yolda. Dedim bu ne tüneli? Dediler o bizim altyapımız, kanalizasyonumuz bizim tünel şeklinde. Düşünebiliyor musunuz? Tünel şeklinde bir altyapı sistemi var orada, Ruslardan kalma.
0: Hmm.
1: İstanbul'da yok bu. Biz hala künk döşüyoruz. Yani Mogadişu aslında çok modern, çok güzel bir şehirmiş zamanında. Tabii bu iç savaşta yok edilmeyen bina kalmamış yani 20 yıl boyunca. Yani iç savaşta Allah kimse imtihan etmesin. Ne de kimsenin başına.
0: Suriye'de gördük onu, yakında gördük.
1: Tabii,
0: binalar, her şey
1: yerinde. Suriye'de bu.
0: Hocam gördüm. Şeye dönelim. Programın sonuna doğru geliyoruz. Ziraat Fakültesi nasıl kurdun?
1: Evet.
0: Onu anlat.
1: Şimdi tabii oraya gittik biz. İnsanlara gıda dağıtmak için gittik. Gittik ama pazarda gıda yoktu. Benim cebimde ekip başıydım. 100 bin dolardan fazla para vardı. Bir tane makarnayı almak için yaklaşık bir tane makarna bulmak için saatlerce dolaştık. Bir tane makarna bulamadık. Ben o zaman paranın yenmeyen bir şey olduğunu öğrendim yani. Yani paranın bir anlamı yok yani, eğer onunla bir metayı satın alamıyorsanız o bir kağıt parçasından ibaret.
0: Çok felsefi bir şey söyledi.
1: Tabii şimdi orada bu kadar insana gıdayı o zaman ne yaptık? Gemilerle getirdik biz. Vakfımızın gemileri vardı o zaman. Mavi Marmara'dan sonra elimizde kalan gemilerle biz oraya gıda taşıdık.
0: He.
1: Orada da enteresan bir şey anlatayım. Gemileri oraya yaklaştı. Ben gemileri karşılayan ekipteydim limanda. Gemilerden malı limana indirdik. Fareler mala saldırdı.
0: Açlıktan.
1: Açlıktan farelerin ben gemiden inen çuvallara saldırdığını gördüm. Askerler onları vurdu.
0: Silahla.
1: Silahla vurdu. Yani açlık böyle bir şey yani. Hayvanlar bile açtı yani.
0: Subhanallah.
1: Ve enteresan işte. Hani nasıl Bosna'da ambargo koydu Birleşmiş Milletler. Ne dedi? Dedi ki burada iç savaş var. Buraya silah girişi yasak. Ama silah Sırplarda var.
0: Doğru.
1: Boşnaklarda hiçbir şey yoktu. Ve orada Sırplar Boşnakları öldürdüler. Burada da Birleşmiş Milletler'in ambargosu vardı. İç savaş limanları kapatmıştı Birleşmiş Milletler ya. İç savaş vardı, insanlar aç kardeşim.
0: Doğru.
1: Aslında bu ambargoyu da bizim hükümet kırdı yani.
0: Doğru.
1: Ha biz orada şunu gördük. Paranın bir anlamı yok.
0: Taşımayla
1: da bu insanları doyurmanın imkanı yok. Ülkenin iç kısımlarına girdiğimiz zaman çok iyi bir toprak yapısına, bir iklim yapısına sahip olduğunu gördük.
0: Antalya toprağı gibi değil mi? Çok, yani birkaç verim, çok verim alınabilir.
1: Tabii tabii. Yılda dört ürün alınabilecek bir toprak.
0: He.
1: Su seviyesi. Bizim mesela kuraklık öncesinde orada açtığımız kuyular kuraklıkta kurumadı Somali'de.
0: He.
1: Somali'nin yeraltı su seviyesi Türkiye'den çok yüksektir.
0: Hmm.
1: İki yıl yağmur yağmayan bir ülkede bizim açtığımız su kuyuları kurumamıştı.
0: Hmm.
1: Yeraltı suları bu kadar değerli olunca biz dedik ki burada tarım yapılabilir.
0: Hmm.
1: Önce çiftçi eğitim merkeziyle başladık, tarım okulu. Tarım okulu projemiz bizim ödül aldı zaten. En iyi sivil toplum kuruluşu ödülünü aldı.
0: Somali'de.
1: Türkiye'de.
0: Türkiye'de.
1: Evet. Tüm STK'ların yaptığı çalışmalar arasında. Bizim tarımla ilgili projeksiyonumuz 15 yıllık bir projeksiyon yaptık. Önce çiftçi eğitim merkezi, daha sonra ziraat lisesi, daha sonra ziraat fakülteleri şeklinde bir planlama yaptık. Şu an 15. yılında bu proje. Sürdürülebilirlik açısından tahmin ediyorum Türkiye'deki en uzun soluklu projelerden birisidir.
0: Mezun verdiniz mi hocam?
1: Tabii ilk mezunlarımızı 2018'de verdik biz üniversiteden. İlk mezunlarımızı Türkiye'ye getirdik. Yüksek lisans ve doktoralarını burada bitirdiler. Şu an mesela Somali'de ilk dönemlerdeki hocalarımızı biz Türkiye'den götürüyorduk. Türkiye'deki üniversitelerden, ziraat fakültelerinden hocalarımız gittiler sağ olsunlar. İsimlerini anmakta onların hatıraları açısından ben önemli olduğunu düşünüyorum. Eskişehir'den Profesör Doktor Turan Katar hocamız, Osman Gazi Üniversitesi'nden. TAGEM'den, Eskişehir TAGEM'den Savaş Belen hocamız. Çok büyük emekleri oldu orada. İşte Bolu'daki Abant Baysal'dan hocalarımız vardı, Ankara'dan. Dönem dönem geldiler, ders verdiler sağ olsunlar. Tarım Bakanlığı'ndan Erdoğan Bey, Sami Bey, Galip Bey, Fikret Bey, Halim Bey çalıştılar ziraat mühendisi olarak bölgede. Yani Türk ekibimiz çok güçlü bir şekilde çalıştı orada. Yani biz gidip 3 gün kalıp gelmedik yani orada. Çok uzun süreli kalmalarla bu eğitim sürecini devam ettirdik. Ama bugün geldiğimiz noktada artık gitmiyorum ben Somali'ye çoğu zaman. Çünkü artık Türkiye'den yetişen mezun olan çocuklarımız Türkiye'de yüksek lisans ve doktoralarını bitirdiler. Orada hoca oldular artık.
0: Çok az bir sürem kaldı ama şey anlatır mısın? Bir grup öğrenci getirmişsin İstanbul'a. Sonra onların hepsi yani şeyi terk etmişler, okulu terk etmişler. O nasıl oldu?
1: Ya ilk ekibi biz getirdik, Türkiye'de gittik. Çünkü hiç yağmur yağmıyordu orada. Sıkıntı vardı. 15 öğrenci getirdik. Bunların 10 tanesi kaçtı. Avrupa'ya kaçmaya niyetlendiler. Tabii yakaladık hepsini.
0: Nerede buldun onları?
1: Taksim'de, tarla başında. Neyse.
0: Gittin aradın onları yani.
1: Tabii aradık, bulduk.
0: Parantez açayım. Şimdi bu insanları getiriyorsunuz. Eğitip tekrar Somali'ye geri göndereceksiniz. Pasaportlara da el koyuyorsunuz ki aman bir şey yapmasınlar, kaçmasınlar yani bağlı kalsınlar falan. Pasaportlarını da bırakıp kaçıyorlar, Avrupa'ya kaçıyorlar yani. Ben de buna benzer birkaç tecrübe yaşadığım için söylüyorum.
1: Neyse onlar, o çocuklardan 5 tanesi sebat ettiler, şu an hoca oldular.
0: Profesör oldular.
1: Tabii. Tabii.
0: Taksim'den topladı çocuklar. Hocam size doyum olmaz. Bir programın sonuna geldik. Bizim programlar böyle de çok çabuk biter. Fark etmezseniz bittiğini. Ama sizden bir söz almak istiyoruz. Bu kaldığımız yerden devam edelim. Çünkü bu maç burada bitmez diyelim. Nasıl dinleyicilerimize. Yani. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Gerçekten güzel oldu. Önce hakkınızı helal edin. Size çok duygulu anlar yaşattık. Köyünüze geri götürdük sizi. Ama eminim dinleyicilerimiz de çok memnun kalmışlardır. Tekrar bir program yapmak isteriz eğer söz verirseniz bize.
1: Olur inşallah.
0: Olur, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Aziz dostlar, tekrar bir programın sonuna geldik. Bu saate kadar bizleri sabırla dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

0: Kış Öyküleri.
1: Nefesi tazelemek ve dişleri temizlemek için belirli ağaçların reçinesinin çiğnenmesi oldukça eski bir uygulamadır. Antik Yunanlar sakız ağacının mastika olarak adlandırılan reçinesinden ürettikleri sakızı, Kızılderililer de ladin ağacının reçinesine çiğnediler. Mayalarsa sapodilla olarak bilinen ağaçtan elde ettikleri reçineyi kullandılar ve çikıl adını verdikleri sakızlar ürettiler. Dilimizdeki ciklet kelimesinin kökeni de buradan gelir. Bunların yanında İskandinavya'da 9000 yıl önce huş ağacının reçinesinin çiğnendiğine dair arkeolojik kanıtlar var. Günümüzde bakkallarımızın para üstü olarak teklif ettiği endüstriyel sakızların tarihi ise 19. yüzyıla dayanıyor. Sakızın önce çok tutulmayan bir şekli geliştirilir. Amerikalı John Curtis'in 1848'de parafin mumu ve ladin ağacı reçinesini karıştırarak yaptığı sakız başarılı olamaz. Başarılı olan ilk sakızın hikayesi ise Amerika'da sürgünde olan Meksikalı General Santa Ana'nın öncülüğünde 1860'ların sonunda başlar. O zamanlar kauçuk oldukça pahalı bir malzemedir. Santa Ana'da Mayaların çiğnediği çikılın kauçuğun yerine geçebileceğini düşünür ve mucit Thomas Adams'la anlaşarak bu maddeden otomobil lastiği üretmesini ister. Adams çikıl kullanarak araba lastiği üretemez fakat bu maddeyi kullanarak endüstriyel sakız üretebileceğini keşfeder. Nitekim 1871'de patent alır ve başarılı bir ürün piyasaya çıkarır. Farklı tatları sakızlarına eklemesiyle de ürünlerinin popülerliği artar. Fakat sakızlar hala günümüzdeki gibi balonu şişirilen ve patlatılan cinsten değildir. Bunu mümkün kılan da bir sakız şirketinde muhasebeci olarak çalışan Walter Diemer olur. 1950'lere gelindiğinde ise sakızlarda doğal özler yerine sentetik kauçuk kullanılmaya başlanır.
0: Buluş öyküleri.

Namık Kemal Dört Perdelik Vatan Yahut Silistre oyununu 1872'de kaleme aldı. Oyun, Kırım Savaşı'na gönüllü olarak katılan sevgilisinin ardından asker kıyafeti giyerek Silistre'ye giden genç kadının hikayesini anlatıyordu. 1 Nisan 1873'te Güllü Agop Kumpanyası tarafından Ahmet Gedik Paşa Tiyatrosu'nda Vatan adıyla sahnelenen oyunda yetim Zekiye ile yakışıklı asker İslam'ın hikayesi seyircileri derinden etkilemişti. İzleyiciler oyundan sonra heyecana gelerek çeşitli yürüyüş ve gösteriler yaptılar. Bu gösteriler sırasında söylenen "Allah bizim muradımızı versin, biz muradımızı isteriz" tezahüratındaki Şehzade Murat çağrışımı Sultan Abdülaziz'i ve sarayı rahatsız etmişti. Namık Kemal ve arkadaşları tutuklanıp sürgüne gönderildi. Oyunun tefrika edildiği gazeteler kapatıldı. Yazarı İstanbul'dan uzaklaştırılsa da oyun sahnelenmeye devam etti. İstanbul, İzmir ve Selanik'te yüzlerce kez oynandı, başka dillere de çevrildi. Hatta Namık Kemal'i sürgüne gönderen Padişah Abdülaziz'in huzurunda bile iki kez sahnelendiği rivayet edilir. Yazarına böylesi bir oyun kaleme aldıran Silistre, bugün Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Romanya sınırında yer alan bir şehirdir. Tuna kıyısındaki bu güzel şehir, Kırım Savaşı sırasında Rus ordusunun kuşatması altındaydı. 41 gün boyunca devam eden kuşatma, Osmanlı askerlerinin çetin savunması sayesinde Rus ordusunun geri çekilmesiyle sonuçlanır. İkinci yüzyıl başlarında Romalıların askeri bir kışla olarak kurduğu Silistre'nin eski adı Dristerdi. Roma İmparatorluğu ikiye bölündükten sonra Doğu Roma sınırlarında kalan Silistre 11. yüzyılda Bulgarların eline geçti. 14. yüzyılda 1. Murat döneminde Osmanlı topraklarına katılan kent, önce Rumeli eyaletine bağlı bir sancak, 1500'lerin sonunda da eyalet merkezi haline getirildi. Kırım Savaşı da dahil Osmanlı-Rus savaşlarının çoğunda çarpışmalara sahne olan Silistre'de çok defa da yerel ayaklanmalar yaşandı. 1800'lerde bir süre Osmanlı ve Rus yönetimi arasında el değiştirdiyse de 93 Harbi'nin ardından Bulgaristan'a bırakıldı. Silistre zengin bir tarihe ve renkli bir kültürel birikime sahip. Diğer Balkan şehirlerindekinin aksine burada farklı uygarlıkların izlerini bir arada görmek hala mümkün. Osmanlı döneminden kalma camiler, tarihi binalar korunarak günümüze dek ulaşmış. Şehir nüfusunun çoğunluğu Bulgar olsa da Türk, Roman ve Rumen halkları kültürleri kaynaşmış şekilde bir arada yaşıyor. Şehrin tarihi çarşılarında gezerken neredeyse herkesin Türkçe konuşabildiğine tanık oluyorsunuz. Silistre'nin en önemli tarihi mekanlarından biri Mecidiye Tabyası. Kent merkezinden 3 kilometre uzaklıkta eski Roma Kalesi'nin olduğu yere Osmanlı devrinde inşa edilen kale benzeri yapı, Kırım Savaşı'ndaki savunmada önemli bir rol oynamış. 1560 tarihli Kurşunlu Camii, Srebarna Doğa Koruma Alanı ve Tuna Nehri kıyısındaki doğa parkları da şehrin diğer doğal ve kültürel değerleri. Sözümüze Namık Kemal'in oyunundan bir bölümle ve Emre Aracı'nın Savaş ve Barış Kırım albümünden Silistre Marşı adlı eseriyle son verelim. Perde açılır. Silistre Kalesi'nin bir tabiyasında ötede beride bir takım gönüllülerin oturduğu görülür. Erkek giysileriyle Zekiye de içlerindedir. Sıtkı Bey, kalede kalmak isteyenler bir tarafa ayrılsın. Bir gönüllü, hepimiz burada kalmak istiyoruz. Onun için buraya geldik. Birbirimizden niçin ayrılacağız? Sıtkı Bey, ağalar, düşman suyu geçti. Şehrin öbür tarafında herkes birbirine giriyor. Memleket iki güne kadar bütünüyle kuşatılacak gibi görünüyor. İçinizde burada olmak istemeyen varsa paşa izin verdi. Hemen bugün dışarı çıkabilir. Bir gönüllü, düşman çok, asker az. Bizi azaltmak mı istiyorsunuz? Sıtkı Bey, ağalar, kuşatmada kurşun var, gülle var, açlık, susuz.

Mutsuzluk da var. Bir gönüllü, hangimizi daha savaş başlamadan düşmandan kaçacak kadar alçak sanıyorsunuz? Sıtkı Bey, pekala. Siz de benim gibi vatan yolunda ölmek istiyorsunuz. Kalbiniz rahat olsun. Ölümden korkmayın. Asker kılığındaki Zekiye'ye seslenerek, çocuk. Zekiye, efendim. Sen kimsin? Adem, efendim. Kaleden çıkma iznin var. Vatan için öleceğim. Başka ne yapmam istersiniz? Sen daha silah bile kullanamazsın. Ben size canımı vermekten söz ediyorum. Siz yaşımın küçük olduğunu söylüyorsunuz. Sıtkı Bey şefkatle Zekiye'nin yüzüne bakarak, çocuk, bıyıksızı ölmek ister, aksakallısı ölmek ister. Ne diyeyim? Allah hepinizi vatana bağışlasın.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Hayırlı akşamlar diliyorum çok kıymetli dinleyicilerimiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Yine bir sohbet vakti programıyla yine TRT Radyo 1 mikrofonlarından sesleniyoruz size. Yine yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte programı hazırlayıp sunan ben Burhan İşleyen. Hepinize sağlık, selamet, afiyet içerisinde hayırlı ömürler diliyoruz. Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin her birinizi, her birimizi her türlü kötülükten, hastalıktan, bela ve musibetten hem maddi olanlarından hem manevi olanlarından korumasını niyaz ediyoruz. Cenab-ı Hak bize ne kadar takdir ettiyse, ne kadar kalacaksak dünyada razı olduğu şekilde yaşayabilmeyi, sağlık, selamet, afiyet içerisinde rızasına muvafık bir hayat sürebilmeyi, razı ve memnun olduğu bir kul olarak yaşayıp öylece huzuruna varabilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Yolculuk esnasında olan, araç kullanan kaptanlarımıza Cenab-ı Hak sağ olun selamet içerisinde varacakları yere varabilmeyi nasip eylesin. Her birini her türlü kazadan, beladan korusun. Cenab-ı Hak yol selameti ihsan eylesin. Sağlık versin, afiyet versin. Rabbimiz bize helal rızıklar nasip eylesin. Rızıklarımızı bereketli eylesin. Helalinden kazanıp helal meşru alanlara harcayabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, bugünkü sohbetimizde yine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ifadelerinden, onun örnekliğinden yola çıkarak dikkat etmemiz gereken bedenimizle ilgili, dilimizle ilgili, onun bir tavsiyesinden yola çıkarak dikkat etmemiz gereken hususların üzerinde duracağız. Malum Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hem söyledikleri hem yaptıkları hep bizim selametimiz, bizim huzurumuz, bizim mutluluğumuz için. Ama bu mutluluk sadece dünya mutluluğu, dünya selameti, dünya huzuru

deyip ebedi hayatımızın da huzurlu, mutlu, selametle geçmesini temin etmek içindir. Onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek dilinden dökülen, kitap sayfalarına yansıyan, bize kadar ulaşan güzelliklere sahip çıkma, onları anlama ve hayatımızı onlarla anlamlandırma gibi bir gayretimiz var. Öyle bir gayretimiz olmalı. Elbette asıl müracaat kaynağımız, asıl bize yön veren, rehberlik eden, hayatımızı düzenlememizin ipuçlarını, temel esaslarını daha doğrusu gösteren Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri, o kitaptaki hükümleri açıklayacak, kuvvetlendirecek, tekit edecek, takyid edecek, efendim genel olanları sınırlandıracak, yani anlamamızı kolaylaştıracak, uygulamamızı kolaylaştıracak hale getirecek niteliktedir. Onun için Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın sahih sünneti, onun etrafında halenlenen, halkalanan sahabe-i kiramın kısa süre içerisinde böyle bir vahşi toplum olmaktan kurtulup da asıl saadet dünyada hala aşılamayan bir dönemin yaşanmasına sebep olmuştur. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bunu anlatırken Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah'ın rahmetiyle sen onlara yumuşak davrandın. Kaba olsaydın, katı kalpli birisi olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Hazreti Peygamber tatlı üslubu, yumuşak dili ve samimi haliyle, söyledikleriyle yaptıkları arasında asla bir tenakuz, asla bir çelişki olmaksızın yaşayışıyla etrafındaki insanların değişimine, dönüşümüne vesile oluyordu. Elbette hidayet Allah'tandır, kalplerin sahibi Allah'tır, kalpleri elinde tutan Allah'tır. Ancak güzel temsil etmek, güzel yaşamak, güzel örnek olmak, güzel anlatmak, güzel ulaştırmak insanlara bu etkinin azalmasına ya da çoğalmasına sebep olabilir. Yani insanların dine, imana, manevi meselelere ilgi duymasına ya da ilgisiz kalmasına bizim üslubumuz vesile olabilir. Onun için asıl olan bizim bir takım dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat ederek yaşamayı başarmamızdır. Bir defasında buyuruyor ki Hazreti Peygamber Aleyhisselam, siz bana 6 hususta söz verebilirseniz ben de size cennete gireceğiniz konusunda söz verebilirim. Yani ifade orijinali aynen şöyle: İtmenu li sitten min enfusikum etmen lekumul cennet. Siz bana 6 hususta söz verin, 6 hususu garanti edin, 6 hususu. Ben de cennete gireceğinizi garanti edeyim. Cennet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın elinde mi? Hocam nasıl Hazreti Peygamber insanların cennete gireceğini haber verebilir diye içinizden geçebilir? Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala Hazretlerinin kendisine bildirdiği esasları insanlara ulaştırıyor. Cenab-ı Hak neye ne kadar önem veriyorsa Hazreti Peygamber Aleyhisselam da ona o kadar önem veriyor. Ve onu bir formül ederek, onu böyle insanların anlayacağı bir dile sokarak, bir üsluba sokarak anlatıyor insanlara. Buyuruyor ki bana 6 hususta söz verirseniz, garanti ederseniz ben de sizin cennete gireceğinize söz veririm buyuruyor. Nedir onlar? Çok bildiğimiz hususlar, kıymetli dinleyenlerim, çok bildiğimiz hususlar. Onlardan birincisi, konuştuğunuz zaman doğru söyleyin diyor. Kıymetli dinleyenlerim, kendimize bir takım sığınabileceğimiz, hakikatten kaçabileceğimiz alanlar oluşturmayacağız. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum. Bazı bahanelerin arkasına sığınarak yalan söylemeyi sıradanlaştırıp hayatımıza sokmayacağız. Yalan çirkinliklerin en büyüklerinden bir tanesi.

Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün kötülükler, bütün kötülükler Müslüman da bir araya gelse yalan ve aldatma asla onda bulunmaz buyurur. Bir defasında diyorlar ki ya Resulallah, Müslüman cimri olur mu? Cimrilik aslında bir hastalıktır. Yani kötü bir özelliktir, çirkin bir özelliktir. Peygamber Efendimizin başka ifadelerinde cimriliğin bir hastalık olduğu anlatılır mesela. Bir hastalık derecesinde kötü bir şeydir, kötü bir özelliktir. Ama cimri bir adam Müslüman kalabilir diyor yani netice itibariyle. Cimri bir adam Müslüman kalabilir. Peki ya Resulallah, Müslüman korkak olur mu? Korkak. Korkaklık da çok kötü. Yani savaştan kaçmak çok kınanır Kur'an-ı Kerim'de. Korkak olmak, ölümden korkmak yerilir. Bunun tam zıttı olarak kahramanca ölüme koşmak gerektiği zaman canı malı feda etmek Allah'ın razı olduğu davranışlardan olarak sayılır. Allah Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesinde olduğu gibi müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın alır. Yani rızası için, mukaddes değerler için canını verene cennet vaat eder, malını verene cennet vaat eder. Dolayısıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bana söz verin, söz verin, ben de size cenneti söz vereceğim dediği hususların birincisi, konuştuğunuz zaman doğru konuşun, yalana kapılar açacak bahanelerin arkasına sığınmayacağız dedim. Ve Peygamber aleyhisselamın Müslüman cimri olur mu sorusuna, cimriliğin kötü olmakla beraber olabileceğini, Müslümanın korkak olur mu, korkaklığın çok kötü bir özellik olmakla beraber kişinin Müslüman kalabileceğini ifade ettiğini, ancak ya Resulallah Müslüman yalancı olur mu sorusu üzerine asla ama asla şeklinde cevap verdiğini kaynaklarımız, kitaplarımız bize anlatıyorlar. Yalancılık olmaz. Yalancılık olmaz. Bunu sizinle sohbetlerimizde, başka sohbetlerde çok anlatılıyor. Aralıklarla gündeme getirdiğimizi, konuşmaya çalıştığımızı hatırlıyorum. Bütün kötülükler Müslüman'da bulunsa yalan ve aldatma Müslüman'da bir araya gelmez buyuran Hazreti Peygamber aleyhisselam, münafığın alametlerini sayarken münafığın, ikiyüzlü kimsenin kalbinde inanmadığı halde, kalbi inkar ettiği halde diliyle insanlara inandığını gösteren, inandığını ifade eden ikiyüzlü, yalancı, sahtekarların özelliklerini sayarken buyuruyor ki Peygamber Efendimiz aleyhisselam, kişi konuştuğu zaman yalan söyler. Söz

oruç da tutsa, ben Müslümanım diye iddia da etse münafık olur diyor. Buna fevkalade dikkat edeceğiz. Yalan hayatımızda olmayacak. Yalan hayatımızda olmayacak. Hocam pembe yalanlar var. Efendim durumu idare etmek için, çocuğu oyalamak için, efendim bir şey unuttuğumuz zaman durumu kurtarmak için söylediğimiz pembe yalanların bir mahsuru var mı? Yalanın pembesi olmaz. Yalanın tamamı siyahtır. Kıymetli dinleyenlerim, yalanın pembesi olmaz. Yalan başlı başına siyahtır, kapkaradır, simsiyahtır. Onun için pembe yalan gibi bir takım gerekçelerin arkasına sığınmayacağız. Buna fevkalade dikkat edeceğiz. Yalandan uzak duracağız. Birincisi bu. Dilinize sahip çıkarsanız, efendim, yalandan uzak durursanız bu bir. İkincisi ve ufu izâ ve'attum diyor. Söz verdiğiniz zaman sözünüzde durursanız, söz verdiğiniz zaman sözünüzde durun. Sözlerimizde duruyor muyuz? Sözlerimizde duruyor muyuz? Efendim, yoksa durumu kurtarıyor muyuz? Şimdi diyelim ki bir programa gideceğiz, buluşacağız arkadaşımızla, anlaşıyoruz. Saat 10'da kapının önünde buluşalım. Saat 10'da AVM'nin önünde buluşalım. Saat 10'da metroda buluşalım. Mesela, yani işte çok basit bir şey geldi aklıma. Saat 10'da orada olmadığı zaman sözleşen iki kişi hem yalancı olur hem de sözünde durmamış olur. Yalancı olur ve sözünde durmamış olur. Hangi saati verdiysek, ne söz verdiysek o sözün arkasında durmamız gerekiyor. Eğer sözümüze bir meşru sebepten dolayı duramayacaksak, sözümüzde riayet edemeyeceksek, şimdi artık hepimizin elinde cep telefonları var. Hemen arayıp gecikeceğimizi, efendim, verdiğimiz sözü yerine getirmemize şöyle bir takım engellerin, manilerin çıktığını ifade edip muhatabımızdan özür dileyeceğiz. Özür dileyeceğiz ve ona bilgi vermek suretiyle söz verip de sözünde durmayan durumundan kurtulmuş olacağız. Yalancı duruma düşmekten kurtulmuş olacağız kıymetli dinleyenlerim. Yani söz verince sözde durmak lazım. Şimdi sabahleyin evden çıkıyoruz. Torun ya da çocuk, babalar, işte anneler, hangisi dışarıda çalışıyorsa, dışarıya çıkarken belli yaşlarda özellikle çok çıkmak isterler. Babasını, annesinin peşinden ağlarlar. Dedesinin, anneannesinin, babaannesinin peşinden koştururlar. Beni de götür. Diyelim ki sen dur, efendim, ben bir markete gidiyorum, sana çikolata getireceğim. Ben gidiyorum, akşam sana oyuncak alacağım. Gidiyorum, ben sana akşam gelirken dondurma getireceğim filan çocuğa söylediniz. Akşam gelirken sabahleyin verdiğiniz sözü yerine getirmezseniz, tutmazsanız tam bir yalan söylemiş ve sözünüzde durmamış olursunuz. Kendimiz için söylüyorum, muhatap, karşıdaki şahsa yönelik konuştuğum, lütfen yanlış anlaşılmasın. Eğer sabahleyin akşam dönerken şunu yapacağım deyip de yapmazsak, hem yalan olur hem de sözümüzde durmamış oluruz. Bunun, efendim, muhatabın çocuk olması, küçük olması, büyük olması çok fazla bir şey ifade etmiyor. Bir anlam ifade etmiyor. Biz doğru olacağız. Çocuklar bizi adeta böyle adım adım, kare kare fotoğrafımızı çekiyorlar. Ne yapıyor, nasıl bakıyor, nasıl konuşuyor? Sözünde duruyor, durmuyor. Yani bunu çocuk sözde durma kavramını bilmese bile davranışlarımızı kopyalıyor adeta, zihnine kaydediyor. Davranışlarımız çocuğu eğitiyor sözlerimizden daha ziyade. Davranışlarımız çocuğu eğitiyor sözlerimizden daha ziyade. Demek ki siz bana söz verirseniz ben de size cenneti söz veririm. Garanti ederseniz ben de cenneti garanti ederim dediği maddelerden, hususlardan ikincisi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz verdiğiniz zaman sözünüzde durun. Söz verdiğiniz zaman sözünüzde durun. Üçüncüsü, ve'ettu ize tümintüm diyor. Emanet edildiği zaman emanete riayet edin. Emanete riayet edin. Aslında geniş anlamda bir emanet bilincine sahip olmak lazım.
Bir de dar anlamda. Ne demek geniş anlamda? Geniş anlamda her şey emanet.

Dünya emanet, hava emanet, su emanet, eşya emanet, vücut emanet, eş emanet, çocuk emanet. Herkes birbirine emanet. Kadın kocasına, kocası kadınla eşine, efendim çocuklar anne babaya, anne baba çocuklara. Emanet yani. Herkes birbirine emanet. Dolayısıyla bu emanet bilincine sahip çıkma, sahip çıkacak duyarlılıkta olma Müslümanın. Allah'a vermiş olduğu sözler, onları yerine getirmek bir emanettir. Bu bilince sahip olma, kitabına karşı sözleri yerine getirme bilincine sahip olma, geniş manada emanete riayet etmek. Bir de daha dar anlamda emanete riayet etmek, yani bir iş yerinde çalışıyoruz. Altımızda araç, önümüzde masa, elimizde kalem, bilgisayar, kullandığımız aydınlatmadan telefona kadar, bilgisayardan internete kadar her şey emanet. Her şey emanet. Bize belli bir süreliğine emanet edilmiş. Buna kullanma şartlarına uygun davranmayan, kullanmayan kimse emanete ihanet eden kimsedir. Bize verilme şartlarına, emanet edilme şartlarına riayet etmeden kullanan kimse emanete ihanet etmiş olur. Onun için dar anlamda bu emanete de sahip çıkmak gerekmektedir. Yani yetimlerin malı bir müddetliğine vasisi olsak, bize emanet edilse çok hassas olunması gerekir. Allah korusun, onların aleyhine olacak şekilde kesinlikle davranmak emanete, aleyhine olacak şekilde davranmak kesinlikle emanete ihanet etmek demektir. Efendim, komşu bahçesini bize bıraksa gitse, belli bir süreliğine evini emanet etse gitse, orada herhangi bir yanlış yapmak emanete ihanet etmektir. Allah korusun, siz bunu hayatın her anına ve alanına teşmil edebilirsiniz. Babamız vefat etti, malı vardı biraz. Paylaşacağız malını, mülkünü. Efendim, biz büyük kardeşiz, abiyiz, ablayız. Üzerlerinde bir manevi ağırlığımız var, otoritemiz var. Bütün kardeşler dediler ki, abi, abla, sen bizim büyüğümüzsün. Adeta babamız, annemiz yerindesin. Sen nasıl yaparsan biz buna razıyız. İşte büyük bir emanetle karşı karşıya kaldı abi ya da abla, büyük olan kimse. Büyük bir emanetle karşı karşıya kaldı. Orada azıcık kendi menfaatine, kendi lehine durumu çevirmek için dokunuşlar yapsa, bu emanete ihanet etmek olur. Ve Allah korusun, böyle yapan kimse Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın cennet sözü verebileceği kimselerin arasında olamaz. Buna fevkalade dikkat etmek gerekiyor. Üçüncüsü bu. Tekrar edelim. Birincisi, konuştuğunuz zaman doğru konuşun. İkincisi, söz verdiğiniz zaman sözünüze durun. Üçüncüsü, emanete riayet edin. Dördüncüsü, ellerinizi tutun. Ellerinizi tutun. Ellerinizi harama uzatmaktan, yanlışa uzatmaktan, kötülüğe uzatmaktan ellerinizi sakının, tutun. Eliniz harama gitmesin. Şimdi bir gün var önümüzde, kıymetli dinleyenlerim. Bir gün var önümüzde, o güne doğru giderken ellerin konuşacağını, ayakların şahitlik yapacağını, gözlerin, kulakların, derilerin dile geleceğini haber veriyor Rabbimiz. Hem Yasin suresinde hem de Fussilet suresinde Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ellerin, ayakların, gözlerin konuşacağını haber veriyor bize. Şimdi ve küfü eydiyeküm, ellerinizi tutun, sakının derken, çekin ellerinizi. Neyden çekin? Haramdan çekin. Yani bu el eğer mesela kamu hakkını alıyorsa, kendisine helal olmayan bir malı alıyorsa, yarın şüphesiz ve kesin biliyoruz ki dile gelecek bu parmaklar. Tuttuğumuz, fesat karıştırdığımız ihale, efendim hak etmeden aldığımız kamu malı ya da kul malı, kul hakkı, komşunun hakkı filan ne varsa, ya da Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmiş olursunuz, bırakmazsanız dediği, bırakmazsanız Allah'a ve Resulüne savaş ilan etmiş olursunuz dediği faizi tutmuşsa bu el, ya da bu el Allah'ın içki, kumar, falokları, dikili taşlar, şeytan işi pisliktir, kaçının ki kurtuluşu eresiniz. Kesin yasağına rağmen alkolü tutmuşsa, kumarı tutmuşsa, efendim falcılık malzemeleriyle uğraşmışsa, putlara tazim

Etmişse bu eller dile gelecek, konuşacak. Diyecek ki böyle böyle haramı tuttu benimle, şarabı, alkolü tuttu benimle. Benimle şöyle şöyle beni şuralarda kullandı diyecek. Yani başkasına zarar verirse bu el, başkasının arkasından iş çevirirse bu el, Allah korusun, o da dile gelecek, konuşacak. Dolayısıyla dördüncü olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cennete giden yolda taşınılması gereken nitelik, sahip olunması gereken özelliklerin dördüncü olarak söylediği, ellerinizi tutun, harama uzatmayın, kul hakkına uzatmayın, kamu hakkına uzatmayın, faize, kumara, alkole uzatmayın, başkasına zarar vermek için uzatmayın elinizi, ellerinizi haramdan, yanlıştan, Allah'ın razı ve memnun olmadığı her türlü işten uzaklaştırın. Beşincisi, vahfazu furucekum. Vahfazu furucekum ve guttu ebsarakum. İki tane daha var, ikisini birlikte söyleyelim isterseniz. Biri iffetlerinizi koruyun, biri de gözlerinizi kısın. Yani bu altı maddenin birisi namuslarınızı koruyun, bir diğeri de efendim gözlerinizi kısın. Namuslarınızı koruyun. Kıymetli dinleyenlerim, en çok titizlik göstermemiz gereken hususlardan bir tanesi iffet, namus hususlarında dikkatli olmaktır. Şöyle bir açmaz, şöyle bir sıkıntı yaşıyor olabiliriz. İçerisinde bulunmuş olduğumuz çağda, yaşamış olduğumuz dönemde bir takım yanlışlar çok yapıla yapıla insanların gözünde sıradanlaşmış, normalleşmiş olabilir. Sanki günah değilmiş, sanki ayıp değilmiş, sanki kusur değilmiş gibi bir hale gelmiş olabilir. Bu bizi yanıltmamalıdır. Bizim için asıl olan Allah'ın kitabındaki hakikatlerdir. Allah'ın kitabındaki hükümler olduğu gibi duruyor. Yani bir Müslümanın وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ Yani çirkinliklere, gizlisine de, açığına da, fuhşiyata, zinaya, hayasızlığa, ahlaksızlığa, hem gizli olanlarına hem de açık olanlarına sakın yaklaşmayın diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bunların hiçbir tanesine sakın meyletmeyin, sakın yaklaşmayın. Kişi iffetini, namusunu korumayı birinci önceliklerden bir tanesi olarak kabul edecek. Evet, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ En'am suresinin 151. ayet kerimesi, vasayyâ-i aşere, 10 vasiyetten bir tanesidir bu. Allah'ın hükümleri olduğu gibi duruyor, ayetler olduğu gibi duruyor. İffete muğayir, aykırı olan davranışların yasaklanmasıyla, çirkinliğiyle alakalı çirkinliğini ifade eden ayetler olduğu gibi duruyor. Çok özür dilerim, zina ile alakalı ayetler, yasaklamalar, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً çok çirkindir vesaire sebebiyle sakın yaklaşmayın, çok kötü bir yoldur buyurdu. Hakikatler duruyor. Şimdi biz gözümüzde hocam biraz adlarını değiştirdik. Flört hayatı dedik, dost hayatı dedik, kaçamak dedik, çapkınlık dedik, yaramazlık dedik, efendim seviyeli birliktelik, düzeyli birliktelik dedik. Evet dedik. Allah'ın katında hükmü değişmedi ki. Bunların hepsinin ifade ettiği, Kur'an-ı Kerim'in çirkinlik diye nitelendirdiği ve kesin olarak yasakladığı fiildir. Dolayısıyla adını ne kadar masumlaştırırsan masumlaştır, ne kadar değiştirirsen değiştir, ne kadar başka isimler koyarsan koy, Allah'ın katındaki hükmü değişmez. Fiil aynı ise hüküm de aynıdır. Fiil aynı ise hüküm de aynıdır. Burada bizim daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Vehfezu furucekum, iffetlerinizi, ırzlarınızı, namuslarınızı koruyun diye Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cennetlik olanların vasıflarının beşincisi olarak ifade ettiği, yani onlardan bir tanesi olarak ifade ettiği bu temel düstura her birimizin titizlik göstermesi gerekiyor. Hocam şöyle böyle, hayat kısa, tekrarı yok hayatın. Bir kere geliyor insan dünyaya, bir kere yaşıyor ve bir kere ölüyor. Bir dahası yok, tekrarı yok,
pişmanlığın faydası yok. Beni geriye çevirin temennilerinin bir karşılığı yok Allah'ın katında. Dolayısıyla dikkat edeceğiz buna da. Diğer madde sıralamasını değiştirmiş olabilirim. Yani bir hadis-i şeriften yola çıkarak bunları size arz ettim. Mesela beşincisini altının yerine, altıncısını beşinin yerine söylemiş olabilirim. Buna takılmayın lütfen. Çok da zaten takılınacak bir husus değil. Ama altıncı madde, yani bu altı maddeden bir tanesi de bizim sayışımıza göre sonuncusu da gözlerinizi kısın. Gözlerinizi kısın diyor. Peygamber aleyhisselam, cennet istiyor musunuz? İstiyoruz ya Resulallah. Ebedi mutluluk istiyor musunuz? İstiyoruz ya Resulallah. Cehennemden kurtulmak istiyor musunuz? İstiyoruz ya Resulallah. Konuştuğunuz zaman doğru konuşacaksınız. Sözünüzde duracaksınız. Emanete sahip çıkacaksınız. İffetlerinizi, ızlarınızı, namuslarınızı koruyacaksınız. Elinizi harama uzatmaktan uzak tutacaksınız. Ve gözlerinizi kısacaksınız. Ne demek gözlerinizi kısın? Nur suresi 30. ayet-i kerimeden ilhamla bu sanki söylenmiş bir ifadedir. Orada diyor ki, Kullin müminine yağuttu min efsalihim. Söyle mümin erkeklere gözlerini kıssınlar. Yani ne demek gözlerini kıssınlar? Size bir fıkra anlatayım, akılda kalıcı olsun. Davet veriyormuş bir zat bir vesileyle işte. Diyelim ki düğün ya da işte bir ziyafet bir vesileyle. Çağırıyormuş herkesi. Oğluna demiş ki komşulardan bir tanesiyle de arası limoniymiş. Diyelim ki ismi Ahmet amca. Oğlum git Ahmet amcana da yarım ağız çağır demiş. Yarım ağız. Yarım ağız yani işte böyle eğreti, üstün körü, böyle çok gelmesi konusunda ısrarcı olmadan çağır anlamındadır bu. Tabii çocuk yarım ağzı bilmemiş. Ahmet amcasının yanına gitmiş, ağzının yarısını kapatmış yarısıyla. Babam seni yemeğe davet ediyor deyince, oğlum ağzında bir şey mi var? Yok da babam yarım ağız davet et dedi. Onun için ağzımın yarısını kapatıyorum demiş. Şimdi gözlerinizi kısını da böyle fıkradaki gibi yarım ağız anlamamak lazım. Yani gözlerinizi kısın demek dışarıda böyle gözü yumuk yumuk gezin anlamında değil elbette. Gözlerinizi kısın demek gözlerinizi harama bakmaktan uzak tutun demektir. Harama bakmaktan uzak tutun demektir. Başkasına efendim iffetli bir insan, ahlaklı bir insan, başkasının haremine kötü niyette bakmayan insandır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ölçüleri var. Niye mesela tesettürle ilgili ölçüler var? Niye bakmakla ilgili yasaklar var? İnsanları korumak için, aileyi korumak için, toplumu korumak için. Sedd-i zerai diye bir kavram var İslam hukukunda. Yani kötülüklere giden yolu kapatmaktır. Kötülüklere giden yolu kapatmak. Siz gözünüzü ölçüsüzce her tarafa baktırdığınız zaman, haramlara da baktığınız, yanlışlara baktığınız zaman bu sefer bedeninizi kontrol etmek zorlaşmaya başlıyor. Bir noktadan sonra imkansız hale geliyor. Eğer gözden kalbe, dilden kalbe, elden ayaktan kalbe, bunların hepsi kalp havuzunu besleyen kanallar gibidir. Buradan kalbe ne akarsa kalp onunla dolar ve ona göre bedeni yönlendirir. Adeta bedenin motoru kalptir. Bedeni yönlendirir, yönlendirir. Onun için kalbi temiz olanlarla, temiz olan görüntülerle, lokmalarla, sözlerle, her neyse işte baktığımız, tuttuğumuz, yediğimiz, gezdiğimiz her neyse temiz olanlarla beslemek gerekiyor ki insan Allah'ın katında geriye dönemeyecek bir noktaya gelip günahlara düşmesin. Yani Allah'ın katına günahkar olarak gitmesin, haramlara düşmüş olarak gitmesin. Hele ölüme günah üzerinde yakalanmış olarak son nefesini vermesin. Onun için güzel, kaliteli, temiz bir hayat yaşamak, o hayatı yaşamanın altı tane yolunu, yani altı özelliğini Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bize gösteriyor. Çevresindeki sahabesi böyle güzellikleri göre göre yetiştiler ve asıl saadet binasını kurdular. Biz de o güzellikleri yaşaya yaşaya asrımızı
saadet asrına evimizi Allah'ın sekinet indirdiği rahmetiyle kuşattığı, melekleri gönderdiği evler haline getirebileceğiz. Allah getirebilmeyi nasip etsin duasıyla. Yine bir sohbet vakti programının sonuna gelmişken, yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben Burhan İşleyen, hepinizi alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine emanet ediyoruz.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Gururumuzla ve açıkça soruyoruz size. Burdovski olayında haklı olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Pavlişçev'in size büyük iyiliklerinin dokunduğunu, hatta sizi ölümden kurtardığını kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorsanız, ki apaçık bir şeydir bu, vicdan sahibi bir insan olarak şimdi milyonlara konmuşken, Burdovski soyadını taşısa da Pavlişçev'in şu anda yoksul olan oğluna yardım etmeyi düşünüyor musunuz, düşünmüyor musunuz? Evet veya hayır. Evet diyorsanız, başka bir deyişle, sizin dilinizde onur ve vicdan denen şeyler varsa, bizlerse sağduyu diyoruz buna. O durumda istediğimizi yapın ve konu kapansın. Bizden herhangi bir yakarma veya teşekkür beklemeden yapın bunu. Böyle şeyler beklemeyin bizden. Çünkü bizim için yapmayacaksınız bunu. Hak tanırlık adına yapacaksınız. Dediğimizi yapmaz, yani hayır derseniz hemen kalkıp gideceğiz ve konu kapanacak. Ama ondan önce konuklarınızın yanında yüzünüze karşı kaba düşünceli, dar görüşlü biri olduğunuzu, bundan böyle kendinizi dürüst ve onurlu bir insan sayamayacağınızı, bu hakkı çok ucuza kazanmaya hakkınızın olmadığını aykıracağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir soru sordum size. Cesaretiniz varsa şimdi kapı dışarı edin bizi. Bunu yapabilirsiniz, gücünüz var bunu. Ama yine de şunu unutmayın, talep ediyoruz sizden, yalvarmıyoruz. Konuşması sırasında büyük bir heyecanla konuşan Lebedev'in yeğeni sonunda sustu. Burdovski, talep ediyoruz, talep ediyoruz, talep ediyoruz, yalvarmıyoruz diye kekeledi. Lebedev'in yeğeninin konuşmasından sonra odada bir hareketlenme oldu. Sıtma nöbetine tutulmuş gibi titreyen Lebedev dışında kimsenin olaya karışmak istemediği belli olsa da homurdananlar bile vardı. Tuhaftır, prensten yana olduğu besbelli Lebedev, yeğeninin konuşmasından sonra şimdi ailesiyle gurur duyuyormuş gibiydi. En azından şimdi bir parça hoşnut bakıyordu konukların yüzüne. Prens oldukça sakin bir tavırla. Bence dedi, bana sorarsanız Bay Doktorenko, şu anda söylediklerinizin yarısında tam anlamıyla haklısınız. Hatta yarısından fazlasında bile haklı olduğunuzu kabul edebilirim. Ne var ki sözlerinizde bir şeyi atlamamış olsaydınız, ben de sizinle aynı fikirde olabilirdim. Neyi atladığınızı size net bir biçimde açıklayacak gücüm de yok durumumda. Ancak sözlerinizin tam haklı olabilmesi için bir şeyin eksikliği de kesin. Neyse, şimdi konumuza gelelim. Baylar, söyler misiniz, neden gazeteye verdiniz bu yazıyı? Baştan sona iftira bu yazı.

bu yaptığınız alçaklık. Dört bir yandan sesler yükseldi. Bir dakika beyefendi, bu. İpolit tiz sesini yükseltti. Bu yazıyı benim de öbür arkadaşların da onaylamadığını söyledim size. Şu yazdı onu. Hemen yanında oturan boksörü gösteriyordu. Çok kabaca yazmış, kabul ediyorum. Çok yanlışlar var yazıda. Onun gibi ordudan ayrılmışlar hep böyle cahilce yazarlar. Aptaldır, düzenbazın tekidir, kabul ediyorum. Her gün yüzüne karşı söylüyorum bunu zaten. Ama öyleyken yine de yarı yarıya haklı bu yazdıklarında. Bir şeyi toplumun bilgisine sunmak herkesin yasal hakkıdır. Bu arada elbette Burdovski'nin de. Yaptığı saçmalıklara gelince varsın kendisi versin bunun cevabını. Demin hepimizin adına konuklarınızı protesto etmem üzerine siz değerli bay ve bayanlara şu açıklamayı yapmayı gerekli görüyorum. Tek amacım haklarımızın olduğunu dile getirmekti. Aslında tanıklarımızın olmasını biz de istiyorduk. Demin dışarıda beklerken dördümüz buna karar vermiştik. Konuklarınız kim olursa olsun, hatta isterse hepsi yakın dostunuz olsun, Burdovski'nin hakkını inkar edemeyeceklerine göre, çünkü onun bu hakkı matematiksel kesinliktedir, tanıkların dostlarınız olması belki daha bile iyi olmuştur. Böylelikle gerçekler daha iyi anlaşılacaktır. Lebedev'in yeğeni onayladı Hipolit'i. Doğru söylüyor, öyle kararlaştırmıştık. Prens şaşırmıştı. Madem bunu istiyordunuz, demin neden hemen öyle bağırıp çağırmaya başladınız diye sordu. Lafa karışmak için can atan boksör hoş bir biçimde canlanarak besbelli konukların arasında bayanların bulunmasına etkilenmişti, söze karıştı. Prens yazı konusunda her ne kadar zayıf yaratılışı nedeniyle kendisini her zaman bağışlama alışkanlığım olan hasta arkadaşım şimdi yazımı eleştiriyor olsa da ne yalan söyleyeyim, gerçekten ben yazdım o yazıyı. Evet yazdım ve yakın bir dostumun gazetesine verdim. Haber olarak bastılar. Bir tek o şiir benim değil. Ünlü bir mizah yazarının eseridir. Yazdığım yazıyı Burdovski'ye okudum. Ama hepsini değil. Gazeteye vermek için izin istedim ondan. Onay verdi. Ama kabul edersiniz ki onun iznini almadan da yapabilirdim bunu. Bir olayı toplumun bilgisine sunmak genel, soylu ve yararlı bir haktır. Umarım bunu yadsımayacak kadar ilerici bir insansınızdır prens. Bir şeyi yadsıyacak değilim. Ama kabul edersiniz ki yazınız... Biraz sert mi kaçtı demek istiyorsunuz? Ama nasıl desem, kabul edersiniz ki toplum için bir yarar söz konusu burada. Hem sonra böylesine önemli bir olayı es geçmek olur muydu? Böylece sonuç suçlular için kötü olacaksa da toplumun yararı her şeyin önünde gelir. Bir takım yanlışlıklara yani abartmalara gelince şunu da kabul etmelisiniz ki öncülük etmek, amaç ve niyet her şeyden önce gelir. En önemli olan yararı örnek olmaktır. Ondan sonrasını yani ayrıntıları, yazımın havasını, hani mizah yanını diyelim, sonra irdelemeliyiz kabul edersiniz ki. İyi ama çok yanlış bir yöntem diye haykırdı prens. Bay Burdovski'nin isteğini yerine getirmeye yanaşmayacağımı düşünerek gazeteye verdiğinize eminim bu yazıyı. Güya beni korkutacak, damgalayacaktınız. Ama nereden biliyordunuz bunu? Belki yerine getirecektim Bay Burdovski'nin isteğini. Şu anda herkesin önünde açıkça söylüyorum size, onun isteğini yerine getireceğim. Boksör yüksek sesle, işte nihayet kafası çalışan, soylu bir insandan beklenen akıllıca ve soylu bir söz dedi. Lizaveta Prokofievna elinde olmadan haykırdı. Aman tanrım, bu kadarına da dayanılmaz yani diye söylendi general. Prens yalvarır gibi, izin verin baylar, izin verin anlatayım diye başladı. Bay Burdovski, size yardım etmeye çalışan vekiliniz Çabarov bundan 5 hafta önce gelip Z'de buldu beni. Prens birden gülmeye başlayan boksöre döndü. Bay Keller, yazınızda bu Çabarov'la ilgili çok hoş şeyler yazmışsınız. Gel gelelim ben hiç hoşlanmadım ondan. Anlattıklarını dinleyince Çabarov denen o adamın tek düşüncesinin iş olduğunu, açık konuşacak olursak belki de saflığınızdan yararlanıp sizi bu işin içine sokmaya çalıştığını hemen anladım Bay Burdovski. Burdovski heyecanlı, böyle konuşmaya hakkınız yok. Ben o kadar basit biri değilim bu diye kekeledi. Lebedev'in yeğeni akıl verir bir tavırla söze karıştı. Böyle varsayımlarda bulunmaya hiç hakkınız yok. Son derece ayıp bir şey bu diye cırladı Hipolit. Çok aşağılayıcı bir düşünce. Yalan yanlış ve konumuzla ilgisi olmayan şeyler söylüyorsunuz. Telaşlı bir tavırla özür diledi prens. Bağışlayın baylar, bağışlayın. Lütfen bağışlayın beni. Birbirimize karşı tam anlamıyla açık yürekli olmamızın daha doğru olacağını düşündüğüm için böyle söyledim. Çebarova, Petersburg dışında olduğum için bu konuyla hemen ilgilenmesini bir dostumdan rica edeceğimi, bundan sizi de haberdar edeceğimi söyledim Bay Burdovski.
Açıkça söylüyorum size baylar, bu işte bir dalavere var gibi gelmişti bana. Özellikle de işin içinde Çabarov olduğu için. Burdovski'nin alınmış gibi bir takım hareketler yaptığını, ötekilerin ise heyecanlandığını, homurdanmaya başladıklarını fark edince korkuya kapıldı prens. Sesini yükseltip sürdürdü konuşmasını. Lütfen gücenmeyin baylar. Bu işte bir dalaverenin olduğunu sezinlemem sizinle ilgili değil. Biliyorsunuz, o zaman hiçbirinizi tanımıyordum. Kimlerden olduğunuzu da bilmiyordum. Yalnızca Çebarov'u görünce bu kanıya varmıştım. Ortadan konuşuyorum çünkü mirası almamdan sonra ne kötü aldattılar beni bilseydiniz. Lebedev'in yeğeni alaycı bir tavırla çok safsınız prens dedi. İpolit girdi araya. Üstelik hem prens hem de milyoner. Kendi açınızdan gerçekten iyi niyetli ve temiz kalpli olabilirsiniz. Ama kuşkusuz yine de genel kuralların dışına çıkamazsınız. Prens hemen karşılık verdi. Hangi genel kuraldan söz ettiğinizi bilmesem de mümkündür baylar. Gayet mümkündür. Ne var ki yine aynı şeyi söyleyeceğim. Boşuna gücenmeyin bana. Yemin ederim sizi aşağılamak gibi en küçük bir niyetim yok. Gerçekten de ne oluyor anlamıyorum. Size içtenlikle bir şey söylemeye gelmiyor. Hemen alınıyorsunuz. Önce Pavlichev'in oğlu diye birisinin olması ve Çabarov'un bana anlattığı gibi kötü bir durumda bulunması son derece şaşırttı beni. Pavlichev benim veli nimetim ve babamın yakın dostuydu. Ah Bay Keller, neden babamla ilgili öylesine korkunç bir yalana yer verdiniz yazınızda? Babam ne bölüğün parasını zimmetine geçirmiştir, ne de aslarını aşağılamıştır. Kesin kes biliyorum bunu. Hem sonra böylesine iğrenç bir iftira yazarken eliniz hiç mi titremedi? Pavlichev için yazdıklarınıza gelince dayanılacak şeyler değil. Bu son derece soylu, son derece dürüst insan için bildiğiniz bir gerçeği açıklıyormuşsunuz gibi kadınlara düşkün biri olduğunu büyük bir cesaretle yazıyorsunuz. Oysa o dünyanın en temiz yürekli insanlarından biriydi. Üstelik tanınmış bir bilim adamıydı. Pek çok saygın bilim kurumunun üyesiydi ve bilim için çok para harcamıştı. Onun temiz yürekliliğini, yaptığı iyi işlere gelince, evet, bu konuda yazdıklarınız çok doğru. Ayrıca o zamanlar benim neredeyse bir budala olduğum, kafamın hiç çalışmadığı, gerçi yine de Rusça konuşabiliyor, anlayabiliyordum konusunda da doğru şeyler yazmışsınız. Ama hatırladığım her şeyi değerlendirebiliyorum şimdi. Çırtlak sesiyle atladı İpolit. İzninizle prens, biraz fazla duygulu konuşmuyor musunuz? Çocuk değiliz biz. Doğrudan konuya gireceğinizi söylüyordunuz. Ama unutmayın saat 9'u geçiyor. Hemen suçunu kabul etti prens. Bir dakika baylar, bir dakika. İlk anda duyduğum o güvensizlikten sonra yanılmış olabileceğimi, Pavlichev'in gerçekten de bir oğlunun olabileceğini düşündüm. Ama sonra Pavlichev'in oğlunun böyle kolayca, yani şunu söylemek istiyorum, kendisinin dünyaya nasıl geldiğini herkese rahatlıkla açıklayacağını, en önemlisi de annesini karalayacağını düşününce şaşırdım. Çünkü Çabarov daha o zaman bunları açıklayacağını söyleyerek gözdağı vermişti bana. Ne saçmalık diye haykırdı Lebedev'in yeğeni. Burdovski bağırdı. Böyle konuşmaya hakkınız yok sizin, hakkınız yok. İpolit çırtlak sesiyle atıldı. Babasının ahlaksızlığından oğlunu sorumlu tutamazsınız. Ayrıca annesinin de bunda bir suçu yoktu.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sevgili dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben İmren Olgun. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçilerini kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanlarını kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'dan tepki geldi. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim törenleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçilerini kabul etti. Büyükelçiler önce güven mektuplarını sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonrasında ailelerini ve elçilik görevlilerini tanıştırdı. Erdoğan törenlerin ardından büyükelçiler ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Böylece büyükelçiler Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanlarını kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz dedi. Zaferde emeği geçenlere teşekkür etti.
2: Hafta sonu oynanan finalde İtalya'yı yenerek üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A milli kadın voleybol takımımızı tüm kadrosuyla birlikte şahsım ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Aynı şekilde farklı yaş ve kategorilerde uluslararası müsabakalarda derece yapan tüm sporcularımızı kutluyor. Her birinizle gurur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Geçen hafta İstanbul gerçekten farklı bir heyecana tanıklık etti. 2023'te Belçika'da kazandığımız kupayı 3 yıl sonra bu kez kendi evimizde taraftarımızın önünde hem de tarihi bir geri dönüşle elde ettik. Bayrağımızı göndere yeniden çektik. İstiklal marşımızı tüm dünyaya yeniden dinlettik. A milliler olarak ilk maçtan final müsabakasına kadar kararlılığınızdan taviz vermeyerek tam bir takım ruhu içinde şampiyonluğa ulaştınız. Bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Tribünleri coşkuyla dolduran taraftarlarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturarak sizlere çok güçlü bir destek verdi. Keza ekranları başından sizleri takip eden milyonlarca vatandaşımız Filenin Sultanları için tek yürek oldu. Bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum.

0: Geçiyorum.
1: Türkiye'nin eğitim alanındaki atılımları uluslararası verilere de tarihi başarı olarak yansıdı. 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen PISA 2025 araştırmasının sonuçları açıklandı. Türkiye, fen bilimlerinde 15 sıra tırmanarak 14. sırada kendine yer buldu. Okuma becerilerinde 17 basamak birden sıçradı ve 13.lüğe yükseldi. Matematik alanında ise 9 sıralık ilerlemeyle 23. sıraya yerleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te sağladığı başarıyı, eğitime verdiğimiz önemin sonucu sözleriyle değerlendirdi. Evlatlarımızın daha nitelikli, özgüvenli, donanımlı yetişmeleri için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Erdoğan, emeği geçen tüm öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve eğitim camiasının tamamını tebrik etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Türkiye'nin PISA 2025'te elde ettiği başarıyı değerlendirdi. Türkiye 3 alanda da performanslarını anlamlı şekilde yükselten tek OECD ülkesi oldu dedi. Bakan Tekin, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da PISA'nın 2025 yıl sonuçlarının küresel lansmanında konuştu.
2: Türkiye bu döngüde, yani 2025 döngüsünde ilk defa fen bilimleri

0: adımların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye ile birlikte terörsüz bölge hedefleri de bir bir gerçekleşiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de kısa sürede başlayacağını söyledi. Irak Temsilciler Meclis Başkanı Halbusi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, daha güçlü bir Orta Doğu ve daha güçlü bir bölgeyi inşa etme kararlılığındayız dedi.
1: Türkiye'nin Cumhuriyet'in ilk asrının yarısını heba ettiğimiz terör meselesini bütünüyle geride bırakıyoruz. PKK bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshediyor ve silahlarını teslim etme sürecini başlatıyor. Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesi, terörsüz Türkiye sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız. Ümit ediyorum bugün konuştuğumuz ve önümüzdeki ay başlayacağınız Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de en kısa zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte bütün Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur. Daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etmek kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Müslüman diasporaların yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini duyurabilecek güce sahip olduğuna dikkat çekti. Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Devletleri 1. Müslüman Diaspora Forumunda konuştu.
2: Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bedeli ne olursa olsun hakkın, hakikatin ve mazlumların yanında yer almayı, Gazze halkına insani desteği ulaştırmayı ve Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdürecektir. Zalimlerin en korktuğu şey hakikatin aydınlığıdır. Müslüman diasporalar yaşadıkları ülkelerde Gazze'nin sesini kamuoyuna ve karar alıcılara ulaştırabilecek, hakikati çarpıtan söylemlere karşı etkili bir toplumsal karşılık oluşturabilecek büyük bir güce sahiptir. Burada Erdemliler İttifakı veya İnsanlık İttifakı diyebileceğimiz çerçeve çok önemli. Bu gücü müşterek bir söylem ve sürekli koordinasyonla harekete geçirerek Filistin halkıyla dayanışmayı daha etkili, daha görünür ve sonuç üreten bir mücadeleye dönüştürmeliyiz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı kabul etti. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi üyesi Daniel İsa da yer aldı. Görüşme Ankara'da basına kapalı olarak gerçekleşti. Bakan Fidan ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Al-Halbusi ile bir araya geldi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Göcek Dalaman koylarında MAPA Şamandıra sisteminin devreye alındığını belirtti. Koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik dedi. Fethiye'de dip çamuru temizliği projesi lansmanına katılan Bakan Kurum, dip çamurunu temizlemek için büyük bir çevre seferberliği başlattıklarını da belirtti.
3: Fethiye, Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Göcek ve Dalaman koylarını kapsayan yaklaşık 90 kilometrelik devasa bir sahil şeridinde yepyeni bir düzen başlatıyoruz. Koylarımıza rastgele atılan ve deniz tabanını tahrip eden ağır demirlerin yerine bugün 926 adet sabit bağlama mapası ve 906 adet tonoz yerleştirdik. Bunlar o deniz çayırlarına, doğamıza, denizlerimize, deniz canlılarımıza asla zarar vermiyor. Denetimden su temizliğine anlık her şeyi tek bir çatı altında toplayan Deria sistemini kuruyoruz. Dip çamurunu temizlemek için de büyük bir çevre seferberliği başlatıyoruz. İki tane dip tarama gemimizle sahada çalışacağız. Yaklaşık 600 hektarlık alanda biriken 16 milyon metreküp dip çamurunu 3 yıl içerisinde Fethiye Körfezi'nden çıkarıp atacağız.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu ile ilgili konuştu. İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, CHP'nin olağan kurultay sürecine de değindi. Delege isterse nasıl reddedeceksiniz sözleriyle genel başkanlık adaylığına kapıyı açık bıraktı. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ayhan Aydın'ın kendisini aradığını ve savcının tutuklamayla tehdit ettiğini söylediğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaya ilişkin re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 77. oturumu yapılıyor. Duruşmada 51 tutuklu 414 sanık yargılanıyor. Etkin pişmanlık beyanında bulunan reklamcı Eyüp Subaşı 77. oturumda sanık sandalyesindeydi. Subaşı kamu zararı değil ticari mağduriyet yaşadığını ifade ederek Murat Ongun, Fatih Keleş ve Tuncay Yılmaz'ın kendisini mağdur ettiğini öne sürdü. Mahkeme başkanı Subaşı'na ifadelerindeki sistem kelimesinin ne anlama geldiğini sordu. Subaşı belediye bürokratları ve danışmanların taleplerinin dışında çıkılmadığını, bu yapıyı ve yönlendirmeleri bir sistematik olgu olarak algılandığını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin açılan davanın 4. duruşması yapıldı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in tutukluk hallerinin devamına karar verildi. Katil İsrail unsurlarının işgal altındaki Filistin topraklarında saldırıları sürüyor. Batı Şeria'da da Filistinlilerin evleri yıkıldı, onlarca kişi evsiz bırakıldı. Nablus ve Doğu Kudüs'te de baskınlar yapıldı, gözaltına alınanlar oldu. Gazze'de ise İsrail saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'dan tepki geldi. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere'nin yayımladığı ortak açıklamada İsrail'e net bir çağrı yapıldı. Yerleşimci şiddeti ve yerleşmelerin genişlemesinin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığı ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da yer alan Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirildi. İşgalci yerleşim alanlarını genişletme ve sivil idari yetkileri artırılmıştı. Artırma kararının derhal durdurulması istendi. Ayrıca bölgedeki Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddetine son verilmesi ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi gerektiği kaydedildi. 12 ülke bölgede kalıcı barış ve güvenliğin tek yolunun iki devletli çözümden geçtiğinin altını çizdi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerde ticari ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik

0: adımları desteklediğini açıkladı. Açıklamada İsrail'in iki devletli çözüm ortadan kaldırmaya yönelik çabalarının her geçen gün daha da yoğunlaştığına dikkat çekildi. Türkiye'nin 1967 sınırlarının temelinde bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin hayata geçirilmesi için çaba göstermeye devam edeceği vurgulandı. Yemen'de tansiyon yükseliyor. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasında karşılıklı saldırılar düzenleniyor. Son olarak Husiler Suudi Arabistan'da birçok noktaya füze ve İHA'larla saldırdı. Yemen hükümet güçleri de başkent Sana'yı geri almak üzere Husilere saldırı başlattıklarını duyurdu. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da devam ediyor. Rusya Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Ukrayna'da Biryansk bölgesini vurdu. Saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da da 2 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, tahıl ve enerji taşımacılığına yönelik saldırılar konusunda tavize hazır olduklarını belirtti. Rusya ile görüşmelerin Türkiye'de de yapılabileceğini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Ukrayna başta olmak üzere küresel çatışmaların sonlandırılması ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri heyetinin Moskova'ya yaptığı kritik ziyaret masaya yatırıldı. Kremlin dış politikaya danışmanı Yuri Usakov görüşmede Trump'ın Ukrayna'daki savaşın bir an önce sona ermesini istediğini ve bunun Amerika Birleşik Devletleri Rusya ilişkilerinin tam olarak yeniden kurulmasını sağlayacağını söylediğini açıkladı. Putin Trump'a çatışmanın sona erdirilmesine yardımcı olmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin neler yapabileceğini anlattı. Rusya'nın Avrupa'ya karşı düşmanca bir planı olmadığını açıkça belirtti. Sevgili dinleyenler, dinlediğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin PISA 2025'te sağladığı başarıyı eğitime verdiğimiz önemin sonucu sözleriyle değerlendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, Irak'ın silahsızlandırılması projesinde kısa sürede başlayacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin Filistin davasını uluslararası platformlarda savunmayı sürdüreceğini söyledi. Üsküdar Belediye Meclisi'nde belediye başkan vekili seçimi yenilendi. Soykırımcı İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına 11 Avrupa ülkesi ve Kanada'dan tepki geldi. Rusya-Ukrayna savaşına diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da devam ediyor. Spor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Portekiz ekibi Sporting ile karşılaşacak. Yarın saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. 2026 Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporculardan 3 altın madalya geldi. Sevilay Öztürk, Defne Kurt ve Turgut Aslan Yaraman Avrupa şampiyonu oldu. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara 12, İstanbul 19, İzmir 20, Antalya 23, Adana 21, Bolu 10, Samsun ve Trabzon 16, Erzurum 2, Gaziantep 18, Diyarbakır 15 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Ankara-Niğde istikameti sol şerit kapatılarak trafik kontrolü olarak diğer şeritten veriliyor. Sinop-Samsun yolunun 49 ile 53. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Sinop istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 874 numaralı bildiri. Karadeniz. Atış denemeleri 7 Eylül 2026 saat 00:01'den 13 Eylül 2026 saat 23:59'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 42 derece 4 dakika 38 saniye kuzey, 34 derece 41 dakika 56 saniye doğu, 42 derece 16 dakika 10 saniye kuzey, 34 derece 49 dakika 11 saniye doğu, 42 derece 35 dakika 4 saniye kuzey, 36 derece 47 dakika 36 saniye doğu, 42 derece 38 dakika 4 saniye kuzey, 37 derece 39 dakika 25 saniye doğu, 41 derece 59 dakika 29 saniye kuzey, 39 39 derece 45 dakika 49 saniye doğu, 41 derece 11 dakika 15

saniye kuzey, 39 derece 6 dakika 26 saniye doğu, 41 derece 48 dakika 39 dakika kuzey, 35 derece 18 dakika 17 derece doğu. Denizcilere duyurulur.

Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 23.20'yi gösterirken gecenin içinden başladı. Her zaman olduğu gibi takvimden bir yaprak daha koparacağız ve yeni günün, yeni karşılayacağımız günün ilk saatinin sonuna dek beraberliğimiz sürecek. Programı Ali Kızan ve Deniz Sezer hazırladı sizler için. Teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş ve ben Demet Akat, hoş geldiniz diyoruz.

gelecek konuklarımız kimler olacak? Hep beraber şöyle bir bakalım istiyoruz değerli dinleyenler. Bu arada radyolarını yeni açan bütün dinleyenlerimize de gecenin içinde ne hoş geldiniz diyelim. Efendim ilk olarak telefon konuğumuz Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Başkanı Sayın Gökhan Yücel Özel olacak. Kendisiyle Gitex AI Türkiye 2026'yı konuşacağız. 500'den fazla firma, 150'yi aşkın konuşmacı ve 70'ten fazla ülkeden profesyonel katılıyor. Büyük bir organizasyon, detaylarını Gökhan Yücel Özel'den alacağız. İlerleyen dakikalarda polisiye gerilim ve çocuk kitapları yazarı Sayın Günay Gafur bizlerle olacak. Çalışmalarını konuşacağız. Günay Gafur aynı zamanda yazar ve Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği'nin de kurucu üyesi. Müzik konuğumuz ismi Sinan olacak. Kendisine gitarıyla Hüseyin Keyik eşlik edecek ve her zaman olduğu gibi de son bölümde sanal dünyadan son haberleri alacağız. Sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu'dan.

Değerli dinleyenler, Türkiye'nin en büyük uluslararası teknoloji ticaret ekosistem etkinliği yarın başlıyor. Etkinlik çerçevesinde yapay zeka altyapıları, bulut bilişim, siber güvenlik, fintech, e-ticaret ve veri merkezleri konuşulacak. 500'den fazla firma, 150'yi aşkın konuşmacı ve 70'ten fazla ülkeden profesyonel katılım var Jitex AI Türkiye 2026 organizasyonuna. İşte detayları Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Başkanı Sayın Gökhan Yücel Özel'den alacağız ama az sonra.

0: Saatlerimiz 23.32'yi gösteriyor değerli dinleyenler. İşte bu gecenin ilk konuğuna merhaba deme vakti geldi. Telefon hattımızın diğer ucunda Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Başkanı Sayın Gökhan Yücel Özel var. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Sağ olun, iyi akşamlar diliyorum herkese, bütün dinleyicilere de, size de.
0: Çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin en büyük uluslararası teknoloji ticaret ekosistem etkinliği dedik. Jitex AI Türkiye 2026 yarın başlıyor. Hemen soralım, son hazırlıklar ne durumda?
1: Son hazırlıklar, ben de sağdan yeni geldim. Eve açıkçası hazırlıklar bütün hızıyla devam ediyor. Her şey hazır gibi. İnşallah saat yarın 10, sabah 10'da kapılarımızı açıyoruz. Böylelikle...

0: ki dünyanın en büyük teknoloji ve girişimcilik ekosistemi toplantılarından birisi olarak anılır. Kazakistan'dan Almanya'ya, Nijerya'dan Latin Amerika'ya kadar birçok ülkede yan etkinlikleri düzenlenir. Biz de geçen sene herhalde bu sıralarda Dubai'deki Jitex'in Global küresel etkinliğinde, ana etkinliğinde onlarla mutabakat yaptık, bir anlaşmaya vardık ve etkinliği ülkemizde kazandırdık. Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın stratejik ortaklığında etkinliğimizi İstanbul'umuza getirdik. Bizim Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin dünyanın bağlantı noktası olarak konumlandırdığı, nitelendirdiği, anlattığı, eskilerde Türkiye bir köprü olarak görünürdü. Sadece bir köprü olarak anılırdı. Bunda hiçbir problemimiz yok ama bir köprü dediğimiz zaman sanki iki noktayı birbirine bağlayan bir vasıtadan bahsetmiş oluyoruz. Lakin Türkiye artık bugün sadece iki noktayı değil, birçok noktayı, yüzlerce konuyu, yetenekleri, enerji ve ticaret yollarını ve bunun gibi birçok noktayı birbirine bağlayan bir buluşma, bir bağlantı noktası olmuş durumda. Ülkemiz artık yüksek gelir seviyesi grubunda olan ülkeler arasında, süper güçler arasında ismi anılan, gerek bölgesinde gerek küresel ölçekte herkesin saygıyla önünü izlediği uluslararası toplantılarda, hepimiz son NATO toplantısında sanırım buna şahit olduk, son derece prestijli, sözü dinlenen bir konumda. Onun için bu etkinliği de büyümekte olan teknoloji ve girişimcilik ekosistemimizde bir katkı olması, onun büyümesine bir adım daha katabilmek adına Türkiye'ye getirdik ve bunun da açıkçası mutluluğunu yaşıyoruz. Yarın da inşallah saat 10'da kapılarını açacak.
1: Peki tam bu noktada soralım size Gökhan Bey. Jitex gibi devasa bir uluslararası teknoloji ve ticaret ekosisteminin Türkiye'de düzenlenmesi, küresel teknoloji devlerinin ve yatırımcılarının Türkiye'ye bakışını nasıl etkiliyor?
0: Tabii sadece Jitex'te sınırlı değil ama Jitex'in de içinde bulunduğu uluslararası teknoloji etkinlikleri ekosistemine de baktığımızda bunun önemli bir lakin ülkemizde gerek biz Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, ki bizim asli vazifemiz malumunuz ülkemizin uluslararası doğrudan yatırım iklimini dünyaya anlatabilmek ve daha fazla yatırımcıyı ülkemize çekebilmek. Yatırımcı dediğimiz zaman sadece yatırımla anlatılabilecek bir aslında olgudan bahsetmiyoruz. Takdir edersiniz ki yatırımın gelmesi buraya, aynı zamanda inovasyon gelmesi, aynı zamanda burada mal ve hizmetlerin üretilmesi, bunların ihraç edilmesi, istihdamın artması, yerelden tedarik dediğimiz olayların sürecin aynı zamanda gelişmesi, Türkiye'de uluslararası doğrudan yatırımların geldiği nokta itibariyle de özellikle son dönemde yaptığımız büyük atılımlarla teknoloji konusunda aldığımız, kat ettiğimiz yol da hesaba katıldığında elbette ki çok önemli bir role sahip. Sadece biz yılda 200-250'ye yakın çok üst düzey toplantıya katılıyoruz. Fuara gidiyoruz. Ülkemizin doğrudan, uluslararası doğrudan yatırım iklimini anlatabilmek adına, tanıtabilmek adına, ama bu bizimle sadece sınırlı değil. Bütün bakanlıklarımız, sanayi ve ticaret odalarımız, DEİK, yüzlerce, binlerce toplantıya katılıyor. Biz konunun uluslararası doğrudan yatırımlar boyutuyla ilgiliyiz ama turizm ve kültürümüzün tanıtılması ve diğer iş kollarının, ticaretimizin tanıtılması, ülkemizin bütün potansiyelinin tanıtılması açısından tabii ki herkesin çok büyük bir mesaisi var. Ama son dönemde özellikle son birkaç yılda çok rahatlıkla söyleyebiliriz, uluslararası ve girişimcilik ekosistemimizde büyük bir ilgisi ve rağbeti var. Yani son 5 yılda 5 milyar dolardan fazla bizim finansal yatırım olarak adlandırdığımız, kategorize ettiğimiz yatırım türünde özellikle erken aşamadaki startuplarımıza, girişimlerimize böyle bir rağbet var. Bu çok önemli bir konu. Şimdi tabii bunun bazı dikeyleri var. Ben böyle çok

0: biraz hızlı konuşuyorum, biraz da heyecanla konuşuyorum çünkü bunları anlatmak bize heyecan veriyor.
1: Evet.
0: Mesela oyun, gaming sektörü, oyun sektörü ki yarın tabii bizim ana etkinliğimizin ana konusu yapay zeka olmakla beraber siber güvenlikten efendim telekomünikasyona, oyun sektöründen birçok diğer alanda teknolojinin dallarına dair yenilikleri, ürünleri yarın herkes, ziyaretçilerimiz yakından görebilecek. Ama şunu belirtmemiz lazım, özellikle gaming'de, yani oyun sektörümüzde büyük bir atılım var. Malumunuz hemen hemen her yıl birkaç tane unicorn, yani değerlemesi 1 milyar dolar üzerinde olan oyun şirketimiz büyüyor, gelişiyor. Şu anda İstanbul Avrupa'nın en büyük ikinci oyun ekosistemine sahip. Londra'dan sonra Ankara 5. sırada. Yine finansal teknolojiler, fintech dediğimiz alan keza böyle. Onun için bunu sadece rakamlarla anlatmaya kalksak çok uzun saatler, belki dakikalar harcamamız lazım. Ama Türkiye'nin bu bağlantı noktası, özellikle şunun altını çizmek isterim müsaade buyurursanız.
1: Buyurun.
0: Özellikle pandemi sonrasında Türkiye'nin bütün pandemi döneminde uluslararası küresel ölçekte tedarik zincirlerinin, değer zincirlerinin kırıldığı ve daha sonrasında da kırılganlaşmaya devam ettiği süreçlerde Türkiye'nin tedarik süreçlerinde ve değer zincirlerinde oynadığı rol ve hiç, yani dünyada görüldüğü ölçekte ülkemizin bu tedarik zincirlerinin de kırılmaya yol açmaması açıkçası ve oynadığı bu önemli rol birçok alanda Türkiye'nin son dönemde teknoloji ekosisteminin uluslararası küresel yatırımcılar tarafından, doğrudan yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmesini tabii ki sağlıyor. Bu da bizim için çok önemli ve çok sevindirici bir gelişme.
1: Evet, peki Sayın Özel, vaktimiz maalesef kısıtlı. Şöyle bir özetleyelim. 70'ten fazla ülkeden katılım var. 150'yi aşkın konuşmacı yer alacak etkinlik çerçevesinde. Doğru. Ve 500'den fazla firma var. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi. Sonuç çıktığı işbirliği anlaşmaları, beklentileri de var. Önemli yatırım fırsatları da bu sayede gün yüzüne çıkacak belli ki. Şöyle yapalım isterseniz kapatırken. Gün ve saatleri yarın 10'da kapılarını açıyor dedik. 9-10 Eylül tarihlerinde, değil mi? Tam olarak
0: 10 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde İFM'de kapılarını açıyor. Yarın 10'da kapılarını açıyor ve bütün gün boyunca konuşmalar, paneller devam ediyor. Perşembe günü Sayın Sanayi Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Tecir Beyefendi teşrif edecekler. Efendim ve yine Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanımız Sayın Burak Dağlıoğlu Beyefendi teşrif edecekler ve bir kitaplarda bulunacaklar. Yine çok değerli, birbirinden değerli, kamusundan, özel sektörden, sivil toplumdan çok önemli konuşmacılar yer alacak. Bütün teknoloji tutkunlarını, teknolojiye meraklı olanları, özellikle girişimciliğe meraklı olanları, özellikle gençlerimizi hemen kayıt olup bize katılmaya ve Jitex AI Türkiye'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz.
1: Programın detaylarına ayrıca Jitex AI Türkiye resmi web sitesinden de ulaşabileceklerini daha hatırlatalım. Çok teşekkür ederiz efendim. Yarın için bol şans ve kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum efendim. Sağ olasın.
1: Ben dinleyenler, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi İletişim Başkanı Sayın Gökhan Yücel Özel bizlerleydi.

0: Saatlerimiz 23.44'ü gösteriyor değerli dinleyenler. Sizlere TRT İstanbul Radyosu'ndan seslenmeye devam ediyoruz. Gecenin içinden de şimdiki konuğumuz yazar ve aynı zamanda Türkiye Polisiye Yazarları Birliği'nin kurucu üyesi Sayın Günay Gafur. Telefon hattımızın diğer ucunda kendisi. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum, iyi geceler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Vaktimiz el verdiğince bol bol konuşacağız. Ama hemen şuradan başlamak istiyorum ben. Bir yanda karanlık, buyurun, gizemli ve suç odaklı polisiye dünyası. Ama bir, evet, tarafta da saf ve hayal gücü geniş çocuk edebiyatı. Bu iki zıt alan arasında gidip gelmek nasıl bir şey? Nasıl bir tecrübe? Bu ikisini aynı potaya nasıl koydunuz? Böyle başlayalım mı?
1: Tabii, ne demek? Ya ben polisiye yazarı olarak ters köşeyi seviyorum. Bütün polisiye yazarları ve okurları bilirler. Kendime de bir ters köşe yaptım aslında bunu yaparak. Yani bunca senedir polisiye, gizem ve suç türünde yetişkinlere yönelik karanlık bir dünyayı anlatırken, dediğiniz gibi birden belki de en aydınlık tarafı olan çocuk edebiyatına giriş yapmayı tercih ettim. İyi ki de yapmışım ama. Çünkü o karanlığın içinde insan ruhunu ararken aynı zamanda aydınlığın içinde de o insanın iyi taraflarını, güzel taraflarını görmek büyük bir zenginlik kattı bana. O yüzden çok mutluyum her iki tarafta da yazabildiğim için.
0: Peki hikayenin biraz daha başına götürelim sizi. Yazarlık serüveni nasıl başladı sizin için?
1: Yazarlık serüveni, yani klasik bir cevap olacak belki ama, küçük yaşlarda büyük bir tutkuyla okumaya başlayarak başladı. Evimizdeki kitapları okumaya başladım önce. Merakımı gidermek için, belki yaşım uygun değildi ama 12-13 yaşlarında falan, böyle büyük kalın Mario Puzo'nun Baba adlı romanını buldum. Hani 3 serilik filmi olan Baba'dan bahsediyorum. O kitabı okuyarak başladım. Çok hoşuma gitti. Peşinden Agatha Christie'nin romanları vardı. Onları okudum derken yani o bulmacayı çözmenin gizemin büyüsü beni gerçekten çok etkiledi ve bu türde okumaya devam etmeye başladım. Okudukça belli bir yaşa da geldikçe doldum ve artık bir boşalma ihtiyacı hissettim belli ki. Ve biraz da kendi hayalimi aktarayım istedim. Bu şekilde özetleyebilirim.
0: Peki aslında ben de çok keyifle polisiye okuyanlardan biriyim ve aslında siz de bu keyfi yaşıyorsanız belli ki o, hani gizemi çözmek, o bulmacayı çözmek en keyifli kısmından birisi, ama ben şunu merak ediyorum, yazarken nasıl oluyor? Yani kendi kendinize bir bilmece kurup ondan sonra onu çözmek nasıl bir deneyim?
1: Şöyle, aslında şimdi bilmeceyi kurduktan sonra sadece tek bir cevabı olmuyor. Yani bunu ben kendi

0: adıma kendi tecrübe ve deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim. Her yazar böyle mi yazıyor, böyle mi kurguluyor? Ondan emin değilim. Polisiye adına benim için durum böyle. Ortada bir suç var, bir gizem var, bir muamma var ve bunun bir çözümü olacak tabii ki. Ancak ben aklımdaki ilk çözümü genelde kitabın ilerleyen sayfalarında ve aşamalarında uygulamıyorum. İşte orada da yeni çözümler arayarak, yeni çözümlere ulaşarak yeniden o bulmaca çözmenin tutkusuna ve gizemine kaptırmış oluyorum kendimi. Yani hem yazarken hem okurken aslında o gizemi tekrar tekrar baştan yaşamış oluyorum. Çünkü kafamda belirlediğim o ilk sonuç hiçbir zaman kitaptaki sonuçla örtüşmüyor. Yeni bir çözüme gidiyorum. Hatta bunu da özellikle en zor çözüm nasıl olur diye kendimi zorlayarak yapıyorum.
1: Yani biraz bilmece kendi örgüsünü kendi devam ettiriyor sanki, değil mi?
0: Öyle, evet. Ben biraz akışına bırakıyorum. Bakalım nereye kadar gidecek bu ipin ucu. Ha, bir yerde düğüm olursa tabii ki onu çözmek yine benim işim. Ama muhtemelen çözemeyeceğim bir hayal de herhalde zihnime ulaşmaz diye düşünüyorum. O yüzden o ipin ucunun beni gittiği yere kadar götüreceği noktaya güveniyorum. İçgüdülerime de güvenerek o karanlıkta ilerleyerek ve bir gördüğüm ışığa doğru ilerleyerek çözüme ulaşıyorum. Okuyanlar bilirler, gayet de etkileyici çözümler olduğunu düşünüyorum.
1: Peki, ben yine ilk sorduğum soruya döneceğim aslında bir anlamda ama bu yıl hem polisiye romanınız Empat hem de çocuk kitaplarınız Kelebek Etkisi ve Kuantum Adası okurlarla buluştu. Polisiye yazarken kullandığınız kurgu matematiği ya da gizem unsurları çocuk kitaplarınızı yazarken sürükleyiciliği yakalamanızda bir avantaja dönüşüyor mu?
0: Tabii ki, mutlaka. Bunun çok avantajını gördüm. Burada avantajını gördüğüm başka bir şey daha var. Bu bulmacayı çözebilmenin tutkusu. Çocuklarda bu tutkunun çok daha fazla olduğunu biliyorum. Yani çocukların o merakı herhangi bir şeye karşı o aydınlık merakı, ışıltılı merakı benim için en büyük motivasyon kaynaklarından birisi oldu bu çocuk kitabını yazarken. Merak duygusunu polisiye yazarlık deneyimlerimle birleştirdiğimde ortaya ışıltılı bir macera çıkıyor aslında. Yani çocuklara o karanlığı ne kadar az verebilirsek ya da hiç vermeden sadece işin büyüsünü, merak duygusunu ve gizemini verebilirsek o kadar iyi. Ben elimden geldiğince çocukların sadece merak, macera ve tutkularını ateşlemeye çalıştım. Dolayısıyla polisiye yazma deneyimimin de çok katkısı oldu tabii ki.
1: Peki efendim, aynı zamanda Türkiye Polisiye Yazarları Birliği'nin de kurucu üyesisiniz. Son yıllarda Türk polisiyesine olan ilgiyi nasıl değerlendirirsiniz? Biraz klişe olacak belki ama okur profilindeki değişimi nasıl değerlendirirsiniz?
0: Ya şimdi Türk polisiyesinden ziyade öncelikle ben genel olarak dünyadaki polisiyeye suç gizem türüne dair bir iki şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz polisiye türü edebiyatta çok eski senelere ve tarihlere dayanıyor aslında. Yani neredeyse bundan 100 seneden daha fazla bir tarihi geçmişi var polisiye edebiyatın. Ve dünyanın gittiği yönle beraber polisiye edebiyat da şekilleniyor ve kendine bir yol çiziyor. Yani sanayi devrimiyle başlayan, o şehirleşmeye, kırsaldan kente göçmeyle başlayan o metropolitanın kaotik düzenine belki de bir isyan olarak çıkmış polisiye edebiyatı bugün yapay zekayla, bilimsel bir takım keşiflerle, teknolojiyle başka bir yöne doğru evrildi ve o yöne doğru gidiyor aslında. Dolayısıyla Türk polisiyesinde de bu modern teknolojiyi günümüz edebiyatıyla birleştirebilen ve evrenseli yakalayabilen eserler kalıcılığını ve aydınlık geleceğe doğru ilerleyen ismini korumaya devam ediyor. Polisiye yazarlarının geçmişle günümüz arasında kurduğu köprü vazifesi de var. Çünkü polisiyenin aslında bir kültürü de var. Yani Agatha Christie'lerden,

0: gelen, belki daha da öncesinden gelen, ta Poe Edgar Allan Poe döneminden bugüne kadar gelen bir bulmaca çözme kültürü var diyeyim. Gizem ve muamma kültürü var. Bu kültürü bugünün teknolojisiyle, bugünün modern dili ve üslubuyla birleştirebilmek aslında bir köprü vazifesi görmek de demek aynı zamanda. Dolayısıyla polisi edebiyatı sadece polisi olarak değil, artık insanı anlatan, hayatı anlatan, dünyayı anlatan, geleceği anlatan, belki de geçmişi de anlatan çok yönlü bir edebiyat türü diyebiliriz. O yüzden polisi okurlarıyla edebiyat okurları artık bir yerde kesişti.
1: Evet.
0: Ve o yüzden Türkiye'de polisi okuru da veya herhangi bir türün, edebi türün okuru da aynı oranda ilgi gösteriyor diyebilirim yazarlarımıza ve eserlerimize.
1: Aslında okur tarafından bakarsak şöyle bir durum var sanki. Gerçekten okurun da zihinsel olarak bu etkinliğin içerisine katıldığı bir uğraş haline geliyor polisiye okumak. Çünkü ipuçlarını birleştirerek çözmeye çalıştığınız bir bilmece var ortada. Çözüme ulaşmaya çalıştığınız bir durum var ortada. Ama şimdi özellikle dijital platformlara uyarlanmaya başladıktan sonra bazen kolaya kaçıp ipuçlarını ortaya sermeden yani izleyiciye çok da fazla bir alan bırakmadan sadece o sürprizi sonuna saklayarak devam eden bir gizem olabiliyor bazı içeriklerde. Bu evet. Kitaplarda ya da dediğim gibi görsel malzemelerde. Bu biraz işin kolayına kaçmak değil mi? Çünkü diğer türlü gerçekten yazarın zekice bir kurgu yapması, izleyiciyi de ya da okuru da kendi içerisine alması ve o oyuna dahil etmesi gerekiyor. Diğer türlü sadece bir okur olarak, sadece bir seyirci olarak dışlamak çok da o keyiften mahrum bırakmak anlamına geliyor sanki biraz da. Ne dersiniz?
0: Katılıyorum. Ben bir okur gözüyle veya izleyici gözüyle dinledim sorunuzu ve öyle de cevaplamak isterim öncelikle. Ben de aynen bahsettiğiniz gibi bir polisiye veya suç gizem türünde bir eser okurken ya da izlerken, bu dizi ya da film de olabilir, ben de kenara köşeye serpiştirilmiş o ipuçlarını birleştirip bir sonuca ulaşmak isterim. Yanlış ya da doğru ulaştığım sonuçların filmin, eserin sonunda ya da kitabın sonundaki sonuçlarla tutarlı olup olmadığını, ne kadar başarılıyım bak bilmişim işte katili bildim veya suçluyu bildim, tüh bilemedim ya, evet burada nasıl gözümden kaçmış bu ya da demeyi isterim. Ki bu işin zevki, keyfi bir yandan dediğiniz gibi aktif olarak bu işe katılımın verdiği bir haz duygusu bu. Bu hazzı bizim elimizden alan, dediğiniz gibi bazı eserler var. Ben de çok doğru bulmuyorum. Bir keyif meselesi, kimisi belki o kadar işin içine katılmayı değil, izlemeyi ve sadece sonunu görmeyi bekler. Ama bu kalıcılık getirmeyecektir. Kalıcı olan eserler okuyucunun ya da izleyicinin gerçekten o işin içine kendini dahil ettiği, bir anlamda özdeşleştirdiği karakterle, işte dedektifle ya da kahramanlarla kendisini özdeşleştirdiği eserler kalıcılığı yakalayacaktır. Bu diğerleri izlenip ya da okunup geçilecek ve unutulacaktır. Ama burada bence önemli olan zaten kalıcılıksa, bahsettiğimiz gibi ipuçlarının serpiştirildiği ve bizzat kendimizin o ipuçlarını toplayarak sonuca ulaştığımız eserler daha kıymetli diyebilirim.
1: Günay Bey, konuşacak o kadar çok başlık var ki gerçekten keşke vaktimiz bu kadar kısıtlı olmasaydı diyeceğim şimdi ama biraz son kalan kısmı da birlikten bahsederek isterseniz kullanalım. Türkiye Polisiye Yazarları Birliği'nin kurucu üyesi olduğunuzu söyledik. Ne zaman kuruldu? Kaç üyeniz var? Hangi etkinlikleri düzenlersiniz? Biraz bundan bahsedelim isterseniz.
0: Polisiye Yazarlar Birliği 2018 senesinde kuruldu. Yani bundan 9 sene önce kuruldu. Ve aslında Algan Sezgin Türedi Başkanlığı'nda Elçin Poyrazlar ile birlikte kurulma duyurusu bizlere, biz o zamanki 15-20 kişilik bir yazar ekibine yapıldığında çok heyecanlanmıştık. Biz de hemen kendi yakınımızdaki eşimize, dostumuza haber verdik, yazar arkadaşlarımıza, ve bu kuruluş heyecanını hep birlikte yaşadık. O günden bugüne

0: Polisiye Yazarlar Birliği, Türkiye Polisiye Yazarlar Birliği de kendi faaliyetleri açısından bir atılım gerçekleştirdi aslında. İlk kurulduğu senede olmadı ama ikinci senesinden itibaren mesela her sene Kristal Kelepçe polisiye roman ve polisiye öykü ödülleri vermeye başladı. Yedincisi galiba verilecek önümüzdeki, yani bu sene dahil 2026'da. 2024 yılında mesela ben Baba adlı romanımla Kristal Kelepçe roman ödülünü almaya hak kazandım. Jüri üyeleri böyle bir ödüle layık buldular. Bu beni nasıl motive ettiyse diğer bütün yazar arkadaşları da aynı şekilde motive ettiğinden eminim. Ödül kan çırıyor. Ve bir sonraki sene daha iyi yazmak ya da ödül almamış olan bir yazarın evet ben de bu ödülü alabilirim, bu yüzden şöyle yazabilirim, şöyle yazmalıyım şeklinde onu motive etmesini sağlayan bir faktöre dönüşüyor. Onun haricinde Rami Kütüphanesi'nde 2-3-4 senedir galiba etkinlikler düzenleniyor, söyleşiler yapılıyor, paneller düzenleniyor. Polis Yazarlar Birliği'nin sosyal medya hesaplarından bu zaten duyuruluyor. Yazar dostlar söyleşilere katılıyorlar. Küçük yazar atölyeleri, okur yazar atölyeleri gerçekleştiriliyor. İmza günleri düzenleniyor. Yani polisiye okurları, özellikle Polis Yazarlar Birliği'nin medya, sosyal medya hesaplarını veya internet sayfasını takip ederlerse şayet sene içerisinde yapılan etkinliklerden haberdar olabilirler. Mesela şu an yapılan bir etkinlik var. Fotoğraf gizem, suç gizem unsuru taşıyan fotoğraf etkinliği. Gerçekten çok kıymetli jüri üyeleri var. Bu jüri üyelerinin belirleyeceği kendilerine gönderilen adaylar arasından bir polisiye fotoğraf birinci seçilecek ve muhtemelen bir mecrada bu yayınlanacak. Dergide olabilir, belki bir kitapta olabilir. Bunun dışında öykü yarışmaları, özel günlere dair yarışmalar, sevgililer gününe dair bile öykü yarışmaları düzenleniyor Polisiye Yazarlar Birliği tarafından. Polisiye türüne veya edebiyata da aslında gençlerimizi, okurlarımızı teşvik etmek ve etkinliklere dahil etmek anlamında güzel bir birlik. Tavsiye ederim bütün okurların takip etmesini.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için. Sizinle birlikte yeni günü de karşılamış olduk. Çok güzel ve çok özel bir güne, 9 Eylül'e merhaba demiş olduk. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için sevgili Günay Gafur.
0: Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum tekrar. İyi geceler diliyorum bütün dinleyicilere.
1: Değerli dinleyenler, bu bölümde yazar ve Türkiye Polisiye Yazarları Birliği'nin kurucu üyesi Sayın Günay Gafur bizlerleydi.

0: yeni günü karşıladık. İlk 3 dakikayı geride bıraktık bile. Özel bir günü, güzel bir günü karşıladık demiştik. 9 Eylül'e merhaba demiş olduk değerli dinleyenler, gecenin içinden içerisinde. Ve geldik müzik köşemize. Bu haftanın müzik konuğu sevgili İsmi Sinan. Kendisine de gitarda Hüseyin Keyik eşlik edecek. Hemen merhaba diyelim. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Ben çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Sizleri gördük daha iyi olduk. Kelimenin tam anlamıyla.
1: Teşekkürler.
0: Peki hadi biraz tanıyalım mı siz?
1: Tabii ki. Ben 1977'de İstanbul'da doğdum. Ve Moda'da büyüdüm. Hatta o zaman hemen müziğe bağlayayım. Bu son klibimi de yazık olur Moda'da çektim. O evin verdiği güzellik ve hisle. Çok mutlu bir çocukluğum oldu. Sonra Amerika'da bir eğitim gördüm ve orada şan derslerime başladım. Ve burada daha sonra döndüğümde Ajda Pekkan sayesinde tekrar şan hocalarıyla devam ettim. Ve bugüne kadar sürebildiğim için ne büyük bir şans demek istiyorum.
0: Peki biraz ismi Sinan'dan da bahsedelim mi?
1: Tabii ki. O da bir gece bir yemekte arkadaşımın annesi işte şarkıcı ismi nasıl olsun, Sinan Başar mı olacak? Hani öyle bir şarkıcı isimleri vardır, soy isimler sonradan değişir şu bu. İşte bir şeyler düşünüyoruz, dedi ki çok uzaklara gitmeyin, ismi Sinan olsun. Onun hikayesi de öyle.
0: Peki aslında aynesi iştir kişinin derler ya. Hani en çok işi ki insanı anlatır. O yüzden hazır sizinle ilgili bir başlangıç yapmışken isterseniz hemen bir şarkı dinleyerek devam edelim.
1: Peki,
0: ki
1: tabii ki,
0: bunu pekiştirmiş olalım.
1: Tabii
0: ne dersiniz?
1: Evet, çok güzel.
0: Değerli dinleyenler, ilk olarak ismi Sinan'dan bakalım ne dinleyeceğiz. İlk şarkımız, listeye uyuyor muyuz? Son yolculuğa mı başlıyoruz?
1: Sensiz yıllarda ile başlıyoruz.
0: Peki, peki, keyifle dinliyoruz biz de.
1: Yağmurlu bir gündü, tıpkı bu

0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Peki o zaman hadi hikayeyi madem başından aldık, hemen orada ben bu işi yapmalıyım dediğiniz kırılma noktası ne zamandı?
1: Oo, çok güzel bir soru. Okey. Bir gün Ajda Hanım'ın asistandan bana bir telefon geldi. İşte Sinancığım, sana bir şey sormak istiyoruz. Tabii insan heyecanlanıyor Ajda Hanım'dan. Ajda Hanım'a vokal yapar mısın? Ben arabada mutluluktan uçuyorum, diyorum ki bu nasıl bir sual? Ve Ajda Hanım'la birlikte işte Tarkan Bey Kıbrıs'ta yılbaşı konseri oldu. Sonra açık havada bu sefer vokallik dışında benimle birlikte bir 14 dakikalık bir show da yapmış oldu kendisi. Ve Şehrazat Hanım ulaşıldı. Ve o zaman bu işi ciddiye almam gerektiğini hissettiğim bir dönüm noktamdı. 2011 senesiydi.
0: Peki bu macera boyunca hem başlarken hem devam ederken ve hali hazırda, Ajda Pekkan zaten hani bahsetmiyoruz bile. Süper çünkü o her halinizden belli. Çok etkilendiğiniz. Evet. Başka kimler sizi çok etkiledi bu yolculukta?
1: Yabancı müzisyenlerden ve operadan çok etkilendim. Amerika'da okurken hep operaya gidiyordum. Gerçekten hep. Yani cumartesi geceleri opera oluyordu. Metropolitan'da, New York'ta yaşıyordum. Orada okuyordum.
0: Siz opera deyince biz sevgili Ali Kızan'la bir göz
1: biliyorum,
0: göze geldik.
1: Biliyorum, demin görüştük.
0: Çünkü
1: evet.
0: Radyo 3'te bir opera programımız var.
1: Biliyorum. Biliyorum. Ama vokal olarak yani Ajda Hanım, İbrahim Tatlıses, böyle ana isimleri tabii ki. En doğru şarkı söyleyen Zeki Müren, Sayın Zeki Müren. En doğru şarkı söyleyen insanlardan şarkıyı öğreniyorsun. Onları örnek alıyorsun. Ama benim için bir örnek zaten süperstarımız süper olduğu için çok yeterliydi.
0: Peki sizin için ilham sadece dışsal duygular mı, yoksa içten gelen bir etki mi? Nasıl tanımlarsınız?
1: İlham hem duyarak hem görerek hem hissederek, bence hepsi bir bütün, üçü bir arada diyelim. Genel olarak söylemek şu an çok vaktimiz olmadığı için, ama duyarak ilham almak müziği çok etkiliyor. Görerek seni besliyor. Aynı zamanda sadece resim tablo değil, örnek alarak seni besliyor. Bence bu hepimiz için, sadece sanatçı için değil, her insan, hepimiz için olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi mümkün olduğu kadar fazla konuşacağız ama vaktimiz el verdiğince de çok şarkı dinlemek de istiyoruz.
1: Tamam, tamam.
0: Hadi onlardan ikincisini dinleyelim.
1: Hadi peki, dinleyelim.
0: Söyleşi ve şarkı arasında mikrofon değişimi söz konusu sevgili dinleyenler.
1: Evet, son yolcu, aynen.

0: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Hemen dinleyenlerimiz için tekrarlayalım. Sevgili ismi Sinan'a gitarda sevgili Hüseyin Keyik eşlik ediyor. Hemen söyleyelim. Sahnede konsantre olmak için özel detaylara ihtiyaç duyar mısınız? Yoksa ışık yandığı anda başlar mı her şey? Bizim tetikleyicimiz kırmızı ışık oluyor mu?
1: Müzik bir sevgi ve o sevgiyi hissedip duyduğum an evet başlayabiliyorum. Bu akşam çok büyük bir şeref TRT'de olmak. Ve tabii ki doğal olarak söylüyorsun, sevdiğin her şeyi bence doğal olarak yapmak. Ama öyle özel başka bir şeye ihtiyaç duyduğumu düşünmüyorum. Hayır.
0: Güzel. Yaptığı işi seviyor olmak böyle bir şey zaten, değil mi?
1: Kesinlikle. Onu doğru yerden almak, sevgiden beslenmek, o sevdiğini söylemek, bu illa şarkı değil, ve doğru ifade etmek bence bizi çok mutlu kılan bir öge.
0: Peki müzik yapmıyor olsaydınız, müzikle uğraşmıyor olsaydınız ne yapıyor olurdunuz sizce?
1: Belki bir koleksiyoner olabilirdim. Sanat çok seviyorum. Sanat toplardım. Yani yine sanat olurdu.
0: Peki müzik dışında nasıl uğraşlarınız var şimdi?
1: Spor seviyorum, kayak seviyorum, seyahat çok fazla sevdiğim söylenemez. Ama sevgi dolu birisiyim, o yüzden benim için hayat kolay. Demin konuştuğumuz bir mevzu.
0: Sosyallik merkezinde yani hayatınız.
1: Evet, insan seviyorum.
0: Peki son şarkıdan bahsedelim mi biraz?
1: Bahsedelim.
0: Zaten kapanışta çalacağız. Evet. Sevgili dinleyenlerimizle beraber evet. Biz de dinlemiş olacağız. Ama evet. Detayları sizden öğrenelim.
1: Son şarkı Ajda Hanım'ın 1990 albümünde Şehrazat Hanım'ın bir bestesiydi. Ve benim en çok dinlediğim şarkıydı odamda. O zaman ortaokula gidiyordum. Ve yıllar sonra o şarkıyı Şehrazat Hanım'dan isteme cesaretinde bulunup bu hayalimi gerçekleştirebildiğim için çok büyük bir mutluluğum bu şarkı, öyle söyleyebilirim. Ve bu mutluluğumu paylaşabilmek de çok güzel.
0: Klip de çekildi.
1: Klip de çekildi.
0: Az önce
1: çok
0: söylediğiniz
1: yeni,
0: gibi.
1: Hatta yayınlandı klip.
0: Hala dumanı üzerinde yani.
1: Evet, çiçeği burnunda bir klip, öyle söyleyelim.
0: Peki, taze. Konuşmaya devam edeceğiz. Büyük bir isimden bahsediyoruz. Süperstar'ın şarkılarını söylemek nasıl bir his, nasıl bir baskı oluşturuyor ya da bir motivasyon kaynağı mı? Bunları soracağız.
1: Tamam.
0: Ama hadi bir şarkı daha.
1: Hadi yapalım üçüncü şarkımızı.

0: Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Peki, evet, ben bu şarkıyı söylemeliyim. Bu şarkıyı ben seslendirmeliyim. O his nasıl geliyor? Ya da işte o şarkıyla aranızdaki o bağ nasıl kuruluyor?
1: Ben müzik

0: ve söylendiği için ona yakın daha müzikal ve tiyatral şarkıları daha iyi okuyabildiğimi düşünüyorum. Ya da baladları. Bir de seviyorsun, ona göre yöneliyorsun. Mesela işte Yazık Olur slow bir şarkıydı. Ve Yazık Olur söylemek istiyorum. İçinden geliyor aslında, çok fazla kelimeye gerek yok. Yöneliyorsun sevdiğin şeye. Herkesin, her şarkıcının da böyle olduğunu düşünüyorum. Her insanın da hayatta yönlenme yolunun bir şekilde böyle olduğunu düşünüyorum.
1: Peki genelde sadece Türkçe şarkılar mı?
0: Hayır, İtalyanca söyleyebiliyorum, İngilizce söyleyebiliyorum ama Fransızca söyleyemiyorum.
1: Peki Ajda Pekkan şarkıları dedik ya da büyük isimlerin şarkıları diye genelleyelim bunu. Onları söylerken ister istemez bir baskı oluşuyor mu?
0: Şöyle, o baskıyı artık aşmış olman gerekiyor ki sen de bir şarkı söyleyebilmen için. O sevgide buluşuyorsun, sanki belki aynı denizde yüzüyorsun gibi. Artık o denize girmiş oluyorsun. Hayır, bir baskı hissetmiyorum çünkü çok yüce insanlar ve onlardan ne mutlu sana alabildiysen, kendince naçizane bir şeyler ifade edebilecek bir yere geldiysen, şarkı söyleyebildiğin için mutlu oluyorsun aslında, uzun lafın kısası.
1: O zaman baskı demeyelim de o isimlere, büyük isimlere hayranlıkların aslında motivasyon kaynağı oluşturduğunu
0: doğru,
1: söyleyebiliriz
0: çok
1: sanki.
0: Doğru, kesinlikle çok doğru, size katılıyorum.
1: Peki operadan bahsettik, başka hangi türler var hayatınızda? Söylemek de sorunun bir parçası.
0: Hayır.
1: Ama dinlemek de aynı zamanda.
0: Hip hop çok seviyorum, Türk hip hop. Semih Cenk çok beğeniyorum. Bilmiyorum, böyle isim vermek okey mi? Tabii ki, niye olmasın.
1: Elbette.
0: Gençler çok başarılı buluyorum. Ben tam genç sayılmam. Tabii ki çok beğeniyorum. İbrahim Tatlıses'i de çok beğeniyorum. Ebru Gündeş'i de çok beğeniyorum. Yani müziği sevince zaten müziği güzel olan çoğu hitap ediyor. Yani. Ama söylemeye geldiği zaman ben o tarzları söyleyemiyorum. Hı-hı. Söylemiyorum. Ama belli olmaz, belki çok şarkı söylersem o tarzları da ileride söyleyebilirim belki.
1: Birbirinden farklı alanlardan beslendiğiniz ama en azından belki söylemek için erken.
0: Doğru. Yine size katılıyorum kesinlikle.
1: Peki saatlerimiz yeni günün ilk 20 dakikasını geride bıraktığımızı
0: güzel,
1: gösteriyor. Vaktimiz de hızla akıyor. Peki dinleyici buluşmalarından bahsedelim biraz. Teknolojiyle aranız nasıl? Sosyal medyayla aranız nasıl?
0: Olmalı çünkü günümüzde artık CD'ler satılmıyor ve sosyal medya üzerinden ulaşılıyor. Çok sevdiğim sosyal medya için PR'lar var. Bir tanesi burada Mert Bey, eşi de evde. Çok sevgiler Sevinç Hanım'a da. Onlar sağ olsunlar, her şeyi çok güzel ve eksiksiz ve doğru yapıyorlar. O sayelerde burada oluyoruz. Sizle buluşma şeklimde PR sayesinde oluyor. Bir şekilde artık camiamızda böyle yürüyoruz, böyle ilerliyoruz.
1: Evet, aslında hep geçmişle bugünü kıyaslıyoruz aslında gelen konuklarımızla
0: doğru,
1: beraber
0: doğru.
1: Müzik piyasası için. Hı hı. Belki bazı dezavantajlar söz konusu ama özellikle sosyal medya aracılığıyla kolay iletişim kurmak teknolojinin bize sağladığı en büyük kolaylıklardan biri olsa gerek. Ne dersiniz?
0: Bence kesinlikle öyle ama çok da fazla isim var. İnsanların dikkatini çekmek için de çok da kolay olmasa da yapa yapa bir şeylerin aslında olduğunu da biliyoruz. Aslında dönüp dolaşıp aynı yere geliyor her ne şekilde ise. Bence maksat yapmak ve yapmak ve doğru yapmak ve sunmak. Bu şekilde her zaman böyle olmuş dünyada. Şu an sosyal medyayla ise bir yere varmış oluyoruz.
1: Peki tüketim çok fazla, sirkülasyon çok fazla. Eskiden hani dolu dolu 200'ü çok şarkılı
0: evet,
1: kasetler
0: kaset
1: vardı
0: CD'ler.
1: Belki öncesinde daha başka araçlar da vardı. Hı-hı. Ama şimdi tek şarkıyla ortaya çıkıp sık sık üretim yapmak
0: evet.
1: gerekiyor piyasada tutunmak
0: evet.
1: için. Bu nasıl hissettiriyor size?
0: Tek kurşun gibi heyecanlı aslında, bence güzel çünkü orada şansını kullanıyorsun, şansını doğru değerlendirmen, doğru ifade etmen aslında güzel bir şey, konsantre olup doğru işi çıkarman gerekiyor. Benim hoşuma gidiyor, ben hoş buluyorum. Daha güzel bir şarkıya konsantre oluyorsun, 11 tane şarkı okumak

0: alttan sağa tek tek yapıyorsun. Daha ayrıcalıklı buluyorum. Daha özel buluyorum. Daha özel kıldığını düşünüyorum eserin çıkışının. Yazık olur da böyle çıktı, oluştu.
1: Söylemiştik, tekrarlayalım. Aslında bu bölümü kapatırken Yazık Olur'u dinleyeceğiz. Evet. Ama şimdi hadi canlı şarkılarımızdan biri daha.
0: Hadi devam ediyoruz. Peki.
1: Sırada ne var? Hancı mı yoksa Yalnızlığa Hüküm Giydim?
0: Yalnızlığa Hüküm Giydim olsun hadi. Bu da bir Şehzat şarkısı.

0: kendisinin de ellerine sağlık diyelim. Peki stüdyo kayıtları malum mükemmelleşsin diye defalarca kaydediliyor. En iyi formu yakalamaya gayret ediyoruz. Evet. Ama canlı performansta ki biz de aslında işimizin bir parçası band kayıtlara karşın canlıyı tercih ediyoruz ve canlı yayın candır deriz her zaman. Canlı yayını da düzeltme şansı yok. Günahıyla sevabıyla bir performans ama samimiyeti de bir başka oluyor. O yüzden hani o stüdyo kaydı bir tarafta, canlı performans bir tarafta. Tercihiniz hangisi?
1: İkisinin keyfi ayrı. Bu son Yazık Olurum kaydında zaten öylesine bir şarkı ki ya söylüyorsun ve çıkıyor. Çünkü duygusu çok Şehrazat Hanım'ın şarkılarının duyguları hep çok yüklü. Zaten birkaç defa yapıldığında, bir şeyle çok oynanıldığında dokusunun bozulduğunu düşünüp inananlardanım. Şehrazat Hanım da öyledir mesela. Şarkı altyapısı yapılır ve çıktığı gibi şarkıyı hemen sunmak ister. Çok oynatılmaz, gereksiz dokunulmaz. İkisi de çok keyifli. Canlı olmak tabii ki çok bambaşka bir heyecanı var ama stüdyoda da tabii ki bambaşka bir heyecanı var çünkü o şarkını okuyorsun ve çıkması gerekiyor. Aslında belki de aynı yere varıyor stüdyo ve canlı diye düşünüyorum.
0: Peki nerede olursanız olun repertuarınıza mutlaka eklemek istediğiniz ya da işte kendinizle baş başa kaldığınız anlarda da kendinizi mırıldanırken yakaladığınız böyle özel kilit bir şarkı var mı?
1: Var, Son Yolcu, onu demin söyledik. Evet var. O Son Yolcu çok kıymetli bir şarkı. Çok güzel şarkılar var ama bana çok dokunmuş bir şarkı.
0: Peki o şarkıyı ilk dinlediğiniz zaman hatırlıyor musunuz?
1: Hatırlıyorum.
0: Hadi o zaman biraz oraya götürelim, siz anlatın bize.
1: Peki Ajda Hanım Rumeli Hisarı konserindeydi ve ben kulise giriyordum. Bornozu olurdu, somon rengi, ona dahi hatırlıyorum. Ve Ajda Hanım'ın Uğur şarkım diyerek ya ikinci şarkı olarak söylediği, yani hep ilk yarıda çok severek seslendirdiği bir şarkıydı. Çok sevdiğiniz ve örnek aldığınız bir sanatçının çok doğal olarak çok sevdiği bir şarkıyı sevmeniz de aslında normal geliyor hikayeyi konuşup anlattığımızda.
0: Peki az önce konuşurken dediniz ya hani dinlediğiniz ve hatta böyle severek dinleyip beslendiğiniz belki farklı türler performansınızı belki biraz başka alana taşıyacak, farklılaştıracak ama şimdilik denemediğiniz ama ileride ya şunu da denemek isterim dediğiniz türler, şarkılar var mı?
1: Var, yabancı şarkılar var ama arkadaşlarımın çok komik yorumları oluyor. Sinan Sakın Caruso'yu söyleme. Onu zaten Pavarotti en güzel şekilde söylüyor. Peki tamam, onu koy. İşte çünkü yabancı şarkılar. Sakın onu söyleme. Onu Mina en güzel söylemiş. Peki tamam. Neyse ki hiç kimse bana sakın Ajda Pekkan'ın şarkılarını söyleme. Tabii ki bunları duyuyordum ama sevmek şöyle bir şey. Yani sevdiğine karşı gelindiği zaman ne yapabilirsin ki diye düşünüyorum. Çünkü sevmeden bir sanatçının güzel bir iş veya bir yorum ortaya çıkarabileceğini düşünemiyorum. Ya da çok kabiliyetli olması gerekiyor ama yine de çok saçma geliyor. Çünkü Michael Jackson da içinden ne geliyorsa onu ifade ediyordu. Muhteşemdi. Ama bu içten bir sevgi, bir ilhamla sizin dediğiniz gibi geliyor. O da sevgi ve aşk.
0: Evet.
1: Nasıl alıp nasıl duyuyorsan, sen onun hangi nasıl halini besliyorsan.
0: Aslında varsa. Az önce konuştuğumuz baskı mı motivasyon mu konusu vardı ya, dönüp dolaşıp oraya geliyoruz.
1: Aslında baskılardan çıkıyorsun. Peki ona yanıt. Aslında spor da öyle bir şey. Baskı altında, pilotlar da öyle. Baskı altında operate ediyorsun. Yani baskı altında becerebildiğin sürece var oluyorsun. O baskıları aşabilmek bütün insanlık, hepimiz için çok mühim. Bu toplum baskısı da olabilir, babanın, annenin de baskısı olabilir, arkadaş çevrende olabilir. Evet. Doğru. Dediğiniz yere vardık diye mutluyum şu an sonunda.
0: Evet. Ve özellikle iyi isimler çıtayı bir yere yükselttiyse eğer geri arkasından gelen performanslar hep ona mukayese edildiği için ama aslında yeni seslere, yeni yeteneklere, belki yeni yorumlara da kapıyı açık bırakmak önemli sanki.
1: O güç dediğimiz belki baskı ama o gücü, kendi gücünü çıkardığın noktada o bir güce dönüşüyor. Aslında artık baskı olmamış oluyor. Kurtulmuş ve sıyrılmış oluyor.

0: diyorsun.
1: Bundan sonra ufukta neler var? Bunları soracağız. Ama bu gecenin son canlısı mı olacak bu?
0: Hadi söyleyelim keyifle.
1: Onu dinleyelim, ondan tamam. Sonra konuşalım.
0: Tamam.
1: Sonra da yavaş yavaş veda edeceğiz.
0: Gurbetten

Ayrılık sonradan der yavaş yavaş. Bende bir resmi var, yarısı yırtık. 10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip bir de sarhoş oldum artık. Bütün sırlarını der yavaş yavaş. Gurbetten gel.

işte hancı. Ben her zaman böyleyim. Öteyine sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık boş kadehi.

0: Teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Bu akşamın bütün güzel şarkılar için teşekkür ederiz aslında.
1: Ben arkadaşıma çok teşekkürler ediyorum. Size çok çok teşekkürler ediyorum. Ne kadar mutlu, ne kadar heyecanlı ve güzel bir gece olduğunu, dinleyicilerimizin de inşallah öyle keyif aldığını ümit ediyorum. Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Peki Ufuk'ta hangi projeler var? Hadi onu sorup öyle veda edelim size.
1: Tamam. Ufuk'ta hangi projeler var? Ufuk'ta Şehrazat Hanım'ın bir şarkısı daha var. O çıkıyor olacak. Belki ona da bir klip çekiliyor olacak. Onlar son anda söylediğim gibi PR'ların kararıyla gelişiyor. Bir sürü Şehrazat şarkım var aslında. Ama hangi şarkılar olduğunu söylemeyeyim, sürpriz olsun.
0: Onlar sürpriz kalsın. Evet. Peki belki yayınımız vasıtasıyla ilk kez duyan, dinleyen dinleyicilerimiz olabilir. Hı-hı. Onlar nasıl takip edebilirler?
1: Bitişik ismi Sinan olarak, şarkıcı ismimi yazdıkları sürece beni sosyal medyada bulabilirler.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Veda ederken Yazık Olur'u dinleyeceğiz demiştik.
1: Ne güzel.
0: Sevgili dinleyenler, bu bölümün sonuna geldik. Sevgili ismi Sinan'a ve gitarıyla kendisine eşlik eden sevgili Hüseyin K'ye veda ediyoruz. Ama şarkının anonsunu siz yapın, öyle dinleyelim. Gecenin içinden devam ediyor olacak zaten sonrasında.
1: Peki, sizleri bu güzel geceye Yazık Olur. Şehrazat Hanım'ın, çok kıymetli Şehrazat Hanım'ın çok güzel bir eseriyle bırakıp veda etmek istiyorum. İyi geceler, hoşça kalın.

Gecenin içinden devam ediyor değerli dinleyenler. Sizlere TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Her hafta olduğu gibi son köşemiz net var net yok olacak. Sanal dünyadan, teknoloji dünyasından son haberleri alacağız. Bilişim uzmanlarımız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu'dan, ama az sonra.

0: Gecenin içinden de son bölüme geldi sıra. Net var net yok köşesinde sanal dünyadan son haberleri alacağız demiştik. Bilişim uzmanlarımız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu telefon hattımızın diğer ucundalar. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Ben Tolga.
2: Merhabalar, Burak ben de.
0: Ben sözü bu sefer size bırakmadan önce gündemdeki bir haberi paylaşmak istiyorum. Bir markaya ait akıllı televizyonların bekleme modundayken ortamı dinleyerek ses kaydettiği ve kullanıcılardan izinsiz veri topladığı tespit edilmiş. Yapılan testlerde de dünya çapında satılan 216 milyon cihazın ağdaki diğer elektronik aletleri taradığı, ekrandaki tüm görüntüleri kaydettiği ve ayda yaklaşık 4 GB veriyi merkeze aktardığı belirlenmiş. Fişi çekilmiş sürece mikrofonu açık kalan televizyonların ortam seslerini metne dönüştürüp depoladığı aktarılmış. Şimdi yine dönüp dolaşıp geldik. Hem teknolojinin nimetlerinden faydalanmaya ama bir taraftan da güvenlik konusunda kendimizi tedirgin hissettiğimiz başka bir noktaya. Ne dersiniz? Sözü size bırakıyorum.
2: Sun Microsystems'ın başkanının çok güzel bir lafı var. Bunun lafı 1980'lerde yapmıştı, söylemişti. En güvenli bilgisayar fişi çekilmiş bilgisayar demişti. Bir şey ne kadar akıllı neyse o kadar problemli hakikaten. Ne düşünüyorsun Tolga bu konuda?
1: Ya şimdi öyle bir noktaya girdik ki Burak, hani elektrik süpürgelerde ilk başta bununla tanıştık. Evimizin içerisinde işte evin krokisini veya konuşmaları aktarıyor diye. Televizyonun da elektrik kapalıyken olması gerçekten hepimizi bir telaşa sürdü. Gamer Nexus diye bir güvenlik araştırmacısı bunu fark etti. Ne kadar zamandır olduğunu da bilmiyoruz. Bir de işin kötü yanı, hani kapalıyken bile ortamda konuşulanları tamamen kayıt altına alması ve bunu aktarması. Belki kendi şu olabiliyor kendi içinde. Yani hatta WhatsApp'la ilgili bir haberimiz var bu hafta.

0: Şöyle ki, kendi içinde eğer reklam için bunu kullansaydı belki bir kısmen bunu kabul edebilirdik, ama bütün konuşmaları ki burada her şeyi ve hatta görüntü de bilmiyoruz şu anda. Sadece konuşmayı konuşuyoruz. Hani kameralı olan televizyonlar da var ki bunu yapan onu yapmaz mı diye bir insan düşünmeden de edemiyor. Ama gerçekten çok yaygın bir marka. Özellikle akıllı televizyonlarda gerçekten de böyle bir dönemde ses çok ses getiren bir markanın bir televizyonlarında bu olması hepimizde böyle bir nasıl diyeyim panik havası oluşturdu açıkçası.
1: Geçmiş yıllarda yine gündeme gelmişti, ben hatırlıyorum. Akıllı televizyon varsa karşısında giyinmeyen insanların varlığıyla ilgili bir tartışma vardı. İşte bu insanların artık paranoyak hale geldiklerinden mi kaynaklanıyor, yoksa gerçekten tedbiren bunu yapmak gerekli mi diye. Ama dediğiniz gibi şimdi elimizdeki veriler çok da güvenmemek gerektiğini gösteriyor sanki.
0: Yani Demet Hanım şeyler vardı. Mesela böyle kameraları kapatan ki hala laptoplarında kullananlar var. Böyle clips gibi kapatıyorlar. Bantlayanlar vardı. Tamam, kamerayı kapattık ama mikrofonu da kapatamıyorsunuz. Hani mikrofonu kapattınız, kumandadan sesi alıyor. Onunla pilini çıkarmak gerekiyor anladığımız kadarıyla. Yani bu öyle bir şey ki, hatta şey var. Bu arada onu da söyleyelim. Mesela yapay zeka desteğiyle televizyonlara uzaktan bağlanıp da, ama tabii kendi ağınızda bağlanıp baştan kurmak da mümkün ki böylece birçok yavaş televizyonu aslında hızlandırabiliyorsunuz. Büyük ihtimalle yakında bir yama veya test kitleri oluşacak. Yani siz özellikle ben bunu cloud'da gördüm. Cloud'da beraber işte benim şu IP adreste evimde bir akıllı televizyon var. Onu baştan kur diyebiliyorsunuz. Derken de büyük ihtimalle artık güvenlik önlemlerini sen gözden geçir. Benim izin verdiğim veya kapatmayı unuttuğum veya kapandı sandığım da kapanmayan mikrofondu, kameraydı vesaire ne varsa bunu kapat gibi ben bir promptla, özellikle cloud'da bu konuda bayağı bir ses getiren bir şimdi ismini hatırlayamadığım bir kullanıcı gerçekten de sadece Türkiye'de değil, dünyada ses getirdi. Yani yavaşlayan bir televizyonu çok ciddi hızlandırıp sistemi baştan kurdu. Büyük ihtimalle böyle bir televizyonun üreticisi değil de dışarıdan bir yamanın, hatta paralı bile olsa ben satılacağı konusunda buradan fikrini paylaşmak istiyorum.
2: Ya bence dünya öyle bir hal aldı ki artık yani iz bırakmadan bir şey yapma ihtimalimiz yok. Yine geçtiğimiz senelerde burada programda yayınlamıştık. Çok enteresan bir gelişme olmuştu. Wi-Fi sinyallerinden insanların nerede olduğunu bildiren bir mekanizma geliştirilmişti. Normal parmak izi gibi. Yani Wi-Fi sinyaliniyle biz yürürken evimizin içerisinde belli bir parazit yaratıyoruz. Bu parazitten bizim orada olduğumuzu bildiren bir teknoloji geliştirildi. Yani artık bence yani hiçbir şey yapmasak, hiçbir dijital cihaz kullanmasak bile biz iz bırakıyoruz. Yolda yürürken kameralara iz bırakıyoruz. Veya işte görüyorsunuz akıllı televizyon, akıllı olan her şey üzerinden iz bırakıyoruz. Bence biraz rahat olmak lazım çünkü yani artık güvenlik kaygılarını geçtik, artık her şekilde dünya buna doğru dönüyor. Hani bir şey ücretsizse bunun bir nedeni var hep diyoruz zaten. Hakikaten kullandığımız tüm servislerde kendi isteğimize fotoğraflarımızı paylaşıyoruz, ediyoruz. Artık bence o noktaya geçtik gibi geliyor. Hele şimdi yapay zeka haberlerinde yepyeni bir dünya doğacak gibi gözüküyor. Daha da böyle başka bir noktaya doğru gideceğiz gibi geliyor. Tolga, bu hafta aslında çok enteresan bir gelişme oldu. Yani biz yapay zeka ile tanışmıştık geçtiğimiz senelerde. Sohbet robotları, ajanlar, şu bu derken artık yapay zeka yeni bir aşamaya geçti. Genel yapay zeka denilen, işte acaba ne zaman gelecek mi diye düşünülen yapay zeka, AGI dedikleri sisteme artık geçtik gibi gözüküyor. ChatGPT'nin yeni versiyonu 3 Eylül'de tanıtıldı. Gerçekten çok çok çok enteresan. Artık hani sohbet robotlarının geçtik bir sonraki aşamaya geldik. Neredeyse sadece ve sadece mikrofonla konuşarak, tarif ederek bilgisayarımızdaki tüm yazılımları kullanabilen bir sistem şu an artık herkese açılmış durumda. Yani neler yapabileceğimiz tamamen hayal gücümüzle sınırlı. Eskiden ne yapıyorduk? İşte sohbet robotuna klavyemizi kullanarak bir şeyler yazıyorduk. Sonra bizim için yapabildiği ölçüde bir şeyler yapıyordu. Artık öyle bir noktaya geldi ki yani bilgisayarımıza yetki verirsek eğer, benim için Paint yazılımını aç, sonra bir roket modelle roketi çiz, normal konuşur gibi tarif ediyorsunuz. Sonra bunu al, 3D modelini çıkart, bu 3D modelinden bana güzel bir oyun yarat, sonra bunu 3D printer'ından baskısına gönderden tutun da bir mail hazırla benim için, veya işte aklınıza gelecek bilgisayar üzerinden yapabileceğiniz tüm işlemleri sadece konuşarak tarif edebileceğiniz yapay zeka şu an tüm insanlığın emrine sunuldu. Ve aşırı zeki. Neredeyse yapamayacağı hiçbir şey yok. Bilgisayar üzerinde kullanamayacağı hiçbir yazılım yok. Ve bu hala beta aşamasında. Önümüzdeki aylarda nereye doğru gidecek gerçekten büyük bir soru işareti. Ve tabii bu da beraberinde birçok güvenlik probleminde yanında getiriyor. Çünkü her

0: yapay zeka sistemleri çok hızlı ilerlediği için hakikaten güvenlik prosedürleri konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Gene geçtiğimiz haftalarda bununla ilgili bir sürü haber yapmıştık. Yapay zeka sistemleri insanlardan bağımsız olarak bir sürü web sitesini çökertti, etti. Başka yapay zeka sistemlerinin veri tabanlarını çaldılar. Bilgisayarımızdaki verileri bizi sormadan siler bir hale geldi. Yani ve o kadar hızlı bir şekilde adapte olduk ki hayatımız artık böyle elektrik yolsu gibi oldu. Yani benim çevremde çoğu insan artık yapay zeka sormadan bir işlemini bile yapmıyor. Yani bir arkadaşı gibi davranıyorlar. Ve bu yeni genel yapay zeka ile beraber bu iş çok çok daha kolay bir hale oldu. Yani resmen tarif ederek herhangi istediğimiz her şeyi yaptırabileceğiniz bir sistemden bahsediyoruz. Yani bir Excel aç, bu Excel'de şöyle bir tablo hazırla, bunu raporla et. Yani normal tarif ediyorsunuz sadece. Ve harika bir şekilde yapıyorsunuz.
1: Bunu söylemek isterim ki mesela bu hafta yine bir yenilik tanıtıldı Google tarafında. Gemini'de kullanan ve ama İngilizce özellikle şu anda Türkçe desteğini bekliyoruz. Şöyle ki şimdi Gmail Live, Docs Live ve Keep Live diye üç tane özellik. Bu nedir? Yani sizin Gmail'de mailleriniz var. O mailleri izin verirseniz şayet. Ama bu kendi içinde çalıştığını söylüyor. Yani gene server, gerçi Google serverında ama biz özellikle bunu paylaşmıyoruz diyor. Yani şöyle diyelim, çocuğumun bir sonraki okul etkinliği ne zaman diye sorduğunuz zaman mailleri, akademik takvimi veya bütün yarışmaları oradan tarayıp da sizin cevap, direkt bu soruya cevap verebiliyor. Veya dokümanlarda yazdığınız herhangi bir tarif var, bir şey var. Bu dokümanlarda olan, hani dosya ismi de vermiyorsunuz. Sadece soru soruyorsunuz. Sizin için de Google Drive'daki dosyalarınızı veya yazışmalarınızdan size cevap verebiliyor. Bu Eylül'de açıldı. Yani topik veya gelecek bir teknoloji değil. Şu anda konuşarak çalışan bir sistem fakat İngilizce çalışıyor. Yakında Türkçe desteği de gelecek. Yani böyle baktığımız zaman aslında ilk başta ilk konuya gelirsek bütün mailler, bütün dosyalar, bütün girdiğimiz sayfalar, her şey aslında Gemini tarafından bu şekilde erişime açılmış durumda. Ama diyor ki biraz da resmi çalıştığı için veya şu an bizim bildiğimiz kadarıyla onlar bunu istemiyorlar. Sadece bize anında cevap veriyorlar. Yani böyle baktığımızda dediğimiz yapay zeka kullanmadan kimse bir iş yapmıyor diye artık aramalar bile değişti Burak. Yani bir Google arama yaptığımız zaman yapay zeka işte eğer overview ne diyor diye önce oraya bakıyoruz. Çünkü öyle bir şey ki biz Türkçe arıyoruz, o bize bütün dünyadaki yorumlardan veya bütün dünyadaki paylaşımlardan bize cevap veriyor. Hatta daha enteresan bir şey söyleyeyim. Mesela bir şey kopyalamak istiyorsunuz, o sayfa kopyalamanıza izin vermiyor. O URL'yi alıp işte Cloud'da, Anthropic Cloud'da kopyalıyorsunuz o URL'yi. Yani o adresi kopyalıyorsunuz. Ya bu haberden bana bir özet çıkar ve ne demek istiyor dediğiniz zaman hemen karşınıza onun özetini çıkartabiliyor. Oradaki gereksiz haberleri veya gereksiz bilgileri süzerek size gerekeni söylüyor ki onunla da kalmıyor. O haberin kaynaklarını da gidiyor. Sizin ulaşamayacağınız veya bilmediğiniz dillerdekileri de farklı dillerdeki farklı haberleri toplayıp size bir özet verebiliyor. Şimdi böyle baktığınız zaman hani bir haber gerçek mi değil mi veya bir teknoloji nasıl kullanacağım diye belli bir dilde aramak yerine bütün dillerde sizi arayıp veren bir mekanizma var karşımızda. Böyle baktığımız zaman da kullanmamak zaten geri kalmak demek Burak.
0: Kesinlikle öyle Tolga, yani iş bambaşka bir noktaya geldi. Buradan denemek isteyenler bu OpenAI'nin yeni sistemini mutlaka denesinler bence. Şu an ücretli sürümü herkese açılmış durumda ve Türkçe konuşabiliyor Tolga bu arada. Sadece İngilizce konuşmanıza da gerek yok. Bir arkadaşınızla sohbet eder gibi bilgisayarınızdaki tüm işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Korkutucu derecede iyi çalışıyor bu arada. Yani bence bir asistana ihtiyacı olan herhangi birinin artık bir insan yerine bunu almaması için hiçbir neden yok. Çünkü görev verebiliyorsunuz ve birkaç saatlik görevler de verebiliyorsunuz. Yani benim için bu raporu hazırla, akşam bu raporu gönder, ondan sonra önümüzdeki hafta bunu tekrarla, haftalık olarak bunu tekrar et gibi görevler de verebiliyorsunuz. Tabii ne gibi güvenlik sorunları olacak? Bilgisayarınızdaki tüm verileri paylaşmak ister misiniz? O gerçekten çok ciddi bir soru işareti. Çünkü bu iş biraz da banka işlemlerine doğru da gidecek. Özellikle finans sektöründe de bu tarz yazılımlar çok fazla kullanılıyor. İnsanlar portföylerini yapay zekaya teslim etmiş durumdalar. Ve gerçekten çoğu fondan bile daha iyi kazandırdığını söyleyen bir sürü insan var. Bir o kadar da kaybettirdiğini söyleyenler var ama gerçekten korkutucu Tolga. Yani öyle bir hızlı ilerliyoruz ki şaşırtıcı. Bu arada çok böyle işe yarayan güzel gelişmeler de oluyor. Gene sen biraz daha Google'dan bahsettin. Özellikle teknoloji bu kadar hızlı ilerliyor ama hava durumu konusunda gerçekten çok büyük bir gelişme olmuyordu. Dikkat etseniz özellikle böyle kırsal bir yerde yaşıyorsanız veya böyle çok fazla meteoroloji istasyonu olmayan bir yerde yaşıyorsanız hepimizin farkında olduğu gibi İstanbul'da bile hava durumu %100 tutmuyordu. Bununla ilgili artık Google yepyeni bir yapay zeka sistemini duyurdu. Weather Next 3 isimli bir yapay zeka modeli bu. En büyük farkı da gerçek uydu verilerini kullanarak ve aynı zamanda meteoroloji verilerinin hepsini kullanarak ve yapay zekanın en son versiyonuyla beraber geliştirilerek

0: yağış oranlarının %50 oranında çok daha hızlı söyleyebileceğini iddia ediyor. Ve ileriye doğru da çok ciddi, doğru kontrollü bir şekilde düzgün hava durumu tahminleri yapabiliyor. Ben biraz deneme şansım buldu. Gerçekten çok başarılı ve çok detaylı raporlar alabiliyorsunuz. Özellikle yarın yağmur yağacak mı veya işte 3 ay sonra diyelim bir düğününüz var, o düğünde yağmur yağacak mı yağmayacak mı diye bakmak istiyorsanız bir Google'a bakın derim, çünkü gerçekten harika çalışıyor şu an için. Ve özellikle böyle uydu verilerini kullandığı için çok daha farklı lokasyonlarda yaşıyorsanız orayla ilgili çok daha net bir şekilde hava durumu tahminleri alabiliyorsunuz. Bu arada çok detaylı hava durumu tahminleri.
1: Bu da bu gecenin son haberi olsun. Haftaya kaldığımız yerden devam edelim, ne dersiniz?
2: Nasıl derseniz olur.
1: Çok teşekkür ederiz değerli katkılarınız için. Değerli dinleyenler, Net Var Net Yok köşesinde sevgili Tolga Murtezalı ve Burak Barutçu bizlerleydi her hafta olduğu gibi. Böylelikle gecenin içindenin de sonuna gelmiş olduk. Ali Kızan ve Deniz Sezer hazırladı programı. Yusuf Çağdaş teknik yönetmenimizdi ve ben Demet Akat. Önce güzel bir gece, sonrasında çok güzel bir gün diliyoruz sizlere. Haftaya yine aynı saatte İstanbul Radyosu'ndan buluşmak, kavuşmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol takımının bu kez hakikat mücadelesi için sahada olduğunu söyledi. Filenin Sultanları, dezenformasyona dur de kampanyasına destek olarak hızla yayılan yalan haberlere, algı operasyonlarına ve bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturuyor dedi. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 81 il valisi ile yapılan yurt güvenliği toplantısına katıldı. Toplantıda kampüs ve yurt çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri değerlendirildi. Bakan Çiftçi, yurt ve kampüslerde risk analizine dayalı gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor dedi. Türkiye ile Rusya arasında mineral gübre sevkiyatı alanında mutabakat saptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgemizde yaşanan savaş ve çatışmalar nedeniyle gübre tedarikinde oluşabilecek risklere karşı kaynak çeşitliliğini artırıyoruz dedi. Mutabakatın ülkemize ve üreticilere hayırlı olmasını diledi. Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'a hedef alan saldırılarını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulundu. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin ardından yaptığı konuşmasındaki iddiaya ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul'un Beykoz, Sarıyer ve Şile ilçelerinde iki gün boyunca hava koşullarından dolayı denize girmek yasaklandı. Kocaeli Dilovası'nda 7 çalışanın hayatını kaybettiği kozmetik fabrikasındaki yangınla ilgili dava sürüyor. Davada tutuklu kamu görevlileri savunmalarını verdi. İsrail'in Batı Şeria'daki işgal politikasına yönelik Batı'nın baskısı artıyor. İngiltere hükümeti işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde Filistinlilere karşı etnik temizlik yapıldığını resmen kabul etti. İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallara ticaret yasağı getirilmesi için harekete geçti. Düzenlemelerin 6 ila 9 ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. İran devrim muhafızları Hürmüz Boğazı girişinde Amerika'ya ait gelişmiş bir insansız denizaltı aracını ele geçirdiğini açıkladı. İran basını da Hark Adası açıklarında İran'a ait bir petrol tankerinin füzeyle vurulduğunu duyurdu. Tahran yönetimi, İran gemilerinin yeniden hedef alınması halinde Amerika'nın bölgedeki üs ve çıkarlarına karşılık verileceği uyarısında bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik görüşmeler yoğunlaşırken çatışmalar da sürüyor. Rusya, Kiev başta olmak üzere birçok kente yoğun hava saldırıları düzenledi. Ukrayna'da Bryansk bölgesini vurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Amerikan Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Yaklaşık bir saat süren görüşmede ABD heyetinin Moskova'ya yaptığı kritik ziyaret masaya yatırıldı. Haberleri sunduk.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Bir oya misali kültürümüzün işlendiği türkülerden bir demet sunacağımız Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Hüseyin Dülgen Ana'a ait olan Ankara türküsüyle başlıyoruz.

Hamit Çine'nin Mustafa Kara'dan derlediği Burdur türküsüyle Emine Atmeş'e huzurlarınızda. Ağamın bindiği Arap atıdır, yiğidin yediği Şahin etidir.

Çekiçeli'ye ait Kırşehir türküsünü Soner Özbilen'den dinliyoruz. Sarı yazma yakışmaz mı güzele? Sarardı gül benzim döndü gazele.

Dinleyenler, gece ezgilerinde sırada bir Giresun türküsü var. Ömer Akpınar'a ait türkümüzü Nursaç Doğanışık seslendiriyor. Asarın balını, gel salını salını.

Muzaffer Sarı Sözen'in Aşık Haydar Bektaş'tan derlediği Sivas türküsünü Aysun Gültekin söylüyor. Kemen tattın, koydun beni tuzağa. Kurtulamam kader senin elinden.

Muzaffer Sarı Sözen'in Mehmet Tepeli'den derlediği Aydın türküsünü Mustafa Özcan söylüyor. Emirim suya gider testi doldurur, testisin kulpuna bülbül kondurur.

Muzaffer Sarı Sözer'in Aşık Veli Erdem'den derlediği Çorum türküsüyle Merve Kayacan sizlerle. Bağdat ellerinden gelen turnalar, turnalar ne haber, yardan ne haber?

Bilal Tüfekçi'nin Metin Pala'dan derlediği Gümüşhane türküsünü Gülsoy Babaoğlu söylüyor. Aşağıdan gelir aldıramadım, kolları boynuma sardıramadım.

Muzaffer Sarı Sözen'in Lütfiye Tanaydın'dan derlediği Trabzon türküsüyle Ali Demirhan sizlerle. Ben bir yarın bakışına mailem, ayda bir kerece görsem kain.

Hisar Sarı Sözleri'ni Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Selcan Kökşen Şahin yorumluyor. Yağmur yağar, her dereler sel alır, gurbete gidenin yarin el alır.

Tayyip Özkan'ın Mevlüt Dede'den derlediği Afyon türküsüyle Ali Çakar sizlerle. Allı gelin taş başını yol eder, ördek gelir su başını göl eder.

Ali Canlı'nın Mehmet Sarıgül'den derlediği Konya türküsünü Emine Koç söylüyor. En tarihi aktandır. Ne gelirse haktandır.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Bugün nezaket mevsiminde iki kalbin imzaladığı o naif sözleşmenin derinlerine süzülüyoruz. Bir yuvayı sadece bugüne ait kırmayan, onu geçmişin köklerine ve geleceğin ufkuna bağlayan o görünmez bağlara çeviriyoruz bakışlarımızı. Yeni penceremizin ardında genç yuvalarda büyüklerin varlığı, anneanne, babaanne şefkatinin ve dede bilgeliğinin o evde mayaladığı o pürüzsüz estetik duruyor. Modern dünyanın bize çekirdek aile adı altında sunduğu, her şeyi sadece kendi anlık konforu ve hızı üzerinden ölçen o dar alan tasarımının aksine kadim kültürümüz bize büyüklerin gölgesinde serinleyen evlerin asaletini hatırlatır. Bir evde dedelerin, ninelerin nefesi değdiğinde o ev sadece bir barınak olmaktan çıkar, zamanı ve nesilleri aşan canlı bir hafıza mektebine dönüşür. Saadettin Ökten medeniyetimizin köşe taşlarını nesillerin bir arada şehirli terbiyesini birbirine aktararak yaşadığı ev nizamı olarak tarif eder. Ökten'in işaret ettiği bu aktarım, genç bir eşin evine gelen anneye, babaya "sen bu evin asıl bereketisin" gözüyle baktığı o ilk eşikte can bulur. Büyüklerin varlığını bir yük, özgürlüğünü kısıtlayan birer gölge gibi görmek yerine onların tecrübesine ve yorgun omuzlarına bir rikkatle alan açmak, Saadettin Ökten'in işaret ettiği o gönül süzgecinden geçmiş aile ahlakının en güzel nişanelerindendir. Kemal Sayar, modern insan İnsanın en büyük trajedisinin yaşlılığın ve tecrübenin getirdiği o dingin sükunetten mahrum kalmak olduğunu savunur. Sayar'ın bu bilgece dinginlik vurgusunu odalarımıza taşıdığımızda görürüz ki kendi haklılıklarımızı büyüklerin karşısında hoyratça savunmak, onların hassas kalplerini kıracak serkeş bir üsluba bürünmek köklerimize yabancılaşma halidir. Asalet o çınarların varlığında kendi sesimizi en mahcup seviyeye indirebilmektir. Sosyolog Goffman, toplumsal yapıda güvenli ve maskesiz sığınaklar kurarken geçmişten gelen

0: kültürel taşıyıcıların rolleri üzerinde çokça durur. Aile ikliminde dedeler ve nineler Kaufman'ın işaret ettiği o en güvenli arka sahnenin asil koruyucularıdır. Gençlerin evlilik fikrinde korktuğu o ağır sorumluluklar, bir çocuğun başını anneannesinin dizine koyduğu o dingin akşam üstlerinde dedesinden bir hayat hikayesi dinlerken gözlerinde çakan o masumiyette hafifler. Bauman'ın herkesin kendi anlık telaşına gömüldüğü, yaşlıların ve tecrübenin kenara itildiği akışkan dünya eleştirisini haklı buluyoruz. Ama büyüklerin duasını hayatının en büyük sermayesi bilen genç eşlerin de mutlulukla bu tezi çürüttüklerine şahit oluyoruz. Çünkü bir yuvayı tüttürmek, Bergson'un bahsettiği o zamana yayılan içsel bir sürekliliktir. O sürekliliğin en rafine öğretmenleri ise ömrün son demlerini zarafetle yaşayan büyüklerimizdir. Evlerimizdeki büyüklere yalnızlığı hissettirmemek, onların gönül tellerine pürüzsüz bir ihtimamla dokunmak, Sadi Şirazi'nin yaşlılara hürmet eden genç, ömrünün son baharında kendi ektiği hürmeti biçecektir uyarısıyla mühürlenir. Gençlerimize evliliğin ve geniş bir aile olmanın o korkulan değil, ruhu genişleten çehresini göstermemiz gerek. Şeyh Galip'in Zübde-i Alem dediği insanın büyüklere gösterdiği edeple kendi fıtratını temizlemesi önemlidir. Cemal Süreyya'nın mısralarındaki o naif, kırılgan ve hüzne ayarlı derinlik gibi hürmet adabı da abartılı ikramlarda değil, bir büyüğün odasına girerken kelimelerimize eklediğimiz hal hatır ahlakındadır. Kendi yuvamızı kurarken onların duasını o çatının altında baş tacı etmek, bu kadim miras bize şunu fısıldar: büyüklerimiz sadece geçmişin birer hatırası değil. Evlerimizin manevi direği, sabrımızın ve insana olan vefamızın mühürlendiği mukaddes canlardır. Kendi yuvamızı kurarken onların duasını o çatının altında baş tacı etmek, dünyadaki en asil, en temiz insanlık borçlarımızdandır. İncelik, bir ömrün yorgunluğunu taşıyan ak saçlı bir başın önünde kendi gençliğinin ve haklılıkların sesini mahcubiyetle susturabilme olgunluğudur. Gelin bugün o hürmet köprülerine bakarken kalbimizin ve zihnimizin o en rafine ihtimamını kuşanalım. Sevgili dinleyenler, unutmayalım, gelecek sadece kendi konforumuzun peşinde koşanların değil, bir yuvayı büyüklerin bereketiyle, şefkatiyle ve duasıyla tütürenlerin zarafetiyle nefes alacaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Evinizi büyüklerin duasıyla bereketlendirdiğiniz güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük ve Gülben Şahin. Teknik yönetimde Nurşen Gazi ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Bugün teknoloji dünyasının en çok konuşulan konulardan biri olan yapay zekayı ve bilgisayar mühendisliğinin bu alandaki rolünü konuşacağız. Yapay zeka hayatımızı nasıl değiştiriyor? Geleceğin mesleklerini nasıl şekillendiriyor? Ege Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çetin Kaya Koç konuğumuz olacak. Tarımın geleceğinde önemli bir role sahip olan ziraat mühendisliğini ve ziraat mühendisliği eğitimini konuşacağız. Üretimden teknolojiye

0: Sürdürülebilir tarımdan gıda güvenliğine kadar birçok konuyu Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Boyacı ile ele alacağız programın ikinci bölümünde. Hazırsanız yaşamın ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: Efendim bugün programımızda yapay zekanın sadece teoride kalmamasını sağlayan, onu kodlarla, sonuçlarla ve donanımlarla inşa eden bilgisayar mühendisliğinin yapay zekadaki hayati rolüne değineceğiz. Yapay zeka nedir? Hayatımızı nasıl şekillendiriyor? Geleceğin meslekleri nasıl inşa ediliyor? Bilgisayar mühendisliği yapay zekayı nasıl canlandırır ve algoritmalardan bahsedeceğiz elbette. Dünyayı nasıl değiştiriyor sorularına birlikte yanıt aramaya çalışacağız. Ege Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çetin Kaya Koç'la. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız Sayın Hocam?
2: Çok teşekkür ederim.
0: Önemli bir mevzu aslında, yani günümüze baktığımızda gerçekten çok da uzun süreceğini tahmin ediyorum bu sohbetin. Bakalım sayılı dakikayı nasıl sığdıracağız. Ama elimizden geldiğince de dinleyicilerimizi bilgilendirmeye çalışacağız. Şimdi Sayın Hocam, bilgisayar mühendisleri olmasaydı bugün belki de yapay zeka sadece bir felsefe tartışması olarak kalabilirdi diye düşünüyorum ben. Şöyle başlayalım. Yapay zeka kavramını artık sıkça duymaya başladık günümüzde. Ama bilgisayar mühendisleri penceresinden baktığımızda yapay zeka tam olarak neyi ifade ediyor? Nedir yapay zeka?
2: Bulunduğumuz noktaya birçok patikadan geldik. Yapay zeka derken artık insanlık dil modellerini anlıyor. Dolayısıyla ben de konuşmayı onunla sınırlamak istiyorum. Çünkü o uzun patikaların üstünde makine öğrenmesinin bin türlü uygulaması var. Yapay zeka da bir makine öğrenmesi. Ama artık dil modelleri, yapay zeka artık bizim kastettiğimiz bu. Çünkü insanlar onunla muhatap. Onu kullanıp işiyle ilgili nasihat alıyor. Onu kullanıp çok uygun olmasa bile terapi alıyor. Onu kullanıp bir takım kararlar veriyor. Dolayısıyla yapay zeka derken ben bu dil modellerini kastedelim diye başlayayım. Bu dil modelleri ve diğer bütün yapay zekanın komponentlerine bilgisayar mühendisliği en çok katkıyı yapan grup. Ancak aslında fizikçilerle, biyologlarla başladı bu hikaye. Daha sonra yavaş yavaş bilgisayar mühendisliğinin programlanabilirlik, sizin de bahsettiğiniz gibi programlanabilirlik kabiliyetleri yüzünden bilgisayar mühendisliğinin konusu haline geldi. Bundan 20 sene önce bilgisayar mühendisliği müfredatında 2-3 ya da en fazla 4 tane yapay zeka ile ilgili, AI ile ilgili, makine öğrenmesi ile ilgili dersler olurdu. Bu 4 ders büyüdü, genişledi, karmaşıklaştı. Şimdi artık tek başına bir müfredat da olabiliyor. O yüzden yani 20 sene önceki durum değil. Artık şimdi yapay zeka mühendisliği de bilgisayar mühendisliğinin bir kız kardeşi gibi onun yanında devam edebiliyor. Programların birlik temel bir özellik, ama ondan da onun kadar önemli olan gereken donanımı üretip o donanımı programlayabilmek. Bu tam anasıyla bilgisayar mühendisliğinin işi. Ve en çok katkıyı da onlar yapıyor. Ama bilgisayar mühendisliği biraz işin hani mühendisliğini, deyim yerindeyse, ırgatlığını yapıyor. Asıl bu işi yapanlar bu algoritmaları bulan hocalarımız. Bunlar arasında fizikçiler var, matematikçiler var, biyologlar var ve ilginç bir şekilde psikolojiden gelen insanlar da var. Çünkü sonuçta bu bir öğrenme problemi olduğu için öğrenmeyi insanın, bir insan yavrusunun, bir genç çocuğun, bir

0: yaşının nasıl yaptığı konusunda onların modelleri vardı. Özellikle bu dil modeli diye bahsettiğim şey, işte insanların herkesin ChatGPT ya da Anthropic falan gibi modelleri kullandığı için daha çok aşina oldukları şeyler bunlar. Dolayısıyla şimdi böyle enteresan bir durumdayız. Gene bilgisayar mühendisleri o işleri yapıyor ama onlar daha çok, açıkça ben bir bilgisayar mühendisiyim, yeni algoritmalar bulmaktan ziyade var olan algoritmaları çok iyi işlemek, fark edilmeyen özellikleri ortaya koymak gibi görevleri kendilerine vermişler.
1: Yapay zeka mühendisliğinden bahsettik aslında, değil mi, biraz önce? Yani son yıllarda ayrışan iki disiplin bunlar. Peki şöyle yapay zekanın tarihsel gelişimine baktığımızda bilgisayar mühendislerinin attığı en büyük temel taşları ne olabilir sizce? Yani algoritmalardan bahsettik biraz ama biraz detaylandıralım istiyorum aslında bu konuyu.
0: Aslında gene ilk başlarda gerçekten fizikçiler ve biyologlar bu işin kahramanları, Don Kişotları. Ancak bilgisayar mühendisleri çok uzun bir süre vakit kaybettiler. Bunlardan bir tanesi çok eskiden, 70'li yıllarda expert system denilen kural bazlı yapay zeka üzerinde çok zaman kaybettiler. Bir takım programlama dilleri çıktı, mesela Lisp diye. Zannedildi ki kuralları sıralarsak, o kural, mesela diyelim ki konuşmanın kurallarını sıralarsak, tercüme etmenin kurallarını sıralarsak ve onları güzel bir şekilde programlarsak çok iyi tercüme programları üretebiliriz. Ama anladık ki öyle olmuyormuş. Ama bunu anlamak bizim bir 30 yılımıza mal oldu. 1990'lardan itibaren makine öğrenmesi, yani biyolog ve fizikçilerin üretmiş oldukları teorik modellerin pratik uygulamalar ortaya çıkmaya başladı. O zaman bilgisayar mühendisleri çok daha efektif, çok daha üretken oldular bunları kullanabilmek için.
1: Peki şimdi aslında veriye geçmek istiyorum biraz da. Yani bilgisayar mühendislerinin yapay zeka projesi başladığında süreci pratiğe nasıl döktüklerinden bahsettik aslında az önce. Biraz da veriden bahsedelim istiyorum. Sonrasında da yapay zeka insanın yerini alabilir mi durumunu konuşabiliriz belki. Şimdi veri için yeni nesil petroldür deniyor. Doğru mudur Sayın Hocam?
0: Doğru tabii.
1: Yani peki bilgisayar mühendisleri bu devasa veri diyeceğim artık, yapay zekanın işleyebileceği hali nasıl getiriyorlar?
0: Önceki modellerde, makine öğrenmesinin önceki modellerinde o veriyi gerçekten organize etmek gerekiyordu. O veriyi belirli formatlarda sunmak gerekiyordu, formatlara koymak gerekiyordu ve diyelim ki elinizde milyon tane röntgen filmi var. Onların belirli bir çözünürlükte olması gerekiyordu, belli bir renkte olması gerekiyordu. Ancak bu dil modelleri bunu değiştirdi. Şimdi artık verinin organizasyonu çok daha az önemli bir konu. Açıkçası veri ne olursa olsun, bir kitap olabilir, bir kitap içerisinde resimler vardır, yazılar vardır. Ondan sonra başka bir sürü resimler, videolar olabilir. Her şeyi veri olarak alabiliyor. Verinin hazırlanması diye bir problem artık yok. Önemli olan verinin varlığı. Burada enteresan bir problem var. Yani her şey bir veri aslında. Her yazılan bir kitap, her konuşulan bir söz, her kayıt, ses kaydı, video kaydı, başka türlü kayıtlar, her kayıt aslında bir veri. Bu dil modelleri bunları öğreniyor. Nasıl öğreniyor? Bir öğrenme diye bir matematiksel süreç var.
1: Makine öğrenmesinden.
0: Makine öğrenmesi. Evet. Bu öğrenmenin training, bu öğrenmenin bir sürecin doğru bir şekilde işletildiği zaman o dil modeli artık onu da öğrenmiş oluyor, bunu da öğrenmiş oluyor. Belki kütüphanenin içerisindeki 1 milyon kitabı da öğrenmesi söz konusu ve kitapların her birisi farklı fontlarda, farklı puntolarda, farklı büyüklüklerde yazılmış olmasına rağmen ortaya bir dijital veri çıkıyor. O dijital veri ne öğrenme için kullanıyoruz? Yalnız burada çok ciddi bir entelektüel sermaye problemi var. Makine öğrenmesi sistemleri, dil model sistemleri bu kitapların yazarları, buradaki fikirlerin sahipleri üzerinde hiçbir hak iddia etmesine imkan tanımıyor. Bir dil modeli size bir fikir söylediği zaman, bir cümle kurduğu zaman aslında o cümle bir yerlerde konuşulmuş, ona benzeyen bir cümle konuşulmuş ve onun bir sahibi var. O cümleyi üreten bir kişi var, onun entelektüel sahibi o. Bunlar tamamıyla yok oluyor. Aslında makine öğrenmesi ve dil modellerinin en büyük problemi bu bence. Sahipsizliği ortadan kaldırıyor. Sanki her şeyin tek bir sahibi var. O da o dil modelini çalıştıran firmanın kendisi oluyor.
1: Arkasında da makine öğrenmesi, arkasında da ciddi bir aslında matematiksel ve mantıksal bir emek olduğunu düşünüyorum aynı zamanda ben.
0: Tabii ki.
1: Peki bu bilgisayar mühendisleri için zorlu bir süreç midir? Yani makine öğrenmesinin algoritmalarını yazmak ve optimize etmek.
0: Yok, değildir. Yani bilgisayar mühendisi aşağı yukarı rutin işler yapıyorlar. O datayı, o veriyi öğretmek, öğretmenin sürecinden geçirmek. Ondan sonra, ama orada bir takım modellemeler var. Şimdi mesela modellemeleri de, o matematiksel modellerden bahsettiniz. Onlar öyle kolaylıkla ortaya çıkmadı.
1: Evet.
0: O modellerin varlığıdır. O modellerden dolayı mesela Hopfield ve Hinton Nobel ödülü aldı. Model önemli burada. Ama bu model bir kere ortaya çıkınca onu kullanması çok kolay. Yani bunu ben de düşünebilirdim neredeyse diyorsunuz. Çünkü model o kadar güzel uyuyor ki hem veriye hem probleme hem sonuca modelin kudretini görüyorsunuz ve bu harika bir şey. Model bir kere ortaya çıktıktan sonra bilgisayar mühendisinin işi zor değil.
1: Yani bunu yönetmesi peki zor mu Sayın Hocam? Çünkü büyük dil modelleri var. İşte biraz önce de bahsettiğim ChatGPT gibi. Yani arkasında da milyarlarca parametre var bunların. Değil mi? Bunları yönetmesi devasa bir sistemler. Yani bunlar bunları yönetmesi bilgisayar mühendisleri için nasıl?
0: Bu bir programming challenge. Bu bir programming problemi açıkçası. Bu challenge'i zaten yapabiliyor olman lazım bir bilgisayar mühendisi olarak. O eğitimden geçmiş olman lazım. Yani yapay zeka mühendisinin zaten %80'i bilgisayar mühendisliği programı, donanım ve yazılım programlama işleri. Bunları zaten biliyor olman lazım. Bunları zaten öğreniyor. Ama bazen senin karşına daha önceden görmediğin bir problem çıkabilir. Fakat hemen hemen hepsi var olan modelleri kullanıyor. Dolayısıyla çok zor olduğunu iddia etmeleri çok mantıklı değil.
1: Peki programlama dilleri hakkında konuşalım mı biraz? Şimdi yapay zeka geliştirmek için bir takım programlama dilleri kullanılıyor. İşte Python, C++ gibi. Bunların arasındaki farklar nelerdir? Ve bilgisayar mühendislerinin tercihini soracağım size.
0: Bilgisayar mühendislerin tercihi Python. Ama çünkü yani C++ yani kullanılması zor diller, öğrenilmesi güç diller ama aslında artık o öğrenme süreçleri de programlama diliyle birlikte entegrasyonu sağlanmış. Yani senin oturup yeni bir program yazman gerekmiyor. Ama yeni donanımı programlaman gerekiyor. Bu yeni donanım alışık olduğun donanım değil. Yani tek bilgisayarla, tek işlemcili bir bilgisayar yok karşında. Karşında çok büyük bir hafıza kapasitesi var. Ve minik minik işlemciler var bunların üzerinde. Her hafıza biriminin başında bir minik bir işlemci var. İşte bu Nvidia gibi, AMD gibi şirketlerin yaptığı
1: donanımlar.
0: Grafik işlemciler.
1: Evet.
0: Bunların da biraz da değişmiş hali. Sadece grafiklerin, grafik işlemciler değil artık konu. AI işlemcilere dönüştü. Bunu Apple yapıyor, Nvidia yapıyor, herkes yapıyor. Yani donanım firmaları yapıyor bunları. Bu ortaya çıkan donanımı programlayabilmek için ciddi bir eğitim gerekli. Yani bu artık C, C++, Python eğitimi değil. Bu yeni donanımla program yazma, bu yeni donanımı dil modeli üzerinde kullanma problemine dönüşüyor.
1: Aslında sadece yazılımdan ibaret de değil. Onu anlatmak istedim sanırım, değil mi? Yani grafik işlemciler var, TPU'lar var. Onlar da ciddi anlamda kritik rol oynuyor diye düşünüyorum. Peki bulut sistemleri olmasaydı Sayın Hocam, yapay zeka bugünkü seviyesine ulaşabilir miydi sizce?
0: Ulaşırdı, lokal olurdu, yerel olurdu, daha az gelişirdi, daha böyle özel, yani proprietary olurdu, yani belirli gruplara dahil olurdu. Hı hı. Şimdi öyle değil, şimdi biraz daha herkese açık oldu, yani işimizi kolaylaştırdı, maliyeti düşürdü. Maliyet çok önemli çünkü. Evet.

0: bir kütüphaneden ve böyle binlerce, milyonlarca kütüphaneyi alıp işlemek gerekiyor. Burada maliyet çok önemli oluyor. Maliyet sadece firmanın maliyeti değil. Bu işi yapabilmenin mümkün olup olmadığı. Yani sen maliyeti çok iyi anlamazsan çalıştırırsın, bir türlü problem sona ermez, bir türlü öğrenme bitmez. Çünkü maliyetini düşünmemişsin, zamanı düşünmemişsin, elektriksel enerjisini düşünmemişsin. Bunların kabul edilebilir seviyelerde olması gerekiyordu. Bulut bize bunu sağladı.
1: Bulut bunu sağladı. Genişlemeyi sağladı da diyebiliriz bir evet. yandan da lokalden genişlemeyi.
0: Peki, skalayı büyüttü.
1: Evet, skalayı büyüttü. Peki yapay zeka, herkesin sorduğu bir sorudur Sayın Hocam, size de yöneltmek istiyorum. Yapay zeka insanın yerini alabilir mi sizce?
0: %99 insanın yaptığı işi yapar. Yani ona bir şüphemiz yok artık. Ve bu yani bizi rahatsız eder mi? Bence etmemesi lazım. Çünkü yani bir zamanlar insanlar hala da her bazı ülkelerde yerin 18 metre, 180 metre dibine gidip kömür çıkarıyor. Hı hı. Ama bunları biz yapay zeka robotlar tarafından çıkarabiliyorsak insanların o işi yapmak isteyeceklerini sanmam. Hı hı. Yani bazen bizim işimizi yapıyor olması bizim için çok iyi olur. Hı hı. Bir takım repetitif, çok fazla tekrarlı, sıkıcı işleri yapay zekanın yapması çok daha iyi olur bizim için. Ama burada başka bir olay daha var. Yapay zeka artık düşüncenin de yerini alıyor ve insanı tembelleştiriyor. Bunu evet. artık öğrenmeye başladık. O tehlikeli. Çünkü o zaman düşünmeye gerek kalmıyor. O zaman sen artık yapay zekayı onaylayan bir yapay insana dönüşüyorsun. Yani onu kabul etmemek lazım. O hale gelmemek lazım. O yüzden insanın yerini almasının tehlikeleri de var, faydaları da var.
1: Hı hı. Yani sizce nedir bu riskler ve dezavantajlar? Yani avantajlarından da bahsedelim, dezavantajlarından evet. da bahsedelim.
0: Yani şu anda yapay zeka enteresan bir şekilde matematikte bir takım çözülmeyen problemleri çözmeye başladı. Geçtiğimiz 6 ay içerisinde en az 7 tane, 8 tane büyük problem, zor problem yapay zekayı çok efektif kullanan matematikçi gruplar tarafından çözüldü. Hı hı. Bunu yapay zeka mı çözdü, matematikçiler mi çözdü, orası karışık ama o araçlar olmasaydı çözemezdik.
1: Ortak bir akıl denebilir mi?
0: Ortak bir akıl. Evet. O araçlar olmasaydı yani alet işler işte el öğünür meselesi gibi hem hı hı. el var hem de alet var bu işin içerisinde. Şimdi ama mesela bunu çok iyi anlayan hocalarımızdan bir tanesi bize diyor ki yani ben yapay zekanın yapay zeka yardımıyla bir takım enteresan problem çözülmesi bana ilginç gelmiyor. Bana ilginç gelen şey şu olabilirdi diyor. Yapay zeka bana bir fikir versin. Daha önce düşünmediğim bir fikri versin. Bunu hep insanlar yaptı. Hı. Yeni matematiği insanlar üretiyor. Ve bunlar çok enteresan insanlar oluyor. Böyle aslında toplumdan biraz da kendilerini soyutlayan işte Grigori Perelman gibi hı hı. ya da işte efendim Grothendieck diye gibi bir takım eksantrik adamlar. Bunlar yeni matematik ürettiler. Yapay zeka yeni bir matematik üretir mi? Orası açık değil. Yani bilmiyoruz.
1: Yani bu hızla giderse belki de olabilir.
0: Şimdi evet, şimdi mesela şöyle şunu söylemek mümkün mü? Yapay zekanın şöyle bir özeti var. Yapay zekadaki hala dil modeli diyorum. Onu dikkat edelim. Yapay zekanın şöyle bir özelliği var. Yapay zekanın yapabileceği işleri tahmin etmek çok güç. Bunlara karmaşık sistemler deniyor. Karmaşık sistemlerin sonradan ortaya çıkan özellikleri oluyor. Baştan sistemi o şekilde tasarlamadığımız halde sistem bir süre sonra öyle bir özellik gösteriyor. Bunlara emerging özellikler deniyor. Yapay zeka öyle bir sistem. Dolayısıyla daha önceden bunu yapamaz, şunu yapamaz dediğimiz bir sürü şeyi yaptı. Çünkü gerçekten o emergency property'sini anlamıyorduk. Hı hı. Şimdi biraz daha iyi anlıyoruz ya. Şimdi ben mesela çok ihtiyatlı konuşurum artık. Yani bir zamanlar ben özellikle ben bilgisayar bilimlerinde teoriyle çok uğraşan bir insanım. Teorinin var olmasının nedeni sınırları anlamaktır. Zaten şu anda da benim üzerinde çalıştığım konulardan bir tanesi o. Yapay zeka nerede duracak? Sınırları nerededir? Çözemeyeceği problemleri formüle edebilir miyim? Bir problem yazabilir miyim? Yapay zeka o problemde kafası karışsın, paradoks

0: oluştursun, lupa girsin, bir türlü çıkamazsın. Böyle problemler arıyorum ben. O zaman o sınırları anlamadan şu anda böyle kendimizi denize attık, yüzüyoruz. Açık deniz çünkü. Hiç adamada gözükmüyor ama aslında o işte bu aralar Pirates of Caribbean filmlerini izliyorum. Hı-hı. Aslında bir takım koylar var, oraya girmesen daha iyi olurdu filan. Oraya girmemen gerekliydi filan. Şimdi bunu birlikte keşfedeceğiz. Ben öyle kolay kolay şu olamaz ya da şu kesinlikle olur demek istemiyorum.
1: Peki. Şimdi Sayın Hocam, aslında çok geniş bir konu. Ben saatlerce de bu konuyu sizinle konuşabilirim ama maalesef diğer konuğumuzu davet edeceğiz. Programın ikinci bölümüne geçmek durumundayım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam aktardıklarınız için. Ayağınıza sağlık, stüdyomuza kadar da geldiniz. Sağ olun.
0: Emin oldum. Sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyenler... Profesör Doktor Çetin Kaya Koç konuğumuzdu. Kendisiyle yapay zeka ve bilgisayar mühendisliğinin bu alandaki rolünü konuştuk. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Dönüşte Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Boyacı ile ziraat mühendisliğini ve eğitimini konuşacağız.

yandan sarkan balık çağları, yemeğimizi paylaşan o küçük kedi, gözümün önünde daha dün gibi.

güneşin doğuşunu ilk kez o evde gördüm. Senin yüzünü bir ben güldürdüm. Şimdi ise o ev çok uzak, çok uzak o yaz.

İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT.

0: Bir de devam ediyor.
1: ...10.37'yi gösteriyor saatimiz sevgili dinleyiciler. Yaşamın Ritmi'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Bu bölümde ziraat mühendisliğini, eğitimini, mesleğin dününü, bugününü ve en önemlisi yarınını tüm detaylarıyla konuşacağız. Konuğumuz Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Murat Boyacı. Kendisini stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
2: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Davetiniz için teşekkür ederim. Sağ olun, iyiyim. Çok teşekkürler.
1: Peki. Şimdi yine çok önemli bir mevzu. Geleceğimiz açısından elbette. Şimdi hiç abartmadan söyleyeceğim. Tabağımıza gelen bir dilim ekmekten. Değil mi? Giydiğimiz üzerimizdeki pamuklu giysilere kadar ya da soluduğumuz havanın kalitesini koruyan yeşil alanlardan iklim kriziyle mücadeledeki kullandığımız akıllı tarım uygulamalarına kadar her yerde onların imzası var. Kimden bahsediyorum? Elbette ziraat mühendislerinden bahsediyorum. Peki böyle başlayalım. Nedir Sayın Hocam ziraat mühendisliği ve tarımdaki önemi nedir bu mühendislerimizin?
2: Teşekkür ederim. Öncelikle girişinizden dolayı şunu söyleyebiliriz. Yapılan çalışmalarda sanayide üretilen ürünlerin %85'inin kaynağı tarımsal ürünler. Hı hı. Yani siz istediğiniz kadar endüstri toplumu olun ama tarıma yine bağlısınız ham madde olarak. Bırakın beslenme falan. O yüzden tarım zaten önemli bir sektör. Bunun en evet. önemli oyuncuları çiftçilerimiz ve ziraat mühendisleri. Tabii diğer paydaşlarımız da var. Tarıma biz şunu söyleyelim. Tarım ve hayvancılık denildiğinde bu bilgiyi de verelim. Yanlış bir ifade, tarım bitkisel ve hayvansal üretimden oluşur. Hı hı. Ziraat mühendisleri de işte bu tarımsal üretimin bilim ve teknolojiyi de dikkate alarak gerçekleştirilmesine ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlayan bir profesyonel. Bunun önemi, 10 bin yıldır tarım yapılıyor dünyada. Son 250 yıldır sanayici olduk toplum olarak. Sanayideki gelişmeler diğer sektörleri olduğu gibi tarımı da etkiledi. Bu süreçte işte ziraat mühendisinin önemi ortaya çıktı. Daha da önemsendi. Daha önce yoktu zaten. Profesyoneller yetiştirme hedefiyle Avrupa'da ilk sanayileşen coğrafya orası olduğu için oradaki politika yapıcılar tarım okullarını geliştirmeye çalıştılar. Buradan çıkan işte profesyoneller çiftçiyi aydınlatmaya başladı. Bir tür köprü işlevi. Hı hı. Yani araştırmalarda, üniversitelerde üretilen bilginin, teknolojinin kırsal kesime aktarılmasında ziraat mühendisleri önemli bir rol oynadı. Ama bu tek yönlü değil. Aynı zamanda kırsal kesimin sorunlarını da araştırmaya ve üniversiteye aktardılar. Böyle bir süreç var. Yani bir profesyonel, ama bu profesyonel bu işi yaparken teknik konuları bilmesinin yanında sosyal psikolojiyi de bilmesi gerekiyor. Sosyolojiyi ve psikolojiyi, aynı zamanda ekolojiyi ve ekonomiyi de bilmesi gerekiyor. O nedenle ziraat mühendisleri sadece üretim değil, tohumu toprağa atmak değil, hem öncesi hem sonrasını planlaması gerekiyor. Yani tarladan sofraya kadar bütün süreçte aktif rol oynaması gerekiyor. Bir başka konu tarımda, ülkelerin en önemli problemi pandemi sürecinde gördük. Maske bile üretmekten acizdi bu sanayileşmiş ülkeler. Aslında maske dediğiniz pamuktan, işte tekstil ürünlerinden üretiliyor ve tarımsal konu. Gıda güvenliği ve gıda güvenirliğinde de çiftçilerimizle birlikte önemli rol oynuyor ziraat mühendisliği. Gıda güvenliği bir ülkenin ihtiyaç duyduğu tarım ürünlerinin üretilmesi, gıda ürünlerinin üretilmesi. O yeter miktarda olması, bir de bunun sağlıklı olması, işte burada da güvenlik karşımıza çıkıyor.
1: Hı hı. Peki günümüzde tarımda teknoloji ne kadar önemli?
2: Hı hı. Şimdi günümüzde neden çok önemli teknoloji? Verimlilik artışı sağlıyor, işi hı hı. kolaylaştırıyor. Şimdi tarımda ilk etapta iki önemli faktör vardı: toprak ve insan. Bu ikisini kaybettiğinizde tarımsal üretim sekteye uğruyor. İşte ve kaçınılmaz bir şekilde bunları kaybediyorsunuz. Sanayileşme, endüstrileşme tarım alanlarının daralmasına yol açıyor. İnsanlar daha fazla gelir elde etmek için ve çiftçilik zor iş olduğu için kente göç ediyorlar falan. İşte bunlar ayrıldığında bunu ikame etmeniz gerekiyor. O evet. durumda teknoloji karşınıza çıkıyor. Birim alandan daha fazla verim almanız. İşi kolaylaştırmak. Bu yüzden tarımda teknoloji olmazsa olmaz. Dediğim gibi 10 bin yıldır çiftçilik yaptık. Çok hızlı

0: değişim yoktu. Ama son 200 yıldır, hele son 50 yıldır müthiş bir değişim var bilgi ve teknoloji üretiminde. Şunu söyleyebiliriz, dakikada 9 tane makale üretiliyor, yaklaşık 10 tane. 2024 verisi bu. Bilimsel makale üretiliyor. Çok hızlı dünya genelinde. Bu kadar bilgi üretildiği yerde işte bir profesyonelin bunu takip edip hedef gruplara anlayacağı şekilde aktarması gerekiyor. İşte ziraat mühendisi burada iletişimci rolüyle karşımıza çıkıyor. Yani dünyadaki gelişmeleri dikkate alıp çiftçiyle paylaşıyor. Gerçi çiftçilerimiz de çok şükür şu an çok değişti. Onlar da dünyayı takip ediyorlar artık. Hı hı. Bilgi teknoloji delili. Hı hı.
1: Peki ziraat mühendisliği alanını düşündüğümüzde hangi alanları kapsıyor? Ve sonrasında da ziraat mühendislerinin çalışma alanlarından bahsedelim.
0: Tabii. Şimdi az önce söylediğimiz gibi teknoloji dedik. Hı hı. Sadece tarım teknolojisi değil, işte yapay zeka, bilgisayar teknolojileri, drone teknolojileri, bunlar tarımla ilgili değil, bilgisayar yazılım. Ama tarıma uyarlıyorsunuz. Bu alanlar da var. Klasik anlamın dışına çıktık. Birbiriyle etkileşen bir sektör tarım. Teknik bilgi önemli. Sosyoloji önemli dedik. Psikoloji önemli dedik. Ekonomi bir çevre var. Ve bütün alanlarla beslenen bir bilim dalı tarım. Hı hı. Ziraat mühendisi de bunlardan haberdar olmak durumunda. Profesyonel olarak bildiği alanlar var ama multidisipliner yaklaşması gerekiyor. Şimdi baktığınızda hangi alanlar? Şimdi bunlar sektörün dışındaki alanlar. Ama kendi içinde baktığınızda işte tarla ve bahçe bitkileri. Bizim ziraat fakültesine baktığımızda 10 tane bölüm var bizde. Hı hı. Tarla ve bahçe bitkileri. Bunun altında sebze, meyve, seracılık gibi karşımıza çıkıyor. Toprak bilimi var. Bu hem toprak hem de gübreleme gibi konulardaki verimliliği arttıran konu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında nüfusun %90'ı kırsal kesimde, köyde yaşıyordu, tarımsal üretim yapıyordu. %10'u şehirdeydi. Şu an %5'in altında, yani kent tanımı değiştiği için, köy tanımı da değiştiği için, yani nüfusun %6-7'si kırsal alanda tarımsal üretim yapıyor görünüyor. Büyük bir kesim şehirde. Şimdi bu durumda verimliği arttırmanız gerekiyor. Hem teknolojik gelişme önemli, hem de toprak verimliği ve toprağı kaybetmemeniz gerekiyor. Tohumculuk ve ıslah çalışmaları da var. Şu an çok popüler oluyor. Birçok kişi televizyonlarda, radyolarda uzman olarak konuşuyorlar sektörün dışında. Islah da geliştirilen tohumları birazcık kötü tanımlayabiliyorlar. Bu da bir sıkıntı, çünkü ıslah çalışmaları iyi bireyler üretip, iyi tohumlar üretip verimliliği arttırıyor. Hı hı. Yani geçmişte nüfusun %90'ı köyde yaşıyordu. Ürettiğini kendi tüketiyordu. Sınırlı bir ekonomik şey var. Şimdi siz nüfusun %90'ını beslemek zorundasınız. Kentte yaşadığı için. O zaman verimliği arttırmanız gerekiyor. Yani ıslah çalışmaları kötü bir şey değil. Bunu da vurgulayalım. Hı hı. Burada ziraat mühendisleri müthiş rol oynuyor. Bir de ülkemiz açısından, hani tohumda dışa bağımlıyız falan. Çok şükür çok iyi durumda ziraat açısından Türkiye. Şu an Tarım Bakanlığı, üniversiteleri saymıyorum. Tarım Bakanlığı'nda yaklaşık 49 tane araştırma enstitüsü var. Hı hı. Bu enstitülerde çalışan 2500'den fazla ziraat mühendisi, veteriner hekim arkadaşımız var. Ve bunlar tohumda da çok iyiler. Kendi tohumumuzu üretiyoruz ve dünyaya da satıyoruz. İşte bu teknolojik gelişme ve ziraat mühendislerinin becerisi, başarısı. Hı hı. Makineden sulamaya kadar her alanda aktif rol oynuyoruz. Bir başka konu tarım ekonomisi. Benim çalıştığım alan tarım ekonomisi. Tarım işletmeciliği alanında da çalışıyoruz. Karlılık nerede olacak? Hangi ürün yetiştirilecek? Eskiden pazarlamada ne üretirsek onu pazarlayalım mantığı vardı. Şu an ne pazarlanabilecekse onu üretelim yaklaşım var. Bu nedenle çiftçinin karar vermesi gerekiyor. Hangi tohumu atacak? Daha o karar vermeden önce ziraat mühendisinin onu yönlendirmesi gerekiyor. Piyasada hangisi gidiyor? Nereye neyi satacak? İşte bütün bunların her biri bütüncül bir yaklaşımı ve multidisipliner yaklaşımı gerektiriyor. O yüzden ziraat mühendisi yaşamın her alanını kapsıyor. Tarımla ilgili, tarımın dışındaki sektörlerle bağlantıyı kuran önemli bir aktör.
1: Peki Sayın Hocam, bölümlerden bahsederken, ziraat fakültelerindeki bölümlerden bahsettiniz biraz. Orada bahçe bitkileri, tarla bitkileri ve bitki koruma gibi bölümler var. Bunların aralarındaki farklar nelerdir sizce?
0: Tabii. Şimdi bahçe bitkileri dediğimizde sebze, meyve üretimini üstlenen süs bitkileri.

0: deli de diyoruz biz ona. Hı-hı. Onları yetiştiren bir bilim dalı, bölüm. Hı-hı. Tarla dediğinizde çok daha geniş alanlarda üretim yapan, işte buğday, arpa gibi ürünleri yetiştiren, pamuk gibi endüstriyel ürünleri yetiştiren bilim dalı. Her biri uzmanlaşma. Az önce söylediğim gibi dakikada 10 tane makale üretilen bir dünyada, hı-hı, her konuyu bilmeniz mümkün değil. Nasıl tıpta göz doktoru, kalp doktoru gibi ayrı branşlaşma varsa, tarımda da öyle. 10 tane bölüm var bizim ziraat fakültemizde. Bahçe bitkileri demek ki sebze meyve diyelim. Hı-hı. Tarla bitkileri pamuk, buğday, arpa gibi geniş alanları kapsayan üretimleri içeriyor. Hı hı. Bitki koruma, bunların hastalık ve zararlarıyla uğraşan bir bilim dalı. Yani hastalıklarla nasıl mücadele edilecek, bunları öğretiyor, zararlarla. Toprak bilimi ve bitki besleme bölümü var. Bu da toprakla ve topraktaki verimliliği sağlamakla uğraşan, gübrelemeyle uğraşan bir bilim dalı.
1: Hı hı. O bilim dalını biraz açalım sayın hocam.
0: Tabii.
1: Yani o önemli sanki. Tabii. Yani tabii. Geleceğimiz açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Onun biraz ayrıntısını dinleyelim sizden.
0: Tabii. Şimdi toprak dediğinizde üst katmanı en önemli kısımdır. Yaklaşık 8-10 santimlik kısım, hı hı, önemlidir. Ve erozyona maruz kalır. Yani ülkemizde yaklaşık 600 milyon ton civarında bir şey kaybı var. Erozyonla toprak yüzeyini kaybediyoruz. Ve bir santimlik toprak katmanın oluşması için yaklaşık 500 yıl gerekiyor. Bir, bunu erozyonla kaybediyoruz. Bir de en verimli yerlere sanayileşiyoruz, konut koyuyoruz vesaire, yol yapıyoruz ve bunu kaybediyoruz. Hı hı. İşte toprağı kaybettiğinizde aslında ülkenin geleceğini de kaybediyorsunuz. Şu an baktığınızda medeniyetin ilk çıktığı yerler Mezopotamya. İlk buğday tarımı mesela Konya Çumra diye biliyorduk. Hı hı. Çatalhöyük diye biliyorduk. Ama son bulgular Şanlıurfa'da Göbekli Tepe civarında olduğunu söylüyor. İşte bu coğrafya, bulunduğumuz coğrafya tarımsal üretim açısından oldukça önemli. Ama baktığınızda Mezopotamya'ya aşırı toprak kullanımı, sulama nedeniyle, hı hı, havada sıcak olduğu için çoraklaşmaya yol açtı ve oradaki medeniyet yok oldu. Yani 5000 yıl önce yaşamış birini getirsek, bak desek şoka girer. Çünkü en önemli medeniyet bu Mezopotamya, bizim Güneydoğu Anadolu bölgesiyken, hı hı, tarımsal üretim düştü. Yeni oyuncular Avrupa'da ve Amerika'da çıktı. Oralarda o kadar yoğun bir üretim yoktu. Nüfus bile yoktu. Hı hı. Yani toprak önemli bir üretim faktörü bizim için, insanla birlikte. Ama tabii bu kadar da karamsar olmaya gerek yok. Toprakla ilgili kaybetmeyelim. Ama öyle ya da böyle topraksız tarım diye uygulamalar var. O uygulamalarla da toprağın kirlenmesi, eksilmesi nedeniyle ortaya çıkan açığı kapatacak teknolojileri de geliştiriyor insanoğlu. Hı hı. Seralarda topraksız tarım yapıyoruz, akvakültür yapıyoruz. Balıklarla, balıkların bulunduğu ortamlarla tarımsal üretimi de yapabiliyorsunuz. Toprak istemeden, toprağa gerek olmadan minerallerle, sıvı minerallerle destekliyorsunuz ve bitki gelişebiliyor. Yani açlıktan ölmüyorsunuz. Bunu da sağlayabiliyorsunuz. Bahçe bitti.
1: Biraz da öğrencilerden bahsedelim, hı-hı, istiyorum sayın hocam. Şimdi bir ziraat fakültesi öğrencisi, siz bölümleri söylediniz ama genel olarak lisans eğitimi boyunca hangi temel disiplinlerden ders alıyorlar?
0: Şimdi genelde bizim üniversitemize, fakültemize gelen öğrencilerimiz, hı hı, FKB dediğimiz fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi temel dersleri alıyorlar ilk yıl. Hı hı. Bunlar aynı zamanda her multidisipliner olduğu için kimya dersi aldığında gübre, gübreleme, işte biyolojik materyalle uğraşıyorsunuz. Organik kimya dersi de alınıyor. Bunlar birbirini besliyor. Bu dersleri aldıktan sonra toprak, meteoroloji, ekonomi, deontoloji, iş ahlakı, iş etiğini öğreten bilim dalı, bütün bunlarla ders alıyor. Sonra, hı hı, uzmanlığına göre, işte eğer bahçe bitkilerini de okuyacaksa bir öğrenci, hı hı, bahçe bitkileri alanındaki dersleri alıyor. İşte turunçgiller, zeytin, bağcılık, seracılık, sebze üretimi. Ekonomide ise işte pazarlama, kooperatifçilik, tarımsal yayım dediğimiz yetişkin eğitimi, kırsal kalkınma gibi dersler alıyor. Yani, hı hı, 10 tane bölüm var. Bizim fakülteye gelen öğrenciler üniversite sınavında zaten bölümünü seçerek gelmiş oluyor. Tercihini öyle yapıyor. Hı hı. İlk 2 yıl ortak temel dersler alınıyor. Sonraki izleyen yıllarda da alanında uzmanlaşmaya yönelik dersler alıyor. Yani sonra o 4 yıllık eğitim bittikten sonra arzu ederse lisansüstü eğitim, yüksek lisans ve doktora yapabilir. O zaman daha da uzmanlaşma söz konusu oluyor.
1: Peki tarım 4.0 kavramı hayatımıza giren bir kavram. Bu ziraat fakültelerinin müfredatını ne yönde dönüştürdü?
0: Tabii oldukça dinamik bir sektör. Her yer çok dinamik oldu. Makineyle buluşmaya başladık. Ve böylece makine, yani eğer algoritmasını tanımlıyorsanız bir şeyin, o zaman işi birazcık daha makinalara aktarabiliyorsunuz. Drone'ları kullanabiliyorsunuz. Yapay zekadan yararlanarak karar destek mekanizmalarını güçlendirebiliyorsunuz. Bu imkanları sağlıyor. Ve biz derslerimizde bu konuda da çocuklara, öğrencilere rehberlik ediyoruz. Buna yönelik dersler de veriyoruz. İnovatif fikirler, inovasyon, problem çözme. Bu yapay zeka ve drone teknolojinin kullanılması konusunda da. Çünkü şöyle düşünün. Yağışlı bir hava oldu. Yağmur bitti. Tarla çamurlu. Oraya traktörü sokamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama dronlarla girip ilaçlama yapabiliyorsunuz.
1: Muhteşem bir kolaylık.
0: Müthiş bir kolaylık.
1: İnanılmaz bir şey yani.
0: Ve iş gücünden tasarruf sağlıyorsunuz. Şu pek konuşulmuyor. Mesela tarım sektörü en riskli sektörlerden biri. Bizim yaptığımız çalışmalarda çiftçilerle görüştüğümüzde yaklaşık %10'unun tarımsal üretim sürecinde zehirlendiğini biliyoruz. Ama ya da iş kazası yine %10'u yaşıyor. Ama bunlar hastaneye ya da sağlık kuruluşlarına gitmediği için raporlanmıyor. Baktığınızda raporlara %1-2 gibi görünüyor. Şimdi siz dronları kullandığınızda, ilaçlamada söz gelimi, daha az sağlık sorunu yaşayacaksınız çiftçi olarak. Ve daha kontrollü bir ilaçlama yapacaksınız. Hassas tarım stratejileri var. Nokta atışı yapıyor. Yani büyük bir arazinin tamamını ilaçlamıyor ya da gübrelemiyor. İhtiyaç duyulan noktayı ilaçlıyor. Bu da verimliliği arttırıyor, çevre zararını engelliyor. Böyle bir durum söz konusu.
1: Peki, aslında dediğim gibi uzun uzun da konuşabiliriz Sayın Hocam ama maalesef artık vaktimizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ayaklarınıza sağlık, stüdyomuzda ağırladık sizi. Sağ olun, var olun efendim. Şimdi... evet, efendim. Profesör Doktor Murat Boyacı konuğumuzdu. Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı. Kendisiyle ziraat mühendisliği ve ziraat mühendisliği eğitimini konuştuk. Bugünlük programı noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Mutfağın sırlarındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz tavuk pişirme tüyolarından bahsetmek istiyorum. Tavuğu haşlıyorsanız mutlaka içine şöyle bir buçuk çorba kaşığı kadar limon suyu ekleyin. Neden? Tavuk eğer kendi yağı varsa yağıyla pişer ve kekremsi bir kokusu varsa kokusu gider. Gayet lezzetli olur. Tavuğu böyle fokur fokur yüksek ateşte değil de daha minik bir ateşte yavaş yavaş pişirmek tavuğun etini yumuşak tutar ve et lif lif olmaz. Eğer içine dörde kesilmiş irice bir soğan, birkaç parçaya kesilmiş irice bir havuç, birkaç diş sarımsak ve evde varsa şöyle 8-10 tane tane karabiber ilave ederseniz tavuk gerçekten çok lezzetli olur. Et haşlarken de etin içine sirke ilave edin efendim. Etin haşlanma suyuna sirke koyun. Ancak gerek beyaz etlerde gerek kırmızı etlerde haşlama suyunuzun mutlaka fokur fokur kaynar olması önemli. Kaynar su etin etrafını kapladığı için etin öz suyu içinde kalarak suyuna akmadan pişer ve gayet lezzetli olur. Üstelik de daha erken pişer. Ancak etlerde hiçbir zaman tuz baştan atılmaz. Tuz pişmeye yakın ilave edilir. Peki tekrar dönelim tavuğa. Tavuğu eğer kızartacaksanız fırında, benim size tavsiyem fırın torbası kullanmak. Fırın torbasına çok az un ilave edip çalkalayın. Sonra içine tavuğunuzu ister butlar halinde ister bütün olarak koyun. Ama yine size tavsiyem tavuğun etrafını limonlu şekerli ya da limonlu ballı karışımla şöyle bir fırça yardımıyla kaplayın. Çünkü bu karışım tavuğun nar gibi kızarmasına ve daha lezzetli pişmesine yardımcı olacak. Peki bu kadarı tatlılık verir mi diye düşünebilirsiniz. Hayır, bu kadarı tatlılık vermez. Yani bir tatlı kaşığı balın içine ilave edeceğiniz yarım limonun suyu tavuğun bütün etrafına sürdüğünüzde tatlılık vermez. Ama evde bal yoksa bir silme tatlı kaşığı şeker de kullanabilirsiniz. Peki tavuğu eğer tavada pişireceksek nasıl yapmalıyız? Tabii bunun için birkaç yöntem var. Şinitzel gibi tavuk göğsünü ince dilimler halinde kesip sonrasında paneleyip kızartıyorsanız onda bir sıkıntı yok. Ama tavuğu but olarak tavada kızartacaksanız ya da baget olarak, o zaman efendim tavaya sıvı yağınızı dökün, butları ya da bagetleri aralıksız dizin, kapağını örtün, gayet kısık ateşte bir tarafları kızarana kadar pişirmeyi sürdürün. Sonrasında çevirin, diğer taraflarını aynı şekilde nar gibi olana kadar kızartmayı sürdürün. Efendim bugünkü yayınımızın da sonlarındayız. Yeniden görüşmeyi dileriz. Hoşça kalın, sağlıklı, afiyetle kalın.
0: Mutfağın sırları.

0: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin, sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Saat 3.
1: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti. Erdoğan, bizim şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz dedi. Kabulde söz alan sporcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Antalya, Adana ve Mersin'de orman yangınları çıktı. Bazı noktalarda alevler yerleşim alanlarına yaklaştı. Çok sayıda ev tahliye edildi. Yeşil Vatan savunmasında tüm imkanlar seferber edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 81 il valisi ile yapılan yurt güvenliği toplantısına katıldı. Toplantıda kampüs ve yurt çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri değerlendirildi. Bakan Çiftçi, yurt ve kampüslerde risk analizine dayalı gerekli güvenlik tedbirleri alınıyor dedi. Türkiye ile Rusya arasında mineral gübre sevkiyatı alanında mutabakat zaptı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bölgemiz